hatırladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı partisinin olağan kurultay sürecinin yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı 8 ile daha il başkanı atandığını da duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularla suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Anadolu'nun dört bir yanında çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturan TRT Sinema Tırı bu kez rotasını Tunceli'ye çevirdi. TRT yapımı filmleri beyaz perdede izleme fırsatı bulan çocuklar doyasıya sinema keyfi yaşadı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarına devam etti. Ülkenin güneyinde Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yetkililer saldırganın olay yerinde ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Spor. Trabzonspor dünyacı ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralovea'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Cin ve Suç 3. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner.

Dek, Olcay Kavuslu. Baron, İstemi Betil. Florsia, Gülseren Devor. Babaanne, Macide Tanır. Anne, Ümit Sergen. Henry, Zafer Ergin. Millie, Asuman Bayraktar. Askerler, Alp Öken, Şakir Gürzumar, Serhat Nalbantoğlu, Teoman Gülen, Ertan Savaşçı. Kahya, Orhan Aral.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya gelir dünyanın iki ucunda. Biri William, ünlü banker Richard Kane'in oğlu olarak Boston'da doğar. Yaşamının ilk yılları çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla doludur. Ama Richard Kane'in ünlü Titanic gemisinde ölmesi 6 yaşındaki William ve annesi için büyük bir yıkım olur. Ancak babaanne Kane'e göre William artık büyük bir mirasın tek varisi ve ailenin reisidir. Kane ailesinde yakınmaya yer yoktur. Bundan böyle William'ın tek görevi vardır. Babası gibi başarılı, güçlü ve gerektiğinde katı olabilmek. Çocuk buna göre gereken okullarda eğitilecektir. Diğeri ise Vladek'tir. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açar. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştür. Bebeği eve götürür. Vladek evin kızı Florsia'nın kolunda 5 yaşında köy okuluna başlar. Çok zekidir. Okumayı çok sevmektedir. Okuldaki başarısı onu baronun şatosuna götürür. Baronun oğlu Leon'a arkadaşlık edecek, birlikte eğitileceklerdir. Vladek Florsia'yı da birlikte getirir. Leon'la çok iyi anlaşırlar. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman şatoda birlikte 2 yıllarını doldurmuşlardır. Ancak baron eski neşesini son günlerde yitirmiştir. Çünkü düşman Varşova kapılarına dayanmıştır. Şatoya gelmeleri uzun sürmez. İlk gün çok kişi öldürülür. Bunlar arasında Vladek'i kurtarmak isterken öldürülen Leon da vardır. Kalanlar şatonun zindanlarına atılırlar. Vladek ve Florsia barona iyi bakabilmek için çırpınırlar ama o bitmiştir artık. Bir gün baron Vladek'in bir bez parçasıyla silinirken vücudunu görür. Vladek tek göğüslüdür. Baron bir yıldan sonra ilk kez konuşur. Çok az ömrü kalmıştır ama çocuğun eğitimine zindanda devam edecektir.
1: Vladek, daha 9 yaşındasın oğlum. Ama gözünün önünde çok ölen oldu. Benim ölmem de seni üzmemeli.
2: Ya hayır, ne olur. Ölmeyeceksiniz. Nöbetçiler savaşın neredeyse biteceğini söylüyorlar.
1: Bunu bize aylardır söylüyorlar. Artık onlara inanmamalıyız. 2 yıl geçti. Bu savaş daha sürecek. Florsia, bana Büşra'mı ve Kaya'mı çağır. Çabuk ol.
2: Ne olur kendinizi yormayın efendim.
1: Dinle Vladek. Fazla zamanım kalmadı. Geldiler mi?
2: Evet efendim. Onları görüyor musunuz?
1: Görmüyorum artık. Bana yaklaşsınlar. Onlara bir dokunayım. Şimdi oturun. Beni duyuyor musunuz Ludwig? Alphonse?
3: Evet efendimiz.
1: Adım Baron Abel Rosnowski.
3: Biliyoruz efendim.
1: Sözümü kesmeyin. Kalem kağıt olmadığından vasiyetimi sizlerin yanında yapacağım. İlk çocuğum olan Leon öldü. Bu yüzden tüm malımı, mülkümü Vladek Koskoyevich adıyla bilinen çocuğa bırakıyorum.

aile bileziği olan bu gümüş armalı köyü

0: Biladet, gel artık. Bütün gece onun yanındaydın.
1: Evet, kollarımda öldü. Florsia, onu böyle kirli bırakamayız. Vücudunu temizleyelim.
0: Üstündekiler zaten lime lime olmuş.
1: Onu çok seviyorum Florsia, çok. Florsia,
2: ne oldu?
1: Florsia, şuraya bak. Baksana, paranın tek gözü var. Benim gibi. Gerçek babam o benim. Yok, umudum kalmadı artık Florsia. Buradan çıkamayacağız. Yeniden kış geldi. Nöbetçi 1918 yılında olduğumuzu söylüyor.
0: Henüz 12 yaşındasın Biladek. Önünde uzun bir ömür var. Ve bütün bu toprakların sahibi sensin. Umudunu yitirme.
1: Florsia, benim iyilik meleğim. Yanımdan hiç ayrılmadı. Senden başka hiç kimsen kalmadı. Senin de en güzel zamanların bu zindanda geçti.
0: Hayattan zaten pek fazla bir şey beklemiyordum Biladek. Senin yanında her zaman rahat oldum. Sen bana güven verdin.
1: Florsia, bizimkiler galiba. Dışarıda çatışma oluyor. Gelenler var. Hey, buraya bakın. Zindandayız. Kurtarın bizi.
3: Şurada birileri var. Gelin çıkarın şunları. Hadi.
4: Sen de gel benimle birlikte bak.
1: Bunlar bizim askerler değil. Başka bir dil konuşuyorlar.
3: Kaç kişisiniz burada? Çabuk dışarı çıkın. Hiç onların haline bakın. Nasıl kokuyorlar. Çabuk olun, miskin şeyler.
1: Gel Florsia.
4: Bizi dinleyin şimdi. Evet, savaş bitti. Kesin sesinizi. Savaş bitti ama Polonya'nın bu bölgesi anlaşmaya göre bizim. Bizim ordularımızın. Eğer karşı koyan olursa öldürülecek. Geri kalanlar da kamp

0: Kendini soyunun ve şu nehirde güzelce bir yıkanın. Kokunuzdan yanınıza yaklaşılmıyor.
1: Bizim de pek hoş koktuğumu söylenemez ama yine de sizden iyiyiz. Hadi bakalım sayın şunları. Kaçmak yok ha. Acımadan vururuz. Hoş, nereye kaçacaksınız? Her taraf asker dolu.
2: 8 erkek 5 kadın. Bir de çocuk var.
1: Tamam hadi. Hadi. Doğru nehre bakalım hadi.
3: Senin sesi bu. Olamaz. Biz köpekler. Bırakın onu. Bırakın o benim ablamdır.
4: Bak bak kıza bak. Tutun şunu çabuk.
1: Tamam tutuyorum. Hadi üstüne bak. Vay canına. Nereden gördün onu be? Bayağı güzel şey.
4: Çabuk ol hadi. Kes sesini. Kokadı yersin ha. Kes diyor. Hey Petro. Gel sen de şu kızı tut ha.
3: Ne olur yapmayın. Ne

0: Ölüyle mi seviştim ne?
1: Canım benim, Biricik abla. Üzülme, seni temizledim. Sen hala benim temiz bir tane ablamsın. Rahat uyu. Leo'nun yanında uyuyor. Babam da. Bir gün buraya, topraklarımıza döneceğim. Florsia, bağışla beni. Seni kurtaramadım.

0: Ann, William giderken lütfen kuvvetli ol biraz.
1: William'ın St. Paul'e gitmesi güzel bir şey ama ne o çocukluğunu yaşayabildi ne de ben onunla yeterince birlikte olabildim.
0: Biliyorum çok yalnızsın ama William bu okullarda iyi eğitilecek. Artık 12 yaşında. Her zaman güçlü, her zaman soğukkanlı olması gerek. Sende de bu gücü görmeli.
1: Yo Bayan Kane, ben sizler kadar güçlü olamam. Ben duygusalım. Fazla bir şey istediğimi de sanmıyorum. William evden çok uzak kaldı.
0: Onunla övünüyorum doğrusu. Son derece olgun ve akıllı. Hele harçlıklarını biriktirip banka tahvilleriyle değerlendirmesi yaşına göre fevkalade.
1: Para işlerine bu denli yatkın olması bilmiyorum hayatında onu nasıl etkileyecek. Hayat yalnızca para değil ki Bayan Kane. Onu mutlu edecek başka şeyleri de öğretmemiz gerek.
0: Para hayatta daima önemlidir Anne. Bunu sen de biliyorsun. Özellikle bizim gibi aileler için. Yoksa toplumda bu yerimiz olamazdı.
2: Gelebilir miyim?
1: Korkarım gitme zamanın geldi William.
2: Evet anne, araba hazır.
1: William, seni çok özleyeceğim. Bana sık mektup yaz lütfen.
2: Olur anne. Sen de kendine iyi bak.
0: William, seninle gurur duyuyoruz oğlum. İyi haberlerini bekliyorum. Özellikle hangi tahviller değer kazanacak, ara sıra bana da bildir. Senin düşüncelerinden yararlanmam gerek.

0: Alo, buyurun.
1: Merhaba Anne, nasılsın?
0: Oh Melih, teşekkür ederim, iyiyim canım.
1: William'dan haber var mı?
0: Sömestr tatilinden sonra dersler daha da sıklaşmış. Sanırım epey zorlanıyor, ikinci sınıf oldukça ağır.
1: William üstesinden gelir, merak etme sen. Bil bakalım, seni niçin aradım?
0: Oh Melih, çok teşekkür ederim. Sana da John'a da çok şey borçluyum ama inan ki artık bana kavalye bulmanız için çok geç.
1: Hadi canım, başlama gene her zamanki gibi.
0: Melih, 34 yaşındayım artık.
1: Lütfen yaşını tekrarlamaktan vazgeç. Şimdiye kadar tanıştığımız

0: koşturduklarımızı beğenmedin. Ama bu kez biri var ki çok beğeneceksin.
1: Nereden biliyorsun?
0: Bak canım, yarın akşam yemeğe bekliyoruz seni. Ben görmedim ama Harvard mezunu. Adı Harry Osborne. Yalnızca...
1: Evet, yalnızca.
0: Çok yakışıklıymış.
2: Buradan mı sapacağız Bayan Kate?
1: Evet, lütfen. Sizi yoruyorum.
2: Yok, rica ederim. Memnuniyetle yapıyorum Bayan Kate. Çoktandır bu denli güzel bir gece geçirmemiştim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Ne zaman dönüyorsunuz Chicago'ya?
2: Acelem yok. Belki burada, Boston'da bir emlak alım satım işine başlarım. Biraz param var da.
1: Karşı yola geçeceğiz.
2: Tamam. Chicago'da beni bekleyen kimse de kalmadı. Annemle babamı kaybedeli epey oluyor. Ben tek çocuğum. Hayata istediğim yerde yeniden başlayabilirim.
1: Evet, geldik sayılır. Alanın köşesindeki kırmızı ev.
2: Louisburg alanında oturmak sanırım hoş olmalı. Doğrusu çok şanslısınız.
1: Burayı çok severim.
2: Ben de burada bir ev satın almak isterim. Tabii Boston'a yerleşmeye karar verirsem.
1: Çok teşekkür ederim Billy. Evet, sanırım öyle. Richard'dan sonra ilk kez Henry'den hoşlandım.
0: Harika. Buna çok sevindim işte.
1: Çok tatlı sohbeti var. İnan çoktandır böylesine gülmemiştim. Pazartesi akşamı Boston Senfoni Orkestrası için söz verdim.
0: Çok sevindim. Yıllardır o eve kapanıp durdun. Biraz hayatını yaşa artık canım.
1: Böyle söyleye söyleye kafamı yıkadım benim. Gerçekte biraz da ürküyorum Mili.
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni tanıyalı çok kısa bir süre oldu ama inan yıllardır birlikteymişiz gibi geliyor bana.
1: Henry.
2: Bir şey söylememe izin ver.
1: Yine aynı konuyu açma lütfen.
2: Yok, hayır, bu böyle devam edemez Anne. Her gün beraberiz. Ayrılmamız mümkün değil artık. O halde Neden hemen evlenmiyoruz?
1: William'ın dönmesini beklemeliyiz Henry. Bağışla. Onunla kendim konuşmak istiyorum. Babasına çok düşkündü. Onun yerini bir başkasının almasını kolay kabullenemeyecektir. Bir süre daha bekleyelim lütfen.
2: Pekala. Bu azaba senin hatırın için katlanacağım. Ama seni öyle seviyorum ki sensiz yaşamayı düşünemiyorum artık.
1: Ben de öyle sevgilim.

0: Alo.
1: Selam Ant, hoş geldiniz. Nasıl, mutlu musun?
0: Gerçekten çok mutluyum. Ama...
1: Aması ne? Demek ki balayı güzel geçti.
0: William için üzülüyorum Millie. Biliyorsun nikaha gelmedi. Sonra da biz hemen yolculuğa çıktık. Dönüşümüzü özellikle onun Noel tatiline rastlattım ki birlikte olabilelim diye. Henry ile anlaşsın diye.
1: Bir şey mi oldu?
0: İkimizle de çok az konuşuyor. Çok mutsuz. Ah Millie, hayatımda iki erkek var ama anlaşamıyorlar. Henry yaklaşmaya çalışıyor ama William öylesine soğuk ki.
1: Üzme kendini canım. Zamanla her şey düzelir. Ona biraz zaman tanıyın.
0: Evet, başka çarem yok. William geldi Millie. Seni ararım sonra, hoşça kal. Selam canım, nasılsın?
2: Babaannemlere gidiyorum, yarın da okula döneceğim.
0: William, seni o kadar az gördüm ki neden okula erkenden dönüyorsun?
2: Evin babamdan en küçük bir iz bırakılmadan yeniden dekore edilmesi iyi mi olmuş dersin anne? Onun her istediğini yapmak zorunda mısın?
0: William, neden her şeyi ona bağlıyorsun? Ne olur oğlum, biraz anlayışlı ol. Hayatta mutlu olduğum zamanlar sayılı. Artık biraz mutlu olmak istiyorum.
2: O halde ol anne.
0: Bunun için senin yardımın da gerekli.
2: Özür dilerim anne. Henry Osborne'u ilk gördüğüm günden beri benimseyemedim. Onun seni mutlu edeceğini de hiç sanmıyorum. Umarım mutlu olursun. Ama ikimizi bir araya getirmeye çalışma lütfen.

5 dakika. Biz yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyoruz. Bazen geçmişe gidince hassasiyetle, incelikle yapılmış çok fazla şeyle karşılaşıyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum, büyüdüm diyor, şükrediyorum. Bugün size aşiyanlar, yani kuş evlerinden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan rüzgarsız cephelerine insanların ulaşamayacağı yükseklikte yapılırmış bu kuş evleri. Ne güzel değil mi? Nasıl da ince bir düşünce. O yıllarda kuşların ve kuş sevgisinin toplum içinde yeri ayrı. Çoğu kişinin evinde kuş beslediğini, çocukların kuşlarla arkadaş olduğunu biliyoruz. Leylekler, güvercinler, serçeler, kırlangıçlar korkmadan evlerin bacasına ya da üzerine yuva yapabiliyordu. Bursa'da bugün hala Guraba Hane-i Laklakan ayakta duruyor. Kanadı kırık leyleklerin tedavisi.

0: bahçelerde birbirinden farklı özelliklere sahip kuş evlerini görebilirsiniz. Kuşlar buralarda barınmış. Cami duvarlarının aşınması ve kirlenmesi bu evler sayesinde engellenmiş. Kuşlar her çağda özgürlüğü temsil etmiş genel olarak. İşte kuş evleri serçe, saka, kırlangıç, güvercin, leylek gibi özgürlüğüne düşkün kuşların konaklaması ve barınması için yapılmış Osmanlı'da. Duvarlara oyulmuş bu minicik evlerin sanatla ilişkisi ise inanılmaz. Hatta kuş köşkü, güvercinlik, serçe saray gibi isimler verilmiş bu evlere. Han, kütüphane, medrese, mektep, su kemeri, sebil, çeşme ve ev duvarlarında kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Çok katlı olanlar arasında saray, cami şeklinde inşa edilmiş olanları dahi görebilirsiniz. Şimdi bu kuş evleri nasıl yapılmış hemen anlatayım. İki şekilde, duvar oyularak ve duvara monte edilerek. Kapı ve pencere detaylarına özen gösterilmiş. Çatı, kubbe ve tonozla taçlandırılmışlar. Tek göz, tek katlı ya da çok katlı olarak sanatçı istediği biçimde şekillendirmiş bu evleri. İstanbul'un günümüze ulaşan en eski kuş evleri Büyükçekmece Köprüsü üzerinde. 17. yüzyılda yapılanlar Eminönü Yeni Cami duvarında hala varlığını sürdürüyor. 1760 tarihli Ayazma Camisi'nin duvarındaki kuş evlerine ayrıca değinmeliyim. Bu türün en güzel örnekleri onlar çünkü. Tek katlı ev, köşk, saray şeklinde yapılmışlar ve hala duvarı süslüyorlar. Eyüp Camisi'nin duvarındaki evler iki katlı köşk biçiminde ve bir konsol üzerine oturtulmuş. Sultan 3. Selim'in Laleli'deki türbesinde de iki kuş evi var. Bayezid'de bulunan 1745 tarihli Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nin duvarındaki kuş evleri Malakari tekniğiyle diğerlerinden ayrılmış. Düşünün, onlar iki minareli cami şeklinde inşa edilmiş. Bereketzade Medresesi'nde de iki tonozla örtülü köşk şeklinde bir kuş evi görebilirsiniz. Laleli'deki Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne mutlaka bakın gittiğinizde. Tuğla işçiliği ve duvar için oyulmuş odalarıyla dikkat çeken bir kuş evi bulunuyor çünkü orada. İstanbul dışında Anadolu'daki evlerin üzerinde de kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Ben her çağda her canlıya duyduğumuz hassasiyeti çok seviyorum. Hep duyarlı, zarif ve sevgi dolu kalmayı diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyari ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gül'den. Tebdiğin mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Namuradım, talihim avaredir. Derdime ancak visalin çaredir. Zahm-ı hicranınla dil sad paredir. Derdime ancak visalin çaredir. Sultan 5. Murad'ın bir şiirine, Hacı Faik Bey'in Nihavend makamındaki bestesiydi Selma Sağbaş'tan dinlediğimiz eser. Eserin başında da Derya Türkan'ın yayından bir klasik kemençe taksimi dinledik hep birlikte. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Nihavend ve Hicaz makamında eserler yer alacak programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend eserin güftesi Güngör Güner'e, bestesi Vecidi Seyhun'a ait. Esma Başbuğ'un yorumundan sunuyoruz. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın. Gönlüm o güzel

Yaşar Nabi Nayır'ın dizelerini, Lemi Atlı'nın Nihavent bestesini Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden, bir gün beni ansaydın eğer sende gönülden. Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden, bir gün beni ansaydın eğer sende gönülden.

Sıradaki ihavende eser Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını. Çaldı bir şuh gönlümü, duymadı efkanımı. Çok zamanlar ağladım, bekledim insafını. Böyleymiş tarihim, kimse bilmez halimi.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki ağır semayini Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş, beni bahtım gibi zar-ı perişan etmek istermiş.

Mehmet Sadi Bey'in güftesini yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend eserini Recep Birgit'ten dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al. Herkes için olma deli.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavend Eser var sırada. Serap Kuzey'den sunuyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Hacı Arif Bey'in Hicaz şarkısını Tahir Engin İçöz'den dinleyeceğiz. Bak ne hale koydu bu bahtı siyah, bahtiyar olmak ne güç alemde ah.

Güftesini İbrahim Bey'in yazdığı Haydar Tatlıyay'ın Hicaz şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Hicran-ı elem açtı sinede yare, ey hasta gönül bekleme sen derdine çare. Ümidim eğer kaldı ise feyzi bahare, ey hasta gönül bekleme sen derdine çare.

Celadet Barbarosoğlu'nun sözlerini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım.

Bugünkü programımızın sonuna Saadet'in kaynağı ait 3 icaz eserle ulaşacağız. Alaaddin Yavaşça'yı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in kaynağın Hicaz şarkısında dinliyoruz şimdi. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende, yok mu acep bir bilende? Seni nerede arayayım? Gökte mi, yerde misin? Ya kimlerden sorayım? Sonsuz seferde misin?

Yine Saadettin Kaynağ'ın yine Hicaz makamında bir şarkısını Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Bana yardan vazgeç derler, ben geçerim, gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler, ben geçerim, gönül geçmez.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Dinleyeceğimiz son Hicaz eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Muallim Gündüz Nadir'e ait. Zeki Müren'in yorumundan sunuyoruz. Senelerden biri hasret çekerek yare gönül, bir kadeh meyde teselli arar abare gönül. Kerem etmez o vefasız, ne desek çaresi yok. Boşuna vuslatı hiç bekleme biçare gönül. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaşkanay'a sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. 5 Ağustos Çarşamba bugün saat 13.25 yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, biliyoruz ki hayattaki en önemli, en derin ilişkilerden biri hiç kuşkusuz çiftler arasındaki ilişki. Hem evlilik durumunda, hem çift olma durumunda, hem evliliğe giden yolda son derece önemli olan süreçler var. Bazen ilişkilerde bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ya da ilişkileri biraz daha iyi noktaya taşımak isteyebiliyor çiftler. İşte bu durumda da çift terapisine başvurabiliyorlar. Biz de konuyla ilgili bilgileri, çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda başvurulacağını ve sürecin nasıl işlediğini klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zallıoğlu ile konuşacağız. Ailece başladı. Başak Taş Zallıoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi çift terapisinden bahsedeceğiz bugün. Bu son dönemde belki daha da fazla duyduğumuz bir terapi türü. Belki eskiden çok fazla çiftler aslında cesaret edip gelemiyorlardı galiba. Ama bir yerden sonra artık bunun ne kadar normal olduğu, ne kadar iyi aslında bir durum olduğu anlaşılmaya başladı. Yine de biz dinleyicilerimize anlatalım çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda gerekli olduğunu. Neler söylersiniz? Çift terapisi deyince biz ne anlamalıyız? İlla ki çok büyük bir sorun.

0: mu gerekir mesela buraya başvurmak için?
1: Evet. Aslında aksine, keşke büyük sorunlar olmadan.
0: Olmasa, değil mi? Önleyici
1: olmadan,
0: olsa.
1: Olmadan geliyor, evet. Olsalar. Ama evet, dediğiniz gibi artık çok daha fazla başvuru alıyoruz. Eskiye göre çok daha yaygınlaşmaya başladı. Biliniyor çift terapisi. Daha çok iletişim problemimiz var diye geliyor çiftler aslında. Bizim iletişim problemimiz var veya biz çok kavga ediyoruz. Belli ki birbirimize uygun insanlar değiliz diye. En sık aldığımız başvurular böyle oluyor aslında. Fakat biz birkaç seans içerisinde anlıyoruz ki mesele iletişim probleminden çok daha derin, daha döngüsel, aynı şeylerin tekrar ettiği problemler var. Mesele çünkü tartışmamak, kavga etmemek değil. Ben daha çok tartışmayı kullanacağım kavga yerine, ama tartışmadan sonra toparlayabilen çiftler. Bunun için de biz çift terapisinde aslında hangi döngüler tekrar ediyor? Ne tekrar ediyor ki? Sürekli aynı şeyler yaşanıyoru bulmaya çalışıyoruz.
0: Döngüler. Yani belli bir iletişim biçimi artık oluşmuş, sağlıklı da olsa, sağlıksız da olsa, ve orada aslında çıkamayan bir ilişki var, bir düzlüğe giremeyen, bir yerde tıkanmış bir ilişki var. Orada çift terapist de devreye giriyor, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Neler yapılıyor bu süreçten sonra? Diyelim ki bir çift geldi, biz artık anlaşamadığımıza karar verdik ama aslında evliliğimiz de devam etsin istiyoruz ya da beraberliğimiz devam etsin istiyoruz. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Belki buradan sonra bulacağız, belki de yollarımızı ayıracağız. O saatten sonra neler yapılıyor?
1: Şimdi öncelikle bir şema kavramını anlatmam lazım. Hiç fazlaca kompleks olmadan.
0: Evet.
1: Ben şema terapistim, ileri düzey şema terapistim ve biz şemalar çalışıyoruz aslında. Evet. Ben bireylerle de bunu çalışıyorum, çiftlerle de. Çiftlerde de aslında aynı bireylerde olduğu gibi önce bir şema tablosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şema dediğimiz şey ne? Aslında çocukluğumuzdan itibaren yerleşmiş ilişki kalıplarımız. Hayatımızda olumlu olumsuz birçok yaşantı yaşıyoruz çocukluğumuzdan itibaren ve özellikle olumsuz yaşantılarda bazı baş etme davranışları geliştiriyoruz o çocuk olarak. Çocuk olarak bu oluşan kalıplar yetişkinliğe doğru yerleşmeye başlıyor kayalar halinde. Ve bu kayalar aslında bizim şema dediğimiz kalıplarımız. Hayata görünmeyen gözlüklerimiz gibi, hayata bakarken koyduğumuz, taktığımız gözlüklerimiz gibi diyebilirim. Onun için bu şemaların neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz yetişkinlerde. İkisi içinde anladığımızda aslında o demin söylediğim döngü ortaya çıkmaya, önce ortaya çıkmaya başlıyor. Bu döngüleri anlayabildiğimizde onları kırmaya başlıyoruz birlikte, evet, üçümüz.
0: Nasıl şemalar var mesela? Şöyle bir baktığınızda genel olarak karşınıza gelen danışanlarda da gözlemlediğiniz, sağlıklı ya da sağlıksız.
1: Daha çok işlev bozucu şemalarla çalışıyoruz. Sağlıklı şemalar da var, pozitif şemalar diyoruz daha doğrusu bunlara, olumlu şemalar. Ama çalıştığımız yerler daha işlev bozucu şemalar. Bu şemalar mesela değersizlik şeması var, kusurluluk şeması. Kişinin kendini derin bir değersizlik içerisinde hissetmesi. Örneğin ya da bir terk edilme şeması var. Örneğin eş eve geç geliyor. Buna eşimin işi uzun sürdü diye de bakabilir diğer partner. Ama başka bir partneri varsa, bir şeması varsa da eve erken gelmek için yeterli motivasyona sahip değil. Ben değersizim, ben yeterince değerli değilim diye de bakabilir. Evet. Aslında olay aynı.
0: Evet.
1: Ama algılanan durumlar şemalardan kaynaklı birbirinden farklı. Ya da bir atılan mesaj, hızlıca cevap gelmedi. Eşim görmüyor diye de, partnerim görmüyor diye de düşünebilir bir partner. Ama başka bir partner hızlıca cevap vermeye gerekli, değerli görmüyor beni. Ya da terk etti beni, yok artık.
0: Evet.
1: Gelmeyen, o geç gelen mesaja terk edilmiş gibi algılayan partnerler de olabiliyor. Bunlar hep şema kaynaklı. Terk edilme şeması olabilir, değersizlik, kusurluluk şeması olabilir, sosyal izolasyon, güvensizlik şemaları var. İnsanlara güvenmeye ve uyum ya da tersine uyumlu olmaya, olmamaya dair 18 şema alanımız var elbette.
0: Evet.
1: Onun için bunlar epey çeşitli isimlerle tanımlanıyorlar.
0: Bunlar çocukluktan beri yerleşen şemalar, dediğiniz gibi belki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl bu şemalarla yaşadıktan sonra siz bir ayna tutuyorsunuz ve böyle bir şema sebebiyle siz bunu böyle algılamışsınız. Bunu şu şekilde düzenlemeniz lazım diyorsunuz. Evet. Mesela buradan buraya geçiş zor olmuyor mu? Çok zor, çünkü yıllarca aynı şemayla gelmiş bu insan.
1: Çok doğru. Zaten kısa süreli değil. Şema terapi hiç kısa süreli bir yöntem olarak tanımlanamıyor. Bir yolculuk aslında. kişinin kendini keşfetme yolculuğu. Biraz o şemaların neler olduğunu anlamlandırmak gerekiyor. Bunun için bireysel seanslar da gerekiyor, çift seanslarının içerisinde. Evet. Bazı haftalar bireysel alıyoruz. Çünkü kişinin kendini ifadesi, partneri bile olsa herhangi bir üçüncü kişinin varlığında her zaman yeterince rahat
0: tabii
1: ve spontan ilerleyemeyebiliyor. Evet. Elbette her şey çift terapisinde. Çiftin, ilişkinin selameti için, ilişkinin faydası için, ilişkiyi kurtarmak ya da kalitelileştirmek için. Hı hı. Ama yine de bunları desteklemek için bireysel seanslarda biraz kişisel yolculuklara çıkıyoruz. Ardından çift seanslarında partnerlere kendini açma olarak bunu devam ediyoruz. Aslında kişinin kendini açabileceği, üçüncü bir kişinin varlığında, güvenli bir üçüncü kişinin varlığında kendi şemalarını, kendi kırılgan yanlarını partnerine açtığında istiyoruz ki birbirlerinin o kırılgan yanlarını görsünler. Çünkü çiftler genellikle istemeden birbirlerinin yaralarına veya da hassas noktalarına dokunuyorlar. Hı-hı. Ve farkında değiller bunun. Hı-hı. Farkında olmayınca da aslında partnerin onu bile isteye kırdığını düşünebilecek kadar öfkelenebiliyor, kırılabiliyor diğer partner. Ama aslında birbirimizin kırılgan yanlarını bilirsek, bu benimle ilgili değil, onun kırılgan tarafına dokunduğumu anladıklarında inanılmaz büyük değişiklikler, farkındalıkla birlikte inanılmaz büyük değişiklikler gözlüyoruz gerçekten çiftlerde.
0: Şimdi genelde şöyle oluyor, çiftlerden biri istiyor buraya gelmeyi, diğeri zorla getiriliyor ya da tehditle getiriliyor. Biter gelmezsen, ya gel ya da hiçbir şey yapmadan bitireceğiz gibi bir sonuçla karşılaşılabiliyor. Çok isteksiz olan taraf dediğim gibi olabiliyor. Bu durumlarda nasıl ilerleniyor? Burada yine bir taraf isteksiz olduğu halde terapide başarı sağlanabiliyor mu?
1: Kesinlikle, çoğunlukla bir taraf daha gönüllü gelmeye. Çok az çift var ki iki taraf da gönüllü.
0: Genelde kadınlar gönüllü değil mi sanki?
1: Evet, evet kesinlikle. Evet. Gerçekten belirgin bir farkla kadınlar daha gönüllü. Ama aksi de çok nadir de olsa başıma geldi. Bir taraf gönüllü geliyor, diğer tarafı kazanmak birinci hedefimiz aslında. Ama bunu birazcık açıkça söyleyerek, yüzleştirerek, ben o gönülsüz tarafı biraz aynalamayı seviyorum aslında. Burada zorla getirildiğini ya da işte çok da gönüllü olmadan geldiğini gördüğümü, duyduğumu belli ediyorum. Ama artık burada olduğunu, yani bugün buradasınız artık. Hı-hı. Hadi gelin burada olmanın hakkını verelim birlikte. Neler yapacağımızı anlatayım, siz dinleyin, gidin araştırın. Şema yaklaşımını, şema terapi yaklaşımını. Hı-hı. Araştırın ve gönüllü olduğunuz sürece burada üçümüz birlikte bir takım olarak hareket edelim diyorum. Bunu çiftlere de öyle anlatıyorum. Yani biriniz A noktasında, biriniz B noktasında ve birbirine giden iki insan değilsiniz. İkiniz A noktasından, ikiniz B noktasında birlikte gitmesi gereken iki insansınız. Bunu sağlayabildiğimizde zaten olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunu terapide yapabildiğimizde, üç kişi birden o yolda yürüdüğümüzde de yine terapiye olan güven, bağlılık, daha isteksiz gelenlerin daha hevesle geldiği bir şeye de çok sık dönüşüyor. Beni de bu mutlu ediyor açıkçası.
0: Evet, çünkü o aslında genel olarak psikolojiye ve terapiye bakış açısının da değişmesi oluyor ki bu ilerleyen hayatta da ona çok yardımcı olacak bir konu. Çünkü kendisi de bir konuda zorlandığında ya da kendini iyi hissetmediğinde, böyle bir desteğe ihtiyaç duyduğunda çoğu kişi bundan işte çekinip, utanıp ya da yok hiçbir işe yaramaz diye düşünüp buradan kaçınabiliyorlar hakikaten.
1: Evet, tam olarak öyle. Onun için aslında o terapiye ve terapi odasına dair olumlu bir yaklaşım geliştirmek aslında bu işin hedeflerinden biri. Bu bireysel de olabilir. Bir daha ihtiyaç hissettiklerinde çift terapisi de olabilir. Benimle olabilir, başkasıyla olabilir hayatlarının, hayat yolculuğunda herhangi bir yerde. Onun için ben böyle sonu gelmeden bırakılan terapi süreçlerinde de hep onu söylüyorum. Son bir seansa gelin. Bir bitirmeyi konuşalım. Sağlıklı bitirişler güzeldir.
0: Böyle bir anda terk edip gitmek değil de bir sonla bir veda edelim.
1: Evet, veda edelim.
0: Evet. O çok önemli hakikaten. Çünkü bu terapinin ne kadar süreceği vesaire kişiye bağlı olduğu için, biraz kişiye ve çifte bağlı olduğu için onu da ayrıca incelemek lazım. Çünkü bazen böyle işte bir takım kafalarında bir şablonla da gelebiliyor. İşte 5 kere geleceğiz bitecek. Evet. Niye bitmedi gibi bir düşünce de oluşabiliyor ama o kişiye bağlı ya da ilişkiye bağlı değişebiliyor, değil mi? Bunun bir sınırı yok.
1: Yok, çift terapileri bireysele göre biraz daha sınırlı. Ama yine belli bir sayı verebildiğimiz seans süreleri yok. Hafta ya da sayı verebildiğimiz net bilgiler yok. Ama çiftlerde biraz daha spesifik olarak ilişkiyi çalışacağımız için bireyseldeki o deniz derya durumu biraz daha sınırlandırılmış, biraz daha amaca yönelik oluyor. Bireysele göre çifti böyle söyleyebilirim. Ama çiftten çifte değişen de çok belirgin farklar var.

0: bazıları daha kısa, daha hazır bulunuşları yüksekse, sadece zihinsel hazır bulunuşluktan bahsetmiyorum, duygusal olarak içine sindirebilme, bunu davranışlarına, gündelik hayatına yansıtabilme, onları ne kadar içine sindirerek yaparsa aslında o kadar hızlı sonuçlanabiliyor. Ya da aralık açıyoruz biz. Aslında kontrol seanslarının kıymeti burada
1: tekrar
0: önemli.
1: Tekrar geliyorlar yani. Evet. Bir müddet sonra.
0: Önce böyle aylık, her hafta gelmeyin ama bir ay sonra bir görüşelim diyoruz. Sonra 3 ayda bir görüşüyoruz. Sonra 6 ayda bir görüşüyoruz. Sonra yılda bir kontrol seanslarımız oluyor. Oralarda da aslında baş etme davranışlarını değerlendiriyoruz. Hayatla nasıl baş ediyorlar? Mutlaka sekteye uğruyordur. Hangimizin uğramıyor ki?
1: Tabii ki.
0: Oraları kontrol ediyoruz ve yolunda gitmeyen şeylerin üstünden geçiyoruz aslında. Böyle olduğu zaman çok daha kontrollü ama kendi içinde spontan, doğal, eğlenceli bir hal alıyor ilişki aslında.
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sürdürelim sohbetimizi.

0: ailece devam ediyor.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taşzallıoğlu ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çift terapisinden bahsediyoruz ve konuya ilişkin bilgileri alıyoruz. Bu terapilerde belki şöyle bir beklenti olabiliyor. İlla ki gittik ve her şey düzeldi, muhteşem oldu. Artık hayatımın aşkıyla bir arada böyle çiçekler böcekler şeklinde yaşayacağız. Bazen böyle olmuyor. Bazen ne yazık ki yolların ayrılması da gerekebiliyor. Belki sağlıklı olan bu oluyor bu arada. Bu beklenti yanlış değil mi? Gideceğiz ve bir sihirli değnekle her şey çözülüverecek.
2: Ne güzel söylediniz, sihirli yani, değnekle.
1: Değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani biz aslında ilişkinin seyri için, selameti için en sağlıklı olan neyse onu bulmak için bir araya geliyoruz. Bu bazen ayrılmak, bazen evet, devam etmek.
1: Bazen gerçekten onun çözümü yok değil mi, bir arada durmanın?
2: Evet, evet. İki iyi insan, iki iyi partner olacak diye bir şey
1: kesinlikle,
2: yok.
1: Kesinlikle.
2: Onun için eğer ayrılmaksa, sadece ayrılmak bir tercih, boşanmakta, partnerler için ayrılmakta bir tercih. Hı-hı. Ama bu tercihi gerçekleştirmeden önce, daha doğrusu bu ilişki için her şey yapıldı mı? Terapi de bunlardan biri. Aslında onun için oradayız. Son bir şey var mı yapılacak terapide? İletişim sıkıntımız var mı? İlişki dinamiklerimizde sıkıntılar var mı? Hala yapılacak bir şey var mı? Yapılacak bir şey varsa yapalım. Eğer yapılacak bir şey kalmamışsa da sağlıklı ayrılalım.
1: Değil mi? Çocuklar var bir de mesela, evet, devrede. Onlarla ne kadar yürüyebilir bu süreç? Nasıl, hı-hı, sağlıklı olabilir?
2: Hı-hı. Aslında bazen bunun için de başvuruluyor. Yani çocuğumuz var ya da çocuklarımız var. Biz sağlıklı bir ayrılma süreci geçirmek istiyoruz. İyi, hı-hı, iletişimle, iyi ilişkiyle bitirmek istiyoruz. Bunun için rehberlik almaya geldik diyen partnerler de olabiliyor. Bu çok kıymetli. Sadece çocuklar için değil ama çocuklar için de.
1: Tabii,
2: kıymetli. Tabii. O çatışmalar kaçınılmaz çünkü. Evliliğin içerisinde de kaçınılmaz ama boşanırken de kaçınılmaz. Onun için oralara ne kadar dingin, sağlık olarak halledebilirsek o kadar sağlıklı bir iki insan olarak devam, hı-hı, edebiliriz hayatımıza.
1: Evlilik öncesi de gelenler var mı? Biz birbirimize gerçekten uygun muyuz? Yani böyle bir yola çıkacağız ama şimdi iyi gidiyor her şey. Ama acaba gerçekten de iyi devam edecek mi diye başvuranlar oluyor mu?
2: Oluyor gerçekten. Evlilik öncesi biz bir okey miyiz? Birbirimize bakmaya geldik diyenler oluyor.
1: Ne kadar bilinçliler vallahi. Çok. Keşke.
2: Çok
1: böyle olsa, evet.
2: Gerçekten öyle. Ben onlara, evet, takdirlerimi de sunuyorum. Yani vallahi, o teşviğe,
1: bravo,
2: ihtiyaçları var.
1: Kesinlikle.
2: Diyorum ki yani ne kadar güzel bir şey yapmışsınız buraya gelerek. Şemalarını fark. Bazıları şema terapiyi araştırarak geliyor. Yani biz şemalarımızı öğrenmeye ve işte şema kimyası diye bir şey varmış, birbirimizden etkileniyormuşuz.
1: Evet.
2: Bunu fark etmeye, anlamaya geldik diyen böyle bilinçli çiftler oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Bence de kesinlikle. Belki sonrasında bireysel terapiye devam, evet, eden olabilir. Bilir, çift gelip o da onlara güzel bir yol açacaktır aslında, değil mi?
2: Evet, bu bütün çiftler için geçerli. Birinci seanstaki değerlendirmemiz bu yolda aslında. İki, sağlıklı bireye ihtiyacımız var çift terapisini yapabilmek için.
1: Hı-hı.
2: Bu nedenle eğer partnerlerden biri ya da ikisi de eğer bireysel terapiye ihtiyaç hissediyorsa durduruyoruz orada süreci ve önce bireysel terapiye gitmelerini istiyoruz.
1: O diğeri artık biraz askıda kalıyor,
2: evet,
1: öyle mi?
2: Askıya, hı-hı, aldığımızda oluyor. Yani diyoruz ki şu an çift terapisine uygun değilsiniz. Lütfen önce bireysel süreçlerinizi tamamlayın. Ya da bireysel çalışılması gereken şeyler var ama aynı zamanda çift terapiste devam edebilir.
1: Hı-hı.
2: O zaman da eş zamanlı olarak gitmelerini şart koşuyoruz. Şart koşmak diyorum buna çünkü hakikaten ihtiyacı var ve orada net durmak gerekiyor. Onun ihtiyaç neyse onu değerlendirdiğimiz bir süreç diyebiliriz bireysel seansın birinci seansımıza, özür diliyorum.
1: Hı hı. Bazen mahkemelerden de böyle kararlar çıkıyor. Bir çift terapisine, hı hı, gidin, işte belli bir seans veriliyor sanırım. Hı hı. Onlar için ne dersiniz? Orada gerçekten olumlu sonuçlananlar olabiliyor mu?
2: Böyle bir deneyimim olmadı açıkçası, hı hı, ama böyle olduğunu biliyorum. Öyle durumlarda her zaman özellerden, özel kliniklerden,
1: evet,
2: özel sağlık birimlerinden alınan terapiler resmi olarak görülmeyebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen üniversite hastanelerine yönlendiriyorlar.
1: Evet,
2: orada,
1: evet,
2: takip edilmeleri gerekiyor.
1: Hı hı.
2: Onun için bireysel olarak deneyimlememekle birlikte aslında mahkemeye kadar gitmiş olmalarının ya da olmamış olmanın hiçbir farkı yok. Yani o partner, eğer iki partner de eğer iletişime birbirine

0: ile devam etmeye açıklarsa ve bunun önünde herhangi bir bireysel sıkıntı yoksa herhangi birinde, bu toparlanabilir bir durumda oluyor. Ya da boşanma sağlıklıysa, demin de söylediğiniz gibi sizin de, o zaman da sağlıklı olarak nasıl götürebiliriz mahkemeye, bunu da taşıyabiliriz elbette.
1: Evet. En çok gözlemlediğiniz sorun ne sizin bu çift terapilerinde? Birbirleriyle neden iletişimleri bu kadar kopmuş durumda oluyor çiftlerin?
0: Bu döngünün farkında olmamak ve tekrar ediyor olması. Ya ben bu gözlükten baktığım için de böyle tanımlıyor olabilirim. Bunu aslında daha gündelikte nasıl söylüyoruz? Birbirimize iletişim kuramıyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz. Bireylerden biri çok anlaşılmamış hissediyor. Biri çok yalnız hissediyor. Desteklenmiyor hissediyor. Bunların hepsi demin de dediğim o şemalara bağlanan döngüler benim gözlüğümden aslında. Çünkü partnerlerden biri diyor ki, diyelim ki kadın olan, diyor ki beni hiç dinlemiyorsun. Öbürü erkek olan geriye çekiliyor. Nasıl olsa anlaşılmıyor çünkü. Nasıl olsa dinlediği hissedilmiyor. Geriye çekiliyor ve yalnızlaşıyor. Geriye çekilen partneri olduğunda kadın daha da söylenmeye, evet, daha da eleştirmeye başlıyor. Erkek daha da geri çekiliyor. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Böyle olduğu zaman iki kırılmış çocuk modu var aslında orada. İki kırılgan çocuk var. İki yalnız insan var. Ama birbirini suçlayan bir döngü var.
1: Evet.
0: İki taraf da birbirini suçladığı için birbirlerini anlamaya uzak oluyorlar. Biz bu döngüyü sadece ortaya koyduğumuzda bile birbirlerini daha anlayabildikleri ve o döngüyü, zinciri daha kolay kırabileceğimiz taraftan kırdığımızda, o döngüyü anlamak ve kırmak gerçekten o kadar da zor olmuyor.
1: Evet, demek ki farkındalık ne kadar önemli bir şey değil mi? Onu fark ettiğinizde bile, düzeltmek için bir çaba sarf etmeye başladığınızda bile, bir adım attığınızda belki o adım 10 adım yerine geçebiliyor hakikaten.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü çift terapisinde haklı diye bir şey yok. Biz haklıyı aramıyoruz. Suçluyu da aramıyoruz.
1: Evet, bundan da korkabiliyorlar, beni suçlayacaklar diye. Öyle bir durum yok ama.
0: Ama orası mahkeme değil. Yani evet. Bizim burası mahkeme değil. Aksine tamamen sadece birbirini anlayabilen iki insan, birbirini dinlemeye başlayabilen, başarabilen iki insan oluşturmaya çalışıyoruz aslında.
1: Evet, ne kadar güzel. Böyle umarız böyle bilinçli çiftler artar. Çünkü bir şeyi bozmak, bir anda kırıp atıvermek çok kolay da, bu biraz daha çaba gerektiriyor ama çok da güzel oluyor sonuçları yer yer. Evet. O yüzden biz de bu konuyu dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Belki kafalarında bir soru işareti varsa bu şekilde gidermişizdir. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim konuk aldığınız için. Teşekkürler.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zallıoğlu bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Konuşuyoruz.
4: Konuşuyoruz ama nasıl?
5: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
4: Sanırım.
5: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
4: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
5: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
4: Biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
5: Öyle zannetmek.
4: Öyle zannetmek.
5: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
4: kullanmıyoruz artık.
5: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
4: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
5: Sanırım yok.
4: Sanırsam yok.
5: Sanarsam yok.
4: Sanırsam ki hiç yok.
5: Öyleyse konuş ki
4: seni görebileyim.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1968-69 sezonunda 16 takım kıyasıya mücadele etti. Topun ağlarla 8 kez buluştuğu Fenerbahçe-Ankara Demirspor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 46 puanla zirvede bitirdi. Eskişehirspor 43 puanla ikinci, Beşiktaş 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Toma Kaleporovic yönetimindeki sarı kırmızılılar 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelerim 49 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördüm. Galatasaray 49 golle sezonun en skorer takımı olurken ikinci sıradaki Eskişehirspor 39 kez, üçüncü sıradaki Mersin İdman Yurdu ise 35 kez topu ağlarla buluşturdu. 21 puan toplayan Şekerspor'la 20 puanlı İzmirspor alt lige düştü. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1968-69 sezonunda 240 maçta toplam 471 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Metin Oktay gol kralı oldu. Kariyerinde 6 kez bu unvanı alan taçsız kral adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.
4: Saat 5. Haberler. Günaydın, günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mecliste sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi, düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin olağan kurultay sürecinin yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı, 8 ile daha il başkanı atandığını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılacak.

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe, örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarına devam etti. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Spor. Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, spikeriniz ben Murat Doğru, şimdi haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MYK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Analizde Türkiye'nin terörle mücadelede geliştirdiği yönteme ve TBMM başkanlığına sunulan yasal çerçeveye ilişkin tespitlere yer verildi. Genel af niteliği taşımayan düzenlemenin, TBMM'nin hukuki ve siyasi meşruiyeti temelinde yürütüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu. 10 yıllık firarın ardından yakalanan terörist Karatepe ile ilgili şikayet dilekçesi Cumhurbaşkanı'nın avukatı tarafından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin olağan kurultay sürecinin yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı, 8 ile daha il başkanı atandığını duyurdu. Kamuya 378 personel alınacak. Personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. 2024 KPSS B grubu puan türüyle ile alınacak kişiler hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli ve diğer alanlarda istihdam edilecek. Başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılara resmi gazeteden ulaşılabilir. Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Gaziantep'te bir dairede çıkan yangında yaşlı kadın öldü. Gümüşhane'de boş bir evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı. Mardin'de çıkan anız yangını itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklar ile koordinasyon sağlanamadı. Kaza riski yaşandı. Trump'ın golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kayda alan bir kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

denizlerimizde hava durumu. Denizlerde hava fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğuda. Doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara'da hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güney ile öğle saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatı gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mesut Kaya. Mesut Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: Mesut Hocam, nafile ibadette ve gece ibadette özellikle bu gibi konularda ihyada neler var, onu konuşalım sizinle bu sabah. Nafile ibadet ve gece ibadeti çok önemli, biliyorsunuz. Tavsiye edilen ibadetler. Buyurun, size bırakayım sözü.
2: Evet, özellikle nafile ibadetler içerisinde gece ibadetinin yahut da teheccüd namazının çok ayrı bir değeri var. İmam Gazali de bununla ilgili ayrı bir bahis açmış ve bu konudaki ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri ve selef-i salihinden gelen görüşlere öncelikle yer vermiş. Daha sonra da bu ibadete kalkabilmenin şartları, sırları, püf noktaları nedir? Onunla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuyor.
1: Nafile ibadet insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet diyebiliyoruz.
2: Tabi Buhari'de geçen bir rivayete göre, yani kul üzerine farz kıldığım ibadetler yerine getirmekle bana yaklaşır. Ancak nafile ibadetleri devam ede ede öyle bir noktaya gelir ki ben onu severim şeklinde ifade ediyor. Yani Allah'a muhabbetini, muhabbetullah'a celbetmenin yollarından bir tanesi nafile ibadetler. Bunların içerisinde özellikle gece vakti insanın işte uykusundan, istirahatından feragat ederek yapacağı ibadetlerin çok daha kıymetli olduğu ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Tabi Allah Resulü peygamberliği boyunca çok zahidane bir hayat yaşamış ve gece ibadetlerini hiç aksatmamış. Hatta işte kendisine farz olduğu ifade edilir gece ibadetinin. Bu yönüyle özellikle peygamberin ilk dönemlerinde işte estağfirullah inne rabbeke ya'leme enneke tegûme edne min sülüteyleyl ve nisfahu şeklinde, elbette Rabbin senin geceleyin kalkıp gecenin üçte ikisini, yarısını yahut da üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor şeklinde peygamberimize bir taltif, bir onu bir sitayişle, bir övgüyle zikrettiğini görüyoruz Allah Teala'nın ayet kelimelerde. Yahut da Müzzemmil suresinde inne neşiyetel leyli hiye eşeddu vat'en ve ahvamu gile, gece ibadetine kalkmak ayrı bir neşe, işte konsantre olmak bakımından

0: etkilenmek bakımından daha etkilidir şeklinde bir ayet-i kerimede yine gece ibadetine işarette bulunduğunu görüyoruz. Yine müminler anlatırken وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak gecelerini geçirirler şeklinde. Yahut da bir başka ayette كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ, onlar geceleri çok az uyurlar ve seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi şeklindeki ayet-i kerimelerle İmam Gazali bu ibadete işaret ediyor. Tabi Peygamberimizden de çeşitli rivayetler zikrediyor. Bir tanesinde diyor ki, Hazreti Peygamber buyuruyor ki, iki rekatlık bir namaz var ki kulun gecenin ortasında bu namazı kılması kendisi için dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Ümmetime zorluk çıkarmayacağımı bilseydim bu iki rekatı onlara farz kılardım şeklinde ifadet var.
1: Tabii sadece ki, iki rekat bile yetiyor.
0: Evet, yani onu ihya etmek için yetiyor ama tabii 2, 4, 6

0: aslında o uyandırılmaları ben bir ilahi davet olarak naçizane görüyorum. Yani kalk ey kulum, bak uykun kaçtı, uykunun sahibi de benim, uykuyu veren de benim. Adeta o manaya evet. geliyor. Kalk kendi, hocam kalkıyorsunuz, ihtiyaç gidermek, abdest almak, iki rekat şöyle ortalama uzunlukta bir sure okuyarak kılmak, bir de küçük bir zikir yapmak, bir dua etmek.
1: Allah tesbih etmek.
0: 10 dakikalık iş yani, 10-15 dakikalık iş ama kazancı getirisi, hani bir mümin kalbi getiri üzerinden hesap yapmıyor. Yani ben şunu, öyle bir şey var biliyorsunuz, şu sevabı, amelin şu kadar, 100 sevabı, 1000 sevabı, böyle bir muhasebe yapmadan insan hakikaten kalkıp ibadeti yapmalı, Allah'ı bir hatırlamalı gerçekten. Kesinlikle. Ve çok da zaman kaybettirmiyor insana.
1: Nefse o kadar ağır geliyor ki. 5 vakit namaz kılan insan bile yani gece teheccüde kalkmak, bir orada namaz kılmak zor geliyor yani.
0: Bunu kıldık ya 5 vakit işte, hani kıldık herhalde yeter diye düşünerek Allah muhafaza.
1: Evet, yani bununla ilgili seleften gelen şöyle bir nakli, Fudayl bin İyad mesela erken zahitlerden bir tanesi de şöyle bir şey nakletmiş İmam Gazali. Geceleri namaz kılamıyor, gündüzler oruç tutamıyorsan bil ki bu durum senin nasipsizliğine ve günahlarına çokluğuna işarettir demiş. Yani demek ki gündüzleri geçirdiğimiz o gaflet anları geceleri de kalkmamıza mani oluyor. İmam Gazali de bunu zaten ilerleyen zamanlarda söylüyor. Şimdi bazı zahiri şartlarından bahsediyor. Yani gece ibadete kalkmanın, kolaylaştırmanın yolları vardır diyor. Bunun başında zahiri şartlardan bahsediyor. Öncelikle diyor ki fazla yiyip içmemek diyor. Aksi halde insan uyku basar ve kalkmak ağır gelir. Bu en temel tedbirdir diyor. Yani fazla yiyip içen insanın elbette gaflet çökeceğini ve gece kalkmakta zorlanacağını ifade ediyor. Sonra gündüzleri iş güç yaparken bedeni fazla yormamak diyor. Yani gündüz aşırı yorulan beden elbette ki gece daha uzun bir istirahat ihtiyacı duyacaktır. Çünkü bu yorulma da yine fazla uyumaya sebep olur şeklinde ifade ediyor. Gündüzleri kısa bir dinlenme, bir haylule yapmak diyor. Yani gündüz kısa bir uykuda geceleyin kalkmayı kolaylaştıracaktır diyor. Son olarak da gündüzleri günahlara bulaşmamak, günahlardan uzak durmak diyor. Mesela Hasan-ı Basri'den şöyle bir şey naklediyor. Ey Ebu Said, gece namaz kılmayı seviyorum, abdestimi alıp hazırlanıyorum ama gece neden kalkamıyorum diye sorunca ona diyor ki çünkü günahları seni yatağa bağlamış diyor Hasan-ı Basri.
0: Hocam bir ara verelim, bir musiki arası verelim müsaadesiniz, devam edelim. Rahmi Bey'in Bayati eserini TRT İstanbul Radyosu korosu seslendiriyor. Gül hazin, bülbül perişan, bağ zarın şevki yok. Buyurun.

0: Mesut hocam, nafile ibadetler ve gece ibadetinin faziletlerinden konuşuyorduk. Tabi İmam-ı Gazali'nin standartlarına göre diyelim, İhya'daki ifadelerine göre. Tekrar size bırakayım sözü.
1: En son Hasan-ı Basri'den bir söz nakletmiştik. Evet, Süfyan-ı Sevi'den de bir görüş geliyor. İlginç, yani bunlar hakikaten insan üzerinde etkili olduğu için naklediyorum. Bir tek günahım yüzünden 5 ay gece ibadetine kalkamadım demiş Süfyan-ı Sevri. Neydi o günahın diye sormuşlar. O da demiş ki adamın biri ağlıyordu günahlarına tevbe edip günahlarının dolayı. Ben de bu adam riya yapıyor diye kendi kendime söylendim. İşte bu günah yüzünden 5 ay gece ibadetine kalkamadım demiş yani. Çünkü biz yani zahirde ağlıyor, biz onun iç dünyasını bilmiyoruz yani. Riya mı yapıyor gerçekten, içinden gelerek mi bunu yapıyor? Dolayısıyla Süfyan-ı Sevr böyle bir suizandan dolayı gece ibadetinden mahrum bırakıldığını ifade etmiş ilginç bir şekilde. Tabi gece ibadetinin batini şartlarından da bahsediyor. Yani İmam Gazali İhya yazarken bir taraftan zahirde emredilen şeyler, öbür taraftan da bunun sırları nelerdir sorusuna hep cevap aradığı için burada zahiri şartların yanında, işte zahiri şartlardan bahsederken işte az yemek, içmek, günahlardan uzak durmak gibi şartları söyledi. Batini şartlar, bunlar beni çok etkiledi yani bunu okuduğumda gerçekten. Diyor ki kalbin Müslümanlara karşı kinden, öfkeden, bid'atlerden ve lüzumsuz dünya kaygılarından uzak kalması diyor. Tamam. Yani Müslümanlara karşı, insanlara karşı içimizde bir kin, bir öfke olmayacak. Bir sevgi, bir şefkat, bir merhamet duygusu olacak diyor yani. Evet. Bu merhametli kimseler ancak bu gece ibadeti, yani Allah'ın huzuruna kabul edilebilirsiniz diyor. Bir de dünya kaygılarından uzak kalmak diyor. Yani bu da çok ilginç bir şey. Çünkü diyor kendilerini dünyaya kaptıranlara diyor gece ibadetine kalkmaları kolay olmaz diyor. Demek ki o kaygılar bizi engelliyor. Kalsalar bile diyor bütün düşünceleri şey olur diyor. Yani o dünyevi meşguliyetleri ya, olur diyor. Evet. Dolayısıyla kaygıları biraz öteleyeceğiz diyor. Öbür taraftan kalbin hırstan uzak durup ahiret korkusu taşıması diyor. Yani biz zaten insanı şey yapan şey hırslar yani en fazla. Elde edeceğimiz dünyalık mevki, makam. Değil mi? Yani bu hırslar.
0: Az önce saydığınız o şartlar var ya hocam, yani biz hiç ömür boyu kalkamayacağız demektir teyemmüceden gerçekten. Yani.
1: Maalesef yani.
0: Çünkü bugünün insanının zihninde öyle karmaşık şeyler var ki, bu Gazali'nin dikkatini çektiği hususlardan muzdaribiz çoğumuz yani.
1: Evet, maalesef. Bir de diyor ki ayetlerde, hadislerde ve diğer rivayetlerde anlatılanlara kulak vererek gece namaza kalkmanın faziletini öğrenmek diyor. Yani demek ki bu hadisleri okumak, ayetleri okumak da insanda. Çünkü mesela Secde suresinde bir ayet-i kerime var. İşte onlar diyor gece ibadete kalkanlara diyor.

0: Kıyamet gününde diyor Allah-u Teala'nın ne hazırladığını hiç kimse bilmez diyor.
1: Ya.
0: Yani hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın zihnine gelmeyen, tahayyül edemediği mükafatlar hazırlamıştır diyor. Kim için? İşte bu gece ibadete kalkanlar, geceleyin Rablerinin huzurunda duyup kıyama kalkanlara böyle bir Allah-u Teala Secde suresinde mükafatlar hazırladığını bahsediyor. Dolayısıyla bunları okumak da bir nevi teşvik olmuş oluyor insan
1: Evet,
0: içerisinde.
1: evet, evet.
0: Bunları da sık sık okumalı diyor.
1: Tabii. Bir de hocam hakikaten ahirette sürpriz tabir ediyoruz ya, amiyane tabirle. Çok sürprizler var. Yani şey olarak insanın yaptığı hayırın, hasenatın karşılığı olarak da Cenab-ı Allah bunları mesela cennet ve cehennem olarak ana başlık olarak beyan buyurmuş, ama çok hiç Kur'an'da bahsetmediği şeyler de var ki burada öyle beyan buyuruyor. Yani Gazali öyle aktarmış.
0: Evet.
1: Öyle
0: Şimdi
1: sürprizler de var.
0: doğru. Ya Peygamberimiz için de mesela aynı durumlar söz konusu. Diyor ki ve minel leyli feteheccüd bihi nafiletellek. Sana özel bir ibadet olmak üzere teheccüd yani gece ibadetine kalk diyor geceleyin. Asa en yeb'atek rabbuke makamen mahmude. Belki diyor bu vesileyle Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir diyor. Yani şimdi bu makam mahmud nedir? Yani övülmüş bir makam. Müfessirlerimiz bunu anlamaya çalışmışlar. Bu makam mahmud nedir? Yani genel itibariyle işte cennette peygamberimize has özel bir makam olduğunu söyleyenler olmuş. Yani ona özgü bir makam olduğunu söyleyenler olmuş. Yahut da şefaat makamıdır demişler. Yani peygamberimizin kıyamet gününde diğer bütün peygamberlerden farklı olarak kendi ümmetine yapacağı şefaattir demişler. Bunun gibi yani gece ibadeti ifade ettiğiniz gibi beraber de sürprizleri de getiren
1: Evet,
0: bir
1: ahirette
0: yönü var yani
1: çok
0: ahirette.
1: doğru.
0: Ya dünyada da öyle. Yani mesela bazı ayetlerden hareketle gece ibadete kalkan insanların yüzünde ayrı bir nur olacağını, onların diğer insanlardan seçileceğine dair Selefi Sari'nden gelen şeyler var. Yani çünkü gece ibadetine kalkan insanların ayrı bir o gecenin feyzinden istifade ederek yüzlerinde bir aydınlık olduğunu ifade ediyorlar.
1: Evet. Mesela bu belki insanı ferasete de götürür. Çünkü feraset bir mümin için çok önemli biliyorsunuz. Yani gündüz ibadetleri dışında düzenli gece ibadeti, nafile ibadetler insanın fehmini de parlatan şeyler olduğu için gerçekten feraset sahibi kılabilir mümini diye düşünüyorum
0: Kesinlikle
1: şahsen.
0: hocam. Diğer bir şart İmam Gazali'nin dile getirdiği dördüncü ve en önemli etken diyor Allah sevgisi ve kulun ağzından çıkan her harfte bile Allah'a yakarışta bulunduğu, Allah'ın da kendisinin halinden haberdar olduğu ve ayrıca kalbinden geçenler de bilip gördüğü hususunda güçlü imanıdır. Yani hem Allah sevgisi hem de güçlü iman diyor gece ibadete kalkmayı teşvik eden en önemli hususlardan bir tanesidir diyor. Tabii yani insan Allah'a yaklaştıkça, ona olan sevgisi arttıkça onunla mülaki olmak, onunla kavuşma hususunda da arzusu, sevgisi güçlenecektir ve bu anlamda onun için bir motivasyon olacaktır tabiri
1: Evet,
0: caizse.
1: yani doğru. Tabii hocam bir de hani insanın günahlardan uzaklaşması, gece ibadetine, nafile ibadete yönelmesi insanı daha tabii rafine hale getiriyor, daha nezaket sahibi kılıyor.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek.
1: Sevgili dinleyiciler, sıcaklıkların içimizi ısıttığı güzel bir Ağustos sabahında daha sizlerle birlikteyiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyoları.

sonunda hazırlayıp sunduğumuz ve yaklaşık bir saat sürecek olan programımıza Sertab Erener'in seslendirdiği Rengarenk adlı şarkıyla başladık. Günaydın Türkiye'yi bugün sizler için Serap Tan hazırladı. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Gününüz aydın, ocağınız şen ve mutluluğunuz daim olsun diyerek Türk sanat müziğiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bestesi Selçuk Tekay'a, güftesi Sami Derin Tuna'ya ait arşivden seçtiğimiz bir şarkıyı Faruk Tinaz seslendiriyor. Baharı beklerken ömrüm kış oldu.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Vahap Yağanoğlu'yla kuraklığı ve kuraklığa karşı alınacak önlemleri konuşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında ise Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Sayın Edanur Köyceğiz ile halk sağlığı ve önemini konuşacağız. Programımızın konu ve konuklarını paylaştıktan sonra arşivden seçtiğimiz bir şarkıyla devam ediyoruz. Muazzez Abacı söylüyor: "Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir."

0: Günaydın Türkiye programında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Vahap Yağanoğlu'yla kuraklık ve kuraklığa karşı alınacak önlemler üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sevgili dinleyenler, Sayın Yağanoğlu'yla birlikteyiz. Sayın Yağanoğlu, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ömer Bey, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, öncelikle kuraklığı tanımlayalım istiyoruz. Kuraklık nedir ve nasıl oluşur?
1: Kuraklık aslında doğanın yabancı olduğu bir şey, bir olay değildir. Tarih boyunca belirli dönemlerde yaşanmış, yağışların azalmasına bağlı olarak ortaya çıkmış doğal bir iklim olayıdır. Ancak günümüzde yaşadığımız kuraklıkların sıklığı ve şiddeti geçmişe göre daha fazla hissedilmektedir. Yani kuraklık, yağış rejiminin yetersizliği, düzensizliği, düşüklüğü sonucu ortaya çıkan bir doğa olayı olarak da bunu tanımlamamız mümkündür. Bunun da en büyük nedeni tabii ki küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan iklim değişiklikleridir.
0: Evet hocam, peki kuraklığın önemli nedenlerine dair neler söyleyebiliriz?

0: Tabii şöyle diyeyim, son yıllarda sıcaklıkların arttığını, son 30 yılda özellikle arttığını söyleyebiliriz. Yağışların azaldığını ve mevsimlerin değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz hep beraber. Bir taraftan uzun süren kurak dönemler yaşanırken, diğer taraftan kısa sürede meydana gelen aşırı yağışlar ve selleri görüyoruz. Bu durum iklim sisteminin değiştiğinin açık bir göstergesi. Yani bölgemizde de bunu görmemiz mümkün. Kar yağışlarının azalması, bu sene biraz ayrı susabiliriz Ömer Bey. Çünkü bu yıl 2025 ve 2026 sezonunda 70 yıl içerisinde görülmemiş kadar bir yağış düştü ve bütün barajlar, göletler, göller kuruya kurumuştu. Çoğu bunlar tekrar suya kavuştu. Bunu ayrı tutarsak küresel ısınma sonucu iklim değişikliğinin yarattığı bir sıcaklık artışı karın yerde kalma süresini kısalttı. Bu da yağışın derhal yani karın erimesi sonucu kar bir su deposu biliyorsunuz. Bu normal yavaş yavaş eriyerek toprağa geçmesi gerekir. Akışa geçmesi lazım. Bu da göletleri, gölleri, akarsuları, yeraltı suyunu besleyen bir mekanizma olarak bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve yine kuraklığın etkilerine gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Genel olarak meteorolojik kuraklık biliniyor. Oysa tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan hemen sonra görülen bir olaydır. Bu da tarımı son derece etkiler. Daha sonra görülen ise hidrolojik kuraklıktır. Bu da ne yapar? Göllerin, göletlerin, barajların suyunun azalmasına, kurumasına yol açan bir kuraklık şeklidir ki biz şu anda o kuraklığı maalesef yaşıyoruz. Bunun dördüncü aşaması da sosyoekonomik kuraklık. Yani bütün bu kuraklığın sonucunda toplumun tamamını etkileyen, sadece çiftçileri değil toplumun tamamını etkileyen bir sosyal olayla, ekonomik olayla, sosyoekonomik olayla karşı karşıya kaldığımızı maalesef görmekteyiz. Kuraklığın etkileri sadece tabii demin ifade ettiğim gibi tarımla sınırlı değil. Tarımda üretim azalır, bu doğru ama gıda fiyatlarını da yükseltir bu. Toprak erozyonu artar, bitki örtüsü zayıflar, doğal yaşam ister istemez zarar görür. Yani daha çok ekonomik ve sosyal yönden insanların yaşamını etkileyen bir olay olarak karşımıza çıkan bir doğa olayı olarak kuraklığı böylece yaşıyoruz. Yani bu tamamen toplumu ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bunun nedeni suyun azlığına yol açıyor kuraklığın. Yani su olmadığı için kuraklık oluyor zaten. Türkiye esasen su zengini bir ülke de değil. Yani şu anda Türkiye'nin toplamda su varlığının mevcut nüfusumuza göre kişi başına düşen miktarı 2026 itibariyle 1300 metreküptür yılda. Bu 2030 yılında yani 4-5 yıl sonra 1000 metreküpe düşecektir. Öyle hesaplıyoruz. Evet. 1000 metreküpe düşmesi su fakiri bir ülke sınıfına bizi sokacaktır. Şu anda su stresi yaşıyoruz. Bu da suyun ve bu kaynakların stratejik bir milli servet olarak görmemiz gerektiği olayını bize gösteriyor. Böyle görmeliyiz. Böyle tedbirler almak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.
1: Yani hocam bu yıl kuraklık, barajlardaki doluluk oranları arttı diye rahatlamamız gerekmiyor. Hala bu çok, risk devam ediyor.
0: Evet, çok güzel hatırlattınız. Yani su çok hadi harcayalım. Böyle değil olay. Böyle bir lüksümüz yok zaten. Onun için stratejik bir konu diyoruz. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim Ömer Bey. Suyumuzun %75-%80 arası kısmı tarımda kullanıyoruz. Bakın toplam suyun %80'ini tarımda kullanıyoruz. Peki tarımda nasıl kullanılıyor bu? Ona bir bakalım. İşte buradan bir çözüm üretmemiz gerekecek. Burada da yanlış uygulamalar, suyun yanlış şekilde yönetilmesi sonucu diyelim ki 100 litre su verdiğim zaman bunun 60 litresini ziyan ediyorum, israf ediyorum. Sadece 40 litresi toprağa geçiyor. O da düzensiz geçiyor, tam da değil. Onun için mutlaka su tasarrufunu sağlayabilecek önlemleri behemal yani hiç vakit geçirmeden almak gerekir. Bir damla sudan daha fazla verim elde etmek olmalıdır amacımız. Eğer biz su bol diye rastgele suyu ziyan edersek bu geleceğimizin tehlikeye gireceğinin en açık göstergesi olur. Tabii tarımda bunu nasıl düzelteceğiz? O sorulabilir. Damla sulama sistemini yaygınlaştırmalıyız. Mecbur etmeliyiz artık vatandaşlara.

0: işçilere. Onlara belki destekler vererek yardımcı olmalıyız. Basınçlı sulama sistemlerine geçilmeliyiz. Yani açık kanallardan bu sıcaklıkta kuraklık var diyoruz. Tabii hava sıcak olduğu için kurak oluyor. Ama buharlaşma da çok oluyor. Hem yüzeyden buharlaşıyor hem kanallardan, açık kanallardan sızma ile ve buharlaşma ile suyun önemli bir kısmı kayboluyor. Yine toprak analizine dayalı bir sulama yapmalıyız. Toprağın ne kadar suya ihtiyacı var? Bunu mutlaka belirleyerek yeteri kadar su vermemeliyiz, fazla su vermemeliyiz. Bunu da tabii dijital tarama geçmek gerekir. Sensörlerle bunun kontrolü yapılmalıdır. Suya göre bir ürün planlaması yapılması gerekir. Ne kadar suyumuz var, hangi ürünü burada yetiştirelim, ona karar verilecek bir mekanizmayı oluşturmamız lazım. Bunun için de gerekli durumu, gerekli tarım bakanlıkları, gerekli üniversiteler, tüm toplum çiftçilerin eğitilerek bunu göstermesi, öğretmesi ve onlara bu imkanı sağlaması gerekir. Tabii su yönetimi de önemli. Suyu yönetemiyoruz. Yani yönetimde sorunlar var şu anda. Yeraltı sularını koruyamıyoruz. Şimdi bakınız, Konya Ovası'nda öylesine aşırı bir su çekimi olmuştur ki 800 adet obruk oluştu Ömer Bey. 800 adet obruk oluştu. Bu çok tehlikeli bir durum.
1: Evet.
0: Bu oradaki yeraltı suyunun, o rezervin yok edilmesi anlamına gelir. Geleceğimizin yok edilmesi anlamına geliyor. Yani şöyle ben bir örnek vereyim. Yeraltı suyu bankadaki paramız gibidir. Siz bankamatikten sürekli para çeker, üzerine koymazsanız o para bitecektir yani. Yeraltı suları bizim sigortamız olmalıdır. Çok zorlandığımız an ona başvurmalıyız. Onu rastgele kullanmamalıyız. Buna da özen gösterilmesi gerekir. Tabii ormanları korumalıyız. Ağaçlandırmayı teşvik etmeliyiz. Bunların hepsi buna yardımcı olacaktır. Yeraltı barajları yapılması lazım. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Devlet Su İşleri bunu yapıyor ama artırmalıyız bunların sayısını. Yine özellikle belediyeler yağmur suyu hasadı yönünde çalışmalar yapmalı ve yağan yağmurun suyunu bir şekilde biriktirerek yer altında onu daha sonra bahçe sulamalarında başka amaçlarla temizlik için kullanabilirler. Bunu yapmalıyız. Yine sulak alanlar var. İşte Erzurum'un da kuzeyinde biliyorsunuz göçmen kuşların yer aldığı sulak alanlar var. Bu alanları da korumalıyız. Biz bu kadar kıymetli bir varlığımızı gözümüz gibi bakmak zorundayız. Yine üniversitelerde araştırma enstitülerinin mutlaka suyla ilgili, kuraklıkla ilgili araştırmalar yapması lazım. Yani bir kuraklık birimi oluşturulması lazım her ilde. Ben öyle öneriyorum yani. Gelecek yıllara göre veyahut da kuraklık bilgilerine göre meteorolojiden alan, meteorolojinin içinde olacağı, Devlet Su İşleri'nin, Ziraat Fakültesi'nin, tarım teşkilatlarının içinde olacağı bir kurul bu kuraklığı takip edecek. Ona göre çiftçiye yön verecek, ona göre üretim planlaması yapacak. Hangi bitki ekileceğine karar verecek. Yine kuraklığa dayalı bitkilerin üretilmesi, tohumların üretilmesi için ziraat fakülteleri, tarımsal araştırma kurumlarının büyük rolü olacak olması lazım. Bunları eğer yapmazsak gerçekten bu su bize büyük bir ileride daha büyük bir sıkıntılara yol açabilecektir. Ömer Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu geleceğimiz olarak gördüğümüz suyu biz doğru kullanmazsak, kaynağımızı dengeli kullanamazsak geleceğimizin, yani gelecekteki tarım üretimimizin önemli ölçüde düşeceğini söyleyebilirim. Yine bir başka sorun, ben şunu görüyorum. Nerede muazzam bir israf var. Yani yeme içmede de görülüyor, evdeki kullanımlarda da görülüyor. Bir aracın temizlenmesinde de bunu sık sık görüyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Türkiye'de 100 milyon günde ekmek üretiliyor. 5 milyon ekmeğini biz çöpe atıyoruz. Halbuki 2 dilim ekmeğin çöpe atılmasıyla harcadığımız su miktarı 150 litredir. Bunu unutmayalım. Yani 1 kilogram buğday üretmek için yaklaşık 1300 litre su tüketiyoruz. Bu öyle kolay bir olay değil yani. Diğer masrafları da bir tarafa bırakalım.
1: İklim değişikliği kuraklığı nasıl etkiliyor?
0: İklim değişikliği kuraklığı otomatikmen etkiliyor.
1: Evet.
0: Yani yağışların, demin de ifade ettim, dengesizliği iki şey yapıyor. Bakıyorsunuz ki bir anda yağış çok yağdı ama bu yağışın barajlara, göllere herhangi bir faydası yok. Yüzey akışıyla toprağı erozyonla alıp götürüyor. Seller meydana geliyor, işte büyük zararlara da yol açıyor. Ama bu toprağın yağmurun dengeli yağış rejimine uygun olarak

0: kalması ve onun bu şekilde toprağa sızması, yer altına geçmesi veya yüzey akışlarına da nehirlere, göllere kadar ulaşması gerekir. Biz böyle bir şey görmüyoruz yani. Bakıyorsunuz ki son yıllarda birdenbire yağış yağdı, birdenbire seller bastı. Hem vatandaşlar zarar gördü, hem de suyumuzda bir artış meydana gelmedi. O bakımdan bu çok dengeli bir olaydır. İklim, küresel ısınmanın var olduğu sürece iklim değişikliğinin de olacağını ve bunun da kuraklığın en büyük düşmanı olduğunu ifade etmek istedim. Bu tabii çölleşmeye de yol açacak daha sonraları. Artık uğraşsan da verim elde edemeyeceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Tedbirli olmamız lazım. Evet. Tarımı yönlendirmemiz lazım. Çiftçilere destek olup onları iyi eğitmemiz lazım. Artık kravatlı mühendisler değil, biz de, ben de öğretim üyesiyim, Ziraat Fakültesi'nde. Orada yetiştiğimiz öğrencilerin mutlaka artık çizme giyerek çiftçiyle beraber tarlada olması lazım. Gençlerin tarıma aktarılması, dijital tarımı, yapay zekayı, dronları, robotları, bunları tarımda artık kullanmamız gerekir. Dünya bunları yapıyor. Tarım ileri ülkeler bunları yapıyor. Bunları yapmadığımız sürece tabii ki kontrollü bir gelecek sağlayamayız. Su varsa tarım vardır Ömer Bey.
1: Evet.
0: Tarım varsa gıda vardır. Gıda varsa hayat vardır. Yani petrol olmayan ülkeler yaşayabilir. Ancak suyu olmayan ülkeler yaşayamazdır. O bakımdan suyu böyle görüp değerlendirmek ve üzerinde durmamız lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Günaydın Türkiye programında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Vahap Yağanoğlu'yla kuraklık ve kuraklığa karşı alınacak önlemler üzerine yaptığımız röportajı dinledik. Programımız Sümer Ezgün'ün seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

0: Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programımızın bu bölümünde Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanı Doktor Sayın Eda Nur Köyceğiz ile halk sağlığı ve halk sağlığının önemi üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Köyceğiz, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Ömer Bey.
0: Efendim, halk sağlığı nedir ve neden önemlidir diye soralım size ilk olarak.
1: Halk sağlığı nedir? Öncelikle sağlık bir insanlık hakkıdır. Halk sağlığı insanlara hakkı olan sağlık hizmetini sunabilmeyi hedefler.
0: Evet, peki halk sağlığına dair koruyucu sağlık hizmetleri toplum sağlığını nasıl etkiler?
1: Şöyle söyleyebiliriz, sağlık bugünkü durumuna geçmişten evrile evrile geldi. Önceden daha tedavi edici sağlık hizmetlerine yoğunlaşırken, yani kişi hasta olduğu zaman bir sağlık kuruluşuna başvurması şeklinde süreç ilerlerken, halk sağlığı anlayışıyla birlikte biraz daha kişi kendi sağlığından da sorumlu hale getirildi. Çünkü yalnızca tedavi edici sağlık hizmetleri yaklaşımında kalıcı bir sağlık anlayışı sürdürülemedi. Hem insanın kendisi hem de devlet açısından daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunmakta bize halk sağlığı. Bize halk sağlığı ne yapar? Öncelikle sağlık hizmetinin ekip anlayışı içerisinde sunulmasını sağlar. Bunun dışında kişinin kendi sağlığından da sorumlu olmasını sağlar. Bir de biz hep şöyle söyleriz, en uygun tedavi, en ucuz tedavi yöntemi korunmaktır, hastalıklardan korunmaktır. Yani bir hastalığın ortaya çıkmasını önlemektir. Kişiye de bununla ilgili bilinçlendirme ve farkındalık kampanyaları düzenler yine halk sağlığı.
0: Evet hocam, peki sağlıklı bir toplum için bireylerin sorumlulukları nelerdir?
1: Kişilerin burada sorumlulukları öncelikle kendi sağlıklarının farkında olmasıdır. Sağlıklı oldukları dönemde de sağlık kuruluşuna başvurmaları ve yine sağlıklarını takip etmesidir. Tabii sağlıklı oldukları dönemde başvuracakları sağlık kuruluşu koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kurumlarımız. Bunlar neler? Aile sağlığı merkezleri. Burada kayıtlı oldukları aile hekimlerine kişiler gidebilirler ve düzenli sağlık taramalarını yaptırabilirler. Sağlık taramalarını örnek vermek gerekirse hipertansiyon taraması, 18-40 yaş arasında 3 yılda bir gidip tansiyonunu ölçtürmek, 40 yaşın üzerinde her yıl gidip tansiyonunu ölçtürmek, işte şeker hastalığı için gidip kan şekerini ölçtürmek, kolesterolünü ölçtürmek, yine kanser taramalarını mutlaka yaptırmak, kanser taramalarında 30-65 yaş kadınlara serviks, yani rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş kadınlara 2 yılda bir, yine birinci basamak tesislerimizden biri olan KETEM'lere başvurup mamografilerini yaptırmaları, yine kadın ve erkeklerin aile hekimine olabilir ilçe sağlık müdürlükleri toplum sağlığı merkezlerine gidip 2 yılda bir dışkıda gizli kan testi ile kalın bağırsak kanseri taramalarını yaptırmaları gibi. Bunun dışında kendi hali hazırda tanısı olan vatandaşlarımız, işte hipertansiyon hastasıysa, şeker hastasıysa, obezitesi, yani fazla kilolu olma durumu varsa da, bu defada hastanedeki takiplerinin yanında yine birinci basamakta kayıtlı olduğu aile hekimine gidip izlemlerini yaptırması.
0: Evet hocam, peki halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlar için neler söyleyebiliriz?
1: Ömer Bey, bunu şöyle söyleyebiliriz. Halk sağlığında soğan kabuğu diye dediğimiz bir yaklaşım var bizim. Soğan kabuğu prensibi şudur. O dönemde kişilerde en çok görülen, en çok hastalık oluşturan, en çok sakatlık bırakabilen, en çok öldüren hastalığa eğilmeye çalışırız. Biz bir pandemi geçirdik ve işte maskeler taktık, evlerimize kapandık, sevdiklerimizden olduk, sevdiklerimizle görüşemedik, yakınlarımızı kaybettik ama biz baktığımız zaman işte 2021 yılı pandeminin en pik noktasıydı, en zirve noktasıydı. O dönemde bile işte iskemik kalp hastalığı dediğimiz kalp damar hastalıkları pandemiden bir tık daha fazla kişinin ölümüne sebep olmuş. Şimdi bakıyoruz, işte COVID-19'un esamesi birçok noktada anılmıyor bile, esamesi okunmuyor. Ama bulaşıcı olmayan hastalıklarla biz mücadelemize devam ediyoruz. En sık öldüren hastalıklarımız bizim şu anda bulaşıcı olmayan hastalıklar. İşte hipertansiyon, obezite, diyabet, kalp rahatsızlıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları gibi. Bu yüzden geçmişte de günümüzde de biz artık bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelemizi arttırmalıyız. Bunun için de ne yapmalıyız? Sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı beslenmekten kastımız sağlıklı ve dengeli beslenmek. Yani her öğünde

0: karbonhidratları, tam buğday, tahıllı ürünleri dengeli bir şekilde tüketmek. Bunun dışında fiziksel hareketimizi arttırmalıyız. Sedanter yaşam dediğimiz bir kavram var. Bazı kaynaklarda günlük 5000 adımın altı sedanter yaşam olarak geçiyor. Yani hareketsiz yaşam olarak geçiyor. Biz hareketimizi arttırmak için en basitinden ne yapabiliriz? Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği üzere haftada 5 gün günlük yarım saat kadar hafif orta düzeyli bir aktivite yapabiliriz. En kolayı hızlı bir yürüyüş olur bizim için. Bunun dışında tarama ve izlenmelerimizi mutlaka düzenli bir şekilde yaptırmalıyız. Aklıma gelenler kabaca bu şekildeydi.
1: Evet hocam, peki günümüzde 2026 dünyasında teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesi acaba halk sağlığını nasıl etkiliyor?
0: Halk sağlığını bir kere biraz önce söylediğimiz gibi fiziksel hareketi maalesef azaltarak etkiliyor. Çünkü teknoloji geliştikçe, elimizin altındaki internet ve sosyal medya imkanları arttıkça kişiler artık daha oturur vaziyette işlerini görmeye başladılar. Yani bankaya gitmek yerine telefonda bir tık uzaklıktaki işte işini halledebiliyor maalesef. Normalde teknoloji bu anlamda çok faydalı. Tabii ki işlerimizi hızlandırmış olması, geliştirmiş olması çok güzel ama burada zaman sınırına birazcık uymak gerekiyor. Yani işimizi hallettikten sonra dünyaya dönebilmek, gerçek hayata dönebilmek bu anlamda çok kıymetli. Bunun dışında yine hızlı yaşam ve işte bu sosyal medyanın bize getirdikleri üzere daha hayatlarımız görünür halde. Daha insanların gözü önünde hayatlarımızı yaşamaya başladık. Bu da maalesef psikolojimizi olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Yani karşılaştırmalar olabiliyor, kıyaslamalar olabiliyor. Bu da bizim psikolojimiz üzerinde bir baskı oluşturabiliyor maalesef. Yani bu da bizim sağlığımızı etkiliyor. Biz sağlığı şöyle tarif ediyoruz: yalnızca bir sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve hatta sosyal yönden tam bir iyilik hali diyoruz. İşte teknoloji birazcık aşırıya kaçıldığında bu dengeyi bozabiliyor maalesef.
1: Evet. Hocam peki yapay zekanın özellikle bu kadar ilerlemesi acaba halk sağlığı açısından olumlu olumsuz ne gibi etkileri vardır?
0: Teknoloji aslında doğru kullanıldığı zaman bizim için çok iyi. Çünkü işte bakınca tedavi imkanları artıyor. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce tedavi edilemez dediğimiz hastalıkların bugün tedavisi var. Veya işte kanser tedavisi için konuşursak akıllı ilaç gelişti. Yani daha az yan etki, daha uyumlanabilir bir süreç bize sağlıyor teknoloji bu anlamda. Yapay zeka da çok güzel teknolojik gelişmelere sebep olduğu bize hem fikir açısından hem ulaşımın arttırılması açısından, işte biz biraz daha teletipa geçtik. Uzaktan muayene sistemlerini aktiflemeye başladık. Yani sağlıklı hayat merkezlerimiz var bizim örneğin. Burada ücretsiz hizmet veren diyetisyenimiz, psikologumuz, fizyoterapistimiz ve çocuk gelişimcimiz var. Bu hizmete normalde merkezde olan vatandaşlarımız daha rahat ulaşabiliyorduk. Ama uzaktan sağlık sistemini kullanarak biz artık kişilerin telefonla bile bu hizmeti alabilmelerini sağladık. Yine aynı şekilde uzaktan hasta değerlendirme ile işte hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız birçok branştan telefonla hizmet alabilmeye başladı. Bu anlamda yapay zeka ve teknoloji işte biraz önce de üstüne bastığım şekilde olumlu anlamda kullanabilmeye hem biz sağlık camiası hem de hizmet almak üzere başvuran vatandaşlarımız.
1: Sayın Köyceğiz, gelecek nesiller için halk sağlığını korumak adına neler yapılmalı?
0: Öncelikle ağaç yaş iken eğilir. Çocuklara sağlık bilincini küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor. Bunun dışında bizlerin de hem kendi sağlığımızdan hem de sağlığımızı primer etkileyen çevremizden sorumlu olmamız gerekiyor. Yani çevreyi temiz tutmalıyız. Kirli havayı engellemek için mesela bu kadar araç kullanımına gerek yok. Biraz daha bisiklete yönelebiliriz. Kısa mesafelerde işte yine araçla gitmek yerine yürümeyi tercih edebiliriz. Gıdalarımızın güvenliği için yine küçük alanlarda eğer imkanımız varsa kendi gıdamızı yetiştirebiliriz. Birazcık böyle gıdada etiket okuyuculuğunu öğrenebiliriz. Aşırı tuz şeker kullanımını azaltabiliriz. Bu anlamda birazcık daha bilincimizi arttırabiliriz. Fiziksel hareketimizi mutlaka haftada en az 5 gün günlük yarım saat olacak şekilde düzenleyebiliriz en azından. Bunun dışında

0: bugün sağlıklıyız, bugün genciz ama işte yarın da sağlıklı olabilmek ve hayatta ben de varım diyebilmek için bugün taramalarımızı yaptırabiliriz, bugün izlemlerimizi yaptırabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardığınız bilgiler için çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Sağlıklı günler diliyorum herkese.
1: Günaydın Türkiye programında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden halk sağlığı uzmanı doktor Sayın Eda Nur Köyceğiz ile halk sağlığı ve halk sağlığının önemi üzerine yaptığımız röportajı dinledik. Programımıza Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği Çal Oyna adlı şarkıyla devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, söz müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Serap'tan, teknik yapımda Arif Karaman, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifini değerlendirdi. Yasa adımı milli birliği perçinleyecek, huzur iklimini güçlendirecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, teklifte şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetinin gözetildiğini belirtti. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığına sona erdirerek silah bırakması. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. 6 ay için geçerli olacak düzenleme, PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek veya isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreleri içinde suç işlemezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıllık, 10 yıllık ertelemelerde de 3 yıl sonra değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak. Meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. MGK'da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya ve Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristi Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar ülkemizin iç karesini tahkim edecektir dedi. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Siyasi partilerden destek açıklamaları art arda geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç bin yıllık kardeşliğe vurgu yaptı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, bizim önceliklerimiz taslakta karşılanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu metnin altına imza attığımızı belirtmek isteriz dedi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de teklifle önemli bir adım atıldığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
1: İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Bakan Göktaş mesajını şehit aileleri ve gaziler için verdi. Türkiye yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğiz dedi. Yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı.
2: Çok tarihi bir düzenlemeden yine hayata geçiriyoruz. Bu süreci onlarla beraber inşa edeceğiz. Bunu biz bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani onlara ne yapsak azdır. Şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen, şehit yakını ve gazilerin haklarını iyileştiren 9 maddelik teklifi değerlendirdi.
2: Aylıklarda özellikle bir artış talebi vardı. Terör mücadele kapsamında gazi ve erbaş ve güvenlik korucularımızın aylıkları artırıldı. İlk defa terörle mücadelede yaralanmış ancak mağlup sayılmayan ve erbaşlarımız da bu kanun kapsamına alındı. Aylık alma hakkı tanındı.
0: Göktaş, vatan savunması için verilen destansı mücadelenin hafızaları kazanan eserlerle de yaşatıldığını söyledi. TRT'nin 15 Temmuz'u anlatan iddialı yapımı Asırlık Gece'den övgüyle söz etti.
2: TRT'de çok güzel, yani çok önemli.

0: Bir dizi var, Asırlık Gece. Vatandaşımız gözünü kırpmadan özellikle ateş önüne kendini siper etti. Hani bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık.
1: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenlik güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre Boğaz'a giriş ve çıkışlarda gemiler farklı rotalar kullanacak. Basra Körfezi'ne giren gemiler İran kontrolündeki güzergahı, Körfez'den ayrılanlar Umman yakınlarındaki rotayı izleyecek. Geçişlerden seyri sefer ücreti alınmayacak. Ancak güvenlik ve personel masrafları gerekçesiyle hizmet bedeli kesilecek. Elde edilen gelir İran ve Umman arasında paylaştırılacak. Müzakere haberlerinin gölgesinde gerilim de sürüyor. Trump anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Şimdiye kadarki en büyük saldırıyı ertelediklerini dile getirdi. Washington, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını ise kaldırdı. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan yaptırımlara son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mecnezun beldelerine de saldırdı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulamaları sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırılarını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
2: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
1: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi

0: Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakit tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifini değerlendirdi. Yasa adımı milli birliği perçinleyecek, huzur iklimini güçlendirecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, teklifte şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetinin gözetildiğini belirtti. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralova'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah önce İstanbul'a ardından da Trabzon'a geldi. Mısırlı futbolcuyu coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Salah bugün saat 19.30'da resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adanalı, takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çalımı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zezé'ye gündemini aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'la paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden spor severleri üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati Açık'ta da katılamayacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Hatay 31, İstanbul 32, İzmir, Malatya 36, Bursa, Çanakkale, Konya 35, Antalya, Eskişehir 33, Aydın 40, Denizli, Şanlıurfa 41, Muğla 37, Erzurum, Samsun 30, Kars 27, Zonguldak 28, Siirt 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TAG otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevki ile Gaziantep Adana istikametindeki Nurdağ Kavşağı otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Doğada ne varsa zirranada.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Poşetlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli sürücüler, sollanan bir aracın uyması gereken kurallar var mı? Var. Karayolları Trafik Kanunu'nun 55. maddesi sollanan aracın sürücüsünün uyması gereken kuralları belirtiyor. Bu kuralları hatırlayalım. Geçinmek istenen araçların sürücüleri duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolun sağ kenarından gitmeye, yani geçiş yapan araca olabildiğince alan bırakmak zorundadır. Sollama tehlikeli bir işlemdir. Sollanan araç tehlike seviyesini yükseltmemelidir. Sollanan araç başka bir aracı sollama işlemine başlayamaz ve sollanan araç hızını arttırarak sollama işlemini zorlaştıramaz. Bir diğer konu dar yollar. Dar taşıt yollarında yavaş giden vasıtalar kendini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamalıdır. Yavaş giden sürücüler araçlarını el verdiği oranda sağ kenara alarak, yavaşlayarak ve gerekiyorsa müsait alanlarda durarak arkasından gelen araçlara yol vermelidir. Sürücüler ambulans gibi geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaya, gerekiyorsa durmaya zorunludurlar. Kanunlar dahilinde geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçinmekteyken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofon başında ben Ceyhan Muran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeye hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerinde yeni aşama, saldırılar durabilir. Liselere geçiş sistemi yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurt çapında hava durumuna ilişkin son veriler.
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Türkiye başaracak manşeti Hürriyet'te. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu. Süreçte önemli bir dönemiş olan teklifin ilk imza sahipleri Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli oldu. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından genel kurula gelecek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. 1 Haziran 2005 öncesi işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılananlar kapsam dışı. Türkiye'de ölüm cezası 2004'te kaldırıldığı için bu tarih milat kabul edildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzer cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, Öcalan'ın iletişim olanaklarını arttırmak için yasal düzenlemeye gerek olmadığını vurguladı. Cezaevleri İdaresi'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu anımsatan Güler, belirli bir disiplinle kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, açıklamalar idari düzenlemelerle yapılabilir. Bunun için yasal düzenlemeye, statüye ihtiyaç yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı görüşmeler sonrası hazırlanan kanun teklifinin geniş mutabakatla meclise sunulduğunu belirtti. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum dedi. Bahçeli önceki gün imzaladı ve dün meclise sunulan çerçeve yasayı değerlendirdi. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk ile Kürdü ile dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni dönemin anahtarı manşeti Milliyet'te. Terörsüz Türkiye yasası 5 partiden 360'ın üzerinde vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milli Güvenlik Kurulu örgüt bitti, silahlar teslim edildi demeden yasa hükümleri uygulanmayacak. Bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifine imza atmasının ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuştu Bahçeli. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Kiev'de insan safarisi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine önceki gece düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Rus İHA'sının bir seyyar satıcıyı kovalayıp saldırması büyük tepki çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, olayın Rusların sivillere yönelik insan safarisinin bir örneği olduğunu kaydetti. Yeni Şafak gazetesine geçtik. 10 yıl sonra yakalanan Karatepe itirafçı oldu. Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe o geceyi anlattı. Karatepe Marmaris'te toplandıklarında timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve Binbaşı Şükrü Seymen'in hizmetten olmayan var mı diye sorduğunu ancak kimsenin aksini söylemediğini anlattı. Timin başındaki Sönmez Ateş ben darbeciyim ama FETÖ'cü değilim iddiasında bulunmuştu. Fethullah Gülen'e bıçak hediye etmiş. ABD'de paraşüt eğitimi alan Karatepe bu sırada Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini de anlattı. Beni Cevdet Türk Yolu karşıladı. Fethullah Gülen'e hediye olarak özel kuvvetler kantininden aldığım bıçağı götürmüştüm. Türk Yolu'na gösterdiğimde bunu mu getirdin şeklinde aşağılayıcı bir tavırla söylendi. Beni bekleme salonuna aldı. 10-15 dakika kadar Fethullah Gülen'le görüştüm dedi. İsrail soykırım delillerini temizliyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi bombardımanlarla 73 bini aşkın sivili katleden, altyapının %90'ını yerle bir eden İsrail soykırımın delillerini yok etmeye çalışıyor.
Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. 12 madde 360 tarihi imza sürmanşeti Türkiye Gazetesi'nde. 6 partinin imzasını taşıyan terörsüz Türkiye teklifinde PKK'lıların ne zaman, nerede ve nasıl teslim olacağı anlatıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve Yeni Yol grubundan milletvekillerinin imzasıyla sunulan 12 maddelik teklifle getirilen düzenlemelerden önemli başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanlığı ve mecliste süreci takip için iki komisyon kurulacak. Silah bırakma süreci teyit edilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek. Süreçte görev alanlara hukuki güvence getirilecek. Öcalan'a statü ve af olmayacak. PKK'lara ceza indirim yapılacak. Teslim olmak isteyenlere başvuru için 6 ay süre tanınacak. Başvurular başsavcılıktan yazılı alınacak. Yurt dışında bulunanlar elçiliklere müracaat edecek. Yasa 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanları kapsamayacak. Silah, mühimmat ve araç gereçler kayıt altına alınacak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Kardeşlik mutabakatı manşeti yine Sabah gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı. 50 yıllık terör belasını bitirecek, annelerin gözyaşlarını dindirecek yasa teklifi meclise sunuldu. Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. Ülkemizi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeye hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum diye konuştuk. Yıldızlarla fişi çekti. Fenerbahçe tur kapısını sonuna kadar açtı. Kanarya Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Talişka'nın erken golü rakibi sarstı. Greenwood'un mükemmel golüyle fark 2'ye çıktı. Skriniar son derece diriydi. En büyük kazanç ise Kerem'in müthiş performansıydı. Trabzonspor Salah'la dünyayı salladı. Muhammed Salah'ın transferi büyük ses getirdi. Dünya basını Trabzonspor'un başarısını manşetlere taşıdı. Kulüpte kombine rekoru kırıldı. Taraftarlar mağazalara akın etti. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu teyit, Türkiye Büyük Millet Meclisi takip edecek manşeti akşamda. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj dönüldü. 12 maddelik yasa

0: teklifiyle terör örgütü üyeleri için bir hukuki çerçeve çizilecek. PKK-KCK varlığı fiilen sona erecek. İki dalgıca tutuklama. Gülistan 9 soruşturmasında o dönem Uzunçayır Barajı'nda arama çalışmalarına katılan iki dalgıcın su altında olayı manipüle edecek şekilde kağıt notlar çıkardığı belirlendi. Şüpheliler delil karartma suçundan tutuklandı. %93,5 tercihine yerleşti. LGS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. İlk nakil başvuruları ise yarın sona erecek. Üsküdar'da şaibeli seçim. Üsküdar'da başkan vekili CHP'li Sibel Tan Çetinkaya oldu. Adayın oyları sudan sebeplerle iptal edilen AK Parti yargıya başvurdu. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçtik efendim. Borsa dar tabanlı bir ralli koşuyor manşeti ekonomide. Borsa İstanbul'da piyasa değeri itibariyle ilk sıradaki Aselsan uzun süredir yerini korurken ikinci sıraya yerleşen şirketlerdeki rotasyon dikkat çekiyor. Temmuz ayı başında yıllık %7160 değer artışıyla 1,25 trilyon lira değerine ulaşan Destek Finans Factoring, Aselsan'ın ardından borsanın en değerli ikinci şirketi olmuştu. Ancak bu şirket izleyen bir aylık dönemde yaşadığı sert kayıplar sonrası 5 Ağustos açılış fiyatıyla zirve seviyesinden %57 düşüşle 5. sıraya geriledi. İsviçre'den ithalat saat gibi işliyor. Türkiye lüks saat pazarında yarışı önde götürüyor. İsviçre resmi verilerine göre küresel talepteki daralmaya rağmen Türkiye pazarı güçlü büyümesini sürdürüyor. Ülkenin saat ihracatı ilk 6 ayda %0,7 düşüş kaydederken Türkiye ihracat %7 artışla 165 milyon frank yani 9,56 milyar lirayı aştı. Gaziantep modeli yapılandırma yaşatır. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım kredi yapılandırılmasında Gaziantep modeli önerdi. İşletme ihtiyacını esas alan yaşatan yapılandırma yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, durum kritik hale geldikten sonra verilen ilacın etkisi sınırlı kalır diye konuştu. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Doğada ne varsa
2: zırganıda. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat. Sayın Kanbolat, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın efendim.
1: Şimdi dış politik gelişmelere ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan süreç, yine Gazze'de yaşananlar, İsrail'in açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında da özellikle Gazze özelinde bir ihtilaf var. Netanyahu çok ağır eleştiriler yapıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafına ve

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ve komisyonun vaat ettiği hususların gerçekleşmeyeceğine, İsrail'in buna izin vermeyeceğine yönelik açıklamaları vardı. Bunları ayrıntılı bir şekilde ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama tabii Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın terör örgütünün tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına da sunuldu. Tabii dış gelişmeler olarak ilk girişte bahsettiğim hususlar vardı ama aslında bu terörsüz Türkiye sürecini sadece Türkiye içerisindeki bir toplumsal mutabakat olarak değerlendirmiyoruz ya da iç politik gelişme olarak bakmıyoruz. Elbette bu gelişmenin, yaşanacak olan bu sürecin eğer başarıya ulaşırsa bölgesel düzeyde de ne tarz etkileri olacağı hususları da hiç şüphesiz konuşulacaktır, tartışılacaktır. Bu zaten bu mesele Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da sıkça dile getiriliyor. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge olarak tarif edilen bir husus, bir yaklaşım olarak tarif ediliyor. Siz bu durumu, bu tarif ettiğimiz vaziyeti, işte dün bir kanun teklifi geldi, geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu, bu adımı nasıl okursunuz? Şimdi tabii beklenti büyük bu hususta, tarihi bir an olarak niteleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani ihtimaller özelinde elbette konuşuyoruz. Çünkü bundan sonraki süreç de kolay olmayacak. Adım adım takip edilecek. Terör örgütü silah bırakacak. Kendini nasıl feshedecek? Nasıl bir uygulama olacak? Bunları tabii zamanla göreceğiz. Ama tabii öngörüler merak konusu.
1: Evet. Güzel ifade ettiniz. Şimdi söz konusu kanun teklifi meclise sunuldu. Son 357 milletvekili dendi bu kanun teklifini imzalayan. Büyük bir aslında irade beyanı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye aslında teşekkür etmemiz lazım. Onların öncülüğünde ve 2 yıllık bir süreç içerisinde bir parti, meclisteki bir parti haricinde bütün partilerin bir mutabakat içerisinde bu terörsüz Türkiye adımını güçlü bir şekilde Türkiye'nin attığını görmekteyiz. Tabii ki 1990'lı yıllardan beri toplumsal barış arzu edildi, sürekli denendi ama sürekli de bu toplumsal barışın bozulduğunu gördük. Fakat şimdi artık aslında hemen hemen bütün siyasi partiler bunu bir milli mesele, devlet sorunu olarak gördüğünü, bundan dolayı da bir muhalefet olmadığını, toplumsal bir birlikteliğin, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunu ele aldığını görmekteyiz. Tabii barışın sağlanması refahın da getirilmesi demek, ekonomik kalkınmanın da gelmesi demek. Ama asıl önemlisi demokratikleşme için çok çok önemli bir adım olduğunu da görmekteyiz. Tabii bu süreç nasıl işleyecek? İşte 12 madde içeren bir kanun teklifini görmekteyiz. Terör örgütünün fiili varlığının sona erdirilmesi, arkasından tespit, yargılama, infaz süreçleri, mecliste izleme kurulunun kurulması gibi teknik ayrıntılar da bu 12 madde içerisinde yer almaktadır. Ama efendim, bu terör örgütü peki siyasi ortamda kendini ifade ederse ne olur? Türkiye'ye bir zararı olur mu? Olmaz. Siyasi, eğer silahlar verildikten sonra siyasi ortamda herkes kendi istediğini söylesin. 1922 ile 1990 arasında da TKP, Türkiye Komünist Partisi'de yasa dışı bir partiydi ve bir öcü halindeydi.

ama gelin siyasi düzlemde yer alın dendi. İstediğiniz amblemi de kullanın dendi. Ve şu anda Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi var. Seçime de giriyor. Bir varlığı da söz konusu değil. Yani büyük bir yüzde aldığını da görmüyoruz. Yani demek istediğim bu siyasal düzlemde insanlar yer alırsa, düşünceler yer alırsa bundan Türkiye kazanacaktır. Bölge kazanacaktır. Doğu, Güneydoğu olmak üzere. Ayrıca Türkiye dışındaki Kürt varlıkları da bundan yararlanacak mı? Bunları bu maddeler kapsayacak mı dendi. İran'dan Irak'a, Suriye'ye kadar. Evet, kapsayacak görünüyor. Zaten kapsaması da lazım. Yani Türkiye bir kendi sınırları var ama aslında aynı sınırları paylaşmasak da aynı ruhu paylaştığımız bir Türkiye'nin bir hinterlandı var. Bu Balkanlardan Orta Asya'ya, hatta Moğolistan'a, Sibirya'ya kadar uzanan, oradan da Orta Doğu'ya ve Karadeniz coğrafyasının tamamına, Kafkasya'ya, Kırım'a, yukarıda Tataristan'ı var. Böyle bir büyük bir hinterlandın olduğunu görmekteyiz. Burada Türk kökenli akraba halklar, Türk kökenli halklar ve akraba halklar bulunuyor. Onların kendi dilleri var, bayrakları var, Türkiye'de akrabaları var. Kürtlerin de aynı şekilde. Onun için Kürtler de Türkiye'nin akraba halklarından biri olarak görmemiz gerekiyor ki öyledirler de. Ve bu çerçevede onların da Türkiye dışında Türk vatandaşı olmayan Kürtlerin veya Balkan halklarının, Kafkasya halklarının, Orta Asya halklarının çıkarları da bizim iç meselemiz olarak görmemiz ve onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle bir geçişkenli bir şekilde bir hale gelecektir. Yani milliyetçilik iki türlüdür. Ayrıştırıcı milliyetçilik vardır. Bu herkesi ayrıştırır, böler, parçalar, en sonunda mini minnacık kalırsınız. Bir de kapsayıcı milliyetçilik vardır. Türkiye Osmanlı Devleti'nden beri bir kapsayıcı milliyetçilik anlayışını benimsemiş. Kapsayıcı milliyetçilik Türkiye'yi büyütür, güçlendirir. Bizim maalesef bu emperyalist güçlere baktığımız zaman her zaman bizi ayrıştırıcı milliyetçiliğe doğru sokmak isterler. Yani etnik, dini ve mezhepsel sorunları büyüterek, bunları sorun haline getirerek, daha doğrusu bizi böyle bölmeye, parçalamaya, herkesi birbirine düşman göstermeye çalışan bir milliyetçiliğinde olduğunu görmemiz lazım. Buna yakalanan ülkeler var mı? Var. Özellikle İsrail'in de etkisiyle Lübnan'da bunu gördük. Arkasından 2003 Amerikan işgali sonrası Irak'ta. Suriye bir iç savaşa gitti. Evet. Libya öyle. Irak'ta insanlar sadece adlarından dolayı bile öldürüldü. Bir etnik, dini ve mezhepler arası bir savaş ortamı yapıldı. Burada da bir sürdürülebilir kaos yaratıldığını bu ülkelerde görüyoruz. Nedir bu? Zayıf bir merkezi yönetim, günlük yaşam sürecek ama her gün onla 100 kişinin hayatını nedensiz bir terörden kaybettiği, halkın birbirini yediği bir ortam. Türkiye bu tuzağa düşmedi, asla da düşmeyecektir. Ve bilakis bu ülkelere de örnek olacaktır ki Suriye'de bunu görüyoruz. Orada da Türkiye'nin de çabalarıyla Şam hükümeti giderek kontrolü ele alıyor ve güçlenen bir

0: Bir, Suriye'yi de görmekteyiz. İnşallah Irak'ta, Lübnan'da da bunu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sürece değinin Sayın Kambolat. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklamalar geliyor, İran tarafından açıklamalar geliyor. Bir müzakere yürütüldüğünü ifade ediyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran bunu reddediyor. Bir müzakere varsa biz bunu Umman'la gerçekleştiriyoruz. Çünkü Hürmüz için konuşacağımız tek aktör Umman diyor ve bir anlaşmaya da vardıklarını açıkladı İran. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bunun tam karşısında konumlanmış tezleriyle İran'ı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi bu husus nasıl bir hal alacak? Şimdi en büyük zararı Amerika Birleşik Devletleri tarafının gördüğünü net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bunu zaten Başkan Trump kendisi ifade ediyor. Bir şekilde İran'ı bir noktaya getirmek için zor araçlar kullanılıyor ama İran bu konuda da mukavemet gösteriyor ve sanki özellikle önümüzdeki dönemde seçim olacağını düşüneceksek Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi çözmek için sabırsızlanıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafı ama İran'ın çok da taleplerine karşılık vermiyor gibi görünüyor. Sizce Hürmüz Boğazı'nın statüsünde İran'ın tarif ettiği gibi bir tablo ortaya çıkar mı?
0: Tabii İran satranca baktığımız zaman, tabloya baktığımız zaman İran coğrafyasından çıkmış. Ama İran bir de Çinlilerden Go oyununu öğrendi. Onun için bütün farklı stratejileri, yani şanstan alan hakimiyetini veya şahı veziri almaya kadar her şeyi strateji öğrenmiş. Yani İran savaşının özü aslında İran'ın nükleer programının önlenmesiydi. Şimdi Hürmüz konuşuyoruz. Yani Hürmüz'ü sokaktaki insan bilmezken şimdi bütün dünyada Hürmüz'ü bilmeyen kalmadı. Hürmüz'e, bütün savaşı Hürmüz'e yıktı aslında İran. Stratejiyi oraya yönlendirdi. Şimdi ikinci bir cephe daha açtı. Neresi? Kızıldeniz. Kızıldeniz'de de gördüğümüz Husileri kullanarak, Yemen'i kullanarak Kızıldeniz'i de şimdi bir gündeme oturtma çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz. Artık neyi konuşuyoruz? Petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını konuşmaya başladık. Şimdi dedik altın yükseliyor, petrol düşüyor şeklinde. Yani İran'ın güçlü bir strateji yönettiğini görmekteyiz. Ayrıca diğer bir noktada Suudi Arabistan dahil olmak üzere Körfez ülkelerini de bu savaşın bir parçası haline İran'ın getirdiğini de görüyoruz. Buralara da rafineriler hedef alınarak, petrol gemileri, tankerler hedef alınarak bu stratejinin oluşturulduğunu görmekteyiz. Şimdi en son İran'la Umman'ın anlaştığı söylendi. Ama İran bunun Hürmüz'ün derhal açılmayacağını da ifade etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri asla ve asla Hürmüz'ün bir İran'ın tekelinde olmasını, uluslararası sular halinde kalmasını da arzu ettiğini görmekteyiz. Burada ciddi bir çatışmanın da olduğunu görüyoruz ki Trump en son bir 48 saat sürede vermişti ki bugün doluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri büyük bir saldırıya başlayacak mı, başlamayacak mı? Bunu göreceğiz. Ama şunu da ifade etmek lazım. Günümüzde artık savaşların konsepti aslında Ukrayna Savaşı'yla yenilendi. Nedir? Sürdürülebilir savaşlar, düşük yoğunluklu sürdürülebilir savaşlar. Yani ülkeler artık cephe savaşından bir yıpratma savaşına dönmüş durumda. Bunun en güzelinde işte En net olan da Rusya Ukrayna arasında görüyoruz. Tabii, şimdi
1: asimetrik güçlerin daha kolay bir yani, mukavemet gösterişi.
0: Evet. Şimdi bu da yani İran savaşı da buraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail belki yeni bir saldırı yapacak, karşılığını görecek ama bu savaşı sona erdirmeyecek. Ateşkeslerle savaşın tekrar devam etmesiyle bu olayın süreceğini ben düşünüyorum. Hı. Nereye kadar İsrail ve Amerika şu andaki Tahran yönetimini tamamen tasfiye edene kadar, yani İran halkı tarafından tasfiyesinin olana kadar bu savaşın belki de yıllarca süreceği bir döneme girmiş bulunuyoruz gibi görünüyor.
1: Peki bu şimdi Rusya-Ukrayna savaşı dediniz. Şimdi tabii ki Rusya büyük bir güçtü. Ukrayna'nın Ukrayna çok da direnemez diye düşünülmüştü savaşın başında ama neredeyse Batı'nın topyekün Ukrayna'ya destek verdiğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Şimdi bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'da büyük bir yıkım yarattı. Çok sayıda işte askeri tesisin, silahların imha edildiği ifade edildi ama İran hala ciddi bir kapasitesi olduğunu ifade ediyor ve bunu gösteriyor zaman zaman gerçekleştirdiği karşı saldırılarla. Şimdi tabii ki net bir bilgimiz yok ama Rus ve Çin desteği var mıdır?
0: Çin desteğin olmadığını ifade etti. Fakat Çin'in en azından istihbarat desteği olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Çin'in istihbarat gemileri bu konuda uydu istihbaratı veren Hürmüz Boğazı'na yakın bir konum almıştı. Ama onun dışında bir destek var mı? Kanaatimce var. En aşağı bir teknolojik bir altyapı desteğinin olduğunu düşünüyorum ki Çin zaten bunu vermek zorunda. Çünkü İran'ın tasfiye edilmesi ve düşmesi demek bütün Amerikan güçlerinin Çin'i artık çerçeveleme ve savaşı Çin'e doğru taşımasına neden olabilir. Bu konuda sadece Tayvan korkmuyor. Yani Tayvan bir Ukrayna yerine geçebilir. Yani savaş orada olabilir. Ama sadece o korkmuyor. Yani aynı şekilde Güney Kore de korkuyor. Japonya da korkuyor. Yani Japonya'da bir savaş alanı haline rahat bir şekilde gelebilir. Amerika'da bundan çekinmez. Onun için bu bütün Asya ülkeleri aslında İran'ın çökmesini bu nedenle kendi çıkarları açısından arzu etmediğini Çin'in dışındaki Asya ülkelerinde görmemiz gerekiyor.
1: Rusya şimdi kendi zaten Rusya, İran sahasında ciddi bir maliyet üstlenmiş durumda.
0: Elbette Rusya'nın bakışı da aynı şekilde ki İran'ın nükleer programına baktığımız zaman da bu aslında bu nükleer program 1979 İran İslam Devrimi öncesi Amerika ve İsrail tarafından başlatılmıştı. Sonra Almanlar tarafından devam edildi. Ama sonra Rusya tarafından ele alındığını görmekteyiz. Yani Rus teknolojisi kullanıldı. Bunun dışında silahlanmada da bir Rus teknolojisinin İran'da olduğunu görüyoruz. Ama İran'ın da şimdi Rusya'ya drone teknolojisi ve dronlar verdiğinde Ukrayna Savaşı'nda gördük. Bunların da taşınmasında Hazar Denizi'nin kullanılması nedeniyle Ukrayna dronlarının da hedefine Hazar'ın geldiğinde geçen haftalarda gördük. Hep birlikte gördük.
1: Peki. Devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi İran'da son durum ne? Bu merak ederiz. Harun Aykaç, şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen testvari açıklamaları görüyoruz ama İran'da da sanıyorum Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerin dozajının arttığı ve bu konuda Pezeşkiyan'ın da bir açıklama yaptığını gördük, tanıklık ettik. Bunun biraz ayrıntılarına bakalım. Şimdi İran'da nasıl bir süreç izliyoruz, görüyoruz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile eğer bir müzakere yürütülüyorsa buna bir itiraz mı var, yoksa hangi başlıklar ne kadar esnetilecek, bununla ilgili bir anlaşmazlık mı var, bunları da biraz anlamaya ihtiyacımız var.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu özellikle Hürmüz Boğazı noktasındaki müzakere bilmecesi devam ediyor. Ama netice itibariyle arka kapı diplomasisinin artık ayan beyan gerçekleştiği de ortada. Trump işte İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz, Hürmüz çok yakında açılacak, eğer açılmazsa onları çok sert şekilde vuracağız şeklinde açıklamalarıyla aynı zamanda hem teşvik hem de tehdit ediyor. İran bizimle anlaşma yapmak istiyor, eğer bir anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay dün Rus basınında bir Pakistanlı üst düzey yetkiliye dayandırılan haber vardı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Cuma günü Pakistan'a gidecek. Bununla ilgili dedi ki hayır dedi, böyle bir plan yok. Elbette Pakistan ve Katar gerilimleri azaltma çabalarına devam ediyor. İran da onlarla temas halinde ve görüş alışverişinde bulunuyor. Öte taraftan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi Pakistan'ın davet ettiği doğru, ancak henüz planlama tamamlanmadı dedi. Bu da ilginç. Öte taraftan Umman'la olan bu Hürmüz Boğazı noktasındaki idarede son bir aşamaya gelindiğini, eğer üçüncü bir ülkenin buna ciddi manada müdahil olmaması halinde işin halledildiğini ifade etti İranlı yetkililer. O üçüncü tarafta tabii ki Amerika. Ayrıntılar açıklandığında Amerika Birleşik Devletleri Umman'la İran arasında varılan anlaşmaya eğer evet derse belli bir soluklanma olacaktır diye düşünüyorum. Bunu tabii nihai olarak düşünülmüyor. Belli bir süre herhalde yine aynı şekilde şey yapılıyor, diğer esas görüşmeleri gerçekleştirmek için. Yine Filistin davası noktasında da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Halil Eyhaye ile görüştü. Dedi ki biz müzakereler hususunda Filistinli liderlerin alacağı her türlü karara destek olmaya hazırız ve desteklerimizi sürdüreceğiz dedi. Bunu derken aynı zamanda işte müzakerelere dönük çok ciddi eleştiriler de var. Yani hem müzakerelerin devam etmesini isteyenler hem de müzakerelerinin bir anlamının olmadığını, düşmanın sadece süre kazanmak için işte bizi oyaladığını, bu noktada çok direnç sahibi olan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görevden alınmasını gerektiğini artık sessiz sessiz olarak söyleyen bir takım yetkililer ve aynı zamanda gruplar var. Bu yetkililerden bir tanesi de mesela İran Hizbullah liderlerinden Harrazi, daha sonra Beyt-i Rehberi'den buna sert bir eleştiri geldi. Dedi ki büro, işte bu hamlenin bürosu, bizim şu anda milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Böyle milli birlik ve beraberliği sabote edecek açıklamalar kabul edilemez. Bu ifade edilen bazı hususlar doğru değil. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine destek olmaya devam edeceğiz. Herkes kendi yerini bilmeli diye de aslında bir yönüyle ayar çekildi. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Yani bu güç mücadelesi aslında ta seçimin başından beri vardı. Yani bugün mesele değil. Neticede dünyanın her yerinde hem muvafıklar hem muhalifler oluyor. Bu da böyle bir sürecin bir parçası. Dolayısıyla içte de böyle bir hani dualizm var. Bazen Trump diyor ya hani biz anlaşma yapmak istiyoruz ama bir tarafta anlaşmaya evet deniliyor. Dönüldükten sonra tekrar farklı.

0: şeyler söyleniyor. İşte bu da iç mekanizmalardan kaynaklanıyor. İran lideri Mustafa Hamenei'nin bu bağlamda Mesut Pezişkan hükümetine desteğini teyit etmesi tabii ki çok önemli burada. Çünkü son sözü söyleyen makam. Bakalım süreç içerisinde neler olacak, hep beraber göreceğiz. Evet. Özellikle ürünümüzle ilgili ayrıntıları bekliyoruz aslında. Bakalım bu ayrıntılar neler.
1: Peki. Harun Akat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Hemen devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden Aslan Kanbolat'la. Sayın Kanbolat, bir 3-4 dakikalık süremiz var. Şimdi Harun Aykaç da ifade etti. İran toplumu aslında savaşın en başında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in beklentisi rejim karşıtları ile birlikte kitlesel hareketlerin genişlediği, büyüdüğü ve rejimi hem İsrail ve ABD müdahalesiyle hem de iç hareketlilikle yıkma niyeti, gayreti vardı ama böyle olmadı. İran toplumu ciddi bir direnç gösterdi. Hatta rejimin muhalifi olarak kendini niteleyenler dahi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtlığıyla İran'a, devletine bir şekilde sarıldı ve mukavemet gösterdi. Şimdi bu konuyu da Pezeşkiyan basın toplantısında ele aldı. Muhalifler olabilir, rejimle, hükümetle problemi olan insanlar olabilir ama onlar çok ciddi bir kahramanlık örneği gösterdi şeklinde teşekkürlerini de ifade etmişti. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'da ya da Orta Doğu'da alışa geldiği bazı teknikleri vardır ama sanki bu teknikler İran ve İran toplumu üzerinde çok etkili olmadı gibi görünüyor.
2: Evet, haklısınız. Fazla etkili olmadığı gibi görünmekte. Zaten İran'ın nükleer programı aslında İran'da bir milli bir mesele haline gelmiş durumda. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1979 İslam devrimi sonrası veya öncesi İran'dan muhalif kalan Şah yanlıları bile, kaçanlar bile süreç içerisinde İran'ın bu nükleer programını destekleyen kesimler haline geldiğini de görmekteyiz. Yani bu nükleer program, İran'ın savunma sanayisi programı, teknolojideki atılımı bir milli mesele halinde İran halkını bir araya getiren çimentolardan biri haline gelmiş durumda. Ayrıca bu savaş ortamında İran halkını aslında dışarıya doğru kaçış değil, içeriye doğru giriş haline de getirmiş durumda. Fakat dediğimiz gibi, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in de zamana doğru oynadığını da görmemiz gerekiyor, bugün değil. Sürekli olarak İran'ın yıpratılması üzerine bir taktik içerisinde olduğunu da görmemiz gerekiyor. Ama İran'ın da eli armut toplamıyor. Onların da füze teknolojisiyle ve çok hızlı bir şekilde bu füzeleri de üreterek, teknolojiyi de yenileyerek Körfez ülkelerini ve İsrail'de zorladığını görüyoruz.
1: Peki. Efendim, devam edeceğiz. Yine kısa bir reklam aramız var.
3: Reklamlar. Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır.

0: artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özdemir Akbal konuğumuz. Sayın Akbal, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan süreci konuşuyoruz Sayın Akbal. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri tehditlerine devam ediyor. Zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiğini, İran'ın da bunlara, bu saldırılara karşılık verdik, yine tanıklık ettik. Ve sadece doğrudan Amerikan gemilerini ya da uçaklarını hedef alan saldırılar değil, İran'ın da gerçekleştirdiği yaklaşım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Körfez ülkelerinde bulunan üstlerine yönelik saldırılar olarak, hatta üstlerinin bulunduğu ülkelerin İşte petrol rafinerilerine, enerji merkezlerine yönelik saldırılar olarak da gördük. Şimdi Suudi Arabistan bilhassa bu konuda ön plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ilişkileri İran tarafından zaten uzunca bir süredir tepkiyle karşılanıyor ve Suudi Arabistan da belki bölgedeki en büyük tehdidi İran'dan hep algıladı ve buna göre politikalar geliştirmeye çalıştı. Şimdi bu hususta Körfez ülkeleri bir refleks ve bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyor. Bunların başında Suudi Arabistan geliyor ifade ettiğim üzere. Şimdi nasıl bir durumla, vaziyette karşı karşıya kalırız? Doğrudan müdahil olmak istemedi Körfez bu savaşa, ama İran ve Amerika Birleşik Devletleri de bu ülkeleri savaşa dahil etme arzusu içerisinde gibi, böyle bir risk görüyor musunuz? Eğer bölgesel bir inisiyatif ortaya çıkacaksa, eğer nasıl bir inisiyatif ortaya çıkabilir ve bu bölgede nasıl bir güvenlik tesis edebilir, bunları merak ederiz.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, genelin aksine ben bir savaş görmüyorum. Bu bir çeşit çatışma ve bu düşük yoğunluklu tehdit içerikli çatışmanın temelinde de tarafların kendi şartlarını daha önde tutacakları bir masanın kurulabilmesi. Çünkü bu noktada sadece İran'ın değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin kaynaklarının da döndüğü bir ulaşım noktasından bahsetmek mümkün. Şu notu da düşmek lazım, 1979'a kadar, yani İran'da İslam devrimi ortaya çıkıncaya kadar olan süreçte Suudi Arabistan ve İran, Amerika Birleşik Devletleri için, bizatihi Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkililerinin tanımıyla ifade ediyorum, iki sütun diye tanımlanan bir stratejinin unsuruydu. 79'dan sonra malum haliniz mesele değişmeye başladı. Tam olarak bu noktada da özellikle 2012 Obama döneminden itibaren ele alınacak olursa konu, İran'a düşük yoğunluklu saldırıların devam ettiğini, ablukaların artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Mesela İran'ın nükleer tesislerine yapılan, o tarihlerde yapılan virüs saldırılarının şu anda gerçekleşen düşük yoğunluklu füze atışlarından daha az önemli ve etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Bu da bize şunu gösteriyor: Amerika Birleşik Devletleri'nin tutarlı ve devam ede gelen İran'a yönelik bir karşı saldırı durumu söz konusu. Sadece araçlar farklılaşıyor ve işin içerisine füze gibi benzeri silahlar dahil olduğunda basının ilgisini daha çok çekiyor ve bu bir savaş olarak yorumlanıyor. Bu noktada çok dikkatli bir ifade kullanmak lazım. Meselenin anlaşma noktasına gelince de Trump söylemleri bağlamında oldukça dikkat çekici bir Amerikan başkanı.

0: fakat ifadelerinin keskinliğini yahut daha net bir konuşma üslubunu bir kenara koyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı tıpkı bir dönem Sovyetler Birliği'ne uygulamaya çalıştığı ya da uyguladığı gibi bir çevreleme politikasıyla zayıf düşürme ve rejimi değiştiremiyorsa bile en azından yönlendirme amacını görüyoruz bu sis perdesinin ardında. Evet. Burada da en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan. Ben uzun yıllardan beri programınıza katılan birisi olarak sizin mikrofonlarınız aracılığıyla çok daha önceki yıllarda, yani bundan yaklaşık 10-12 sene önce şu ifadeyi kullanmıştım. Suudi Arabistan ile İsrail istihbarat paylaştığı gibi ittifaka yakın ilişkileri de söz konusudur. Zira ikisi de üst düzey Amerikan müttefikidir. Bunun aksinin düşünülmesi mümkün değildir şeklinde ifadeler kullanmış olduğumu hatırlıyorum. Şimdi buradan hareketle Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından neredeyse tabiri caizse 1944 sonrası yeniden kurgulanan bir devlet olması hasebiyle de burada yönlendirici rol üstlenmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Fakat İran uzmanı değilim, bu cümlelerde dikkatli olarak ifade etme ihtiyacı hissediyorum ama konuyu çalışanların affına sığınarak oradaki rejimin de güçlülük imajıyla kendi içerisinde iç politikasında, bakın bir dünyada en önemli devlete biz nasıl karşı koyuyoruz, biz iyi bir yönetimiz ve biz desteklenmeliyiz mesajını verdiğini de görmek mümkün içerideki muhalif hareketleri dikkate alacak olursak. Ez cümle bu çatışmanın, bu çekişmenin temelinde aslında bir tarafın rejimi değiştiremiyorsa bile en azından kontrol etme çabası, öbür tarafında kendisini ayakta tutabilmek için gerekli argümanları kullanma çabası yatıyor. Tabii belli bir noktada dünya ekonomisi etkileniyor bundan ama yani bu etkilenme de elbette ki ve başka devletler de dikkate alındığında başka kaynaklar kullanılarak aşılabilecek bir etkilenme olarak masada duruyor.
1: Şimdi Sayın Akbal, burada bahsettiğiniz gibi aslında Suudi Arabistan ve İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzey müttefikleri olarak bölgede tarif ettiniz. Şimdi Körfez ülkeleri de buna, diğer ülkeler de dahil. Amerika Birleşik Devletleri ile evet stratejik ilişkileri var üst düzey ama bu süreç şunu düşündürtmüş müdür Körfez ülkelerine? Söz konusu İsrail'in güvenliği olduğunda ya da İsrail'in istekleri, talepleri olduğunda aslında kendilerinin ne istediğinin ya da temel güvenlik gereksinimlerinin dahi göz ardı edilebildiğine ilişkin bir kanaate varmış olabilirler mi? Artık bu değişme ihtimali taşır mı sizce?
0: Değişme ihtimaline gitmek şu aşamada elimizdeki bu verilerle oldukça zorlayıcı bir sonuç tartışmaya yol açar kanaatindeyim. Ancak elbette ki ilgili devletlerin idarecileri Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı şeyler için daha fazla taahhüt istemiş olabilirler. Yani şimdi bu İbrahim Anlaşmaları dönemine de dikkat ettiğiniz takdirde şunu göreceğiz. Hepsi netice itibariyle İsrail'in güvenliği etrafında buluşturulmak için ortaya atılmış adımlar. Yani son dönemde J.D. Vance'in mesela yapmış olduğu açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinin koptuğu, kopacağı, çok krizli bir dönemde olduğu gibi tartışmalar da gerçekleştirildi. Fakat daha İsrail'in devlet olarak zuhur ettiği dönemde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde, örneğin dönemin Amerikan Başkanı ve Devlet Sekreteri arasında bile İsrail'in tanınıp tanınmaması konusunda bir tartışma söz konusu oldu. Ama devlet yöneticilerinin birbirleriyle olan tartışmalarıyla ya da müttefik devletlerin onlardan talep ettikleri şeylerle bu ittifak ağının yıkılması arasında çok önemli bir fark var. İttifak ağının yıkılması çok keskin olayların yaşanmasıyla ancak ortaya çıkar. Örneğin çok böyle spekülatif bir şeyle Riyad bombalanır İran tarafından. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir tepki göstermez ve biz sizinle hiçbir şekilde bir yardım anlaşması yapmıyoruz. Askeri manada söylüyorum bunu. yapmıyoruz der. Belki bu zaman bir şey gözden geçirilebilir. Ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi orada saldırıya uğrayan yerler Amerikan askeri tesisleri, üsleri olduğu için bu belki de, tabii masada ben yokum, bu da spekülatif bir ifade. Bu belki de Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından aslında zaten saldırıya uğrayan biziz ve biz size yeterli korumayı sağlayacağız şeklinde de bir pazarlık konusu edinmiştir. Dolayısıyla hani özellikle de Suudi Arabistan'ın yönetim yapısı dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtını dönmesi çok kolay görünen bir şey değil. Zaman zaman Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptıkları güneş enerjisi anlaşması ve benzeri kaynak çeşitlendirmesi anlaşmaları çok abartılarak yorumlanıyor, şahsi kanaatim. Dolayısıyla hani burada bir tam olarak ittifak değişikliğinden bahsetmek çok mümkün görünmüyor şu anda.
1: Peki. Sayın Akbal, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özdemir Akbal konuğumuzdu. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat'la. Sayın Kanbolat, şimdi tabii bölgesel inisiyatiflerden bahsettik. Şimdi bilhassa İsrail tarafından ve Netanyahu tarafından gelen açıklamalara baktığımızda İran'la güvenliğimiz için tek başımıza da kalsak mücadele edeceğiz şeklindeki açıklamaları.
2: İsrail'in varlığı pazarlık olamaz şeklinde net bir ifade kullandı.
1: Kendi savunma sanayimizi ve milli araçlarımızı oluşturmalıyız, tesis etmeliyiz gibi açıklamalar. Tabii bunlar da çok dikkat çekiciydi, şaşırtıcıydı. Belki Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu denli hani eleştirel bir dozda geliyor İsrail'e açıklamalar, yaklaşımlar. Tabii tam olarak ne yaşanıyor bilmiyoruz ama orada bir kırılma olmayacağını düşünüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i muhtemelen öyle göz ardı edecek ya da kendi haline bırakacak bir vaziyeti olamaz. Çünkü bir nükleer silah sahibi ve ne yapacağı belli olmayacak bir devlet. Yani istese de istemese de sanki bu birliktelik devam edecek gibi görünüyor. Biz diğer başlıklarımızla devam edelim Sayın Kanbolat. Geçtiğimiz günlerde Fas'tan İspanya'ya göçmenlerin geçiş sırasında bazı görüntülere tanıklık etmiştik. Tabii bu Avrupa Birliği içerisinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tabii bu problemi çözmüş gibi görünüyor Sanchez hükümeti ama şimdi özellikle Avrupa Birliği içerisinde İtalya'nın vermiş olduğu aşırı tepki İspanya tarafından eleştirel bir tutumla karşılandı. Şimdi bu mesele yine Avrupa Birliği içerisinde acaba bir çatlak mı var şeklinde okumalara, değerlendirmelere de sebep oldu. Nasıl okudunuz o gelişmeyi?
2: Tabii burada İspanya'yı bir şoka soktuğunu görüyoruz Fas'ın. 72 bin Faslı genç erkek, genelde genç erkek, bunu 70 bini döndüğü söyleniyor ama bir şok yaşadı. İspanya'nın Afrika'da Fas'ta iki tane şehri bulunuyor Fas kıyılarında. Biri Septe, Ceuta şeklinde, Septesi Arapçası. Bu 20 kilometre çapın yüz ölçümü, 83 bin nüfusu var. İber Yarımadası'na, yani İspanya uzaklığı da 14 kilometre aslında buranın. Bir de Melilla şehri var. Bu da 20 kilometre yüz ölçümü, 86 bin nüfus bulunuyor. Şimdi geçişler bu Septe'den, Ceuta'dan oluyor. Neden böyle bir şey oldu? Bunun altında ne yatıyor? Tabii farklı görüşler var. Bunlardan birincisi, aslında güçlü olanı, İspanya'nın son dönemde Gazze konusunda ve Filistinler konusunda İsrail karşıtı bir tutum almış olması Madrid'in. Çünkü Fas'la İsrail arasında çok yakın ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Aslında Fas'ta Yahudi nüfusu Şu anda 3000 civarına kadar düşmüş durumda. Fakat kralın himayesindeler ve 2020'de İsrail'le Fas İbrahim anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkiler kurdular. Sınırdan vize rejimine girdiler.
1: Yani Fas'ı bizim Körfez'deki Birleşik Arap Emirlikleri ile hani daha hatta, yakın konuştuğumuz için
2: evet,
1: söylüyorum.
2: Hatta daha da yakın bir duruma geldi Fas. İsrail'i resmen de tanıdı. İsrail'de 2023'te Batı Sahra'da Fas egemenliğini resmen tanıdı. Böyle çok yakın bir ilişki ağı bulunuyor. Bu çerçevede İsrail'in Mossad'ın Fas'ı kullandığı ve İspanya'yı bir şoka sokmak için böyle bir operasyonu planladığı üzerine bilgilerin olduğunu görmekteyiz ki yani İsrail'in yapabileceği bir iş şeklinde de görünüyor bu Fas operasyonu. Onun için şimdi İspanya'nın bu konuda hatta İtalya'nın da daha dikkatli bir yürümesi gerekiyor gibi görünüyor.
1: Zaten İspanya önemli ölçüde bu meseleyi çözmüş gibi görünüyor.
2: Evet, 74 bin kişi
1: geri döndü ifadesi vardı.
2: Evet.
1: Şimdi Avrupa'daki diğer gelişmelerle devam edelim. Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi söz konusu parlamenter sistemler olduğunda Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar arasında uyum çoğu zaman beklenir ama uyumsuzluklarla karşı karşıya kalınabiliyor. Şimdi geçtiğimiz NATO zirvesinde de aslında dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Çekya Başbakanı ve Çekya Cumhurbaşkanı'nın da Ankara'daki NATO zirvesi için zirvede kimin bulunacağına ilişkin krizi vardı. İşte Yüksek Mahkeme kararıyla daha sonra diğeri zirveye eşlik etti. Şimdi acaba Macaristan'da da böyle bir durum var mıdır? Gelişir mi merak ederiz.
2: Evet, Macaristan'da tabii parlamento seçimleri yapıldı ve iktidarda artık yeni bir parti var. TISSA partisi. Hı hı. Mevcut Cumhurbaşkanı Sülok'un görev süresi 20 Temmuz'da sona ermişti. Macaristan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı görevi sona erdikten 30 gün içerisinde yeni Cumhurbaşkanı parlamentoda seçilmesi gerekiyor. Parlamentoda henüz aday çıkmadı ama 11 Ağustos'ta meclisin Cumhurbaşkanı seçmesi üzerine bir kararında açıklandığını görmekteyiz. Bu konuda büyük bir problem Macaristan'da yaşaması beklenilmiyor. Çünkü zaten bu yeni parti, TISSA partisi, hı hı, büyük bir çoğunlukta parlamentoda oturuyor.
1: Hı hı. Bir de şunu sormak istiyorum Sayın Kambola. Şimdi Avrupa Birliği ve NATO'ya ilişkin ülkelerdeki bazı liderler ya da namzet liderler diyelim, Avrupa Birliği'ni ya da NATO'yu eleştirdiğinde hemen Rus yanlısı olmakla suçlanıyor,
2: evet,
1: hedef
2: doğru
1: gösteriliyor. Yani bunun bir gerçekliği
2: bu
1: var.
2: Bu genelde Doğu Avrupa ülkeleri için böyle bir suçlamayı getiriyor. Batı Avrupa ülkeleri. Bunun da nedeni şu: Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle de Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği'ne girerken birdenbire bolluk içerisine gireceğini, refah arttıracaklarını düşünmüşlerdi. Fakat bazı Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri, örneğin Bulgaristan, Makedonya, buraları Batı Avrupa ülkelerinin yatakhanesine, proletaryasına döndü, işçi sınıfına döndü. Bu da bu ülkeleri rahatsız ediyor. Onun için de toplumsal bir muhalefet ortaya çıkıyor. Bu toplumsal muhalefette Rusçulukta suçlanıyor.
1: Peki. Sayın Kambola, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat bugün yorumcu konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberleri.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenlik geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu, 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadı, kaza riski yaşandı. Trump'un golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kayda alan bir kişi gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
5: Reklamlar.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Televizyon deyince vatan.
10: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde eğitim yazarı Sadık Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar Ceyhan Bey.
1: Çok teşekkür ederiz. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Tabii ilk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlere yerleşti. Şimdi nasıl bir sürece tanıklık ettik? Tatmin edici oldu mu? İstatistikler nasıl? Bunları merak ederiz.
2: Estağfurullah. Öncelikle yerleşen, kazanan öğrencilerimizi tebrik ederiz. Diğer beklentisi gerçekleşmeyen öğrenciler için de eğitim hayatları devam edecek. Zaten bu sistemin, bu sınavın, bu uygulamanın güzel tarafı bu. Her halükarda eğitim hayatları devam edecek. Şimdi Ceyhan Bey, sonuçlara baktığımızda geçen yılın fotokopisi olduğunu söyleyebilirim. Yani geçen yılki şeyin sonuçlarının hemen hemen aynısıyla karşılaştık. Hiçbir sürpriz olmadı. Geçen mesela bu yıl yerleştirme oranına baktığımızda işte 95,76 olduğunu görüyoruz. Geçen yılda bu oran 95,52 seviyelerindeydi. Yani aynısıyla karşılaştık. Şimdi geçtiğimiz yıl alınan öğrenci sayısına baktığımızda, yerleştirilen toplam öğrenci sayısına, kontenjana 200.025 dolayındaydı. 200 bindi. Bu sene kontenjana baktığımızda 199.400 küsür dolayında. Yani bunda da bir değişiklik yok. Bu şunu gösteriyor esasında. Yani şeye de baktığımızda, sınav sonuçları açıklandığında, işte doğru sayılarına da baktığımızda geçtiğimiz yıldan veya yıllardan çok da farklı bir sonuçla karşılaşmıyoruz. Demek ki sistem artık oturdu. Yani sınav sistemi bakımından da oturdu. Sonuçlar bakımından da artık sürpriz bir şeyle karşılaşmıyoruz. Şimdi şeye baktığımızda, okul dağılımına baktığımızda, yine işte İstanbul'da en yüksek taban puanlı öğrenci alan okulun İstanbul Erkek Lisesi olduğunu görüyoruz. Ondan sonra buna Kabataş Erkek Lisesi, daha sonra Galatasaray Lisesi, bu şekilde işte İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu, bu şekilde devam ediyor. Yani bunlarda da bir değişiklik yok. Yani bunlar da aşağı yukarı aynı seviyede devam ediyor. Ancak ilk 20'de iki Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Kadıköy Anadolu Lisesi, işte 483,86. Diğeri de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 483,43 olarak görüyoruz. Şimdi bundan sonraki nakil süreci artık devreye girecek ki birinci nakil süreci başladı esasında. Yerleştirme esas birinci nakil süreci. Şimdi 7 Ağustos'a kadar yapılacak. Yani yarına kadar yapılacak. Bunun sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Daha sonra ikinci nakil süreci başlayacak. 10-12 Ağustos tarihleri arasında ve 14 Ağustos'ta bunun sonuçları da açıklanacak. 17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, yani hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için işte ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirmeler yapılacak. Bundan sonraki işleyiş, planlama bu şekilde olacak Ceyhan.
1: Sayın Gültekin, şimdi tabii söz konusu liseler olduğunda fen liselerinin en başarılı liseler olarak tarif ederdik. En çok tercih edilen liseler olarak tarif ederdik. Bu hala bu şekilde devam ediyor mu? Orada bir fen liselerinde bir ayrım, bir kırılma oldu mu sizce?
2: Şu var, yani mesela İstanbul için konuştuğumuzda İstanbul Erkek Lisesi'ni görüyoruz. Yani birinci sırada puanla, 500 tam puanla. Şimdi ikinci sırada baktığımızda Galatasaray, Kabataş Erkek geliyor. Bir sırada Galatasaray Lisesi geliyor. Şimdi bunların üçü de fen lisesi değil. Yani bu önemli bir şey, gösterge esasında. Şimdi öbür taraftan fen liselere evet genel anlamda yine baktığımızda en çok tercih edilen liseler türünde, ancak şu var, yani fen liseleri neden tercih ediliyor? Şimdi fen liselerinin kuruluş amacı bilim insanı yetiştirmek. Fen bilimleri alanında, diğer alanlarda, işte temel bilimlerde bilim insanı yetiştirmek amacıyla kuruldu. Ama gel zaman git zaman içerisinde Ceyhan Bey, bunlar üniversite hazırlıkta en önemli merkez haline, konumuna geldi. Yani bu tercih nedeni olmaya başladı, dönüşmeye başladı. Şimdi dönüşebilir mi? Evet, pratikte hani burada değerlendirilebilir, bu açıdan da bakılabilir. Yani bilim insanı yetiştirme misyonu üniversite sınavından yetiştirme misyonuna dönüşmeye başladı, genel anlamda söylüyorum. Ancak sonuçlara baktığımızda, yani bunlar şimdi benim şu ana kadar söylediğim her şey resmi sonuçlar. Şeye baktığımızda, üniversite sınavı sonuçlarına baktığımızda, fen liselerinin lisansa yerleştirme, yani 4-5-6 yıllık bölümlere yerleştirme oranının %50 dolaylarında olduğunu görüyoruz. Evet. Bu çok çarpıcı bir veri esasında. Yani oturulup üstüne çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Şimdi hani mühendislikte bir kural vardır. İyi girdi, iyi çıktı. Yani malzeme iyiyse, nitelikliyse, kalitesiyse işlenmeden sonra yine bunun nitelikli, kaliteli, iyi bir ürün olarak çıkması prensibi vardır mühendislikte. Şimdi fen liselerine gelen öğrenciler, yani bu LGS'ye kadarki olan süreçte gerçekten maddi, manevi, ailece cümleten çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Ondan sonra gerçekten iyi sonuçlarla, iyi akademik bilgiyle bu okullara giriyorlar. Eğitimde güzel devam ediyor. Evet, orada ve bunlar, bu çocuklar kendi aralarında da yarışıyorlar esasında. Fakat üniversite sınavına geldiğimiz zaman genel değerlendirmeye baktığımızda bu başarı %50 seviyelerinde duruyor. Yani şimdi burada tabii ki mezuna kalan, hedefi çok net olan, işte ona bir daha hani ulaşmayı deneyen öğrenciler de var, ama bunun oranı böyle kalkıp da %50'lerle 60'larla değerlendirilecek oranda değil. Demek ki burada başka bir şey var, sorunla karşılaşıyoruz. Şeyde, üniversite sınav sonuçlarına baktığınızda gene fen liseler birinci sırada, ama lisenin seviyesine baktığınızda %46, hatta 50 dahi bazı yıllarda tam 50 dahi olmuyor, onun altında oluyor. Yani demek ki bu kadar koşuşturma, bu kadar telaşe, bu kadar LGS'deki derece başarı daha sonra aynı şekilde devam etmiyor gibi bir tabloyla da karşılaşıyoruz Ceyhan.
1: Peki lise bazında eğer bu meseleyi ele alacaksak Sayın Gültekin, eğer başarılı bir modelse, şimdi bu buradaki bu liseleri tercih etmiş öğrencilerin ortaya koyduğu başarı mı, yoksa fen liselerinin bir eğitim modeli, diğerlerinden farklı bir eğitim modeli var mı? Eğer varsa ve bu eğitim modeli bu seviyeyi yukarıya çekiyorsa, bunların belki sayısı fen lisesi olarak artmayabilir ama bu model farklı liselerde, Anadolu liselerinde de uygulanabilir mi? Böyle bir başarı ortaya konuyorsa. Şimdi biz bunu üniversite sayıları konusunda da çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bu kadar çok üniversite olmalı mı, olmamalı mı şeklinde. Şimdi bu sistemsel bir durum mu, yoksa bu liseleri tercih eden öğrencilerin kaliteli ve başarılı olmasından kaynaklı bir veri mi?
2: Şimdi esas sorun şurada başlıyor Ceyhan Bey. Lisenin amacı kesinlikle üniversite sınavına hazırlamak değildir. Evet, yani verdiği eğitimle üniversite sınavına da hazırlar, ama lise eğitimi insanı hayata, yani gençleri hayata hazırlar. Lise eğitimi üst kademenin, üst eğitimin altyapısını oluşturur. Fakat süreç içerisinde, yani bu kadar yapılan şeye rağmen, girişime rağmen, lise eğitimi artık tamamıyla bizde, yani devlet kademesinde de, özel kademede de neredeyse üniversite hazırlığa dönüşmüş durumda. Yani bakın, biz hep şu aşamada sonuçları, sayıları, rakamları hep tartışıyoruz. İşte yerleştirme oranımız şu kadar oldu da, işte geçen yıl veya aynı kaldık da, işte fen liselerinin

0: başarı oranı şu oldu. Yahut da ilk tercihlerini kazanan öğrenci oranı şu oldu. Evet, bunlar da konuşalım ama esas konuşmamız gereken bunlar değil. Yani mesela sınav sistemine baktığımızda, yeni marif modeline baktığımızda esasında bizim konuşmamız gereken burası. Yani model hakikaten iyi esasında. Yani marif modeli tamam PISA temeline dayanıyor. Yani o bizde bir değişim sürecine neden oldu. Verdiğimiz eğitimin hayattaki karşılığı, verdiğimiz eğitimin sorunlar karşısında hani uyum sağlama yeteneğinin düzenlenmesi, bu açıdan baktığımızda marif modeli hakikaten bu değişimi sağlıyor. Ondan sonra ama biz bunu sadece belirli tür okullarda değil, yani fen liselerinde yahut da az önceki arz ettiğim işte Galatasaray, Kabataş, işte bunu genele yaymamız gerekiyor. İşte bütün mesele burası. Sistem güzel. Sistem doğru. Ondan sonra tamam sınavlarda, merkezi sınavlar tabii ki yapılsın. Tabii ki bunun neticesinde bir kontenjan olacaktır. O kontenjana giren veya dışında kalan. Ama genel anlamda baktığımızda bizim tüm çocuklarımıza işte bu marif modelindeki eğitim sistemine, Türkiye geneline iyi bir şekilde yayıp işte dijital ortamda dahil, fiziki ortamda dahil, yayınlar da dahil bunları şey yapmamız lazım. Model hakikaten dünyanın bundan sonraki geleceğin istediği sisteme oturtturmaya çalışıyor. İşte burada tüm okul türlerinden, yani Anadolu İmam Hatip de dahil bunun içerisine, Anadolu Mesleki Teknik Eğitim de dahil, diğer işte yerel yerleştirme de dahil. Yani olay sadece merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan okullar, işte 4-5 okul türü değil. Yerel yerleştirmeyi de bunun içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Yani burada bu okulların başarılarından söz ediyoruz. Sınavdaki üniversite sınav. Ama yerel içinde aynı şeyi, özeni bizim göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla sistemimiz güzel ama o sistemin arkasında durup onu iyileştirmemiz ve Türkiye geneline iyi bir şekilde bunu yaymamız gerekiyor. Ve bu yapıldığı zaman da bakın İmam Hatip Liselerinin hani LGS sınavındaki sınavdaki başarılarını da görebiliyoruz. Yerleştirmedeki hani ilk 20'ye girmeli. Demek ki o emek verildiği zaman bu tüm okul türleri için geçerlidir. O şekilde gözüküyor Ceyhan Bey.
1: Hı hı. Şimdi Sayın Gültekin, kendi illerinde yerleşme oranı da %92,93 olarak açıklandı. Şimdi bu da geçmiş dönemlere göre bir farklılık arz ediyor mu, yoksa yine normal bir istatistik?
0: Yok, farklı gösteriyor. Bundan sonra daha da gösterecek. Bu sadece LGS sonuçlarında değil, üniversite sonuçlarında da aynı şeyi göreceğiz ve bu gittikçe de artacak. Ekonomik durumdan dolayı tabii ki bu çok önemli bir neden. Tabii ki öğrenci gerek LGS'de gerek YKS'de farklı bir ili kazandığı zaman, kendi oturduğu, ikamet ettiği ilin dışına çıktığı zaman tencere farklı yerde de kaynaması gerekecek. Ama ekonomik koşullara baktığımız zaman yani dünyada bu artık böyle kolay yapılabilecek bir olay değil. Dolayısıyla herkes öncelikli olarak eğitimini gerek lise kademesinde gerekse yüksek öğretim kademesinde hem maddi hem de manevi unsurları göz önünde tutarak yerleştirmede, bu sınavlı olsun veya diğer yerel yerleştirmede ailesinin yanında kendi ilinde düşünüyor. Bu şartlar bunu gerektiriyor. Ha, bu bir yandan da olumlu bir sonucu evrilecek. Şimdi farklı illeri düşündüğünüz zaman ne oldu? İşte sanayisi gelişmiş ya da çok nüfusu yüksek olan, işte olanakları fazla olan illere gene yığılma olacaktı. Yine hani onlar tercih edecekti. Yine ilerleme orada olacaktı. Şimdi yerelde kaldığımız zaman o zaman yerelin de artık canlanması, yerelin de niteliğinin, kalitesinin artması doğal olarak bunun bir yansıması olarak karşımıza çıkacak. Bir bakıma olumlu bir gelişme olarak da yani bu olanakların ülke satına yayılması açısından da bence iyi olacak Ceyhan Bey.
1: Sayın Gültekin, bu yerel yerleştirmeyi de biraz bir açıklayabilir misiniz? Şimdi merkez sınav puanına dayalı yerleştirmeyi biliyoruz zaten, bunun üzerine konuşuyoruz ama yerel yerleştirme deyince hani aslında bildiğimiz ama belki isimlendirmeden dolayı idrak edemediğimiz bir durum olabilir. Onu biraz açma şansımız var mı?
0: Şu var, zaten şeyi yaparken yani yerleştirme şeyini yaparken ilk yerel yerleştirme yani ekranda ilk bu çıkıyor. Yani LGS şeyi merkezi sınavla tercih yapan öğrenciler için bile ilk önce bu ekran karşımıza çıkıyor. Burada yerel yerleştirmede yani 1 milyon dolayında öğrenci işte bu sınav için başvurdu. İşte 996 bin dolayında öğrenci sınava katıldı. Şimdi bunlardan yani yaklaşık işte 1 milyon öğrenciden 200 bin öğrenci bu merkezi yerleştirme neticesinde bir okula yerleştirilecekler. Yani 5 öğrenciden biri. Yani %20'si. Ha demek ki %80'i bu sınav dahilinde şey yapamayacak yani tercih yapamayacak, okuyamayacak yahut da yerel yerleştirmeyle okuyacaklar. Şimdi buradaki orana çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bütün bu koşturmaca, bütün bu sınav 5 öğrenciden biri için yapılıyor. %20 için. İlk bu uygulama başladığı zaman işte 8-9 yıl önce %14 dolayındaydı. Şimdi %20'ye çıkartıldı ve son birkaç yılda da artık kontenjanlar sabitlendi veya düşürülmeye başlandı. İşte niteliğin artırılmasına dikkat ediliyor. Bu aynı şeyi üniversite şeyinde de tercihlerinde de görüyoruz. Yani demek ki %80 bu sınavdan gel. Ha %20'nin ne kadarı da hani ilk etapta düşündüğü yere yerleşiyor. Tabii ki o da bir soru işareti. Şimdi geriye kalan %80. Şimdi oradan olarak baktığınızda bu çok yüksek bu oran. Ha demek ki nitelik kalite olarak baktığınızda siz sadece bu %20'yi değil %80'i de çok iyi düşünmek zorundasınız. Yani buradaki hani bu okulların başarısına gerek sınavda gerek işte sosyal, fiziksel işte diğer alanlarda hani hep konuşuyoruz. Bütün işte gayretimiz bu okullara girmek. İyi güzel tabii ki olsun bunlar. Ayrıcalıkları olsun. Tabii ki eğitim sisteminde dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde dahi evet bu dilimde bulunan okullar var. Bunu kabul edeceğiz ama %80 ile 20'nin arasında açık olmaması gerekiyor. İşte az önceki söylediğimiz hani Türkiye genelindeki okullarda da işte yerel yerleştirmedeki okullarda bizim aynı seviyeyi çıkartmamız gerekiyor. İşte Maarif modeli bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve bütün okul sistemlerinde işte öğrencinin bir sorunla karşılaştığında hayatta yahut da işte dersteki konuda her neyse ona çok yönlü işte bağlam temelli dediğimiz sorular bu. Yani birçok şeyi bir arada bağlayabilecek, düşünebilecek, sonuç çıkartabilecek. İşte böyle elemana, böyle yetişmiş kişiye hem mesleki olarak hem de hayat olarak ondan sonraki şeylerde çok yönlü düşünebilme insan modeline ihtiyaç var. İşte sınav da bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve bunu gerçekleştiren en iyi düzeydeki öğrenciyi seçmeye çalışıyor. Ama diğer işte %80 yerel yerleştirmede buna uyum sağlamalı ve istediğimiz insan profilini işte bu şekilde iyi bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bizim bundan sonraki süreçte milli eğitim olarak tüm çalışmalarımızı bu %80'lik dilimdeki bulunan merkezi sınavlar sınavın dışında kalan öğrencilerin eğitim hayatını nitelikli hale getirme çalışmamızdır Ceyhan
1: Bey. Peki. Şimdi yüksek öğretim kurumları sınavı tercih işlemleri de devam ediyor. Son 10 Ağustos nasıl bir süreç izliyoruz? Şimdi son dönemde bölüm tercihlerinde, üniversite tercihlerinde de tabii farklı belirleyenler var. İşte içinde bulunduğumuz çağ diyoruz, değişim, dönüşüm, teknolojik imkanlar. Şimdi burada gözlediğimiz farklı hususlar var mı Sayın Gültekin?
0: Yani çok geç saatlere kadar hep öğrencilerle birlikteyiz, ebeveynlerle birlikteyiz. 4 günlük bir süreç kaldı. Geçtiğimiz yılki gibi bir sıkıntı olacağını ben sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Değerli ebeveynler, sevgili gençler, şunu çok iyi dinlesinler ki kulaktan dolma birçok şey duyuyorlar. Kimisi doğru, kimisi yanlış, kimisi eksik ve hayat tecrübeleri, bu tercih tecrübeleri çok azaldığı için doğal olarak etkileniyorlar. Ve onlara öyle bir işliyor ki hani onu doğruyu doğruya çevirmek, o yanlışı düzeltmek için bayağı bir mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Hep geçtiğimiz yılın şeyi altında kalmışlar, etkisi altında kalmışlar. Geçtiğimiz yıl puanı yüksek olduğu halde açıkta kalan birçok öğrenci vardı biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz yıl kontenjanlar bir hayli düşürülmüştü. Ama sevgili öğrenciler öğrenciler şunu çok iyi dinlesinler. Bu yıl TYT'de sınavı geçerli olan öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla nazaran 100 bin

bence az. Yani bunlar resmi sonuçlar, benim yorumum değil. Ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Demek ki TYT tercihlerinde, 2 yıllık mesleki yüksekokulu tercihlerinde geçtiğimiz yıla göre havuzda 100 bin öğrenci az. Bu çok büyük bir avantaj esasında. AYT'ye geldiğimizde, yani 4-5-6 yıllık bölümlerde Ceyhan Bey, geçtiğimiz yıla nazaran 80 bin öğrencinin az olduğunu görüyoruz. Yani bu bu yılki öğrenciler için çok büyük bir avantaj. Artı, şimdi ikinci önemli maddeyi söylüyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl lisans bölümünde alınan öğrenci sayısı, yerleştirilen 402 bin öğrenci. Yani bu da resmi bir sayıdır. Bu yıl alınacak olan sayıyı açıkladı YÖK. Bu da resmi bir açıklama. 407 bin. Ha, demek ki genel anlamda kontenjanda lisanslı bir düşüş yok. Hatta 5 binlik bir artış var. Tamam, 5 bin çok önemli bir artış değil. Onu bir kenara bırakın. Demek ki bizi tedirgin edecek bir kontenjan düşümü yok. Yani aynı sabit kalıyor. Ha, bazı bölümler bazında, yani diş hekimliğidir, işte eczacılıktır, işte hukukta baraj sınırından 125 binden 100 bine çekilmesi gibi bölümsel bazda bazı düşüşler görebiliriz. Ancak genele baktığımızda orada bir tehlike yok. Şimdi başka bir madde daha var. Geçtiğimiz yıl 2 yıllık mesleki yüksekokullarına 310 bin öğrenci yerleştirildi. Bu yıl açıklanan resmi sayı 372 bin. Yani 62 binlik bir artış var ön lisans programlarında. İşte bu yeni açılan hani veri bilimidir, programcılıktır, yazılımdır, siber güvenliktir gibi, işte bunlarla birlikte şimdi 62 bin artış, o da çok büyük bir sayıdır, olumlu bir sayıdır ve buradaki artış lisansı da rahatlatacak olan bir artıştır. Şimdi bunları topladığımızda demek ki bizi tedirgin edecek, işte puanımız yüksek olduğu halde açıkta kalmamıza neden olacak bir durum söz konusu değil. Şimdi en önemli maddeyi açıklıyorum. Her öğrenci lütfen bunu yapın. Yoksa sonradan pişman olursunuz ve olacaksınız. O şekilde gözüküyor. Her öğrenciye gelen sonuçlar 2026 verir. Fakat biz tercihleri yaparken hangi veriyi kullanıyoruz? Kılavuzdaki işte bölümlerdir, şeylerdir, sıralamadır, puandır. 2025 verisi. Demek ki 2026 verisine, yani öğrencinin gelen yerleştirme verilerini bizim 2025'e döndürmemiz lazım. Ona adapte etmemiz lazım. Hani onun içinde biz neredeyiz? Şimdi bunu öğrenci nasıl yapacak? ÖSYM'nin sayfasında yılsal dağılımlar vardır. Hem 2026'nın hem 2025'in. Artık 2026'ya bakmasına gerek yok. Zaten elindeki sınav sonuç belgesi onu gösteriyor. Burada yapması gereken öğrencinin kendi gelen hangi alandan sayısal yapıyor, tercih yapıyorsa oradaki yerleştirme puanının 2025'teki karşılığına bakması lazım. Hangi sırada bu? Bunu yaptığı zaman mesela bazı puan türlerinde, bazı puanlarda daha avantajlı konuma çıkıyor. Yani 10-15 bin öğrenci daha yukarıya çıkıyor. Şimdi öğrenci için esasında bu değerlendirilmesi gereken çok büyük bir avantajdır. Öğrenci bunun farkında değil, tercihlerine düşük puandan başlatıyor. Dolayısıyla sonradan şu yanılgı olacak. Ya keşke ben şurayı yazsaymışım, bak puanım oraya tutabilecekmişim. Ama yazmadığım için olmadı. Daha düşük puanı tercihlerime yerleştirdim. İşte bu yakınma olmaması için bu kıyaslamanın yapılması.

Tercihleri de devam ediyor. Son gün 10 Ağustos. Sayın Gültekin, bu hususta dikkat edilecek konular neler? Bunları da ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel bizimle birlikte. Hüseyin Özel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum Ceyhan Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurt çapında hava durumu nasıl olacak önümüzdeki günlerde, bunu merak ederiz.
2: Tabii ki, hemen sıcaklıklara bakalım. En kritik konu, diğer konuda rüzgar tahminlerine bakalım Ceyhan Bey. Bugünlerde sıcak hava Avrupa'da, Balkanlar çevresinde, ama bu kez Batı Avrupa'da değil, Macaristan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Romanya bugünlerde 35 derecelere çıkıyor. Yani 6 Ağustos, 7 Ağustos, 8 Ağustos, önümüzdeki 3 gün epey bir sıcak hava var Balkanlar çevresinde ve Türkiye'de rüzgarlar kuzeydoğudan esiyor bize hala. Ukrayna ve Kırım üzerinden ve kuzey yönlerden esiyor. Şimdi bu sıcak rüzgarlara yol açacak bugünden itibaren 3-4 gün süreyle. Aslında İstanbul'da ve Marmara'da yaz başından beri serin esiyordu rüzgarlar. Ancak hem geldiği kaynak bu 3 gün sıcak olacak, hem de deniz artık yüzeyi daha sıcak olacak, Karadeniz. Ve bunaltıcılık maalesef biraz artıyor. Biz Ağustos'ta bundan pek kaçamayacağımızı düşünüyorduk zaten. Temmuz'daki bağlantılarımızda hep söylüyorduk. En sıcak ay termometre değerleri olarak Ağustos değil, ama hissedilen sıcaklıklar olarak en bunaltıcı ay işte bu ay. İstanbul'da hafta sonuna kadar, önümüzdeki dönemde 3 gün 4 gün boyunca yeni yağış yok. Ancak rüzgarlar biraz kuvvetli esebilir. Özellikle pazar günü, 9 Ağustos pazar günü öğlen saatleri biraz esintili geçecek. Hava sıcaklıkları Marmara'dan başlayayım. 30-32 ama Edirne, Trakya çevresinde 35-36 derecelere kadar yükseliyor. İstanbul ve Bursa, Sakarya 30-32'lerde, Edirne, Kırklareli çevresi 35-36'larda gelecek 3-4 gün boyunca yeni yağış yok. Başkent Ankara'da hava sıcaklıkları artıyor, bunu hissetmişsinizdir. Aslında cuma, cumartesi ve pazar günleri de gölgede 33 dereceler kolaylıkla erişilecek. Biraz bunaltıcı bir hava başkente de geliyor. Ancak rüzgarlar çok kuvvetli değil. Ankara'daki esintiler zayıf. Gölge bir alana geçebilirsek bu bunaltıcılığı atlatabiliriz diye düşünüyorum. Konya'da, Ankara'da ve yakın çevresinde. İzmir ve çevresi ise 32-33 derecelerdeydi. En azından biraz mevsime göre serin diyelim, hadi sıcaktı ama yine mevsime göre. Ancak hafta sonu, cumartesi ve pazar özellikle 38-39 derecelere çıkıyoruz. İzmir'de ve çevresinde, aslında bütün kıyı Ege'de. Aydın, Kuşadası çevresi ise 41 dereceye yükselebilir bu hafta sonu. Yüksek sıcaklık uyarısı yapıyoruz. Kıyı Ege bölgesi ve Akdeniz'in batısındaki alanlara, Fethiye, Kaş, tatil beldeleri, Bodrum bu hafta sonu biraz bunalacak gibi duruyor. 38 derece olmasını bekliyoruz Bodrum'un. Kuzey Ege'deki yangınlardan sonra rüzgar konusu tahminleri çok daha kıymetli hale geldi bir süredir. Burada da rüzgar Balıkesir, Biga Yarımadası, Çanakkale, işte Ayvalık gibi buralarda da tatil beldeleri var. Buralarda kuvvetli esiyor. Saatteki sürati 50 kilometreyi buluyor. Geçtiğimiz hafta 60-70 kilometre gibi daha tehlikeli süratlerdeydik. Yine de rüzgarlı bir gün olacak. Hafta sonu ise özellikle cumartesi değil ama pazar günü hem yüksek sıcaklık hem yüksek rüzgar var. Maalesef yine orman yangınları için en olumsuz koşullar geri dönüyor. Pazar, pazartesi, salı, yani 9-10-11 Ağustos'ta bu kesimde de deniz biraz dalgalı oluyor esintiler sebebiyle. Su sıcaklıkları da yer yer çok fark ediyor. Rüzgarın süpürdüğü yüzey suyu dipten gelen derin suyla karışıp bize, denize girenlere bir şok yaşatabiliyor bazı koylarda. Bunun olması normal ama tekrarlıyorum, bu geçici bir durum. Tekrar yüzey suyu ısınıyor ardından, ama bu hafta sonu denize gidecekler. Kuzey Ege'de biraz üşüyebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesi

0: Doğu Anadolu Basra sıcaklarının etkisinde uzun süredir hala devam edecek bu sıcaklar. Gölgede yine 40 derecelerdeyiz. Diyarbakır, Şanlıurfa gibi kentlerde. Akdeniz kıyılarında da bunaltıcı bir hava var. Nemli oranları arttığı için Antalya, Mersin arası hissedilen sıcaklıklar 40 derecenin maalesef üzerinde oluyor. Bir de şöyle bir bakınca Karadeniz'e, Doğu Karadeniz ve çevresinde de sıcaklıklar düşük sayılır, 27-28 derece, ama işte o nem, %90'lara kadar ulaşan nem bizim bunu çok daha yüksek hissetmemize yol açıyor. Epey bir bunaltıcı Doğu Karadeniz'deki hava diyebilirim. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, eğer süremiz kaldıysa. Maalesef 2 gün sıcak, 2 gün serin, 3 gün çok sıcak şeklinde ilerliyor hava bütün Avrupa'da. Şimdi yakın zamanda Almanya ve etrafı, İngiltere, Danimarka derken biraz serinliyor. Biz ısınırken o sıcak bize doğru geliyor. Ancak 9-10 Ağustos'ta 3-4 gün sürecek yeni bir sıcak hava dalgası daha geliyor bütün Avrupa'ya. Hani tatil için gideceksek, yakınlarımız varsa Fransa, Almanya başta olmak üzere İngiltere tekrar 40 derecelere çıkıyor Ceyhan Bey. Peki. Bu yaz gerçekten tarihi bir yaz olacak Avrupa için, bunu da hatırlatırım hafta sonu orada olacaklara.
1: Peki Alem, Süleyman çok teşekkür ediyoruz aktardığın değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim, kolaylıklar tabii diliyoruz.
0: Size de hoşçakalın.
1: Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel son olarak bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, yurt hava durumuna baktık. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi dileğiyle diyelim. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Gündem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta. 1951'de Trabzon'da doğan Cemil Usta futbola 16 yaşındayken Sebat Gençlik'te başladı. 1970'te transfer olduğu Trabzonspor'da 1974 yılında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Başarılı sol bek 1975-76 ve 1976-77 sezonlarında üst üste 2 şampiyonluk kazanan Trabzonspor'un efsane kadrosunda yer aldı. Cemil Usta 1976'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool maçında Bordo Mavili takımın golüne imza attı. Güçlü fiziği ve duvar gibi sertliğiyle rakiplere geçit vermediği için Dozer lakabını aldı. Uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yapan Türk futbolunun efsane ismi iki kez de A milli takım formasını giydi. Transfer tekliflerini "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözleriyle reddetti. 27 yaşında futbolu bıraktıktan sonra Karadeniz ekibinin altyapısında birçok oyuncu yetiştiren Cemil Usta 2003 yılında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla.

Sen emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

ve Suç 4. bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, En Ümit Sergen, Henry Zafer Ergin, Cohen Ertan Savaşçı, Doktor Fikret Ergin, Tutsak Erdal Küçükkömürcü, Gardiyan İstemi Betir.

1906 yılının Nisan'ında iki bebek dünyaya gelir dünyanın iki ucunda. Biri William, ünlü banker Richard Kane'in oğlu olarak Boston'da doğar. Babası Richard Kane'in ünlü Titanic gemisinde ölmesiyle 6 yaşında büyük bir mirasın tek varisi ve ailenin reisi olur. Bundan böyle William Kane'in bir tek görevi vardır. Babası gibi başarılı, güçlü ve gerektiğinde acımasız olmak. Diğeri ise Vladek'tir. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açar. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştür. Bebeği eve götürür. Vladek, evin kızı Florsia'nın gözetiminde 5 yaşında okula başlar. Çok zekidir. Okuldaki başarısı onu baronun şatosuna götürür. Baronun oğlu Leon'a arkadaşlık edecek, birlikte eğitileceklerdir. Florsia'yı da birlikte getirir Vladek. Üçü çok iyi anlaşırlar. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman şatoda 2 yıllarını doldurmuşlardır. Ama düşman Varşova kapılarına dayanmıştır. Şatoya gelmeleri uzun sürmez. İlk gün öldürülenler arasında Leon da vardır. Kalanlar zindana atılırlar. Bir akşam baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu görür, oğlu olduğunu anlar ve bir gece tüm mülkünü ve aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi ona bırakarak ölür. Vladek durumu ancak baron öldükten sonra vücudunu temizlerken anlayacaktır. Aradan 3 yıl geçer. Bir gün silah sesleriyle uyanırlar, çok sevinirler. Savaş bitmiştir artık. Ama onlar için tutsaklığın bitmediğini çok acı bir biçimde öğrenirler. Gelenler başka bir ordunun askerleridir. Onları esir kampına götüreceklerdir. Vladek, Florsia'nın çığlıklarını duyduğu zaman çılgın gibi atılır.

olsa da elinden bir şey gelmez. Ona annelik eden bu masum kız, gözü dönmüş düşman askerlerinin saldırısına karşı daha fazla dayanamaz, ölür. Aynı yıllarda William Kane, zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okumaktadır. Bu arada annesi Henry Osborne adında biriyle tanışır ve kısa zamanda evlenir. William başından beri Henry Osborne'a karşıdır. Nefreti gittikçe artar.

0: Merhaba sevgilim. Nasılsın?
1: Hoş geldin Henry.
0: Hoş buldum.
1: Ne iyi yaptın da erken geldin. Çayımızı birlikte içeriz.
0: Ah, güzel. Çayımızı içtikten sonra seninle biraz çıkar dolaşırız değil mi?
1: Henry ne kadar düşüncelisin.
0: Canım.
1: Bugün epey sıkılıyordum. İşini bırakıp beni görmeye gelmen nasıl hoşuma gitti bilemezsin. Çok mutluyum Henry.
0: Ben de öyle canım. Gel bakayım yanıma. Seni ne kadar sevdiğimi hala anlayamadın galiba ha? Yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum.
1: Sen ne kadar farklısın. Richard bir an olsun işinin başından ayrılmak istemezdi.
0: Yine de Richard'ı benden çok sevdiğine bahse girerim.
1: Henry neler söylüyorsun?
0: Bak canım dinle. Şu emlak işinden sana söz etmiştim ya.
1: Evet artık işe başladın sanıyorum. Bir çay daha alır mısın
0: yok,
1: sevgilim?
0: Yok teşekkür ederim canım. Dinle bak şu emlak işi...
1: Evet.
0: Tam anlamıyla işe başlayamadım. Sen de ilgilenip hiç sormadın.
1: Ama Henry evleneni neredeyse bir yıla yaklaşıyor.
0: Daha önce emlak alım satımının geleceği pek parlak değildi. Şimdi de...
1: Beni merakta bırakıyorsun Henry.
0: Doğrusunu istersen biraz sermayeye ihtiyacım var Hen. Sana bunu söylemek istiyordum. Eğer bana paramdan biraz borç verebilirsen hemen işe başlayabileceğim.
1: Bu imkansız Henry. Biliyorsun Richard'ın vasiyetnamesinin koşullarını sana söylemiştim. Seninle evlendiğim gün gelirim kesildi. Şimdi yalnızca ana param var.
0: Ben de ondan söz ediyorum sevgilim. Bu paranın çok azı bile işimi kurmaya yardımcı olur. Ayrıca senin o değerli oğlunun aile fonunda 20 milyondan fazla parası olduğunu da unutma değil mi?
1: Henry bu konuda fazla bilgi sahibi gibisin.
0: Hadi en hadi bana bir şans tanı. Kocan olmam şansını. Bu evde bir konuk gibi yaşayamam değil mi?
1: Peki senin parana ne oldu Henry? Beni bir işe başlayacak kadar paran olduğuna inandırmıştın.
0: Mali yönden Richard'la asla baş edemeyeceğimi biliyordun. Üstelik bir zaman...

0: Bunun önemli olmadığını da iddia etmiştin, hatırlamıyor musun? Beş parasız olsan da seninle evlenirim Henry demiştin. Yoksa artık beni o kadar sevmiyor musun ha?
1: Henry.
0: Benim tatlı sevgilim. Seni üzemem. Senin üzülmene dayanamam. Hadi, hadi unut bunları, unut.
1: Henry, bağışla canım. Aslında harcayamayacağım kadar çok param var. Bunun bir kısmını sana veremez miyim? Vermez miyim? Sana hayatımı vermişim.

0: Alo.
1: Merhaba anne, nasılsın?
0: William, nereden çıktın şimdi? Seni çok özledim. Neyse ki tatile çok az kaldı. Ne zaman geliyorsun?
1: Anne, izin verirsen tatili Matthew'larda geçirmek istiyorum.
0: Ama William, seni ne zamandır görmüyorum.
1: Anne, geçen hafta Matthew'un babası okula gelmişti. Tatil için onlara davet etti. Söz verdim. Onların ünlü Leicester Bankası'nı görmeyi çok istiyorum.
0: William, evi hiç özlemedin mi yavrum?
1: Yo anne, bağışla beni. O evi artık özlemiyorum. Ama seni görmeyi isterdim. Öbür tatilde görüşürüz.

0: Canlanın biraz. Ormanın bu bölümü bugün bitecek. Yoksa yine açsınız demektir.
1: Dayanamayacağım artık. Ayağım. Ayakta duramıyorum.
0: Hey çocuk. Ayağa kalk çabuk. Ben sana diyorum. Kalk hadi.
2: Bayıldı çocuk. Ayağı yolda gelirken yaralanmıştı.
0: Sen işine bak. Vay canına. Ayağı yara içinde bu. Yarın doktora gitsin bu velet. Ayağını keserler ama canını kurtarır.
3: Şimdiye kadar nasıl dayandın evlat? Son esir grubu 3 ay önce geldi.
1: İyileşecek mi doktor?
3: Bir şey söyleyemem ama ormanda ağaç kestirirlerse iyileşmez tabii. Belki seni yara iyileşene kadar mutfakta çalıştırabilirim oğlum. Kaç yaşındasın?
1: Kaç yılındayız doktor?
3: 1919'dayız.
1: 13 yaşındayım. Ya siz?
3: 36.
1: Olamaz. Sizi...
3: Dede gibi duruyorum değil mi? 15 yıl sonra sen de benim gibi olacaksın evlat.
1: Ya kaçacağım. Vatanıma döneceğim.
3: Şş, yavaş ol aptal çocuk. Bir daha kaçmaktan söz etme sakın. Öldürürler seni. Buradan kaçabilen olmadı şimdiye kadar. Şimdi işine git. Her sabah da yarayı göstermeye gel. Bacağını kesen kişi olmak istemiyorum.
4: Ama Henry çok para bu.
5: Lütfen başlama yine. Paran için korkma. İstersen bankanın genel müdürü Alan Lloyd'a sor. O senin iyiliğini düşünür değil mi?
4: 250 bin dolar.
5: Harika bir fırsat çıktı şekerim. Harika, paran iki katına çıkacak. Bir yere yatırım yaptığını düşün ha.
4: Bak Henry, eğer o parayı sana verirsem banka defterime baktım 140 bin dolar kalacak. Başka param da yok.
5: İşlerimin çok iyi olduğunu biliyorsun en. İlerisi bizim için çok parlak. Korkmana gerek yok ki.
4: Pekala.
5: Benim güzel sevgilim. Sen ne diye bunlarla kendini üzüyorsun? Lütfen bana güven. Doktora gittin mi canım? Merak
4: evet.
5: ediyorum.
4: Evet ama o istemiyor Henry.
5: Ne demek o istemiyor? Doktor böyle bir şeye nasıl karışır anlayamıyorum. Bir çocuğumuz olmasını çok istiyorum.
4: Bak hayatım, daha önce de söylemiştim sana. Doktor McKenzie, yüksek tansiyonum olduğu için bu işe karşı. Sonra birkaç düşük oldu.
5: Ama aradan çok zaman geçti. En tehlikeli olacağını sanmıyorum. Çok sağlıklısın. Yoksa ben ister miyim sanıyorsun değil mi? Sonra kafamı kurcalayan bir şey var.
4: Neymiş o?
5: Richard olsaydı onun için hayatını tehlikeye atardın değil mi? Ama ben olunca durum değişiyor.
4: Henry lütfen böyle konuşma. Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Bir çocuğumuz olmasını istemez miyim? Mektup kimden olabilir? Yazıyı hiç tanımıyorum. Bayan Kane, kocanızın başka kadınlarla ilgilendiğini size bildirmek istiyorum.

0: da ne demek? Özellikle biriyle. Her akşam eve geç gelmesini umarım şimdi daha iyi yorumlarsınız. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Üzülmeyin, bir dost.
1: Merhaba sevgili.
0: Merhaba.
1: Ne oldu, bir şey mi var? Nedir o çantaya koydun?
0: Bayan Kane mektup yazmış.
1: Yine başka bir çocuğa karşı olduğunu yazıyordur muhakkak. Neyin var senin, rengin sapsarı?
0: Yok, bir şeyim yok. Biraz başım ağrıyordu.
1: Gel sevgilim, seninle konuşmamız gerek. Ama bak, her zamanki gibi itiraz etme hemen, değil mi?
0: Anlamadım.
1: Bak canım, çok acele 150 bin dolara ihtiyacım var.
0: Henry.
1: Eğer bu parayı bulamazsam anlaşmayı tümüyle kaybedeceğim.
0: Bankada kalan bütün param o kadar zaten. Bu parayı da alırsam 5 parasız kalırım.
1: Ben gece yarılarına kadar çalışıp didineyim, sonra da sen kalk bana 5 parasız kalacağından söz et. Ben kimi için çalışıyorum söyler misin ha? Sadece kendim için mi? 5 parasız kalırsın öyle mi? Yalnızca bu evin değeri 200 bin doların üstünde. İstersen evi ipotek edebilirsin.
0: Henry, neler söylüyorsun? Ev William'ın.
1: William. Karşıma çıkan hep o. Yeter artık, yeter. Bıktım.
0: Henry.

0: Yatacak mısın hala?
1: Seni bekliyordum Henry.
0: Canım, saat gecenin ikisi, bilseydim bu kadar çalışmazdım. Benim güzel sevgilim, bugün seni çok üzdüm, affet beni.
1: Ben de sana kötü davrandım.
0: Bak canım, dinle beni. Artık para lafı istemiyorum, tamam mı? Benim için önemli olan sadece sensin. İşlerim bozulsa da senden para istemeyeceğim sevgilim. Birbirimize olan sevgimiz asla ölmemeli. Sen benim için çok önemlisin.
1: Henry, sevgilim, sana bir müjdem var.
0: Müjde mi?
1: Bugün öylesine çabuk gittin ki söyleyemedim.
0: Çabuk söyle, meraktan öldüreceksin beni.
1: Henry, bir bebeğimiz olacak.
0: Ne? Bebeğimiz mi olacak? Ah, Tanrım, hayatımda bundan güzel bir haber almadım. Sevgilim, bir tanem benim, seni çok seviyorum, çok.
2: Bay Kane, istediğiniz konularda gerekli araştırmayı yaptık.
3: Evet Bay Cohen, sizi dinliyorum.
2: Bay Osborne'un annenizden bir çocuğu olduğu takdirde Kane servetine, yani babanızın size bıraktığı servete varis olamaz. Ama anneniz babanızın kendisine bıraktığı 500 bin dolardan istediği kadarını bebeğe verebilir.
3: Evet.
2: Belki bilmek istersiniz Bay Kane, anneniz bankadaki özel hesabından son 18 ay içinde tümüyle parasını çekmiş. Ama paranın nasıl ve nerede kullanıldığını öğrenemedik.
3: Ya sonra?
2: Evet, ikinci sorunuzun yanıtı da şöyle: Bay Osborne'a yasal yönden hiçbir sorumluluğunuz yok. Babanızın bıraktığı servete 21 yaşında sahip olacaksınız. Ama annenizle evli olduğu sürece Bay Osborne'u evden çıkaramazsınız.
3: Teşekkür ederim Bay Cohen. Avukatlık büronuzla tekrar işbirliği yapacağımızdan eminim.
2: İyi günler Bay Kane. Saygıdeğer babanızla tanışmak onuruna erişemedim. Ama sizi tanıyınca bunun büyük bir eksiklik olduğunu anlamış bulunuyorum.
4: Yedi güne kadar ormandaki işe dönmek zorundasın Bledek. Bacağın iyileşti, artık seni mutfakta tutamam.
5: Çok teşekkür ederim doktor.
4: Şimdi beni dikkatle dinle. Kaçışın için bir plan hazırladım.
5: Doktor, çok iyisiniz. Birlikte kaçacağız bu cehennemden.
4: Yo evlat, benim için umut yok artık. Eğer sen başarabilirsen, inan kendim kurtulmuş gibi sevineceğim. Böyle uzun bir yolculuk için çok yorgunum. Şimdiye kadar beni kaçmayı başaracağına inandıran tek kişi sen oldun. Dinle beni.
5: Evet doktor.
4: Gelecek perşembe yeni tutsaklar gelecek. Gardiyanlar yemek için buradan 4 kişi götürürler. Bazı ilaçlar karşılığında aşçı başını ayarladım. Seni yemek kamyonuna alacak. İstasyonda kimse görmeden başka bir trene binip saklanman gerek. Seni gördükleri an öldürürler. Yolun açık olsun evlat.

suç. Oyunumuzun 4. bölümünü sunduk.

Yeni açılan sergiler, konserler, yeni çıkan kitaplar, albümler, anne babaların çocuklarla birlikte gidebileceği etkinlikler, tiyatrolar, gösterime giren filmler. Hafta boyunca kaçırılmaması gereken kültür sanat aktiviteleri Bünyamin Yılmaz'ın sunumuyla sizlerle buluşuyor. Kültür Turu her cumartesi saat 12'de TRT Radyo 1'de.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artacak. Ev sahiplerini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak bida, metrekare, normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Samsun, Sivas, Zonguldak ve Kırklareli'ndeki toplam 12 üniversiteye 378 personel alımı yapılacak. Personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Biraz
1: garaj yolu ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

0: Günaydın. Bölgemizdeki gelişmeleri aktaracağımız yeni bir bölge gündemi programına başlıyoruz. Programımızda her gün olduğu gibi bölgemizde öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız ve muhabir bağlantılarımızla haberleri detaylandıracağız. Bölge gündemine hoş geldiniz. Atilla Özuğur'un hazırladığı bölge gündeminde teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor. İletişim adres ve numaralarımızı paylaşmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinlediğiniz gibi TRT Dinle uygulaması ve ülkemizin yanı sıra dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. İletişim adreslerimize gelince, X'te arama motoruna küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp mesajlarınızı bize iletebileceğiniz gibi, gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak bağlantı numaralarımızı paylaşalım. Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62.
1: Bölge gündeminde bugün.

Programımızın içeriğinde neler var sizlere kısaca aktaralım. İlk olarak ajanslara düşen son dakika haberlerini içeren sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Ardından Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından sizlere aktaracağız. Yerel gazetelerde gezinip yayın alanımıza giren illerin güncel haberlerinden derlediklerimizi sunacağız. Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa gündemini ise TRT muhabirleri ve gazetecilerden öğreneceğiz. Yükseköğretim kurumlarına geçiş tercih süreci 10 Ağustos tarihinde tamamlanacak sevgili dinleyenler. Bizler de elimizden geldiğince üniversitelerimizin tanıtımına devam ediyoruz. Bugün de yükseköğretim tercihleri konusunda karar vermeyen öğrencilerimiz için üniversite tanıtımlarına programımıza yer vermeye devam ediyoruz. İlk olarak Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç'la üniversite hakkında detaylı bilgileri konuşacağız. Sonrasında Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Göğüş telefon marifetiyle yayınımıza konuk olacak ve Gaziantep Üniversitesi hakkında detaylı bilgileri bizlerle paylaşacak. Her hafta olduğu gibi para ve kıymetli maden piyasalarındaki gelişmeleri Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur bizlere detaylarıyla aktaracak. Bölge gündemindeki beraberliğimiz kısa haber turu ve bölge ajansıyla sona erecek.

0: Sıcak Haber.
1: Saatlerimiz 10.10'u gösteriyor ve ajanslara şu saat itibariyle düşen son dakika haberlerini, ayrıntı ve başlıklarını sizlerle paylaşacağımız Sıcak Haber köşemizle bölge gündemine devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde boş arazide silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler yaptığı incelemede şahsın Yekta Çetin olduğunu belirledi. Ceset otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne, diğeri ise özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastaneye sevk edilen A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adıyaman'da komşusunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bina önünde bulunan 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nedim Özbey, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komşusuna silahlı saldırı düzenleyerek öldüren ve bir çocuğu da yaralayan kimliği belirsiz şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İranlı yolcunun valizinde kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Aydın Kara'nın da katılım sağladığı ve çok sayıda polisle eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler ve narkotik köpekler tarafından arandı. Gaziantep'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 91 yaşındaki Fadile Öztetacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi incelemelerinin

0: İncelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor ve bölgemizdeki hava durumu ile ilgili güncel bilgileri öğreneceğiz. Meteoroloji uzmanı Mustafa Ayzit telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle birlikte. Sayın Ayzit, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Aslı Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, son hava raporu bölgemizdeki hava durumu ile ilgili neler söylüyor, sizden öğrenelim.
2: Tabii hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece mevsim normalleri üzerinde seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız da bölge genelinde hakim olarak güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 24-40, Şanlıurfa 27-41, Mardin 28-37, Siirt 25-39, Batman 18-40 ve son olarak Şırnak 27-37 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 günlük tahmin taslağımızdaki beklentimiz de şöyle olacak. Yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 3 derece mevsim normalleri üzerinde seyrine devam edeceğini bekliyoruz. Rüzgarımız ise güneyli, hakim olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bilgiler şimdilik bu kadar, sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Meteoroloji uzmanı Mustafa Ayzit, çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Karayollarındaki son durumu da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından sizlere aktaralım sevgili dinleyenler. Darende Malatya yolunun 5 ve 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak Malatya Kuzey Çevre yolunun 23 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 16 ve 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Bingöl-Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak, Tunceli-Ovacık yolunun 31 ve 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü ve Adıyaman-Araman yolunun 10 ve 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Adıyaman-Siverek yolunun 1 ve 2. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ve 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanıyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 alan koduyla 4499 199 numaralı telefonlarına başvurulabilir.
3: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de yerel gazetelerde gezinip bugünkü haber başlıklarını, sizin için seçtiğimiz haber başlıklarını ve detaylarını aktaracağız. İlk durağımız Elazığ Hakimiyet Haber. Haber başlığımızda şöyle deniliyor: Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin finansman anlaşması resmi gazetede yayınlandı. Detayını da aktaralım. Bugün resmi gazetede yayınlanan anlaşma, Fırat Havzası'nda yürütülecek rehabilitasyon çalışmalarının finansman sürecini düzenlerken proje kapsamında uygulanacak faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülmesi öngörülüyor. Proje ile doğal kaynakların korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların finansman altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Elazığ Hakimiyet Haber'den son haberimiz ise şöyle: Elazığ'da 4,9 milyon TL hibe desteğiyle piliç üretim kapasitesi arttırıldı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında 4 milyon 997 bin 750 TL hibe desteğiyle piliç yetiştiriciliği işletmesinin kapasitesi arttırıldı. Yıllık 312 bin piliç üretimi hedefleniyor. Mardin Büyük Aile Platformu resmen kuruldu haber başlığına yer vermiş Mardin Haber Gazetesi. Detayında şöyle deniliyor: Türkiye Büyük Aile Platformu'nun il yapılanmaları kapsamında Mardin Büyük Aile Platformu resmen kuruldu. Kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim camiası, din görevlileri, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımıyla oluşturulan platform, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütecek. Batman Çağdaş Gazetesi ile devam edelim. Federasyondan Batman Stadyumu'na onay haber başlığının detayını da aktaralım. 15 bin kişilik Batman Stadyumu 1. Lig maçlarına hazır hale getirildi. Stadyumda incelemelerde bulunan federasyon yetkilileri stadyumda 1. Lig maçlarının oynanabilmesi için gerekli onayı verdi. Bingöl'de tarıma dayalı ihtisas OSB kurulacak haber başlığına yer vermiş Bingöl Kent Haber. Bingöl'ün Sancak beldesinde 81 büyükbaş işletmesinin yer alacağı Bingöl Besi ve Süt Sığırcılığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanıyor deniliyor haberin detayında. Gaziantep 27 gazetesi ile devam edelim. Rodoi Kaptan Memnun haber başlığının detayında şöyle deniliyor: Sırbistan kampını tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mirel Rodoi'nin bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Ve yine Gaziantep 27 gazetesinden bir diğer haberde aktaralım. Gaziantep Üniversitesi'nde performans toplantısı. Gaziantep Üniversitesi'nde Rektör Profesör Doktor Sait Mesut Doğan başkanlığında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında üniversitenin fikri mülkiyet performansının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi deniliyor haberin detayında. Kilis Kent Haber Gazetesi ile devam ediyoruz yerel gündem köşemize. Kilis'te sınır hattında inceleme haber başlığının detayını da paylaşalım. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun'la birlikte Kilis'te bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu deniliyor haberin detayında. Adıyaman Günebakış Gazetesi'nden Adıyaman'da 7 ton kaçak nargile tütünü imha edildi haber başlığının detayını da aktaralım sevgili dinleyicilerimiz. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 7 ton kaçak nargile tütünü katı atık bertaraf tesisinde imha edildi. Bingöl Genç Haber, Genç Havadis, Bingöl Genç Havadis 21 gazetesinden bir haber paylaşalım. Baraj kapakları açıldı, Murat Nehri'nde mahsur kaldı haber başlığının detayında neler var hemen aktaralım. Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında piknik yapan bir kişi baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehir ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

vatandaş AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bingöl Genç Havadis 21'den bir diğer haberi de hemen aktaralım. 4 aylık bebek uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi deniliyor haberin detayında. Tatvan Sesi Gazetesi ile yerel gündeme devam edelim. Bitlis'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı haber başlığının detayını aktaralım. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısında bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önleyici hizmetlerden dumansız kampüs uygulamalarına kadar birçok konu ele alındı. Şırnak Haber'le devam ediyoruz. Cizre'de tarım arazilerinde ürün tespit ve kontrol mesaisi haber başlığının detayını paylaşalım. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Düzova köyünde tarım arazilerinin durumu ve ürün tespiti amacıyla detaylı incelemelerde bulundu. İlçe genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve rekolte takibini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri Düzova köyünde inceleme başlattı deniliyor haberin detayında. Son olarak Siirt'te Son Söz ve Van Haber'deki haberleri paylaşacağız. Siirt'te Son Söz gazetesinde sualtı kurtarma ekibi profesyonel seviyeye ulaştı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sualtı arama ve kurtarma dalgıç ekibi tamamladıkları ileri seviye eğitimlerinin ardından 3 yıldız dalgıç unvanı almaya hak kazandı. Ve son olarak Van'da haber. Van Denizi Su Sporları Festivali 12. kez düzenlenecek. Festival 8-9 Ağustos Cumartesi Pazar tarihlerinde Edremit ilçesindeki Su Sporları merkezinde düzenlenecek. Festival boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve su sporları gösterileri vatandaşlarla buluşacak deniliyor haberin detayında. Bu haberle yerel gündemi noktalıyoruz.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Diyarbakır Gündemi. Gazeteci Veysi İpek, Diyarbakır Merkez ve ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Sayın İpek.
2: Evet, öncelikle isterseniz dün 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen çerçeve yasadan bahsetmek istiyorum. Terörsüz Türkiye projesi kapsamında aslında ete kemiğe bürünmüştü. Diyarbakır'da sevinçle karşılandı. Hem iş camiası hem diğer taraftan vatandaşlar tarafından önemli vurgu yapıldı. Beklenti bu yöndeydi. Daha önce herkes yasanın çıkmasını, özellikle DAK kadrosunun silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönmesi yönde beklenti içerisindeydi. Şimdi ise artık neredeyse iki organize sanayi bölgesi daha Diyarbakır'da inşa ediliyor. Biri Karaca'da organize sanayi bölgesi, diğeri de Silvan'da inşa edilecek organize sanayi bölgesi olduğunu ifade edelim. Haliyle yatırımlar da peş peşe gelmeye başladı. Bu da kente sevinçle karşılandığını ifade edelim. Yasa tasarısı da Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüleceğini belirterek diğer habere geçelim. Sıcak hava aslında neredeyse 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada hafta sonundan itibaren mevsim normallerine düşecek. 39 dereceyi bulan hava sıcaklıkları hafta boyunca da bu şekilde devam edeceği bekleniyor. Diğer taraftan da bugün ve yarın için uyarılar devam ediyor. Özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların saat 10 ile 16 saatleri arasında sokağa, güneşin dik indiği noktalara çıkmaması yönünde uyarılar devam ettiğini ifade edelim.

0: bol bol da sıvı tüketilmesini, ekinler önerdiğini söyleyerek diğer habere geçelim. Tabii yakıcı güneş dedik. Diyarbakır'da yakıcı güneş altında binlerce liralık değerli dikkat çeken özel cins güvercinler adeta birer VIP misafir gibi ağırlanıyor. Merkez Bağlar ilçesinde bir güvercin otelinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasıyla birlikte güvercinlerin sağlıklı ve konforu için özel önlemler alındı. Bir taraftan klimalarda çalıştırmaya başlandı. Diğer taraftan da buzlarla takviye odalar serinletilmeye çalışıyor. Hemen son olarak haberimizde Diyarbakır Valisi Murat Soğurluoğlu'ndan gençlere seslendi. Tukuba Yaz Okulu kapanış töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Murat Soğurluoğlu gençlere yaptığı çalışmalarla ilgili önemli vurgular tabii bir taraftan söylemleri ifade edelim. Türkiye'nin için daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke için her görüşten insanımızın birbirini sıkı sıkıya sarılabileceği bir toplumun inşası için büyük ve güçlü Türkiye hedefimize, Türkiye yüzyıllı hedefleri kapsamında ulaşmak için gençlerimizde en büyük ümidimiz olduğu ifadesini kullandı. Yaz okulları kapanış töreninde konuşan Murat Soğulu bu vurgusuyla da sözü size bırakalım.
1: Şanlıurfa gündemi. Gazeteci Veysi İpek Diyarbakır merkez ve ilçelerindeki gündemi aktardı. Şimdi de Şanlıurfa merkez ve ilçelerindeki gündemi öğreneceğiz. TRT muhabirimiz İbrahim Halil Aslan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aslan, gündemde neler var diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Aslanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Şanlıurfa Halil ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Kırsal Yazlı Kavak Mahallesi'nde akrabalar arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavganın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık

0: İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobiliyle çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yusuf Ergün yönetimindeki otomobil Siverek-Çermik Karayolu'nun 17. kilometresinde Emrullah Yiğit idaresindeki çekiciyle çarpıştı. Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Sezgin Aslanoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen parklarda ve Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı. Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşlar daha serin bir ortam alışverişi yapabilmesi için vantilatörler çalıştırıyor. Aslanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz İbrahim Halil Aslan. Yeni konu başlıklarında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Malatya gündemi. Saatlerimiz 10.32'yi gösteriyor. Son olarak Malatya merkez ve ilçelerindeki gündemi öğreneceğiz. Muhabirimiz Mehmet Turan Çiğdem telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çiğdem, gündemde neler var diyelim, sözü size bırakalım. Buyurun.
2: Doğanşehir'de başlayalım. Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevki yönünde aynı yönde seyreden otomobil ve traktörün karşı trafik kazasında 3 yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalin startı 8 Ağustos Cumartesi günü Anadolu'nun ilk yerleşim birimlerinden olan Arsantepe'de verilecek. Malatya'nın yıllardır içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüz Bey Kaptaş Tesisi'nde 1995 yılında başlatılan uygulama ile günün 24 saati kesin Kur'an-ı Kerim okunuyor. Beyda eteklerinden çıkan doğal kaynak suyu olma özelliği sağlayan su, herhangi bir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmaksızın uluslararası standartlara göre musluklara ulaştırılıyor. Son haberimiz de siyasetten, CHP'den ayrılan ve üyelerin katılımıyla yeni parti Malatya Başkanlığı resmen kuruldu. Partiye İkmal Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arapça Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu gibi isimler de katıldı. Diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Mehmet Turan Çiğdem, kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, tercih döneminde artık son günlere yaklaşılırken üniversite adaylarının en çok merak ettiği başlıkları konuşmaya biz de programımızda devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç. Sayın Koç, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, malumunuz üniversite tercihi yapacak olan adaylar için geri sayım başladı. Bu süre çok önemli. Biz bugün Çağ Üniversitesi'ne dinleyicilerimize ve Çağ Üniversitesi'ne tercih edecek adayları Çağ Üniversitesi'ne sizin aracılığınızla tanıtacağız. İzninizle şuradan başlamak isterim. Çağ Üniversitesi'ne tercih etmeyi düşünen adaylar için üniversitenizin eğitim yapısını, akademik bölüm çeşitliliğini, öğrenci ve kampüs yaşamını ve ayrıca tabii barınma olanaklarını dinleyicilerimizle paylaşır mısınız lütfen?
1: Çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Öncelikle öğrenci adaylarımızın bilgilendirilmesi için yaptığınız programlar ve nazik davetiniz için üniversitem adına teşekkür ediyorum efendim. Şimdi Çağ Üniversitesi 1997 yılında kurulmuş, Anadolu'daki ilk vakıf üniversiteleri arasında 40 yıllık köklü eğitim deneyimi, yenilikçi ve uluslararası bir eğitim anlayışı ile birleştiren 30 yıllık bir vakıf üniversitesi. Haliyle Adana ile Mersin'in kesişim noktasında bulunan kampüsümüzde öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi kazandırmayı değil, onları asgari bir yabancı dil bilen, teknolojiyi etkin kullanan, analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve küresel ölçekte rekabet edebilen, istihdam edilme kabiliyeti yüksek bireyler olarak yetiştiriyoruz.

0: geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim modelimizin merkezinde öğrenci odaklılık var, kalite var, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm, uygulamalı eğitim ve sürdürülebilirlik var. Üniversitemizde güçlü akademik kadronun yanı sıra dil eğitimi, 30'dan fazla ülke, 50'den fazla üniversiteyle de Erasmus Plus ve değişim olanakları, uluslararası işbirlikleri, uygulamalı dersler, simülasyonlar ve markalı, sertifikalı derslerin yanında Metaverse Laboratuvarı var ki bölgenin ilk ve tek sanal gerçeklik laboratuvarı olarak da ön plana çıkıyor. Kaç bölümümüz var? Üniversitemizde hukuk fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler olmak üzere 3 fakülte. Toplam 26 program var. Ayrıca yabancı diller yüksekokulu, 7 ön lisans programı, meslek yüksekokulumuz ve 8 yüksek lisans ile 3 doktora programı ile sosyal bilimler enstitümüz bulunmakta. Dolayısıyla Çağ Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisans düzeylerde bir akademik yapı sunuyor. Tüm akademik birimlerdeki öğrenci ve akademisyenlerini sürekli eğitim merkezi faaliyetleriyle sertifikalandırıyor. Halihazırda üniversitemizde yaklaşık 5000'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor Aslı Hanım.
1: Evet.
0: Bununla birlikte bizim için yalnızca öğrenci sayısının büyüklüğü değil, her öğrencimize erişebilmek ve nitelikli bir eğitim ortamı sunabilmek önem taşıyor. Bizim öğrencilerimiz rektörden öğretim kadrosuna akademik danışmanları ile 7/24 oradan iletişim kurabilmeleri, uygulamalı eğitimlerden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri ve kampüsteki sosyal kültürler ve sportif olanaklara kolaylıkla erişebilmeleri için her türlü kolaylık ve imkan mevcut. Yurt ve konaklama konusunda tabii öğrencilerin merak ettiği konular, öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve ekonomik konaklama imkanlarına ulaşması son derece önemsiyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize kampüs çevresinde Tarsus'ta, Adana'da ve Mersin'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel öğrenci yurtları ve konaklama alternatifleri hakkında rehberlik hizmetimiz var ve öğretim elemanlarımızdan oluşturduğumuz heyetlerle kaldıkları yerlerde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını ilgili müdürlükler nezdinde de gidermeye çalışıyoruz. Ulaşımımız da çok kolay. Adana, Tarsus ve Mersin ulaşım ağı üzerinde stratejik bir konumdayız. Mersin, Tarsus ve Adana'dan hareket eden toplu taşıma araçları günün büyük bir bölümünde yaklaşık 10 dakikalık aralıklarla kampüsümüze ulaşım sağlayabiliyorlar. Ayrıca Adana'dan, Mersin'den ve Tarsus'tan belediye otobüsleri de üniversitemize ring seferleri yapıyor.
1: Evet.
0: Öğrencilerimiz de isterlerse özel taşımacı firmaların servislerinden de yararlanabiliyorlar. Biz bu merkezi konumda aslında istediğimiz bu ulaşım kolaylıklarını da öğrencilerimize çok rahatlıkla sunabiliyoruz Aslı Hanım.
1: Peki efendim, Çağ Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar için mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam avantajlarından da biraz bahsedelim. Akademik yapınızdan söz ettiniz. Bu yıl için açılması düşünülen başka bölümler var mı? Bir de öne çıkan fırsatlar, bu üniversiteyi tercih edecek olan öğrenciler için öne çıkan fırsatlardan da bahsetmenizi isteyelim.
0: Tabii Aslan, biliyorsunuz üniversite diploması artık tek başına otomatik bir iş garantisi anlamına gelmiyor. Ancak
1: evet,
0: biz öğrencilerimizin mezun oldukları iş dünyasına, olduklarında iş dünyasına hazır, deneyimli ve güçlü yetkinliklere sahip olmaları için kapsamlı bir kariyer ekosistemi oluşturduk. Yani ders programlarımızı günümüzün iş dünyasının beklentilerini dikkate alarak sürekli güncelliyoruz. Bu çok önemli.
1: Hı hı.
0: Uygulamalı dersler, zorunlu ve gönüllü stajlar, 33 büyük firmanın sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen markalı dersler, Lead Up mentorluk programı, sertifika programları, dijital rozetler, kariyer etkinlikleri ve özellikle iş dünyasının simülasyonu, bitirme projeleri ve iş dünyası ile birlikte öğrencilerimizin daha mezun olmadan profesyonel yaşamla tanışmalarını sağlıyoruz. Ama bundan daha önemlisi, öğrencilerimize özgeçmiş hazırlamadan tutun mülakat teknikleri, kariyer planlama, iş ve staj fırsatına erişim konularında da danışmanlık sunuyoruz. 2025-2026 yılı stratejik plan izleme verilerine göre de yaklaşık 1000 öğrencimize kariyer danışmanlığı hizmetinden yararlandırıp onların iş bulmaları konusunda bizatihi aracılık ettik. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin mezun olduklarında yalnız teorik bilgiye değil, pek çok yetkinliğe de sahip oluyorlar ki bu yıldan itibaren çipli elektronik diploma ile sosyal, akademik ve proje yetkinliklerini kayıt altına alma ve bunu kanıtlama şansına sahip olacaklar. Ve 2027 yılında dünyaca tanınan bir kurumun yabancı dil test merkezi olmama sebebiyle buradan da bir dijital yetkinlik ortaya koyacağız. Tüm bunları bizim YFQM 4 yıldızı geçen yıl aldık. Yani Avrupa Mükemmeliyet Ödülü'ne Türkiye'deki 3 üniversiteden biri olduk. Bu yıl hedefimiz 5. yıldız, süreç analizleri yapmak suretiyle güncelleyerek gidiyoruz. Yani öğrencide yarattığımız kalite açısından da önem arz eden bir konu. Yeni açılan bölüme gelince, evet,

0: Üniversitemizin yeni lisans programı Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. Bu bölüm yönetim bilimleri ile bilgi teknolojilerini bir araya getiren disiplinler arası bir yapıya sahip ve program kapsamında işletme yönetim bilgisinin yanı sıra yapay zeka, veri analitiği, yazılım geliştirme, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi alanlara yönelik eğitim veriyoruz. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüzle dijital dönüşümü yalnızca takip eden değil, yöneten ve geleceğin teknolojik çözümlerini geliştirebilen profesyoneller yetiştirmeyi ve bu programı özellikle lojistik sektörüyle bütünleştirerek iş garantisi sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Mersin School of Logistics adı altında uluslararası bir okul açtık. Bu sene 10 mezunu verdi. Onu da şu anda işlerindeler. Bu sene yönetim bilişimle de bunu birleştirmek suretiyle istihdam adedini ve sayısını çocuklarımızın, öğrencilerimizin, adaylarımızın lehine bu önümüzdeki yıllarda da arttırarak kullanacağız. Onun için bu konuda fark yarattığımızda bölge üniversitelerimiz gibi biz de kendi alanımızdaki misyonumuzu en iyi şekilde tamamladığımızı düşünüyoruz efendim.
1: Efendim, yurt dışı programlarınızla öğrencilere sağladığınız avantajlar var mı? Hem buna değinmenizi rica edelim, hem de aileler öğrencilerini gönül rahatlığıyla Çağ Üniversitesi'ne neden göndersinler, gönderebilirler? Bu konuyla ilgili bir mesajınız varsa onu da paylaşmanızı rica edelim.
0: Kesinlikle Aslı Hanım, öğrenciler Çağ Üniversitesi'ni tercih ettiklerinde yalnızca bir bölüm değil, kendilerini her yönüyle geliştirebilecekleri uluslararası standartlarda bir üniversite deneyim seçmiş oluyorlar, bu birincisi.
1: Evet.
0: Güçlü ve öğrenci odaklı akademik bir kadromuz var. İngilizce, yabancı dil ağırlıklıyız. 40 yıldır bu işi yapan bir üniversite ve eğitim kadrosundan geliyoruz. Erasmus Plus'ta 50 üniversitenin 30 ülkedeki dağılımıyla yüksek düzeyli bir öğrenci değişim olanağımız var. Uluslararası işbirlikleri var. Akdeniz Üniversiteler Birliği, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Türk Üniversiteler Birliği üyesiyiz. Mavi diploma yanında, ki bunun altını özellikle çiziyorum, uluslararası dijital rozetler ve sertifika programlarımız var. Onun için ki iş garantisi noktasında öğrencinin kabiliyeti ve yeteneğini güçlendiren bir yapımız var. İstihdam oranımız da gayet yüksek, yükselmeye de devam ediyor. Özellikle hayatı simüle edip yaşama, yapay zeka ve yeni teknoloji odaklı güncel ders içerikleri de sanal gerçeklikle beraber 54 öğrenci kulübünde, sosyal anlamda da böyle, 11 araştırma ve uygulama merkeziyle sosyal sorumluluk projeleri, kendimden başkalarına da faydam var, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle ve çok daha önemlisi öğrencilerinin %96'sına sağlanan burs ve indirim olanağı yanında güvenli, yeşil, cennet gibi bir kampüs uluslararası standartlarda Çağ Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu son derece önemli avantajlar. Gelene biz Çağlı olduğundan itibaren kendi çocuğumuz, evladımız bakar. Haliyle 5000 kişilik yapı içerisinde 1-2 sene sonra isimlerini doğrudan ezbere söyleyebiliriz. Peki. Bu bile aileler için bir güven. Aynı zamanda sağlanacak diğer imkanları da tamamlayan önemli bir şey. Son mesajım şu. Çağ Üniversitesi öğrencisine yalnızca ne biliyorsun diye sormaz. Bildiğini nasıl uyguluyorsun, nasıl değer üretiyorsun ve geleceğe nasıl yön veriyorsun sorularını da yöneltir. Biz öğrencilerimizi bir diplomayla değil, güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz ve tercih dönemindeki bütün aday öğrencilerimizi kampüsümüzü görmeye, akademisyenlerinizle tanışmaya ve Çağ Üniversitesi deneyimini yerinde yaşamaya davet ediyorum aslan.
1: Umarız tüm adaylar kendileri için en doğru tercihi yaparlar. Çok teşekkür ediyoruz Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç katılımınız ve katkılarınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm TRT GAP dinleyicilerine sizin nezdinizde saygıyla selam.
1: Hoşçakalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak, dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak, hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Evet sevgili dinleyenler, tercih döneminde artık sona doğru ilerlerken üniversite adaylarının en çok merak ettiği konuların başında eğitim imkanları, kampüs yaşamı geliyor.

0: Yine bu bölümde de ikinci güncelimizde de Gaziantep'e uzanacağız. Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Göğüş telefon hattımızın diğer ucunda. Fahrettin Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum aslanım.
0: Evet, vaktimiz kısıtlı ama detaylandırmak da istiyoruz üniversiteyle ilgili bilgileri. Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yapısından, öğrenci sayısından ve öğrencilere sunduğu eğitim ve sosyal yaşam, yani barınma olanaklarında genel bir değerlendirme yaparak bahseder misiniz lütfen?
1: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT GAP Radyosu dinleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak ben Gaziantep Üniversitesi'ni tanıtmak isterim. Gaziantep Üniversitesi'nin temelleri 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan makine mühendisliği bölümüne dayanmaktadır. Üniversite 1987 yılında kendi tüzel kişiliğini kazanmıştır Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ayrılmak suretiyle. Ve
0: Evet.
1: bugün için Gaziantep Üniversitesi sağlık, mühendislik, fen ve sosyal bilimler, eğitim, hukuk, iletişim, güzel sanatlar, spor, turizm, mimarlık ve havacılık, gastronomi gibi birçok alanda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren köklü bir devlet üniversitesidir. Üniversitemizin ana yerleşkesi Gaziantep şehir merkezinde bulunmakta. Bunun yanı sıra Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Araban ve Nurdağ ilçelerinde de akademik birimlerimiz bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesi uygulamalı eğitime çok büyük bir önem vermekte. Öğrencilerimiz hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, atölyeler, stüdyolar, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarında mesleki deneyim edinmektedirler. Gaziantep takdir edersiniz ki güçlü sanayi ve üretim altyapısıyla öğrencilerimize çok büyük bir avantaj sunmakta aslında. Üniversitemizin organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, meslek kuruluşları, Gaziantep Teknoparkımız ve özel sektörle yürüttüğü işbirlikleri sayesinde öğrencilere staj, uygulamalı eğitim ve proje imkanı sunmaktayız. Bu süreçte iş dünyasını yakından tanıyan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına da çok büyük bir olanak sunmaktayız. Üniversitemiz aynı zamanda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve mesleki etkinliklerin yoğun olarak gerçekleştirildiği sosyal yaşama aktif üniversitelerden birisi. Ben Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yapısı hakkında bilgi verecek olursam, Gaziantep Üniversitesi'nde 20 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu ve 28 uygulama ve araştırma merkezi bulunmakta. Bunun yanı sıra Gaziantep Üniversitesi'nde 50 bin öğrenci eğitim görmekte, mezun sayımız ise 142 bine yaklaşmış bulunmaktadır. Üniversitemiz farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen öğrencileriyle çok kültürlü bir eğitim ortamına sahiptir. Tabii öğrencilerin beklentilerine gelecek olursak, öğrencilerin beklentileri nelerdir? Öğrencilerin beklentileri temel olarak nitelikli bir eğitim görmek istiyorlar. Uygulama imkanını görmek istiyorlar üniversitelerde. Barınma olanakları nedir? Bunu duymak istiyorlar. Ulaşım kolaylığı ve mevcudiyetini duymak istiyorlar. Beslenme konusunda ne durumdayız? Kısaca bundan söz edeceğim. Sosyal yaşam ve uluslararası deneyim ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları. Bu konulardan kısaca bahsetmek istiyorum ben. Birinci
0: Tabii,
1: olarak
0: lütfen.
1: akademik ve uygulamalı eğitim dediğimizde Gaziantep Üniversitesi bu konuda öncü üniversitelerden birisi. Sağlık alanında öğrenciler hastane ve kliniklerde, mühendislik ve teknik programlarda ise laboratuvar ve üretim tesislerinde, iletişim ve güzel sanatlar öğrencileri ise stüdyo ve atölyelerde uygulama yapabilmektedir. Bu anlamda üniversitemizde başlatmış olduğumuz üniversite sanayi işbirliği kapsamında intern öğrenim fırsatı sunmaktayız. Bu neyi ifade ediyor? Üniversite sanayi işbirlikleri kapsamında öğrenciler zorunlu ve gönüllü staj yapabilmekte, işletmelerde uygulamalı eğitim alabilmekte, sektörel projelerde görev üstlenebilmekte,

0: teknik ya da mesleki eğitimlere katılabilmekte, aynı zamanda işverenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelebilmektedirler. Gaziantep Üniversitesi tarafından öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen internlük uygulamasında eğitimlerinin belli bir dönemini sektörde geçirmekte öğrenciler. Bu modele biz 7 artı 1 modeli diyoruz ve birçok üniversiteye öncü model olarak tercih edilen bir modelden söz ediyoruz. Bu anlamda 7 dönemini öğrenci üniversitede geçirdikten sonra tüm derslerini eğitim anlamındaki teorik donanımını hazırladıktan sonra son bir dönemini sektörde, sanayi kuruluşlarında geçirmekte. Öğrenciler bu internlük sürecinde işletmeleri tanımakta, işletmeler öğrenciyi tanımakta.
1: Evet.
0: Bu sayede başarılı öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından istihdam edebilme fırsatı sunmaktadırlar.
1: Fahrettin Bey, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Rica etsem toparlar mısınız lütfen?
0: Şöyle, Gaziantep Üniversitesi uluslararası imkanlar açısından Türkiye'nin Erasmus Plus anlamındaki desteklerine ilk başlayan üniversitelerden birisidir.
1: Evet.
0: Bu anlamda yurt dışı imkanları sunmaktayız öğrencilerimize. Kütüphane, bilişim ve beslenme açısından tüm donanıma sahip bir kütüphanemiz. Yemek hizmeti veren donanımlı bir yemekhanemiz bulunmakta. Bunun yanı sıra barınma konusunda kendi öğrencilerine yeten üniversitelerden birisiyiz. Hem üniversite kampüs içerisinde bulunan yurtlarımızla hem de kampüs yakınında mevcut yurtlarla öğrencilerimize yurt
1: Peki.
0: olanağı sağlamaktayız. Bu açıdan da biz öğrencilerimize çok ciddi bir fırsat sunuyoruz. Tabii sosyal yaşamdan da kısaca söz etmek isterim ben.
1: Efendim, vaktimiz çok kısıtlı. Sanıyorum detayları internet ortamında öğrenciler detaylı bir şekilde bulabilirler. Biz size çok çok teşekkür edelim ve hoşgörünüze sığınalım bugünlük.
0: Tabii ki memnuniyetle.
1: Çok
0: Ben
1: teşekkür
0: o
1: ediyoruz.
0: halde tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Gençlere de seçimlerinde başarılar diliyorum.
1: Evet, sayenizde Gaziantep Üniversitesi'ni çok daha yakından tanıma imkanı bulduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Göğüş. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Para, altın, döviz piyasaları.
1: Finansal piyasalarda hareketli bir haftayı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması, Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin mesajları ve Türk lirasıyla dış ticarette kaydedilen artış ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları. Biz de detayları konuşacağız. Tüm bu gelişmeleri Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur değerlendirecek. Sayın Songur, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk aslanım, iyi yayınlar.
1: Evet, finansal piyasalarda bu hafta nasıl bir seyir izlendi? Bununla başlayalım ve Temmuz ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii ki aslında altın yatırımcısıyla başlayalım. Altın tarafında özellikle dün çok sert bir yükseliş gördük.
1: Evet.
3: 4078 dolar bandından 4258 dolar bandına kadar ons fiyatı yükseldi. Bunun temel nedeni aslında biraz daha bu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik gelişmelerin olumlu olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu da beklentiler doğrultusunda doların biraz daha gevşemesi, bu anlamda altının biraz daha artması olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta dolar kurunda ise 47,5 seviyesini geçmiş olduk. Orada kademeli artış halen devam ediyor. Borsa İstanbul tarafına bakarsak geçen haftalarda özellikle 5-6 gün süren sert düşüşlerden sonra 14.200'lerden 13.200'lere kadar gerileyen Borsa İstanbul'da bir toparlanma evresini gördük. Şu anda 13.700 seviyelerinde işlem görüyor. Son olarak da Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin'de de yatay seyir halen devam ediyor. 62 bin ile 66 bin arasında sıkışmış bir Bitcoin fiyatı öngörülüyor. Temmuz enflasyonuna dönersek hemen ikinci sorumuzla devam edeyim. Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık %1,78 oldu. Yıllık bazda da %31,75'e geriledi. Tabii bizim beklentilerimiz

0: bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun %36'na, %30'un altına düşmesiydi. Ancak bu beklediğimiz oran maalesef bu beklentilerimiz gerçekleşmedi. Bunun temel nedeni de biraz daha Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ve bölgedeki bu gerilimin etkisi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü enerji fiyatlarını arttırdı. Bununla birlikte 3 ana harcama grubunda aylık değişimi gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61'lik artış olurken ulaştırmada 2,59, elektrik, gaz gibi diğer yakıtlarda ise 2,25'lik bir artış görmüş olduk Temmuz ayında.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sıkı para politikası dezenflasyon sürecini güçlendirecektir açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki dönemde ekonomi ve para politikasını açısından bizleri neler bekliyor Sayın Songur?
0: Şöyle, özellikle 2023 Mayıs'tan bu yana zaten uygulanan sıkı para politikasının aslında bu açıklamalar daha da devam edeceği öngörüsünde bulunmak mümkün. Bu anlamda şu anda hem bireysel hem firma düzeyinde özellikle şirketlerde kredi finansman koşullarında ciddi sıkıntılar var, onu biliyoruz. Yani insanlar krediye ulaşmakta zorlanıyor, şirketler krediye ulaşmakta zorlanıyor. Bunun temel nedeni yüksek enflasyon sürecinde biraz daha para politikasının sıkılaşmasından kaynaklı. Sayın Karahan'ın bu açıklamasını dikkate alırsak bu sürecin önümüzdeki süreçte de biraz daha devam edeceğini vurgulamak mümkün. Bunun temel nedeni de biraz da enflasyondaki özellikle bu yıl beklentiler %20'lere yaklaşmasıyken halen yılın ikinci yarısına geldik. Temmuz ayı az önce enflasyonu konuştuk. Temmuz ayı enflasyonu %31,75 olarak gerçekleşmiş yıllık düzeyde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla halen hedeflerimizden çok uzaktayız ve Sayın Karahan da bu doğrultuda dezenflasyon sürecinin devam edebilmesi adına özellikle sıkı para politikasının devam edeceğini net bir şekilde vurguluyor. Bu anlamda hem bireysel hem de firma anlamında biraz daha finansal kredi imkanlarının biraz daha bulma anlamında zorluklarının devam edeceğini söylemek mümkün.
1: Son olarak Türk lirası ile dış ticaret hacminin yılın ilk 7 ayında 900 milyar lirayı aşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmenin ekonomi ve dış ticaret açısından önemi nedir Sayın Songur? Birkaç cümleyle alalım lütfen.
0: Tabii ki aslında yani çok değerli bir gelişme. Bunun temel nedeni şu: biz normalde yurt dışında yaptığımız ithalat ve ihracatımızı euro veya dolar cinsinden yapıyoruz. Bunun içinde eğer bir mal ithal etmek istediğimizde, yurt dışından bir mal getirmek istediğimizde dolara veya euroya ihtiyacımız oluyor. Bu da dolar ve euro talebini artırarak hem bu kurların artmasına neden oluyor, hem de bu da döviz geçişkenliği bağlamında enflasyonun artmasına neden oluyor. Bunun biraz da Türk lirası cinsinden, yani bizim ülkemize bağlı olan bir para birimi üzerinden ticaretin yapılıyor olması bu anlamda önemli. Özellikle Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak sizin de ifade ettiğiniz gibi 900 milyar lirayı aştı. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda özellikle son 5-10 yılda şunu çok net söyleyebiliriz: Türk lirasıyla ticaret hacminin artırılması, dolar ve euro kullanımı yerine yerli paranın kullanılması anlamında oldukça önemli bir gelişme. Bunun artarak devam etmesini dilemek mümkün. Çünkü bunun temel nedeni de şu: hem döviz kurunun artmasını engelleyeceksiniz, hem de enflasyona geçişkenliğinin önüne geçmiş olacaksınız. Bu anlamda değerli ve önemli bir gelişme olarak söylenebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur. Tabii değerlendirmelerimiz tavsiye niteliğinde değil. Genel
0: Tabii ki.
1: değerlendirmeyi sizden alıyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın da sonuna geldik. Bugünkü programımızı Atilla Özuğur hazırlamıştı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.
3: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölgesel yayını devam ediyor.

Merhaba sevgili radyo dostları. Sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz radyoları başındaki siz sevgili dinleyicilerimize. Her gün olduğu gibi bugün de saatlerimiz 11'i 4 dakika geçerken dop dolu 2 saati sizlerle geçirmek üzere yeni bir hayatın içinden programına başladık. Özdemir Erdoğan, pervane diyerek selamladık sizleri. Hayata dair her konuyu ele alacağımız Hayatın İçinden programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı bugün Atilla Özur hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ercan Yaşar, Ufuk'tan Akgüneş, spikeriniz ben Derya Can. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim numaralarımızı da hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan her zaman gibi mutluluk duyuyoruz yine. Sizlerin sesine, yüreğine kulak vermeye devam ediyoruz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden, X ve Facebook sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Unutan ya da bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra

0: 223-1060, 223-1062. Müzik diyelim, Muazzez Abacı bizler için söylesin. Hatıralar sarmış dört bir yanımı.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Programımızın ilk bir saatinde sizlerle olacağımız konu ve konuklardan kısaca bahsedelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabık olduklarını belirterek, inşallah önümüzdeki dönemi hep birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız dedi. Efendim, Türk Dünyası Yüzyılında tarihi, kültürel, sanatsal anlamda birliktelik ön plana çıkıyor. Bu konuda neler yapılmalı? Doktor Medihanur Argadı ile konuşacağız ilk güncel köşemizde. Ardından duydunuz mu, gördünüz mü diyeceğiz. Bu bölümümüzde araştırmacı yazar Osman Güzelgöz'le Urfa'da sıra gecelerine konuk olacağız. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılınç telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle olacak bu kıymetli içeriklerin sonunda. Merkezin çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bizlere bilgi verecek. İçeriklerimize geçmeden önce tekrar müzik diyelim. Selami Şahin söylüyor, "Gitme, sana muhtacım."
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyası ortak tarih, ortak dil, köklü gelenekler ve zengin bir kültürel mirası paylaşan geniş bir coğrafya. Bu ortak mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültürel bağların daha da güçlenmesi son yıllarda üzerinde sıkça durulan konular arasındaydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsal olarak daha da güçlendirme konusunda mutabık kalındığını belirtti. Peki Türk dünyası ortak kültürel mirası nasıl daha güçlü bir şekilde yaşatılabilir? Bu önemli konuyu değerli konuğumuz Doktor Mediha Nur Argalı ile değerlendireceğiz. Sayın Argalı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Dinleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim biz de. Efendim, önemli bir konu başlığıyla sizinleyiz. Öncelikle Türk dünyası yüzyılı ifadesinin nasıl bir anlam taşıdığını öğrenelim. Bu vizyonun kültürel boyutunu sizden de değerlendirmenizi rica edelim.
1: Tabii ki. Sorduğunuz soru gerçekten çok kıymetli. Çünkü biz uzun yıllar boyunca Türk dünyası dediğimizde hep bir temenniden, bir hevesten ya da masallardaki o kardeşlik söylemlerinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği döneminde biz ayrı düşmüştük. Bu arada sesim geliyor değil mi?
0: Duyabiliyoruz efendim. Çok da güzel alıyoruz sesinizi. Kesinlikle ilk cümlenizi olan bizim de ortak duygumuz nedeniyle. Buyurun lütfen.
1: Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 90'lı yılları hatırlayalım. Heyecanlıydık ama elimizde somut bir yol haritası yoktu. Tabii ki o dönemde çok güzel şeyler yapıldı, bir şeylerin temeli atıldı ama henüz her şey çok bebek adımlarıyla ilerliyordu. Mesela bugün geldiğimiz noktaya bir bakalım bir de dönüp. Artık mesele sadece biz kardeşiz demek değil. Mesele bu kardeşliğin altını kurumsal olarak, akademik olarak, sanatla, kültürle, siyasetle doldurabilmek. Yani biz artık niyet aşamasını geçtik, masalları geçtik, icraat dönemindeyiz çok şükür. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması, ardından alınan o stratejik kararlar bize şunu gösteriyor. 21. yüzyıl kelimenin tam anlamıyla Türk devrine dönüyor. Peki biz bu masalda, yani kültürde, sanatta, akademide tam olarak ne yapmalıyız? Dinleyicilerimizin zihninde netleşmesi için bunu en temelde 3 noktada özetleyebilirim. Birincisi, tarih bilincinde birleşmek. Yani işte sen Timurlusun, ben Osmanlıyım, sen işte Şah İsmail'in torunusun, ben Yavuz'un torunuyum diye ayrışmak yerine biz bugün Bakü'deki, Taşkent'teki, Almatı'daki gençle aynı tarihi okumuyorsak, aynı kahramanlarla gurur duymuyorsak tam anlamıyla birleşmiş sayılamayız. Ortak tarih ve edebiyat dersleri projesi zaten başlatıldı çok şükür, belki biliyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Bu mükemmel bir adım. Bunu sınıflardan çıkarıp arşivlerimize, üniversitelerimize, hatta yayınlarımıza yaymamız lazım. İstanbul'daki bir araştırmacıyla Bişkek'teki bir akademisyen aynı belgeye aynı kolaylıkla ulaşabilmeli. İkincisi, dil ve kültür ortaklığı. Geçtiğimiz aylarda 34 harfli ortak Türk alfabesi kararı alındı. Bunlar çok güzel adımlar gerçekten. Hani hemen belki hayata geçirilemez ama adım olması bile çok somut en azından. Bu kağıt üzerinde bir dil bilim kararı şu an için evet ama aslında geleceğin omurgası. Dilde anlaşacağız ki sanatta, edebiyatta, ortak sinema filmlerinde buluşabilelim. Düşünsenize mesela Metehan'ı, İsmail Gaspıralı'yı, Ahmet Yesevi'yi dev bütçeli ortak yapım dizilerle, filmlerle gençlerimize anlattığımızı.
0: Ne kadar önemli değil mi Sayın Argalı? Tarihsel bir bütünlüğün ardından ortak bir dil bütünlüğüyle paylaşımlar gerçekleştirebilmek. Evet.
1: Kesinlikle. Son olarak üçüncüsü de gençliği ve geleceği bağlama.

0: festivaller, gastronomi, spor, spor olaylarında çok başarılı işler yapıyoruz. Bunlar güzel ama yeterli değil. Bizim mesela Teknofest ruhumuz çok çok beğeniyorum ben. Teknoloji takımlarını, düşünce kuruluşlarını Türk dünyasının geneline yaymamız gerekiyor. Mesela bir Teknofest'i bir gün neden Semerkant'ta yapmayalım?
1: Evet. Çok kıymetli gerçekten efendim. Duyabiliyor musunuz bizi?
0: Evet, duyuyorum.
1: Efendim, dediğiniz gibi aslında dil, edebiyat, belki evrensel sanat dalları, müzik başta gelmekle birlikte geleneksel sanatların Türk dünyası arasındaki kültürel bağları güçlendirmesi nasıl farklı bir yol haritası çizecektir?
0: Aslında aşağı yukarı söylediğim şeyler bunun belki de cevabı olabilir.
1: Evet.
0: Çok doğru bir yere değindiniz. Yani siyasi adımlar atılır, ticari anlaşmalar imzalanır, belki askıya alınır. Bunlar çok kıymetli ama biz de kültürde ve sanatta bu işi tamamlayamazsak kurduğumuz o bina temelsiz kalır. Yani binanın harcı aslında kültür, sanat vesaire.
1: Çok doğru.
0: Ki Türk dünyası dediğimizde de devasa bir kültürümüz, bir sanat kültürümüz, yemek kültürümüz var. Pratikte peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle her şeyden önce dil meselesini halletmemiz gerekiyor. Bu 34 harfi ortak Türk alfabesi o yüzden çok çok çok önemli. Bunun dışında ortak teknolojik gelişmelere belki odaklanabiliriz. Sanat ve medya gücüne bakarsak günümüzde özellikle gençlere ulaşmamızın ve gençlere bu Türk dünyası ülküsünü aşılamamızın en fazla sosyal medyadan geçtiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani bizim Mete Hanım'ız, Dede Korkut'umuz, Tomris Hanım'ız, İsmail Gastral'ımız, Ziya Gökalp'lerimiz var. Bu isimleri tekrar ettim, ikinci kez söyleyeceğim. Dev bütçeli ortak yapım dizilerle, filmlerle devleştirmeliyiz ve belki hani sadece Türk dünyasında da değil, bütün dünyaya aktarabilmeliyiz.
1: Evet.
0: Bunlarla beraber edebiyat ve içerik değişimi yapılabilir. Yani Bakü'de yazılan bir roman Taşkent'te, İstanbul'da basılan bir kitap Bişkek'te anında okunabilmeli. Karşılıklı bir dev çeviri seferberliği başlatabiliriz. Son olarak da sanatçılarımıza alan açmalıyız diye düşünüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak bir kültür ve sanat fonu kurulabilir. Müzisyenlerimiz, tiyatrocularımız, ressamlarımız ortak projeler yapabilir, şehir şehir gezebilir.
1: Sayın Argalı, özellikle dijitalleşme ve sosyal medyanın Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini tanıtmak açısından ne kadar önemli olduğunu söylediniz az evvel de. Yapılacak olan keza ortak kültür festivalleri, sanat etkinlikleri, akademik çalışmalar da tabii ki katkı sağlayacak. Peki ülkemizin bu alandaki birikimi ve tecrübesi diğer Türk devletleriyle yürütülecek kültürel işbirliklerine nasıl katkı sunar efendim?
0: Bu da çok güzel bir soru. Çünkü hani bizim biliyorsunuz 90'lı yıllarda en büyük yaptığım hatalardan biri aslında ağabeylik söylemiydi. Çünkü onlar
1: Evet.
0: zaten bir hegemondan, bir Rus işgalinden kurtulup başka bir ağabey istemiyordu.
1: Evet.
0: Elbette ki buradan hani özellikle Türkistan'dan ya da Azerbaycan'dan dinleyenimiz varsa onlara söyleyeyim. Bir ağabeylik gibi bir söylemimiz yok. Fakat biz hani 100 yıllık bir cumhuriyetiz. Bununla beraber 1000 yıllık kesintisiz bir devlet geleneğine sahibiz. Bu sebeple biraz daha belki fazla tecrübemiz var onlara göre.
1: Evet.
0: Genel
1: Tabii ki bu
0: olarak
1: katkı sağlayacağı kadar bu tecrübeyi de belli bir dengede tutarak sunmak çok önemli değil mi? Medihanur Hanım.
0: kesinlikle hani karşı tarafı da kırmadan ama tecrübelerimizi de aktararak
1: Evet.
0: sanat açısından mesela Azerbaycan da çok gelişmiştir bu arada hani biliyorsunuzdur. Tabii ki karşılıklı onlardan da alacağımız çok şey var.
1: Evet. Peki efendim, gençler dediniz. Az önce siz de söylediniz. Ortak tarih, kültür bilincini geliştirmek desek. Tabii ki siz hem uygulama noktasındasınız hem de akademisyen olarak birçok tecrübeniz var. O nedenle gençlerimiz üzerinden ortak tarih ve kültür bilincini geliştirmek adına hangi projeler daha etkili olur? Şu anda yapılanlar yanı sıra daha neler yapılabilir?
0: Çok fazla şey yapılabilir. Aslında hani bu konuda gençlerle beraber bence özellikle üniversite öğrencileriyle hatta lise öğrencileriyle oraya kadar inmeli çünkü bu hani köke kadar inmeli.
1: Evet.
0: Ortak beyin fırtınası yapılabilecek mesela işte Kazak gençleri, Kazak üniversite gençleri, Kazak lise öğrencileri, aynı şekilde Kırgız, Özbek, Azerbaycanlı, Türkiye Türkleri, Türkmenler vesaire. Böyle beyin fırtınası, gençlerin beyin fırtınası yapabileceği alanlar sunabilir devlet. Ya da devlet değil de bir STK bünyesinde de yapılabilir. Yani her şeyi de devletten beklememek gerekiyor bazen.
1: Mutlaka, mutlaka. Efendim, ortak tarih, ortak kültür ve ortak değerler tabii ki toplumları birbirine yaklaştıran

0: en güçlü bağlar olacaktır ki Türk dünyasının ortak bir zeminde buluşturan en güçlü tarihi ve kültürel değerleri sizden tekrar rica edelim. Sohbetimizin sonuna geliyoruz çünkü ileteceğiniz o kıymetli mesajları rica edeceğiz bu değerlendirmenizden sonra.
1: Bence, bilmiyorum bana katılır mısınız? Kesinlikle ilk sırada Hoca Ahmet Yesevi gelir.
0: Evet.
1: Çünkü muazzam bir ilim adamıdır. Türkçeyi dinle beraber Türk dünyasının kalbine oturtmuştur. Bugün mezarı Özbekistan-Kazakistan sınırında, Kazakistan tarafındadır, Yesevi'dedir, Türkistan'dadır. Azerbaycan'da da tanınmalı, Türkiye'de de yeteri kadar tanındığını düşünmüyorum. Hani asker adamların, yani mesela işte Emin Timur'dansa ya da Fatih'tense onlar çok değerli ama biraz daha ilim, bilim, Ulu Bey mesela yeteri kadar tanınmaz. Türk dünyasının kalbidir. Çok önemli bir astrologtur kendisi. İşte gözlem evleri kurmuştur. Özbekistan'da bugün hala yaşatılıyor. Bu
0: Evet.
1: tarz biraz daha sanatçı ve ilim adamlarına, bilim adamlarını belki ön plana çıkarabiliriz. Çünkü siyasetçiler ya da askerler işin içine girince biraz daha hani takdir edersiniz ki çatışma alanı mı doğuyor acaba?
0: Evet efendim. Tabii ki bunlar çok kıymetli değerlendirmeler. Sohbetimizin sonuna gelmekle birlikte sizden son olarak Türk dünyasının kültürel birlikteliğini güçlendirmek adına dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajları alalım.
1: Çok özür dilerim, kesildi. Bir daha alabilir miyim
0: Tabii
1: soruyu?
0: ki, tabii ki efendim. Son olarak diyelim, Türk dünyasının kültürel birlikteliğini güçlendirmek adına dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
1: Türk dünyası sadece geçmişe bakarak övüneceğimiz, tarih köklerimizden aldığımız güçle inşa edeceğimiz dev bir irade ve ülkü. Bugün biraz klişe olacak ama Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Altaylardan İstanbul'a, hatta Sibirya'dan Kerkük'e kadar uzanan bu ulu coğrafyada ortak aklımızı, bilimsel birikimimizi, gençliğimizin enerjisini ve kültürel zenginliğimizi birleştirdiğimiz an aşamayacağımız hiçbir engel yok Allah'ın izniyle.
0: Evet.
1: Dilde birleşen sesimiz, fikirde birleşen zihnimiz ve Gasparov'un sözüyle işte birleşen bileğimizle 21. yüzyıl Türk milletinin ve Türk dünyasının asrı olacaktır. Birliğimiz, dirliğimiz ve geleceğimiz daim olsun.
0: Evet efendim, biz de bu bağların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hepimizin ortak sorumluluğu kabul ettiğini söyleyerek Sayın Doktor Medihan Uğur Argalı, değerli görüşleriniz ve bizlerle paylaştığınız bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz efendim. Uğurluyoruz sizi. Hoşça
1: Ben
0: kalın.
1: çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Dünyası Yüzyılını Doktor Medihan Uğur Argalı ile değerlendirdik. Tekrar müzik diyelim. Barış Akpınar söylüyor. Esmerim biçim biçim. Evet.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimize armağanımız olsun. İlhan Şeşen, ellerimde çiçekler diyor.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bu hafta Şanlıurfa ilimize uzanıyoruz. Sıra gecelerine konuk olacağız. Sıra geceleri üzerine söyleşimizi araştırmacı yazar Osman Güzelgöz'le yapacağız. Sayın Güzelgöz, hoş geldiniz hayatın içindene.
2: Hoş bulduk Derya Hanım, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Efendim, sıra gecesi. Aslında Şanlıurfa ili özelinde sohbet edeceğiz ama genel olarak ne anlama gelir, kökeni nereden geliyor öğrenebilir miyiz sizden?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Bu konunun aslında konuşulması gerekiyor. Tabii biz bugün popüler olan, ticarileştirilen, sadece %100 eğlence gibi yansıtılan sıra gecelerini değil, asırlık belki daha da eski, kadim bir Urfa geleneğini konuşacağız. Sıra gecelerinin kökeni uzun kış gecelerini değerlendirmek üzere birbirlerine yakın olan arkadaşların, okul arkadaşları olabilir, meslekten arkadaş olabilir, mahalle arkadaşları olabilir. 8-10 kişilik gruplar halinde her hafta bir arkadaşın evinde sıra ile toplanmalarının adı. Sıra oradan geliyor. Yani bu hafta ben de, gelecek hafta Ahmet de, öbür hafta Mehmet de. Daha çok sadece erkeklerin bir araya gelip 8-10 kişilik gruplarla sırayla toplanmalarının adı. Urfa'da da buna sıra gezmek deniyor. Sıra gecesi değil. Otantik adı bu. O geleneğin kökeni bu. Ne yapılıyor? Bu sıra gecelerinde eskiden böyle telefon, iletişim, telekomünikasyon yok. Herkes birbirinden haberdar oluyor. En önemli fonksiyonlarından birisi haberdar olmak, iletişim sağlamak. Mesleki bir grupsa bu, yani meslekten arkadaşların olduğu bir grupsa, o haftaki gelişmeler konuşuluyor, sohbet ediliyor. Ondan sonra mahalle arkadaşları ise mahallede olup bitenler konuşuluyor. Okul arkadaşları ise, işte liseden başka geçmişten arkadaşlıkları devam ediyorsa, bunlar konuşuluyor. Küçükler, büyüklerin sıra gezmelerinde, yani bizim evimizde babamın sırası var diyelim. Ben de hizmet ediyorum o babamın misafirlerine. Sofra kurmak, çay yapmak, kahve dağıtmak, benzer şeylerle işte eşlik etmek gibi. Ben de o geleneği öğreniyorum çocukluğumdan itibaren. Bir ikinci fonksiyon, en önemli fonksiyonu ne oldu? Okul oldu, ekol oldu. Yani büyüklerimize hizmet etmeyle, saygıyla, onların muhabbetlerine, sohbetlerine az da olsa katılmakla, dinlemekle bu anlamda da bir okul. Müzisyenler, hani bugün niye böyle? Mesleki grup dedik ya, müzisyen olan, yani grubun tamamı müzisyen olan insanlar var. Urfa'da müzik başlıca uğraşlardan birisi.
1: Evet.
2: Onlar kendi aralarında sıra gezerken, yani bu hafta diyelim ki Mehmet Naca'nın evinde ya da başka bir Kazancı Bedi'nin evinde ya da başka Tenekeci Mahmud'un evinde müzisyen bunlar, yani ustalarına hizmet etmiş, müzik icra eden, türkü söyleyen, hoyrat söyleyen, gazel okuyan insanlar, bağlama çalan, çeşitli enstrümanlar çalan insanlar. Bunlar da bir araya geldiklerinde kendi aralarında müzik icra edebiliyorlar. O açıdan bunun devamlılığı da bugünkü sıra gecelerine kadar geliyor. Ama böyle vur patlasın, çal oynasın, işte davulların çalındığı, halayların çekildiği değil. Buna da bir şey demiyoruz. Bugün artık insanlar böyle bir sıra gecesi ritüeli oluşturmuşlar. Onunla da savaşmıyoruz ama bizim derdimiz otantik, orijinal Urfa sıra gecesi.

0: para gelirlerini bugünkü insanımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, dinleyicilerimize aktarmak. Şimdi bu sıra gecelerinin olmazsa olmazları var. Bir kere ilk sıra, sezonun ilk sırası, yani bu kışın ilk sırası diyelim ki kimdeyse toplanılıyor ve bir sıra grubunun başkanı seçiliyor. Bu genellikle uzun yıllar devam eder. Mesela bizim 4-5 sıramız vardı böyle arkadaşlar arasında, okuldan, meslekten, işte mahalleden. Her birisinin ayrı ayrı başkanları seçiliyor ve o sezon, o kış boyunca gedilen sıraların kuralları yeniden gözden geçiriliyor. İşte bir, vaktinde gelinecek. Yani akşam saat 19'da, 7'de gelinecekse 7'de gelinecek. 7'yi 5 geçe 10 geçe gelen ceza ödeyecek. Ne bu ceza? İşte ufak bazı şeyler, cezalar bir yerde toplanıyor. O ihtiyacı olan insanlara dağıtılabiliyor. Yazın başka şekilde kırda, dağda eğlenmek için masraf edilebiliyor. Buradan neyi öğreniyoruz? Herkesin birbirine saygısını öğreniyoruz. Herkes vaktinde gelecek. Vaktinde kalkılacak. Gece 11'de, 23'te, 23.30'da kalkılacaksa vaktinde kalkılacak. Gecikilmeyecek.
1: Evet.
0: Çay ve acı kahve, mırra sıra gecelerinin vazgeçilmez ikilisi içecek olarak. Çiğ köfte bu sıra gezmelerinin vazgeçilmezi üçüncü yiyecek olarak. Bunun yanına mutlaka bir tatlı yapılıyor. Bir ev tatlısı olabilir bu. İşte Urfa katmeri olabilir veya sütlü tatlılardan olabilir veya ev baklavası olabilir veya dışarıdan künefe, Urfa usulü peynirli kadayıf diyor Urfalılar. Künefe yaptırılabilir, söylenebilir yani. Bunlar da ikramlarla ilgili ve bu ikramlarda asla aşırıya kaçılmayacak. Yani yarışma yok. Benim evimde şöyle oldu, onun evinde böyle oldu. Buradan da herkesin birbirine saygısını, muhabbet. Önemli olan muhabbet, önemli olan bir araya gelmek, önemli olan iletişim sağlamak, önemli olan o haftayı değerlendirmek, önemli olan yardıma ihtiyacı varsa birbirinden haberdar olup o yardımı sağlamak, önemli olan o dönemin en etkili haftalık iletişimi. Bir de bu sıraya misafir davet edilme usulü var. İşte bu eşrafın alimlerinden, yetkililerinden, hocalarından, şairlerinden, edebiyatçılarından bazı insanları, tanınan, bilinen, sevilen, sözü dinlenen insanlarından sıraya davet edilir. Bir yarım saat, 45 dakika o dinlenir. Tamamı böyle sıkıcı gibi görünen şeyler değil. Arada şakalaşılır, eğlence, evlik oyunlar dediğimiz mahalli oyunlar oynanır. Yüzük saklama gibi, tolaka gibi benzer oyunlar var. Bunlar da yani o geceyi renklendirmek anlamında değerlendirilen çeşitli oyunlar ve detaylar.
1: Evet, Sayın Güzelgöz, bahsettiğiniz ritüeller bile efendim aslında Urfa diliyle sıra gezmelerinin kültürel mirasımızın yansıması olduğunu hissettiriyor bizlere.
0: Evet, zaten Urfa kültürünün kadim geleneklerinden biri. Burada çok şey var içinde. Yani biz şimdi sadece sıra gecesi deyince eğlence boyutuna bakıyoruz ve hoşumuza gidiyor. O da olabilir, evet. Yani o da var. Ama tamamı bu değil. Yani yardımlaşma, dayanışma, iletişim, sevgi, saygı, çocukların büyüklerden bir şey öğrenmesi, belli kurallara riayet edilmesi, Urfa yiyecek ve içeceklerinin korunması, geliştirilmesi, günümüze aktarılması... Mesela çiğ köfte, işte mırra, acı kahve önemli bir şey. Başka bir yayında bunu da konuşuruz inşallah, geleneksel içeceklerimizin ne anlama geldiğini.
1: Tabii.
0: Özellikle mırrayı konuşmak gerekiyor ama sıra gecelerini böyle tanımak gerekiyor. İsteyen, şimdi niye mesela herkes evinde, düşünün ki evimizde sıra gözünüzün önüne getirin o zamanı.
1: Evet.
0: Evimizde sıra var o hafta, bizde sıra var. Ben evimde... 3 saat, 5 saat vur patlasın, çal oynasın, eğlence tertip etmek durumunda değilim. İnsanları rahatsız etmek durumunda da değilim. Onun için buna uygun mekanlar, buna uygun bir takım şeyler yapılabilir. Dediğimiz gibi günün popüler kültürüyle savaşacak halimiz yok ama en azından otantik ve orijinal yapıyı da bu yeni nesle aktarmamız gerekiyor. O açıdan bu detaylardan bahsediyoruz. Zaman zaman konuşunca sıra gecesi bu değil falan denince, evet, bugünkü bilinen sıra gecesi Urfa sıra gezmeleri değil. Ama o da onun bir parçası, müzikli versiyonu diyelim. Ama esas olan ekol oluşu, esas olan okul oluşu, esas olan iletişim sağlanması, esas olan arkadaşlığın, mesela bizim şu anda biz Ankara'da yaşıyoruz diyelim. Ankara'da yaklaşık 20'ye yakın Urfalı grup ayrı ayrı sıra geziyor. Yani oturuyoruz, toplanıyoruz, ayda bir araya geliyoruz, misafir çağırıyoruz. Aynı ritüelleri aynı şekilde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Yani tüm İstanbul'da mesela onlarca grup sıra geziyor. Bunların tamamı
1: Evet.
0: müzikli, tamamı böyle eğlenceli falan değil. Aynen otantik Urfa anlattığım şekliyle geziliyor yani.
1: Evet.
0: Devam ediyor bu gelenek. Kadim bir kültür ve Urfa'nın pek çok geleneksel kültüründe içinde barındırıyor.
1: Evet. Osman Bey, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaştık efendim. Özellikle sıra geceleri, sıra gezmelerinin kültürümüzdeki bu önemli noktalarını genç nesillere aktarmak adına da birkaç cümle rica edelim sizden.
0: Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. Zaten bütün derdimiz genç nesillerin
1: Evet.
0: işin doğrusunu öğrenmesi.
1: Kesinlikle.
0: Ben buna çok seviniyorum. Şu anda bizim çocuklarımız, yeğenlerimiz Urfa'da mesela, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bu anlattığım şekliyle sıra gezmeye devam ediyorlar. Bunu yaşatmaya devam ediyorlar. Bu oldukça sevindirici bir şey. Kültürün devamlılığını sağlamak, otantik kültürün orijinalini korumak bu önemli bir şey. İstedikleri zaman gidip eğlenebilirler. Adına sıra gecesi denilen bazı gecelere katılabilirler. Oralarda Urfa türkülerini, güzel Urfa müziğini dinleyebilirler. Bunda hiçbir mahsur yok. Ama esas ruhunu yaşatmak önemli. Bu dayanışmanın, bu kültürel birliğin, bu içinde gastronomiyi, geleneksel Urfa adetlerini, pek çok şeyi barındıran bu kültürel etkinliği orijinal haliyle yaşatmak gerekiyor. Bizim de bu gençlere bunu aktarmamız gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz. Gençlerimiz de istedikleri zaman bize ulaşabilirler, sorabilirler.
1: Evet.
0: Başka türlü katılıyoruz konferanslara, toplantılara, seminerlere. Orada da yazıyoruz. Mesela bu kitapların, bu sıra gecelerinin orijinal halini Türkiye'de ilk yazan benim. Sonra arkadaşlarımız Abuzer Akbüyük, Veysa Büyükükçüoğlu, bu arkadaşlarımız kitap haline getirdiler Urfa sıra gecelerinin tüm ritüellerini. Bunlardan istifade edebilirler. Sonuçta bu geleneğin otantik halini bilelim, koruyalım. Günümüz halini de yaşamak isteyen istediği gibi yaşayabilir.
1: Evet. Araştırmacı yazar Osman Güzelgöz, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgilerle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz efendim size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri de Şanlıurfa özelinde tüm hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Münevver Özdemir söylüyor. Felek sen ne feleksen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 11.53'ü gösterirken programımız yine çok önemli bir konu başlığıyla devam ediyor. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılınç telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Kılınç programımıza.
1: Derya Hanım merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Dinleyicilerimizi de sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim nezaketinizi. Efendim hem sizi biraz tanımak isteriz hem de Atatürk Araştırma Merkezi hakkında genel bir bilgi almak isteriz sizden.
1: Teşekkür ediyorum Derya Hanım. Efendim benim ismim Ahmet Kılıç, Profesör Doktor. Hukuk Tarihi öğretim üyesiyim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde vazifemizi yürütürken Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığı vazifesi, beraberinde de hemen ilerleyen dönemde de Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı vazifesini yürütüyoruz.
0: Evet.
1: Şu an Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı vazifesini yürütüyoruz. Müsaadenizle çok kısa merkezimiz hakkında bir bilgi aktarmak
0: isterim. Lütfen efendim, görev ve çalışma alanlarını da dahil ederseniz çok mutlu oluruz.
1: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığımız anayasal bir kurum. 1983 tarihinde kuruluyor. Anayasamızın 134. maddesiyle her yönüyle Atatürk, milli mücadele ve cumhuriyet tarihi üzerine bilimsel faaliyetler yapmakla vazifelendirilen bir kamu kurumu aslına bakarsanız. Ne yapıyor, ne çalışıyor dersek her yönüyle Atatürk, cumhuriyet tarihi ve milli mücadele üzerine yayınlar yapıyor, projeler destekliyor, etkinlikler düzenliyor, sergiler düzenliyor bunların üzerine. Yaklaşık şu an yayınlarımız 650'ye yaklaştı. 650 civarında bir yayınımız söz konusudur. Bunlarla beraber hemen süreli yayınlarımızın da olduğunu ifade etmem lazım. Akademik projeleri desteklemektedir kurumumuz. Genelde üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Üniversitelerin bize başvuruları oluyor. Bilimsel faaliyetlerle ilintili projelerini destekliyoruz. Yine paneller, sergiler, sempozyumlar, kongreler düzenlemekteyiz diyebilirim. Dijitalleştirmeye önem verdiğimizi, üzerinde durduğumuzu ifade etmem lazım Derya Hanım. Biraz evvel Medya Hanım'ı da çok dikkatli bir şekilde dinlemeye çalıştım. Türk dünyası ile ilintili faaliyetlerden bahsetmişti Derya Hanım, malumunuz olduğu üzere. Biz de aslında kurumsal anlamda bakıldığında dijitalleşmeye ehemmiyet veriyoruz, kıymet veriyoruz. Aslında şu an ülkemizde dijital ansiklopedi denince akla gelen ilk kurumlardan biriyiz. Belki de ilk kurumumuz. Zira bir Atatürk ansiklopedimiz vardır. Şu an Atatürk ansiklopedimiz bir dijital ansiklopedidir. Ansiklopedidir. Basılı bir versiyonu yoktur. Herhangi bir araba motorunu Atatürk ansiklopedisi dediğinizde hemen karşınıza çıkacaktır.
0: Evet efendim, biz de özellikle, özür diliyoruz sözünüzü kestik. Biz de özellikle bu noktaya ehemmiyetle değinmenizi rica edecektik. Çünkü Ulu Önder atamıza dair bütün bilgiler, belgelere ulaşabileceğimiz dijital bir mecra aslında. Çok da önemli bir kaynak. Malum dijital çağdayız. Gençler, evet. Çocuklar tamamen evet. Dijital noktada hayatlarını idame ettiriyorlar.
1: Aynen.
0: Bu noktadaki bu çalışmaya ehemmiyetle değinir misiniz lütfen?
1: Çok teşekkür ederim.

0: Benim hakikaten öyle. Bu bizim yaklaşık 5 yılı aşkın bir projemiz ve hayata
1: Evet.
0: geçirmiş olduğumuz bir etkinliğimiz.
1: Evet.
0: Şu an ansiklopedimizde 1413 tane madde vardır. Bu maddeler çok titiz bir şekilde akademik kontrolden geçmektedir. Yani kurumumuzda uzmanlarımız var, uzmanlarımız ön incelemelerini yapıyorlar. Bunun için oluşturmuş ayrı bir komisyonumuz var. O komisyonumuzda alanla temayüz etmiş olan hocalarımız var. O hocalarımızın hakemliklerinden süreç geçmektedir. Gerekli düzeltmeler vesaire yapıldıktan sonra da A sayfasına yüklenmektedir. Hatta biraz önce anıldı, sizin de vurguladığınız gibi dijitalleşme çok önemlidir. Biz A sayfasında bir adım ileri götürdük. İşte
1: Evet.
0: Atatürk Ansiklopedisi gov.tr denildiğinde hemen karşınıza çıkacaktır. Bir adım ileri götürdük. Onunla bir mobil uygulamasını hayata geçirdik. Tabii kamu kurumu olduğumuz için herhangi bir ücret talebimiz, herhangi bir reklam alma gibi şeyimiz yok. Biz kendi kurumlar, kendi bütçemizde, kendi personelimizde bunu hayata geçiriyoruz. O mobil uygulamamız tamamen ücretsiz, reklamsız bir şekilde, birbirleri arasında uyumlu, maddeler arasında geçişlerin olmuş olduğu, işte gece modu, gündüz modu gibi özellikleri de barındıran bir şey. Ciddi bir karşılık buldu. Şu an için 11 milyondan fazla, 12 milyona yakın bir şeyimiz var, ansiklopedimize. Erişimin olduğunu biz
1: Evet,
0: gözlemleyebiliyoruz.
1: evet.
0: Tabii neyi inceliyor ansiklopedimiz? Elbette Atatürk'ü inceliyor, Atatürk'ün yakın çevresini inceliyor. Hatta o dönemdeki meydana gelmiş olay ve olgular üzerine, atamızın gerçekleştirmiş olduğu inkılaplar ve dönemin tarihi şahsiyetleri hakkında önemli bilgiler veriyor diyebilirim. Çok kıymetli bir ansiklopedi ve çok güzel bir karşılığı var. Biz oradan da yola çıkarak aslına bakarsanız, biraz evvelki Medya Hanım da çok dinledi. Burayı da vurgu yapmak isterim aslında isterseniz. Zira
1: Buyurun.
0: radyomuzun da bulunduğu şehire yönelik de bazı faaliyetler yaptık aslına bakarsanız. Diyarbakır'a yönelik de faaliyetler gerçekleştirdik. Önce şunu ifade etmem lazım. Türk dünyasıyla da ilintili bir ansiklopedi gerçekleştirdik. Bizim Atatürk ansiklopedimizden sonra yapmış olduğumuz ikinci husus da dijital ansiklopedimizde Türk Dünyası Ansiklopedisi oldu. O da herhangi bir arama motorunda Türk Dünyası Ansiklopedisi denildiğinde karşınıza çıkacaktır. Yine onun da biraz evvel bahsettiğim gibi bir mobil uygulamasını hayata geçirdik. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere önümüzdeki yıllar Türk Dünyası yüzyılı olacaktır. O yüzden kurumlar
1: Evet.
0: da kendilerini ona göre hareket etmeli, ona göre şekillendirmelidir. 2024 yılının sonu itibariyle 137 maddeyle Türk Dünyası Ansiklopedimizi hayata geçirdik. Şu an 350'den fazla bir maddemiz vardır. Biraz evvel ifade edildiği gibi sadece Türkiye'deki bilgileri içeren değil, farklı Türk dünyası olarak nitelendirmiş olduğumuz tüm bölgelere yönelik de şeyler, konular, maddeler içerisinde yer almaktadır. İşte Türk devletleri, Türk devlet adamları, Türk tarihi için önemli kültür verileri, Türk toplulukları, dil ve edebiyat, coğrafya ve mekan, bilim ve sanat gibi işte Türk dünyasındaki öncü kadınlar, aydın ve düşünür şeklinde böyle 9 alt kategorimiz var. Bu 9 alt kategorinin altında da maddelerimiz var. Türkiye'den akademisyenlerimiz yer aldığı gibi işte şu an yanlış rakam yanlış vermeyeyim 30 civarında Azerbaycan Türkçesiyle ve oralı hocalarımızın da yazmış olduğu maddeleri barındırmaktadır Türk Dünyası Ansiklopedisi.
1: Evet.
0: Hatta malumunuz bu yıl Diyarbakır'a ilişkinde onu ifade etmem lazım. Türksoy Daimi Konseyi'nin kararıyla aslına bakarsanız bu yıl Ziya Gökalp anma yılı olarak belirlendi.
1: Evet.
0: Doğumunun 150. Yılı vesilesiyle. Hatta geçen sene de vefatının 100. yılıydı. Bu yılda doğumunun 150. yılı olması hasebiyle Türksoy tarafından Ziya Gökalp anma yılı olarak belirlenmişti. Bunun da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ziya Gökalp deyince akla gelecek ilk şehir belki de Diyarbakır'dır.
1: Evet.
0: Biz de malum orada zannedersem ben de ziyaret etme şansını elde etmiştim. Bir müzeye çevrilmiş kendi doğduğu evde zannedersem Diyarbakır'da. Bununla da ilintili faaliyetler yaptığımızı ifade etmem lazım. Ağustos ayının hemen sonunda Türksoy'la, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'yle, Türk Araştırma Merkezi, Ataköyçören Belediye'mizde burada bir çalıştay hayata geçireceğiz. Ziya Gökalp'e yönelik bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak

0: istedim. Kurumumuzun görev alanlarına ilişkin tabii tam merkezinde olan şeyler her yönüyle Atatürk'ü incelemektir. Onunla ilintili bilimsel faaliyetleri hayata geçirmektir. Hemen şunu da ifade etmek isterim. Tabii atamız dediğimiz zaman atamızın en önemli eserleri birçok kitap yazmıştır. Görüşleri, yaklaşımları söz konusu olmuştur ama atamızın en önemli eseri dediğimiz zaman herkesin aklına elbette ki Nutuk gelecektir.
1: Efendim, biz de tam bunu dillendirecektik. Zira bundan önce bu iki güzel çalışma için emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zira biz de bu dijital mecraları yakinen takip ediyoruz. Özellikle çok ama çok istisnai hazırlanmış. 1927 yılında ilk okunmuştu değil mi efendim?
0: Evet,
1: Nutuk ve
0: evet, evet.
1: tam 100 yıl geçti üzerinden.
0: Evet,
1: Tabii ki bu
0: evet.
1: eser için de yürütülen çalışmaları diyecektik ki siz duygularımıza tercüman oldunuz. Buyurun lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Nutuk sizin de ifade ettiğiniz gibi 1927 yılının
1: Evet.
0: Ekim ayında
1: Evet.
0: okunuyor. 6 gün boyunca atamız, yani 15 Ekim'de başlıyor, 20 Ekim'e kadar 6 gün boyunca toplamda 36 saatten fazla bir süre boyunca yapmış olduğu konuşma aslında bakarsanız Nutuk. Milli mücadele kazanıldıktan sonra atamızın kendi içerisinde duygularını da barındırmış olan, o dönemin koşullarını, o dönemdeki gelişmelerini topluma, millete bırakmış olduğu çok önemli bir eserdir
1: Evet.
0: Nutuk Derya Hanım.
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci büyük kurultayında aslında bakarsanız okuyor. İşte ilk gün o hangi dönemde kapsıyor dersek işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlıyor. Ve 19 Ekim 1927 gününe kadarki süreçleri bizlere anlatıyor ve en nihayetinde de gençliğe hitabeyle de Nutuk'u bitiriyor.
1: Tamamlanıyor.
0: Şimdi
1: Evet.
0: bizim için Nutuk çok kıymetlidir. Hem atamızın görüşü, yaklaşımıyla ifade ediliyor. Hatta o kadar kıymetlidir ki o dönem dahi önemsenmiştir. Hemen farklı dillere çevrilmiştir. İşte Almanya'da Almanca, İngilizce vesaire çevrilmiştir. Biz de tabii kurumumuzun tam görev alanı olması hasebiyle üzerine odaklandık. Önümüzdeki yıl 100. yıl olması hasebiyle daha geniş kitlelere hitap etmek üzere bazı girişimlerde bulunduk. Nutuk'u 9 farklı dilde basıyoruz. Basma aşamasındayız. Yeni versiyonlarıyla, yeni tasarımlarıyla 9 farklı dilde basacağız. Nutuk'la ilintili böyle bir 100. yılına hitaben yapmış olduğumuz hususlardan bir tanesi.
1: Böyle bir çalışmayı duyurmuş olmaktan biz de gurur duyduk efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Hatta ilaveten hemen şunları da söyleyeyim. Nutuk için ayrı bir ağ sayfası oluşturacağız. Nutuk için
1: Evet.
0: ayrı bir mobil uygulama hayata geçireceğiz. Çünkü biraz evvel de söylediğimiz gibi dijitalleşme çok önemlidir. O tarafa odaklanmak gerekiyor. Ve gençlerin işte bizim yanımıza gelmesine de biz onların ayaklarına gidelim diye bir yol haritası çizmeye çalışıyor. İşte ağ sayfasını, mobil uygulamasını birazcık onun için odaklanıyoruz. Ben fakültede derslere giriyorum. Öğrenciler, okuyan öğrenciler de var ama dinleyen öğrenciler de oluyor. Oradan da yola çıkarak o zaman
1: Evet.
0: biz Nutuk'u şey yapalım, seslendirelim diye düşündük. Dolayısıyla bir podcast halinde de Nutuk'u okutarak bahsettiğimiz ağ sayfasına da yüklemenin hesabını yapıyoruz. Hatta çok bu konuda Türkiye'de ve hatta belki de dünyada çok şey olmuş, meşhur olmuş, ünlü olmuş kişilerle çalışıyoruz. TRT'nin emektarı Şener Mete Bey
1: Evet.
0: sağ olsun bizim işte bu şeyimizde, Sesli Nutuk projemizde inşallah şey
1: Efendim,
0: yapıyor.
1: tabii hocamıza sevgi ve saygılarımızı da
0: İletelim.
1: iletiyoruz. Biz onların
0: İletelim.
1: elinde büyüdük. Evet,
0: Ne güzel.
1: ellerinden öpüyoruz, hasretle
0: Ne
1: diyelim.
0: güzel.
1: Efendim,
0: Ne
1: son
0: güzel.
1: cümlelerinizi rica edeceğiz süremiz dolayısıyla. Tabii ki çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli bir konu başlığı. Başka programlarda yine sizi misafir
0: İnşallah.
1: etmek isteriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben özetle şunu söyleyeyim. Herkes kendi bulunduğu kapsamda görevini layıkıyla yerine getirmelidir. Atatürk Araştırma Merkezi de bu konuda topluma hizmet etmek adına birçok faaliyet yapıyordur. Bir iki cümle söyleyeyim. Tercih dönemindeyiz. Tarih
1: Evet.
0: kurumumuz, dil kurumumuz lisans öğrencilerine tercihlerine böyle ders göre burslar vermektedir. Oralara takip etmekte fayda vardır. ATAM, Atatürk Kültür Merkezi buralar yüksek lisans doktora öğrencilerine burslar vermektedir. Projeler hayata geçirmektedir. Kurumlarımızın yani devlet kanalına, devletle devlet organizasyonu olarak yer almış olan kurumlarımızın yapmış olduğu iş ve işlemleri gençlerimiz, toplumumuz takip ederse daha güncel, daha sağlam, daha güvenilir bilgiler elde edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi denildi de akla Atatürk Araştırma Merkezi gelmektedir diyebilirim. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum.
1: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılınç, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler ve kıymetli zaman dilimi için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi tekrar misafir etmek umuduyla uğurluyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, atamızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle anmak suretiyle Tuğçe Pala'dan dinleyeceğiz. Kimseye etmem şikayet atamızın sevdiği eserlerden.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın içinden tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Programımızın ikinci saatinde sizleri bekleyen ilgi çekici konu ve konuklardan bahsedelim şimdi. Önümüzdeki yaklaşık bir saat diliminde suça sürüklenen çocuklar üzerine bir söyleşimiz olacak. Efendim, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelerin içeriği hakkında detaylı bilgileri Avukat Sayın Gurbet Bilbay'dan alacağız. Ardından tadı damağımda diyeceğiz. Bu bölümümüzde Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak'tan lokma tatlısının tarifi üzerine söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Takvim yaprağında bugün dedikten sonra programımızın sonuna yaklaşırken günün seçkisi bölümümüzde şair Cemal Süreyya'nın Yazmam Daha Aşk Şiiri adlı eserinden bir bölümü seslendireceğiz. Müzik diyelim şimdi. Barış Manço söylüyor, rahmetle anıyoruz, kol düğmeleri.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Neden ihtiyaç duyuldu? Yaşanan hangi olaylar bu kanunun sorgulanmasına sebep oldu? Düzenlemenin içeriği nedir? Tüm bu soruların yanıtını Avukat Gurbet Bilbay'dan süremiz yettiğince alacağız. Çünkü bu konu o kadar önemli ki efendim, önümüzdeki günlerde de konuşulmaya, tartışılmaya, bizlerden size arz edilmeye devam edecek. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Bilbay.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz konuk oldunuz, çok daha iyi. Sizin de iyi olduğunuzu umut ediyoruz. Fakat konu başlığı biz okurken dahi tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor.
1: Maalesef öyle. Biliyorsun son zamanlarda bu daha çok gündeme geldi. Özellikle Ahmet ve Atlas olayında.
0: Evet, evet. Kesinlikle efendim. Peki efendim, Gurbet Hanım, akıl sağlığı, bağımlılık ya da dijital bağlılık nedeniyle kendisi ya da çevresi açısından ciddi tehlike oluşturan, söylerken gerçekten üzülüyoruz ama, çocuklar için hangi düzenleme getiriliyor efendim bu kanun teklifinde?
1: Yani onlar için şunu yaptılar. Hastane ve adliye arasında hızlı karar alınmasını sağlayacak bir mekanizma kuruldu.
0: Evet.
1: Acil sağlık koruma tedbiri getirildi bununla ilgili. Yani burada daha bir koordinatif şekilde birlikte çalışacak.

0: çalışmalarını öngördüler. Daha hızlı bir şekilde karar almalarını sağladılar.
1: Evet. Peki efendim, kanun teklifinin genel olarak ana maddelerini öğrenebilir miyiz sizden? Uygulama alanlarınızda dahil edebilirsiniz bu konuya.
0: Yani kanun maddeleriyle ilgili genel olarak o zaman ben bir anlatayım.
1: Lütfen, lütfen.
0: Her şeyden önce şunu yaptılar. 15 ile 18 yaş arası çocuk için belli suçlarda özellikle kasten öldürme ve gerekli şartların gerçekleşmesi halinde hakime takdir yetkisi verildi. Ve burada hakime takdir yetkisi verilerek müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bile verilme imkanı sağlandı. Fakat bu ceza tekrar söylüyorum geçmişte dönük maalesef etkili değil. Yani zaten bunların amacı da bu oldu. Yani evet biz böyle bir sıkıntı yaşadık ama bizden sonrakiler en azından böyle bir mağduriyet yaşamasın diye zaten bu yasa çıktı. Onun dışında 12-15 yaş arası ise ceza indiriminin daha sınırlı uygulanabilmesi için bazı düzenlemeler getirildi. Özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları için. Onun dışında bu hani örgütte çocukların kullanılmasını önlemek
1: Evet.
0: adına tekerrürdeki yaş 18 yaştan 15 yaşa kadar düşürüldü. Burada ama çocukların suç örgütünde kullanılmasını önlemek ve önüne geçmek amacıyla yapıldı. Onun dışında aile hukuku bakımından aileye çeşitli bu yükümlülükleri ihlal ettiği durumlarda onlara ceza verimini arttırdı. Hatta bunlar iki katıdan fazla da olabilecek şekilde bunlar hazırlandı. Yani burada aileye de belli sorumluluklar ve cezalandırılma sistemi getirildi. Onun dışında silahların satımını önlemek adına ya da bunları kullanılmasını önlemek adına çeşitli ceza yaptırımları ve idari para cezaları öngörüldü. Genel olarak işte bu düzenlemenin amacı ceza ve infaz rejimini ağırlaştırmak, suç örgütlerinin çocukların kullanmasını önlemek ve aileye belli sorumlulukları bunları güçlendirmek ve toplumun güvenliğini arttırmaktır.
1: Evet. Peki efendim, bu yaş sınırı siz bahsediyorsunuz fakat merak ettik. Yaş sınırı neye göre belirlendi, belirlenecek? Yeni düzenlemenin bu anlamda temel amacı nasıldı?
0: Yani eskiden mesela 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara hiçbir şekilde müebbet hapis cezası verilmiyordu. Şu an o
1: Evet.
0: veriliyor. Onun dışında 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yüksek oranda bir ceza indirimi yapılıyordu. Ve bunlara hiçbir şekilde tekerrür hükümleri uygulanmıyordu onlarla ilgili. Onun dışında infaz rejimiyle alakalı onlarla ilgili mesela 2 gün, 1 gün olarak değerlendiriliyordu. Şu an sadece 1 gün, 1 gün olarak değerlendirilecek. Yani onlara bununla alakalı bir indirim artık yapılmıyor. Burada en önemli husus bu.
1: Evet.
0: Yani biliyorsunuz zaten suça sürüklenen çocuktu. İsmi de değiştirildi. Aynı şekilde adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Çünkü burada mahkumiyet kararı bulunmayan çocuklar açısından da masumiyet karinesi ve çocuk odaklı yaklaşım aslında geliştirilmek istedi. Onların dışında biliyorsunuz işte dediğim gibi tekerrür hükümleri eskiden 18 yaş arasındaydı, 18 ve üstüydü. Şimdi dediğim gibi tekerrür hükümleri tekerrürde nedir? Cezanın arttırılmasını sağlayacak zaten hükümler. Eskiden çocuklara hiçbir şekilde uygulanmıyordu, şu an uygulanıyor. Yani burada aslında onların suç işlemesini önlemek adına bunlar yapıldı. Ve
1: Evet.
0: hakime çok geniş takdir yetkileri verildi. Onun dışında mevcut koruma ve destekleyici tedbirler yapıldı. Bunlara yani eskiden de vardı ama bunlara ek olarak 5 tane koruyucu tedbir sistemleri de aynı şekilde eklendi.
1: Peki
0: Onun dışında
1: efendim,
0: çok...
1: evet
0: Buyurun.
1: lütfen buyurun. Bu noktada aklımıza geldiği için sözünüzü kestik. Böyle bir durumda çocuk hakkında kamu davası açılması halinde hangi kurumlar sürece dahil edildi?
0: Şöyle çocuk kamu davası açılması halinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim
1: Evet.
0: Bakanlığı sürece
1: Evet.
0: dahil edilerek eğitim sosyal hizmet mekanizmaları yargılama süreciyle koordineli bir şekilde çalışacaktır. Ve kamu davası açılması için belli bir rapor alınması gerekiyor. Eğer bu rapor alınmazsa iddianamenin iadesi mümkün olacaktır. Yani burada sosyal inceleme raporu olmadan iddianame düzenlenirse

0: kişisel inceleme raporu bulunmaması durumunda iddianamenin de iadesi olacaktır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Avukat Gurbet Bilbağ'la özellikle suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini konuşuyorduk. Telefon hattımızda yaşanan bir sıkıntı dolayısıyla tekrar kendisiyle iletişim kuracağız. Efendim, özellikle günümüzde yaşanan son olaylardan sonra bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu ve çok önemli bir konu başlığıydı. Biz de programımızda bu konu başlığını değerlendirmek istedik. Hattımızda Sayın Gurbet Bilbağ, sesimizi duyabiliyor musunuz?
0: Evet, duyabiliyorum. Kusura bakmayın, bir hat düştü galiba.
1: Rica ederiz efendim.
0: En son bir
1: Sözlerin
0: şey
1: buyurun
0: diyordum.
1: lütfen.
0: Dediğim gibi
1: Evet.
0: bunlarla ilgili, çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporu alınmadan kesinlikle iddianame düzenlenmeyecek.
1: Evet.
0: Ve düzenlenirse de Aile Sosyal Politikalar, Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı sürece dahil olacak. Ve burada amacımız yargılama süreci koordineli bir şekilde ilerlesin. Bu şekilde hızlı bir çalışma öngörüldü.
1: Evet. Gurbet Hanım, peki efendim hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir hukuk dilinde? Bu karar özellikle çocuklar bakımından hangi imkanları sunmakta ya da hangi imkansızlıkları beraberinde getirmekte?
0: Ya, hükmün açıklanması, geri bırakılması aslında suçlu cezayı ertelemektir. Bu HAGB olarak diye geçiyor. Bunlar
1: Evet.
0: çocuklar bakımından denetim sürecinin, eğitim, sosyal, destekleyen yönlendirme tedbirleri de uygulanacak burada. Aslında şöyle, eskiden erteleme olduğu zaman bu tarz tedbirler uygulanmıyordu. Şu an suçları ertelenmiş olsa bile çeşitli bunları destekleyen yönlendirme tedbirleri uygulanacak. Bunları da söyleyecek olursam işte sosyal toplumsal hizmetler tedbiri, dijital riskten koruma tedbiri, kitap kütüphane tedbiri, çevreye saygı, çevre temizliği tedbiri ve tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde davranışsal bağlılığı yönelik çeşitli tedbirler uygulanacaktır.
1: Peki efendim, biraz önce arz ettiğimiz konu mağdur olan ailelerin en fazla şikayet ettiği konulardan biri olsa gerek. Bu denge nasıl sağlanıyor hukuk sisteminde? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması mağdur aileler açısından bu noktayı da değerlendirir misiniz lütfen?
0: Yani şöyle, şimdi hükmün açıklanması, geri bırakılmasında biliyorsunuz suç ertelendiği için kişi cezasını yapmıyor ve 5 yıl suç işlemediği takdirde hiçbir şekilde yani o dosya aslında raftan kalkıyor. Ama bu süreçte de burada çocuklarımız açısından çeşitli sosyal uyum, rehabilitasyon destekleyen yönlendirme tedbirleriyle onları aslında bir tedavi edici durum ortaya çıktı. Koruyucu, destekleyici tedbirlerin etkin uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arasında bir çeşitli bir koordinasyon düzenlendi. Ayrıca anne baba basit çocuğu bakımdan sorumlu kişilerin bu tedbirlere uygun hareket etmeleri sağlanmaya çalıştı. Bu yükümlülüğü ihlal eden aileye de aynı şekilde ceza verilmesi ortaya çıktı. Yani burada aslında topluma da anneye de babaya da çeşitli görevler üstlendirdiler. Yani sadece çocuklara değil, yani bir çocuk bunları yapıyorsa herkesin bu konuda bir sorumluluk almasını sağlamaya çalıştılar.
1: Evet efendim. Gurbet Hanım, son cümlelerinizi rica edelim efendim. Çünkü çok hassas bir konu. Biz de tabii ki düzenlemenin içeriğinin tüm çocuklarımızın sadece çocuk kavramı içerisinde kalmasını sağlayan düzeyde olmasını dileyelim. Zira suça sürüklenen ya da suç işleyen çocuk kavramını söylemek, dillendirmek çok zor. Buyurun.
0: Dediğim gibi artık suça sürüklenen çocuk değil de adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılıyor.
1: Evet.
0: Buradaki amaç mahkumiyet kararı bulunmayan çocuklar açısından masumiyet karinesi ve çocuk odaklı yaklaşım ve bu düzenlemenin genel amacı ağır suçlarda çocuklar yönünden ceza infaz rejimini ağırlaştırmak ve suç örgütlerinin çocukları kullanmasını önlemek, aileye sorumluluk vermek ve toplumun güvenliğini arttırmaktır. Tabii tekrar söylüyorum. Mesela özellikle şunu soruyorlar. Atlas'ta, Ahmet'te bu uygulanacak mı? Hayır, yasalar geçmişe dönük aleyhe olduğu zaman uygulanmıyor. Ama bundan sonraki en azından çocukların yapmasını önüne geçmeye çalışacaklar. Ve onların cezalarını arttırarak, hatta müebbet hapis verdirerek bazı olayların, suçların önüne geçmiş olacaklardır.
1: Evet. Avukat Gurbet Bilbay, vermiş olduğunuz bu kıymetli

0: Bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki günlerde bu konu başlığını sizinle tekrar değerlendirmek isteriz.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Avukat Gurbet Bilbay'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlenen kanun teklifini konuştuk. Suhal Olcay'a kulak verelim şimdi. Eski resimler desin.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, zamanın ince çizgisi bir günü daha işaret etti. Geçmişten izler, geleceğe umutlar taşıyan bu özel günde hatırlamanın ve anlamanın kıymetini birlikte yaşayalım, her günün özel olduğunu unutmayalım diyerek takvim yaprağımızın ön yüzüne göz atalım. 6 Ağustos Perşembe'yi hatırlattı takvim yaprağımız. 1448 Hicri Sefer 23. Günün kısalması bugün 2 dakika. 1442 Rumi Temmuz 24. Takvim yaprağımız ön yüzünde atamız Mustafa Kemal

tarihini anlatmış takvim yaprağımız. Kısaca değinelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Almanya teslim olmuş, Japonya tamamen harap olmuş, yenilmiş bir vaziyetteyken, kayıtsız şartsız yenilgi şartlarını kabul etmediği gerekçesiyle bir Amerikan bombardıman uçağı, İngiltere'nin de onayıyla Hiroşima şehri üzerine uranyum ihtiva eden bir atom bombası attı. 3 gün sonra da adeta bir deneme yapar gibi bu sefer de platinyum içeren bir atom bombası Nagasaki şehrine atıldı. Binlerce insanın ölümüne neden olundu. Takvim yaprağımız kıymalı kabak, bulgur pilavı, salata ve karpuzu önermiş bugün menüsünde. Biz de az sonra vereceğimiz tatlı tarifiyle bu menüye ilave yapacağız efendim. Deneyecek sevgili dinleyicilerimize şimdiden afiyet olsun diyelim. Müzikle devam edelim. Nilüfer söyleyecek, dünya dönüyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Tadı Damağımda köşemizde bugün yine mutfaklarınızı şenlendirecek, çay saatlerimize lezzet katacak nefis bir tarifle sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz yine Kayapınar Aile Destek Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan değerli aşçı Fatma Toprak. Kendisinden hem püf noktalarını öğreneceğiz hem de herkesin severek yapabileceği lokma tarifini alacağız. Lokma tatlısı diyoruz efendim. Kağıt kalemlerimizi biz aldık. Verileceğiniz tarifi kaydetmeyi ihmal etmeyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Toprak.
1: Hoş bulduk. Derya Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sesinizi o kadar güzel alıyoruz ki. Siz de çok iyisinizdir umarız.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yine lezzet vereceksiniz ki bizi mutfağınıza misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel bir lezzet var bugün.
0: Evet.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Lokma tatlısı diyoruz ama efendim, öncelikle ilk kez deneyecek olan dinleyicilerimize, bazen dinleyicilerimizden yapmakta tereddüt ettikleri lezzeti

0: ki ilk yapıldığında istedikleri gibi olmayacağından dolayı mutfağa girmek istemediklerine dair yorumlar alıyoruz. Bir aşçı olarak öncelikle bunu değerlendirmenizi rica edeceğiz. Sonra bu enfes tarifi alacağız sizden.
1: Evet, aslında mutfak çok güzel bir alan. Bir bakıma psikolojiye iyi gelen bir laboratuvar diyelim.
0: Evet.
1: İnsanı hem rahatlatan bir bölüm, insana ait böyle zaten her insan, kadın demeyeceğim, her insan kendi mutfağının şefidir. Ben öyle kabul ediyorum. Şef ne isterse, hayalinde ne varsa onu mutfakta yapmaya karar verirse yapabileceğini düşünüyorum.
0: Fatma
1: Yani
0: Hanım, çok
1: şöyle.
0: sevindirici oldu bu. Çünkü
1: Evet.
0: sevgili dinleyicilerimizden ilk kez girecek olanlar bize ulaştığı zaman artık biz de diyeceğiz ki girdiğiniz anda o mutfağın şefi sizsiniz.
1: Öyle, evet. Yani ben öyle
0: Evet.
1: diyorum. Herkes kendi mutfağının şefidir. Yani hiç korkmadan, çekinmeden, hani çok büyük menülerden başlamamak kaydıyla, hani daha böyle pratik yapılabilecek şeylerden başlarlarsa, kendilerini ilk etapta korkutmadan, çok büyük şeyler beklemeden girişsinler ve yavaş yavaş göreceklerdir ki kendilerine bile inanamayacaklardır. Etrafından iltifatlar alacak herkes, ondan sonra yeni yeni farklı tariflere girişecekler. Biraz daha merakları artacak ve beğenip aldıkça bu işlem gerçekleşiyor.
0: Evet. O zaman tarifimize geçelim. Tabii ki sevgili dinleyicilerimize biz de bu tarifi evlerinde deneyebileceklerini, sevdikleriyle paylaşmalarını da önerelim. Lokma tatlısının
1: Evet.
0: malzemeleri nelerdir efendim?
1: 4,5 su bardağı un. Yalnız unumuzun kalitesi çok önemli lokma yaparken. Mümkünse baklavalık, böreklik un kullanalım ki lezzetine lezzet katalım. Hani yaptığımız hamur işlerinde özellikle onun proteinine bakmaları lazım. Bu minik bir püf noktası ama çok büyük bir püf nokta. Yani
0: Evet.
1: kek unu ayrıdır, börek unlarımız ayrıdır, işte tatlı unlarımız ayrıdır, kurabiye unumuz ayrıdır. Bunun da proteinini bilmeleri lazım. Yani üzerinde minik şeyler var aslında, uyarılar var. Onları dikkate alarak başlayabiliriz. Öncelikle 4,5 su bardağı un, kontrollü kullanıyoruz unumuzu. 2,5 su bardağı ılık su, el yakmayacak ama hani çok böyle derecesi de düşük olmayacak ılık suyumuzun. Lokma
0: Evet.
1: tatlımızın özelliğinden, yani bu olmazsa olmazı, suyun derecesi biraz böyle sıcağa yakın olmalı. Bir paket yaş maya, bir yemek kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz.
0: Efendim, püf noktalarını da tarifinize başlarken vermiş olduk. Birer,
1: Evet.
0: ikişer. Evet, buyurun.
1: Şöyle, bardak ölçümüz zaten 200 miligram. Bizim genelde verdiğimiz bardak ölçülerimizin tamamı 200 miligramdan hesaplıyoruz. Daha kolaylık olsun diye. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 6-7 damla limon suyuna ihtiyacımız olacak. Ve lokmaları kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ. Yapmaya başlayalım
0: Lütfen
1: dilerseniz.
0: efendim, tarifimizi alalım sizden. Biz hazırız.
1: Evet, şöyle uygun bir tencereye şeker, su ve limonumuzu ekleyelim. Şekerimizi kaynatmaya bırakalım. Ve öncesinde şerbeti kaynatalım ki şerbetimiz soğurken tatlımızı da o arada yapmaya başlayacağız. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatalım ve şerbetimiz kıvam alınca ocaktan alalım. Lokma hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Uygun bir karıştırma kabımıza bir kaşık un, şeker ve mayamızı alıp üzerine bir bardak, el yakmayacak ama sıcak olacak, suyumuzu alalım. İyice karıştıralım. Üzerine bir streç film yardımıyla kapatalım. Yaklaşık 10 dakika mayalamaya bıraktıktan sonra mayamız iyice kabardıktan sonra üzerine kalan suyumuzu ekleyelim ve tuzumuzu kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlayalım. Bir yandan un eklerken bir yandan da çırpıcı değil de elimizi kullanacağız biz bu lokmayı yaparken.
0: Evet.
1: Yani ben öyle öneriyorum. Daha iyi sonuç alabilir dinleyicilerimiz. Elimizle çırpıp bir yandan un ilavesi yapalım. Ele yapışan elimizi yukarıya kaldırınca elimizden krep hamuru gibi değil de biraz daha yoğun, deyim yerinde ise böyle parça parça akan bir hamur elde edene kadar elimizle iyice çırpalım. Yani hamuru döve döve, çırpa çırpa hamuru böyle havalandırarak yormamız lazım. Tekrar streçleyip mayalamaya bırakalım. Hamurumuz mayalanınca havasını alalım ve uygun bir tencereye sıvı yağımızı ekleyip ocağa alalım. Yağımız ısınınca bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı yardımı ile avucumuzda aldığımız hamurdan parça parça alıp yağımıza hamurumuzu dökelim. Hamurumuz altın sarısı olunca ya kadar kızartalım. Sevgi yardımı ile tamamen soğuyan şerbetimize lokmalarımızı alalım. Şerbetini çekince yaklaşık bir dakika sonra genişçe üst üste gelmeyecek şekilde uygun bir kaba alalım ve servisimizi yapalım. Yapacak ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyelim.
0: Biz de deneyecek olan sevgili dinleyicilerimize afiyetler olsun diyelim. Peki efendim, kızartma noktasında vereceğiniz bir püf noktası var mı? Malum yağın sıcaklığı, yağı çok mu
1: Evet,
0: kızdıralım?
1: noktalarımız çok fazla var. Bugün lokma tatlımız için
0: Evet.
1: dikkat etmemiz gereken noktalar var.
0: Evet.
1: Hamurumuz çok cıvık olursa hamurumuzu toplayamayız. Hamur çok yayılır. Çok sert olunca bu defa içi pişmez. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. İyice kabarması için çok önemli bir de. Hani biz çıtır çıtır bir tatlı istiyoruz. Bu tatlımızı elde etmek için hamurun kıvamı önemli. Bir de mayalandırırken hamurumuzun iki kata çıkana kadar mayalamamız lazım. Yani hamurumuz bayağı mayalanacak ve ardından dediğimiz gibi yağın derecesi. Yağımız çok kızgın da olmayacak, soğuk da olmayacak. Şöyle çok kızgın olursa tatlımızın içi çiğ kalır. Ama
0: Evet.
1: soğuk yağ olursa bu defa çok fazla yağ çeker. Yani deyim yerinde ise şöyle anlatabilirim. Yağımızın derecesi orta harlı ateşte ısındığından emin olduğumuz yağımızın içine lokmalarımızı tane tane dökerken bir yandan zaten onun derecesi yükselecektir. Lokmalarımız kızarırken ilkini aldıktan sonra lokmalarımızı aldıktan sonra bence biraz daha böyle ya kısık ayara verelim ocağımızı veya çok harlıysa yağımızın yanacağını düşünüyorsak söndürelim, biraz bekleyelim, ardından bir daha ocağımızı açalım.
0: Evet, bu da önemli bir püf
1: Evet, lokmalar genelde bu
0: Evet.
1: şekilde olursa çok daha lezzetli oluyor. Yani püf noktalarına dikkat etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Şerbetin, limon suyunun eklenmesi, işte şekerlenmemesi için çok önemli. Bir de şerbetin soğuk olması çok önemli. Yani lokmalarımız sıcak, şerbetimiz soğuk olursa mükemmel bir lokma elde ederiz. Bu kurallara da uyarsak çıtır çıtır lezzetli bir lokma elde edeceğiz.
0: Evet. Sayın Toprak, siz tarif ederken efendim bu özellikle hamuru kıvamını tutturma noktasında hamuru koyduğumuz kabı yamuk tutup o havalandırma suretiyle eskiden büyüklerimizin yaptığı hal
1: Evet.
0: gözümüzün önüne geldi. Çok teşekkür
1: Aynen
0: ediyoruz. Bu da değil
1: annelerimizin
0: mi?
1: yaptığı gibi. Evet.
0: Evet.
1: Evet. Çok güzel hatırlattınız.
0: Evet,
1: Yani
0: estağfurullah.
1: çok iyi
0: Bizleri de
1: oldu.
0: öyle yetiştirdiler Fatma
1: Evet.
0: Hanımcığım. Çünkü hadi bakalım sen de yap dedikleri zaman
1: Evet.
0: böyle büyük bir hevesle geçmiştik biz de efendim o kazanların
1: Evet.
0: başına. Değerli
1: Aynen.
0: bilgileriniz ve bizimle paylaştığınız nefis lokma tarifi için çok teşekkür ediyoruz. Damaklarımızda ayrı bir lezzet bıraktı, gönlümüzde ayrı bir lezzet bıraktı Fatma Hanım. Tekrar efendim sağlıkla, afiyetle görüşünceye kadar size hoşça kalın diyelim.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Siz de hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak'tan lokma tatlısının tarifini aldık. Bugün tadı damağımda köşemizde. Müzikle devam edelim. Grup 3 Hürel söylüyor. Seni sevmek yok mu?

Günün seçkisi. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken günün seçkisi bölümümüzde şair Cemal Süreyya'nın Yazmam Daha Aşk Şiiri adlı şiirini sizler için seslendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz, ruhunuza dokunması dileğiyle. Oydu, oydu bir bakışta tanıdım onu. Kuşlar bakımından uçarı, çocuk tutumuyla beklenmedik. Uzatmış ay aydınlık karanlığıma, nereden uzatmışsa tenha boynunu. Dünyanın en güzel kadını oydu. Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli. Otursa ama hiç oturmaz ki. Kan kadını rüzgardı atların.

0: hep andım ne yaşanır olduğunu. En çok neresi mi? Ağzıydı elbet. Bütün duyarlılıklara ayarlı, öpüşlerin türlüsünden elhamra. Sınırsız denizinde çarşafların bir gider bir gelirdi işlek ağzı. Ah, ah şimdi benim gözlerim bir ağlamaktı tutturmuş gidiyor. Bir kadın gömleği üstümde, günün maviliği ondan, gecenin horozu ondan. Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel sevda şiirinden sonra hayatın içinden, yaşamın tam kalbinden hepimizi ilgilendiren konular ve konuklarla, birbirinden değerli insanlarla yeniden sizlerle birlikteydik. Hayat bazen küçük ayrıntılarda gizli. Bir tebessümde, bir paylaşımda, bazen de dinlediğimiz güzel bir sohbette. Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın her alanına dokunan konularla bugünün, yarının deneyimlerini, samimi sohbetlerini paylaştık yine sizinle. Fakat bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızın yapımcısı Atilla Özuğur'du. Teknik yönetmenlerimiz Ercan Yaşar, Ufuktan Akgüneş. Spikeriniz ben Derya Can. Yarın aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir hayatın içinden de biz sizleri bekliyor olacağız efendim. Günün geri kalanında her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Hayatın içinden.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14'te başlayacak görüşme, Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili hazırlanan çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulmasının ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere irade gösterenlere teşekkür etmişti. Bugünkü görüşmede çerçeve yasa teklifindeki son durumun ele alınması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli en son 30 Nisan'da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bugün yılın 3. görüşmesini gerçekleştirecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak. Meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. MGK'de terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekildi. Terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları aynı kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güven ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin kesintisiz şekilde alınmaya devam edileceği ifade edildi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iki önemli randevu istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk olarak eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebini Bakan Gürlek'e iletti. Akın Gürlek, ayrıca 24 Ocak 1993'te evinin önündeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirecek. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlara 1955 ekip, 4800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu maddeyle 425 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1302 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 844'ü tutuklanırken 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz denildi. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Beylikdüzü'nde iki ayrı adrese ve bir araca yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 63 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor dedi. Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bu yıl 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulacağını ifade etti. Yumaklı, orman yangınlarının geçen yıla göre azaldığını ancak risklere karşı 31 Ekim'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğini de söyledi. Bakan Yumaklı, hayvancılık alanında elektronik küpe uygulaması başlatılacağını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli ve milli elektronik küpelerin ilk teslimatının Kars'ta yapılacağını ve uygulamanın kademeli hayata geçirileceğini söyledi. Ev sahiplerini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile 2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. İlgili tebliğ Haziran

Ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortak hazırlandı. Yeni düzenleme gelecek yıl emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak temel maliyet değerlerini içeriyor. Söz konusu maliyet bedelleri bina vergi değerinin hesaplanmasında temel unsurlardan biri olarak kullanılacak. Vergi değeri hesaplanırken binanın metrekare normal inşaat maliyet bedeli ve arsa veya arsa payının değeri esas alınıyor. Tebliğ Ekim'de yayımlanan cetvelle farklı yapı türleri ve bina sınıflarına göre uygulanacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri resmen belirlendi. Yeni maliyet bedelleri yalnızca mevcut konut sahiplerini değil, gayrimenkul yatırım ve inşaat sektörünü de ilgilendiriyor. Vergiye esas bina değerleri belirlenirken kullanılacak maliyetlerin güncellenmesi 2027 yılında yapılacak hesaplamalarda önemli rol oynayacak. Kamuya 378 personel alımı yapılacak. Personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 203 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 2024 KPSS B grubu puan türüyle alınacak bu kişiler hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli ve diğer alanlarda istihdam edilecek. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Samsun, Sivas, Zonguldak ve Kırklareli'ndeki toplam 12 üniversite 378 personel alımı yapacağını açıkladı. İstihdam edilecek personelle ilgili akademik kadro da yer alıyor. Başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılara resmi gazeteden ulaşılabilir. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekayi, güzergahın coğrafi koordinatlarında uzlaşıldığını belirtti. Temel hususları içeren ortak bildirinin son inceleme aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre Boğaz'a giriş ve çıkışlarda gemiler farklı rotalar kullanacak. Basra Körfezi'ne giren gemiler İran kontrolündeki güzergahı, Körfez'den ayrılanlar Umman yakınlarındaki rotayı izleyecek. Geçişlerden seyru sefer ücreti alınmayacak ancak güvenlik ve personel masrafları gerekçesiyle hizmet bedeli kesilecek. Elde edilen gelir İran ve Umman arasında paylaştırılacak. Müzakere haberlerinin gölgesinde gerilim de sürüyor. Trump anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Şimdiye kadarki en büyük saldırıyı ertelediklerini dile getirdi. Washington, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı 2 uçak ve 3 hava yolu şirketine uygulanan yaptırımlara son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 7. turu için gözler İtalya'nın başkenti Roma'da. Görüşmelerde pilot bölge uygulamasının teknik detaylarıyla ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ana gündem maddelerini oluşturuyor. Hizbullah ise bu görüşmelere karşı çıkıyor. İsrail ise mevcut ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin ve yeni yayımladığı tahliye tehdidinin binlerce kişiyi etkilediğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberry ise saldırıları da sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu.
Şimdi dinlediğiniz

0: haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Çekya ekibi Hrade Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah saat 19.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Hatay 31, İstanbul 32, İzmir ve Malatya 36, Bursa, Çanakkale, Adana ve Konya 35, Antalya ve Eskişehir 33, Aydın ve Diyarbakır 40, Denizli ve Şanlıurfa 41, Muğla ve Burdur 37, Erzurum, Bolu, Sinop, Samsun ve Rize 30, Kars 27, Zonguldak ve Trabzon 28 ve Siirt 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. 6 Ağustos Perşembe bugün saat 13.18 ve yayınımıza başlıyoruz. Bugün sağlığımızla ilgili çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Romatizmal hastalıklardan bahsedeceğiz. Kasları, kemikleri ve bağ dokusunu etkileyen geniş bir hastalık grubunu kapsıyor. Romatizmal hastalıklar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Önlenmesi mümkün mü? Neler yapılabilir? Teşhis ve tedavi yöntemleri, hepsini konuşacağız sevgili dinleyenler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Tekgöz konuğumuz olacak. Ailece başladı. Doçent Doktor Emre Tekgöz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirmek çok önemli. Gitgide de artıyor sanki bu tarz hastalıklar, ya da biz daha çok duymaya başladık. Bilmiyoruz. Evet. Romatizmal hastalıklar deyince, romatoloji deyince buna hangi hastalıklar giriyor bunların içerisine?
1: Dediğiniz gibi son zamanlarda hem tanı sıklığının artması, hı hı, doğru tanılar ve teşhislerden dolayı sıklığı artıyor gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Aslında halk arasında en sık bilinen veya yaşlılarda gördüğümüz kireçlenme şeklinde bize başvuran hastalardan ziyade tüm yaş grubuna etkileyen, çocukluk yaşlarında başlayan ve ileriki yaşlarda gördüğümüz eklem ve eklem dışı organları, akciğeri, gözü, cildi, bağırsakları tutabilen bir hastalık aslında romatizmal hastalıklar. Vücudun kendi immün sisteminin, bağışıklık hücrelerinin kendi dokularına karşı bir reaksiyonel bir durumu. Ve böylelikle romatizmal hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Yani bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık aynı zamanda.
1: Evet, bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık. Altındaki sebepler çoğu zaman genetik deniliyor. Fakat tam nedenini bilmiyoruz. Herhangi bir şekilde genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlerin en önemlisi sigara başta olmak üzere enfeksiyonlar, obezite, hava kirliliği gibi sebeplerle vücudun kendi immün sisteminin kendi dokularına karşı reaksiyonel bir durumu sonrasında gelişen hastalıklar bütünü aslında bunlar.
0: En sık hangileri görülür bu romatizmal hastalıklarda?
1: Sıklıkla yaş grubuna göre değişse de bu grupta en sık gördüğümüz ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi eklemi veya omurgayı tutan hastalıklar. Bir taraftan da bağ doku hastalıklarımız var. Bunların içerisinde Sjögren, sistemik lupus eritematozus gibi hastalıkları sıklıkla görmekteyiz.
0: Belirtileri nedir? O hastalıkları tek tek açacağız, bir bakacağız nasıl hastalıklardır, nasıl ilerler süreç, ama şöyle bir önce genel olarak romatizmal hastalıklar nasıl belirti verir onlara bakalım.
1: Romatizmal hastalıkların aslında klasik belirtileri birazcık daha sinsi oluyor. Yani evet, hastanın bize geliş süresi bu sebepten dolayı birazcık daha gecikebiliyor. Aslında en uyanık olmamız gereken klinik olarak semptomların, hastanın bize şikayetlerinin başında uzun bir hareketsizlik döneminden sonra başlayan eklem ağrıları. Genellikle bunlar ya sabah saatlerinde uykudan sonra ya da gece uykudan uyandıran bir bel ağrısı şeklinde olabiliyor. Veya
0: bunlar ufak tefek ağrılar değil ama, değil mi? Bu çünkü kesinlikle gün içerisinde hepimizde olabiliyor,
1: evet,
0: ama
1: gün içerisinde hepimizde olabilen ağrılardan birazcık daha farklı ağrılar. Hastaların klasik bize özellikle romatoid artritli veya ankilozan spondilitli hastalarımızın uzun süre hareketsiz dönemlerinde veya geceleri başlayan bir bel ağrısı ve belli bir süre bu bel ağrılarının veya eklem ağrılarının sürmesi, sabah kalktıktan sonra hareketli bu yakınmalarının belli bir saat sonra geçmesi en klasik bize klinik prezentasyonları, hastaların bize geliş şikayetleri bunlar oluyor.
0: Nasıl teşhis ediliyor sonra?
1: Sonrasında uygun muayene, hastanın şikayetleri burada çok önemli. Hastanın şikayetlerinden sonra uygun olarak aldığımız anamnez ve muayene sonrasında istediğimiz laboratuvar veya görüntüleme yöntemlerine göre de tanı koyabiliyoruz. Bunların arasında romatoid artrit sıklıkla görebildiğimiz hastalık gruplarında daha çok hastaların geliş şikayetleri el veya ayak eklemlerinde, genellikle karşılıklı olarak tutulabilen sabah ağrı ve tutukluğu, bazen şişliği, yaklaşık bir saat sonra açılması bu yakınmalarının en önemli klinik prezentasyonu olarak karşımıza çıkmakta.
0: Hı hı. O zaman romatoid artritle devam edebiliriz. En sık duyduğumuz, en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri bu hakikaten. Evet. Birçoğumuz yakınımızda duymuşuzdur. Belki kendisi bu hastalıkla mücadele eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden konuyla ilgili ayrıntıları sizden alalım. Nasıl bir hastalık, nasıl ilerliyor, sonrasında nasıl tedavi ediliyor?
1: Romatoid artrit aslında bu grupta en önemli, çünkü geçmiş yıllardaki hastalarımızın çoğunda deformite bırakacağı düşünülür, yani eklem hasarı bırakacağı düşünülür ki
0: evet.
1: Şu anda da uygun tedavi, uygun tanı ve zamanında tedavilerle ve yeni gelişen ilaçlarla birlikte bu deformiteleri, bu hasarları minimuma indirmiş durumdayız. Romatoid artriti genellikle kadın hasta grubumuzda 30'lu 50'li yaşlarda görüyoruz sıklıkla. Genellikle bunlarda eklemlerinde, el veya ayak eklemlerinde sabah ağrı, tutukluğu, katılığı şeklinde bize gelebiliyorlar ve bunlar klinikte en sık şikayetlerinde başlangıç olarak "Hocam ben sabah kalkıyorum, ellerimde bir tutukluk, ağrı.
0: Evet.
1: Bir saat sonra geçiyor, rahatlıyorum ve el bileğim de şişti, el parmaklarımda şişlik oldu. Hakeza ayak bileklerimde, ayak parmaklarımda da mevcut yakınmalar var" şeklinde hastanın klinik şikayetleri bize başvuru sebepleri arasında yer alıyor. Burada en önemli kısım aslında bu hastaların bir genetik yatkınlığı var ve belli bir şekilde çevresel faktörle bunlar etkilenmiş ve bu hastalık ortaya çıkmış. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bu yaş grubunda özellikle 3 aydan veya 6 haftadan fazla şikayetlerimiz devam ediyorsa bu açıdan mutlaka bir romatoloji veya iç hastalıkları uzmanının görmesi gerekmekte. Patolojideki asıl yer eklem zarı içerisindeki sinovium dediğimiz doku. Burada biraz önce bahsettiğim otoimmün sebeplerden dolayı burada patolojik bir doku gelişiyor ve bu doku eklemlere zarar vermeye başlıyor. Hastanın şikayetlerini hı hı. oluşturuyor. Biz de buna tanı koyarak hem hastanın aldığımız klinik doğrultusunda hem de muayene sonrasında uygun laboratuvar yöntemleriyle tanı koyduktan sonra tedavilerimize başlıyoruz.
0: Hı hı. Genetik yatkınlıktan bahsettiniz az önce. Diyelim ki annesinde babasında böyle bir hastalık var ama kişi kendinde herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Buna rağmen gidip bir kontrol olması gerekir mi?
1: Yani şu an için bildiğimiz genellikle genetik zemininde anne veya bir üst kuşak...

0: problem hastanın şikayetleri.
1: Şikayet değil
0: Evet,
1: mi? Evet.
0: şikayetimiz olduğu doğrultusunda, muayene bulgularımız doğrultusunda biz tedaviye başlıyoruz. Bazen laboratuvar testleri bize bunu yönlendirmiyor. Yani bir romatizma hastasında beklediğimiz laboratuvar yöntemleri romatizmal bir hastalığı destekleyecek diye bir katı bir kural yok. Sonuçta bizim muayenemiz burada önemli. Her kişi ailesinde romatizmal hastalığı olan bir kişi romatizmal hastalık geliştirecek diye bir kural yok.
1: Evet.
0: Veya bir kişide herhangi bir yakınması var. İlla ki bunda laboratuvarlarda saptadığımız tetiklerde bir patoloji bulacağımıza dair bir katı bir kural yok. Amacımız burada şikayet olan bir kişide uygun muayene yöntemleriyle teşhis ettikten sonra tedaviye hızlı bir şekilde geçebilmek.
1: Menopoz tetikler mi? Kadınlarda çok oluyor dediniz.
0: Kesinlikle bu süreçte hastalığın bu yaş grubunda olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi belki hormonal durumu hastamızın. Postmenopozal dönemde de özellikle bu hastalarımızın bazılarında şikayetlerinin daha da alevlendiğini veya
1: Evet.
0: bazılarında daha da hastalık bulgularının remisyona girdiği. Ama burada bizim dikkat ettiğimiz nokta kullandığımız tedaviler gereği veya uzun süreli kortizon alan hastalarımızda
1: Evet.
0: postmenopozal dönemde özellikle kemik erimesi açısından daha uyanık ve dikkatli olmak bizim açımızdan daha kıymetli olarak karşımıza çıkmakta.
1: Evet, kemik erimesi dediğiniz gibi son derece önemli bir konu, özellikle menopoz döneminde. Ama
0: Kesinlikle.
1: genelde bu kemik erimesiyle ilgili önleyici olduğunu düşündüğümüz takviyelere vesaire tam menopoz dönemine yakın ya da o dönemde başlanıyor, ama aslında çok daha öncesinde bir önlem almak lazım, değil mi, konuyla ilgili?
0: Kesinlikle, çünkü vücutta bu hastalıklarımızda artan bir inflamatuar yük var.
1: Evet.
0: İnflamasyonun doğası gereği veya hastanın tutulan eklemlerinden dolayı kaldığı süreçteki hastalığın sürecindeki hareketsizlik dönemi tabii ki kemik erimesini arttırıyor ve ayrıyeten kullandığımız ilaçlarda özellikle yüksek doz bazen orta doz steroid tedavilerinin uzun
1: Evet.
0: süre kullanımına bağlı artan bir kemik erimesi riski var. Tabii bu morbiditeyi bu durumu engellemek adına hastalarımıza destek tedaviler uyguluyoruz ve gerekli zamanlarda görüntüleme yöntemleriyle kemik erimesi durumunu araştırıyoruz.
1: Tedavisi nasıl oluyor bu hastalığın?
0: Romatoid artritte biz tanı koyduktan sonra geleneksel tedavilerimiz var. Bu tedaviler standart tedavilerimiz. Bunlar içerisinde sık olarak kullandığımız ilaçlar var. Haftada bir veya günlük verdiğimiz ilaçlar var.
1: Evet.
0: Tabii ki tedavi süreci belki hastalar için romatizma tanısını koyduktan sonra biraz hem hastalığa alışmak hem de tedavi sürecinin yaratmış olduğu yan etki potansiyellerine alışmak biraz zor olabilir ama uygun tedaviler ile hastalığı kısa sürede remisyona yani hastalıksız döneme sokmaya çalışıyoruz. Eğer biz burada bu süreç zarfında 3-6 ay içerisinde uygun tedaviler ile eklem bulgularını veya eklem dışı bulguları baskılayamaz isek yeni tedavi yöntemlerimiz olan biyolojik tedaviler veya hedefe yönelik tedavilere bu hasta grubumuzda geçebiliyoruz.
1: Şimdi romatoloji deyince hep halk arasında var diye, benim romatizmam var, benim romatizmam
0: Evet.
1: var, böyle devam eder ve işte hatta yağmurlu havalardan
0: Evet.
1: vesaire bahsedilir. Bu durumda aslında tedavisi olan da bir şey, ama bu sanki bir kadermiş ve hiçbir şekilde düzelmeyecekmiş gibi yaklaşılıyor bu duruma. Bu yanlış değil mi
0: Kesinlikle
1: aslında?
0: yanlış. Çünkü şu anda gayet bu hastalığı tedavi edebilecek hem elimizde güçlü silahlarımız var hem de tedavi yöntemlerimiz var.
1: Evet.
0: Burada primer olan hastaya doğru teşhisi koyabilmek ve doğru tedaviye zamanında başlayabilmek. Dediğiniz gibi aslında çoğu kişi eklemlerim ağrıyor, alemde de vardı dediğimiz şey ve
1: Evet.
0: konuşmamın başında söylediğim şey kireçlenme, yaşlılarda gördüğümüz, yaşla birlikte artan dizlerinde veya el eklemlerinde sıklıkla gördüğümüz genellikle mekanik dediğimiz ağrı karakterinde yani hareketle artan, iş yaptıkça
1: Evet,
0: çoğalan,
1: evet.
0: dinlenmekle geçen bir ağrıdan
1: Yaş
0: bahsederler ki bunlar
1: ilerledikçe ortaya
0: çoğu
1: çıkan
0: zaman
1: şu o zaman.
0: bizim inflamatuar dediğimiz hasta gruplarımız arasında yani sistemik tedavi verdiğimiz hasta gruplarımız arasında yer almazlar. Bunlardaki daha çok ağrı karakteri mekanik dediğimiz günün sonuna doğru artan, yoruldukça artan, istirahatle azalan vasıftayken bizim hastalıklarımızdaki ağrı daha çok dinlenmekle artan ve hareketle yani egzersizle azalan yani inflamatuar dediğimiz karakterdir. Bunu ayırmak en başta çok önemli.
1: Evet.
0: aslında halk arasında çoğu

0: zaman benim de alemde de romatizma var dedikleri şey bu aslında kireçlenme sıklıkla bize gelen şey.
1: Evet.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Soğuklarda, yağmurlu havalarda işte
1: Evet.
0: yakınmalarım arttı. Aslında biz böyle romatizmal hastalıklarda hani de bununla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyoruz. Fakat tabii ki soğuk veya yağmurlu havalar mevcut ağrının daha fazla hissedilmesine veya tutulmanın daha fazla hissedilmesine sebebiyet vermekte. O sebeple hastalar bununla bir ilgisini kurarak bize söylemektedir.
1: Peki bu tarz hastalarda neler yapılıyor? Bu kireçlenme şikayetiyle gelen.
0: Kesinlikle aslında en sık gördüğümüz
1: En
0: grup
1: çok da o var.
0: burada.
1: Evet.
0: Evet, kesinlikle en önemli faktörlerinden bir tanesi tabii kireçlenmenin de ailesel faktörleri var. Birden çok eklemde olup olmaması var. Burada aslında en önemli mücadele edeceğimiz şey obezite.
1: Evet.
0: Hareketsizlik ve obezite artan kireçlenmenin en önemli sebebi. Dizlere, kalça eklemine binen yükü arttırıyor tabii ki. Burada kaçınmamız gereken diyetimize önem göstererek fazla kilodan kaçınmamız gerekiyor ve hareket ve uygun spor ve egzersizle genç yaşlardan itibaren bunları yapmamız gerekiyor ki ileriki yaşlarda bu gibi mekanik eklemleri yıprandıran hastalıklardan uzak duralım. Sonunda nereye gidiyor? Tabii ki kireçlenen bir eklem kıkırdak dokunun kalmamasıyla birlikte cerrahiye giden bir süreç başlıyor.
1: Yani
0: Büyük
1: ameliyat
0: eklemlerde,
1: çözüm
0: kalça
1: oluyor
0: veya
1: galiba.
0: diz ekleminde. Tabii bunların da bir ömrü var. Sonuçta her protez cerrahisi sonrası yıllarca bir iyilik hali sağlanamıyor. Bunların da bir süresi var. Önemli olan burada uygun egzersizler, genç yaşlarımızdan itibaren kilo fazlalığına mücadele etmek, kireçlenmenin özellikle diz ve kalça

0: birlikte kasları da kuvvetlendirmek, uygun fizik tedavi yöntemleriyle birlikte artan kas kuvveti ekleme binen yükü azaltacağı için eklemlerdeki o kireçlenme, kıkırdak kaybı durumuna önüne de geçebileceğini düşünüyoruz.
1: Yine medikal tedaviler var mı? İlaç kullanımı vesaire. Yine çok kullanılır ya, jeller mesela, işte ağrı geçsin diye, ama o tedaviden daha çok sadece o anlık ağrıyı
0: Evet,
1: geçirme
0: o
1: amaçlı
0: semptomatik
1: galiba.
0: oluyor daha çok
1: Evet.
0: kireçlenmelerde. Cildimize sürdüğümüz ağrı kesici tedavilerin etkinlik süresi kadar önemli burada. Tabii burada kıkırdak dokusunun kaybını engelleyecek fiziksel etkenlerin önüne geçebileceğimiz kadar beslenme alışkanlıkları da belki bunun bir miktar önüne geçebilir.
1: Evet.
0: Sigara, alkol gibi gıdalardan uzak durmak, sağlıklı bir yaşam için uygun Akdeniz tipi beslenmek, yeterli protein alımı, belki bunlar da yıllar içerisinde kıkırdak hasarının önüne geçen önemli faktörler arasında girmektedir.
1: Aslında hepsi bir bütün. Beslenme, hareket, belki psikoloji bile etkiliyor olabilir
0: Kesinlikle
1: hakikaten.
0: yani hastalarımızın belki o romatoid artrit dediğimiz inflamatuar grupta veya diğer hasta gruplarında bir genetik etken var diyoruz altta. Fakat etkileyen hastalığın ortaya çıkmasına sebebiyet veren faktörlerin arasında stresle geçmekte.
1: Muhakkak bunlar da var. Bir de ankilozan spondilit hastalığı var. Yine çok görülen hastalıklardan biri. O nasıl bir hastalık? Orada nasıl bir teşhis ve tedavi yöntemi var? Onlara da bakabiliriz hocam.
0: Ankilozan spondilit, biraz önce romatoid artritten bahsettik. Bir kadın bayan ağırlıklı dedik. Ankilozan spondilit grubu daha çok omurgayı ve omurga aşağısındaki leğen dediğimiz sakroiliak eklemleri tutan bir hastalık grubu. Birazcık daha bu tarafta erkek tarafına geçtik. Erkek ağırlıklı. Ve hastalarda tanı yaşımız 30 yaşının altına düşüyor. 20'li yaşlarda, 15'li
1: Burada
0: yaşlarda.
1: daha gençlerde görülen bir hastalık
0: Daha
1: bu.
0: genç ve erkek ağırlıklı genç yaşlarda gördüğümüz bir hastalık. Hastalığın prototipini düşündüğümüz zaman biraz önce bahsettiğim romatoid artrit hastalarındaki gibi bir tabloyu düşünün. Yani hastanın bize geliş yakınmaları özellikle bel bölgesinde, popo kısmında özellikle uzun süreli hareketsiz dönemlerinden sonra artan bir ağrı, tutulma hissiyatı. Genellikle 30-45 yaşının altında görüyoruz diyoruz. 3 aydan fazla sürüyor. Hasta bize hocam gece 3.30-4'te ağrıyla uyanıyorum. Kalçamda, belimde ağrı oluyor diye şikayetiyle geliyor ki en kıymetli şikayetlerden bir tanesi. Sabah ağrıları çok önemli, tutulma çok önemli. Fakat bunlar biraz da kısa sürmüyor. Tabii ki her hasta böyle başvurmayabilir ama genellikle hastanın ve bize anlattığı klinik şekli bu şekilde. Genellikle bir saat içerisinde açılan, çorabımı giymekte zorluk çekiyorum, ağrı oluyor, tutulma oluyor. Bunlar 1-2 saat içerisinde öğlene doğru açılıyor şeklinde bir şikayet de geliyor. Genellikle bunlar dedik omurgayı tutuyor. Leğen kemiği, sakroiliak eklem dediğimiz eklemi tutuyor. Bazen de bunlar da perifer dediğimiz diz, ayak bileği, omuz gibi eklemleri de tutabiliyor. Tabii hastalığı bir bütüncül düşünmek lazım. Hep diyoruz kas iskelet sistemi ama bunun dışında bir hastada göz bulgusu, üveit dediğimiz göz hastalığı varsa veya uzun süreli devam eden bir ishal yakınması varsa bağırsak etkilenmesinden veya hastada herhangi bir solunum sıkıntısı varsa özellikle romatoid artrit hastalarda akciğer etkilenmesinden veya cildinde döküntü olan bir hastada sedeften bahsedebiliriz. Yani bu hastalığı bir bütüncül görerek eklem ve eklem dışı dokuları tuttuğunu bilmekteyiz.
1: Birçok şeyi etkiliyor
0: Kesinlikle.
1: aslında. Burada nasıl teşhis ediliyor bu hastalık?
0: Elimizde sadece hastanın şikayetleri ve muayene bulgusu olması yeterli. Yönelebileceğimiz tek şey bir grafi, basit bir kalça leğen bölgesine çektirdiğimiz grafi. Grafide tanı koyduğumuz hastalar oluyor. Eğer grafide teşhis koyamazsak biz bu ekleme MR görüntülemesiyle burada herhangi bir yapısal hasar veya hastalıkla ilişkili bir ödem var mı yok mu diye bakıyoruz. Tabii ki genetik yatkınlığı var. Onlarla ilgili gerekli testleri istiyoruz. Ama bizim için hastanın klinik şikayetleri özellikle niye önemli? Çünkü genç hastalarımız ve uzun bir yaşam süresi var ve inflamatuar bir hastalık olduğu için eklemlerde bırakacağı yapısal hasar bizim için önlenebilir bir hasar uygun bir tedaviyle. Ondan dolayı bu nedenle hastalarımıza hızlı bir şekilde başvuran hastalarımıza uygun klinik muayene yöntemleri ve grafilerle tanı koyduktan sonra tedavilerimize başlıyoruz.
1: Nasıl bir tedavi yöntemi var?
0: Aslında çok korkulacak bir tedavi yöntemi değil. En basit ilaçlar bildiğimiz non-steroid anti-inflamatuarlar dediğimiz basit ağrı kesici

0: ilaçlarla başlıyoruz. Çünkü tedavideki ana amaç oradaki ödemi ve inflamasyonu geriletmek. Şu anda da ödemi ve inflamasyonu gerilettiğini bildiğimiz en basit, hastanın kullanabileceği en uygun ve en az zararlı olduğunu düşündüğümüz ilaçlar olan bu grup ilaçlarla başlıyoruz. Uygun doz ve sürede başlıyoruz ve hastayı belli aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Tabii ki her hasta birbirinden farklı. Her hastanın farklı şikayetleri var veya farklı organ tutulumları var. Bunları değerlendirmek çok önemli. Veya bir bağırsak tutulumu olan hastada vereceğimiz tedavi yöntemi
1: Tabii.
0: veya bir göz tutulumu olan hastada verebileceğimiz tedavi yöntemleri birbirinden farklı. O sebeple bunları tabii bir hekim olarak birlikte değerlendirerek uygun tedavilere başlıyoruz. Genellikle hastalarımızın aslında büyük bir kısmı burada tedavi olabiliyor.
1: Evet.
0: Tabii bizim bildiğimiz daha kötü seyredebilecek bir grup var. Bu grubu erken yakalayıp daha sık kontrollerle uygun ilk basamak tedaviler ile bu hastalarımızı kontrol altına alamazsak bir üst basamak olan biyolojik dediğimiz tedavilerimize geçiyoruz.
1: Peki hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında yine romatoloji hakkında ve romatizmal hastalıklar hakkında konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emre Tekgöz'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Yine çok görülen ya da çok duyduğumuz hastalıklardan biri fibromiyalji. Onunla ilgili ne dersiniz? Bazen hiç doktora gitmeden kişiler kendilerine de teşhis koymaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Ben de kesin fibromiyalji var gibi. Sonrasında işte ona uygun hiç doktora gitmeden kendince diyet yapmaya çalışıyor vesaire. Neler dersiniz bu hastalıkla ilgili?
1: Aslında dediğiniz çok doğru. Bizim kas eklem ağrısıyla gelen hasta gruplarımızda tabii ki biz ilk etapta romatizmal hastalıklar açısından değerlendiriyoruz. Fakat bazen hastada bir tiroid hastalığı veya işte diyabet hastalığı, şeker hastalığı veya bir basit bir elektrolit bozukluğu bile olabiliyor. Bazen evet, tüm ağrılarını bunların yerine koyduğumuz tedavilerle, verdiğimiz tedavilerle tüm ağrıların önüne geçebiliyoruz. Ama bir grup var ki veya alttaki inflamasyonlu bir hastalıktan dolayı kaynaklanan bir grup var ki hani bir türlü ağrısını başına engel olamadığımız, evet, sürekli ağrılardan şikayetçi olan, evet, bir grup var. Bu hem altta bir hastalık olsun veya olmasın, yaygın kas eklem ağrıları, gün içerisinde devam eden gece uyku problemi yaratan, uykuya dalmakta güçlük çeken veya gece uyandığında tekrar uykuya dalmakta güçlük çeken, uyuyamayan, bunlardan muzdarip bir grup hastalığımız var. Tabii ki bunların yanında bu hasta grubunda işte yeme içme problemleri, işte idrar veya büyük tuvalet problemleri gibi semptomlar da buna eşlik edebiliyor. Bu alttaki inflamatuar yükün, yani romatizmal hastalığın yaratmış olduğu stres veya inflamasyonun yaratmış olduğu bir döngü olarak karşımıza da çıkabiliyor veya tamamen hiçbir hastalık yok, tamamen bir hasta kas eklem ağrısıyla da başvurabiliyor. Bu kas eklem ağrılarında tabii ki uygun tedaviler verdiğimiz veya düşündüğümüz hastalıkları dışladığımız hastalarda ve uygun muayene yöntemleriyle fibromiyalji tanısı koymaktayız. Çoğu hasta dediğiniz gibi internetten veya sağdan soldan, evet, duymasıyla birlikte ya bende bu da varmış diye geliyor. Hı-hı. Aslında büyük kısmının altında da stres veya çevresel faktörden kaynaklı sıkıntılardan dolayı artmış bir ağrı duyarlılığı veya ağrı eşiğinin düşmesinden, hı-hı, dolayı kaynaklandığını düşündüğümüz bir grup kas ağrısıyla veya bir grup, evet, hastayla karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Peki gerçekten fibromiyalji varsa neler yapılıyor sonrasında?
1: Buradaki en önemli şey aslında, benim hastalık grubumda en önemli şey yaşam tarzı değişikliği. Hı-hı. Yani biz her romatizma hastamıza tedavi düzenliyoruz tabii ki, ama bunların yanında da bir yaşam tarzı değişikliği tabii, önermemiz önemli gerekiyor. Bunların içerisinde neler var? Bunların içerisinde bir yeme içme alışkanlığı düzenlemek var. İkincisi uygun egzersiz programını vermek var. Zaten fibromiyaljide de en önemli kısım hastanın yeme içme alışkanlığı yanında uygun egzersizleri, yaşam tarzı değişikliğini hayatına sokabilmek. Burada hareketsiz, evde oturan veya kötü alışkanlıkları olan grubu, evet, bir an önce hareketlendirip uygun egzersiz programlarıyla birlikte yaşam tarzı değişikliğiyle mevcut ağrılarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunlar her zaman dediğimiz gibi olmuyor.
0: Evet.
1: Uygun fizik tedavi yöntemleriyle de bunların ağrıları geçmez ise çeşitli tedavilere o zaman başvurabiliyoruz. Veya hastanın altta bir psikiyatrik bir rahatsızlığı olabilir.
0: Tabii onu da çözmek lazım.
1: Fibromiyaljiyi tetikliyor olabilir. Burada uygun psikiyatri hocalarımızın görüşleriyle başladığımız tedavi yöntemleriyle alttaki hastalığı tedavi etmek bazen fibromiyaljinin çözülmesine sebebiyet verebiliyor. Hı
0: hı. Aslında çok kapsamlı değerlendirme var. Birçok alan bir arada çalışıyor. Peki genel olarak romatizmal hastalığı olanlara nasıl egzersizler öneriyorsunuz?
1: Burada tabii biraz önce iki ana gruptan bahsettik. Romatoid artrit ve ankilozan spondilit. Aslında ikisinin de klinik bize hasta şikayetlerinin başında hareketsizlik var. O zaman biz hastayı biraz hareket ettirmek gerekiyor bu noktada. Bizim en önemli şeyimiz uygun egzersiz programları. Burada bir romatoid artrit hastasında el egzersizleri çok kıymet kazanabilir. Evet. Ellerini sürekli bir lastik topla hareket ettirmek. Gün içerisindeki

0: tutukluğunu ve ağrı karakterini azaltacaktır. Diğer taraftan ankilozan spondilit hastasına baktığımız zaman burada da egzersizler arasında göğüs kafesinde tuttuğundan dolayı özellikle solunum egzersizleri, derin nefes alma, belli bir süre tutma, tekrar verme gibi derin solunum egzersizleri.
1: Evet.
0: Onun dışında her iki grupta da özellikle önerdiğimiz yürüyüş, haftanın 3-5 günü, yüzme. Bunlar bizim için çok kıymetli çünkü yüzmede yer çekiminin etkisi eklemlere binen yükü azaltmakta ve hem spondilartrit hem romatoid artrit hastalarda kıymet kazanmakta. Yüzme ve yürüyüşün yanında germe egzersizleri her iki grupta da çok önemli. Hastaların haftanın her günü yapabileceği 10-20 saniye kaslarını gererek yaptıkları egzersizler buradaki doğan inflamasyonu bir an önce azaltarak hastanın hareketliliğini arttıracağını düşünüyoruz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Konu geniş, daha konuşacak çok şey var ama umarız ilerleyen günlerde sizi tekrar ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Tekgöz konuğumuzdu. Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yaş küçüklüğünün ceza hukukundaki etkisi ve suça sürüklenen çocuklar kavramı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Ceza muhakemesi. Bir suçun işlenip işlenmediğini, suç varsa failin kim olduğunu, suçun yaptırımının ne olacağını belirlemeyi amaçlayan iddia, savunma ve yargılama sürecidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Sayın Hocam.
1: Kıymetli hocam, evet, suça sürüklenen çocuklar kavramı çokça gündemimizde. Çocuk yaştaki kişilerin suç işleme oranlarının artması ya da çeşitli gruplar ya da kişiler tarafından azmettirilmek suretiyle çocuklara suç işletilmesi yine gündemde. Yaşın küçük olması ceza hukukunda nasıl bir etki doğuruyor? Suça sürüklenen çocuklarla ilgili hukukumuzun bakış açısı nedir? Bununla ilgili sizden değerlendirmelerinizi, görüşlerinizi istiyoruz.
3: Teşekkürler hocam. Evet, önemli bir konu yaş küçüklüğü. Özellikle de bu bağlamda suça sürüklenen çocukların işlemiş olduğu suç teşkil eden fiiller nedeniyle toplumda kınanıp kınanamamadan ibaret değer yargısının tezahürü. Niye böyle başlamak istedim? Çünkü çocuklar suç işlediğinde toplumda bir anda bunlar neden ceza indiriminden faydalanıyor? Bunlar da yetişkinler gibi cezalandırılmalıdır. Bunlara çocuk demek yersiz, anlamsız. Bunlar mafya tipi yapılanmaların içinde, örgütlü yapılanmaların içinde, hatta bunların ebeveynleri de cezalandırılmalı şeklinde çok açıkçası yüksek perdeden konuyu ceza hukukunun dogmatiğine

0: aykırılık teşkil edecek şekilde unsurlarla, hususlarla maalesef açıklıyoruz. Tabii buna sebebiyet veren durum kişilerin yaşamış olduğu mağduriyettir. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Elbette bunun anlamsız olduğunu, nasıl böyle ifadeler dillendirilir şeklinde değil de konuyu aklı selim ile ve ceza hukukunun madde metinlerinin ele alınış biçiminin, çocuk haklarının, çocuk hakları sözleşmesinin iç hukuka yansımasının bir bütün olarak değerlendirilerek konunun ele alınmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne olursa olsun kanunun tercih ettiği bir kavram suça sürüklenen çocuk olarak karşımıza çıkmış. Yani aslında çocuklar içinde bulunduğu toplum, o toplumun içinde haklıyla haksızı birbirinden ayırabilme, doğruyla yanlışı birbirinden ayırabilme, iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme şeklindeki davranışları aslında toplumda ediniyor. Dolayısıyla toplumun bu çocukların yetişmesine, bu çocukların entelektüel birikim kazanmasına ne şekilde katkı sunduğunu ele almadan çocukların alelade 18'in altında, 15'in altında çok ağır cezalarla cezalandırılmalı şeklinde çıkışların ben açıkçası tekrar tekrar düşünülmesi gerektiğini, bu konuya bir bütün olarak yani ceza kanununun, başta anayasanın, çocuk hakları sözleşmesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi konuya mevzuat temelli bakarsak Türk Ceza Kanunu'nda 18 yaşın altındaki kişilerin çocuk olarak tanımlandığını görüyoruz. Yani bunlar başka bir suretle yetişkin olsalar da, örneğin evlenmekle, mahkeme kararıyla rüşt kazansalar da 18 yaşın altındayken ceza kanunu buna bir anlam yüklemiyor. Ceza kanununun nezdinde 18 yaşın altındaki bireyler çocuktur. Ve terditli bir biçimde, basamaklı bir biçimde yaş skalası öngörmüş kanun koyucu ve 0-12 yaş aralığındaki çocukların hiçbir cezai sorumluluğunun olmadığını belirtmiş. Burası önemlidir çünkü 0-12 yaş arasındaki çocuğun gerçekten de hak ile haksızlığı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırabilme ve bunu kavrayabilme yetisi gelişmemiştir. Dolayısıyla bu çocuğu cezalandıramayız. Bu çocuklar hakkında olsa olsa onlara özgü bir takım güvenlik tedbirlerinden bahsedebiliriz. Bu güvenlik tedbirleri de çocukların korunmasına dair kanunumuzda çok net bir biçimde, sarih bir biçimde ifade edilmiştir. Bunlar içerisinde neler var? Çocuklara eğitim imkanı sunma, barınma imkanı sunma, onların içinde bulunduğu toplumun değer yargılarıyla yetişmesine katkı sağlayacak bir takım tedbirler hakim tarafından tatbik edilebilir ve çocuk topluma böyle de kazandırılabilir. Bunu 0-12 yaş grubu çocuklar için söylüyorum. İkinci yaş grubumuzda ise 12-15 aralığı olan çocuklarımız, 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar bakımından şöyle bir ayrım yapıyoruz. Bu ayrımı da anlamlı görmek lazım. Bu yaş aralığında olmasına rağmen 12-15 arasında hala işlemiş olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek yetiye sahip olmayan çocuklarımız söz konusudur. Buna sebebiyet veren durum içinde bulunduğu toplum, sosyal çevre, aile, bulunduğu muhit, bunların hepsi beraber değerlendirildiğinde gerçekten de kırsalda yetişmiş bir çocukla örneğin metropolde büyümüş bir çocuk arasında elbette fark vardır. Olayları algılama, kavrayabilme yetisi bakımından. Dolayısıyla bunu da somut olayın özelliğine göre yargımız tespit edecektir. Yapılan yargılama sırasında çocuğun bunu algılayıp algılayamadığına dair bir tespitte bulunulacaktır. Ama bu yargılama safhasında çocuğun gerçekten işlemiş olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabildiğini ortaya koyuyorsak artık cezai sorumluluğundan bahsediyoruz. Yani 12-15 aralığındaki Türkiye'de çocuk ceza infaz kurumlarında bu yaş aralığında çocuklar mevcuttur. Azımsanmayacak da bir sayı söz konusudur. Bu çocuklar hakkında hapis cezalarına hükmedilmesi, bu çocuklar hakkında adli para cezalarının tatbik edilmesi mümkündür. Üçüncü aşamada ise 15-18 yaş aralığını görüyoruz. Bu çocuklarda herhangi bir ayrım yapmaksızın, yani işlemiş olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını kavrar mı, kavramaz mı, iyi kötüyü birbirinden ayırabilir mi şeklinde bir ayrım yapmaksızın bu çocukların cezai sorumluluğunu olduğunu kabul ediyoruz. 15-18 bakımından. Peki burada tartışma konusu olan nedir? Tartışma konusu olan, kamuoyunun maalesef içimizi yakan elim hadiselerde görüp de tartıştığımız konu bu çocuklar hakkında uygulanan ceza indirimleridir. Beklentimiz elim hadiseler karşısında nasıl oluyor? Bir anda kamuoyunda oluşan infialle niçin bu çocuklara ceza indirimi yapılıyor? Bunlara yetişkinler gibi ceza verilmeli şeklinde çıkışlar var. Haklı olunan noktalar da var elbet. Bunun altını tekrar çizeyim. 16-17 yaşında bir adli sicil kaydıyla karşılaşıyoruz ki içler acısı. Yani onlarca, yüzlerce suç kaydı olan maalesef çocuklarla karşılaşıyoruz. Peki bunlara neden yetişkinler gibi ceza verilmiyor tartışması ülkemizin son 2-3 yıldır epey gündemini meşgul ediyor. Ama şu anda mer'iyette olan, yürürlükte olan kanuna göre bu çocuklar hakkında mutlaka ceza indirimi tatbik ediyoruz. Ve istemiş oldukları suç karşılığında yetişkinlere nazaran 1/3 oranında aldıkları cezaların 1/3 oranında cezalar tatbik edip ve müebbet hapis cezasını gerektirmeyen suçlar bakımından da azami 12 yıl ceza verebiliyoruz. 12 yıldan fazla da ceza veremiyoruz. Bunu müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan ayrı olarak söylüyorum. Tabii onlar da biraz daha yukarı çıkmak mümkün. Peki suça sürüklenen çocuk kavramı acaba doğru bir tercih mi? Bu kavram sağlıklı bir kavram mı? Açıkçası şu dönemde tartışılan acaba bunlara adli süreçteki çocuklar mı desek? Yoksa suça bulaşan çocuk mu desek? Suça karışan çocuk mu desek? Çünkü maalesef organize faaliyet gösteren suç örgütleri, mafya tipi yapılanmalar bu çocukları işlenen suçlarda maşa olarak kullanmakta. Çocuklar da kendilerine ceza verilmiyor ya da çok az ceza veriliyor gibi algılarla açıkçası çok ufak menfaatler karşılığında bu tür örgütler tarafından maalesef kullanılabiliyor. Bu duruma dikkat çeken kanun koyucu geçtiğimiz dönemde bir düzenleme yaptı. Örgütlü suçlarda çocukları kullanan örgüt yöneticilerinin cezalarını daha da ağırlaştırdı. Doğru da bir tercihti bu ama zannediyorum ki yakın dönemde bu konuya ilişkin yeni düzenlemeler de gündemimizde. En azından infaz koşullarının daha sıkı olması, çocukların suç istemekten uzaklaştırılması şeklinde de uygulamaları hukukumuza kazandıracak şekilde bir mevzuat değişikliği söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır'dı ve yaş küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuklar hakkında bilgi verdi, değerlendirmeler yaptı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Zeytin Ağacının Gölgesinde.
1: Gazze, uzun yıllardır abluk altında yaşayan, dar bir coğrafyada büyük bir insanlık hikayesi yazan bir şehir. Çoğu zaman onu sadece savaş görüntüleriyle, yıkılmış binalarla ve acı haberlerle hatırlıyoruz. Oysa Gazze, bütün bu başlıkların ötesinde, sabah işe gitmeye çalışan bir babanın, okul hayali kuran bir çocuğun, evini ayakta tutmaya çalışan bir annenin hayatı demek. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve ben Fatih Öznur. Programımızın bu haftaki bölümünde Gazze'de günlük hayatı konuşacağız. 7 Ekim öncesinde zaten zor olan hayat şimdi nasıl ve sonrasında nasıl bir kırılma yaşandı? Bir toplum sürekli abluka ve çatışma altında gündelik hayatını nasıl devam ettirir? Umut nasıl korunur? Sosyal yapı nasıl ayakta kalır? İşte bütün bu soruları yazar ve Orta Doğu uzmanı Sayın Zahide Tuğba Kor'la ele alacağız. Hoş geldiniz Zahide Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle bir kafa karışıklığı var. Biz Filistin meselesinde bütün bu bölgeleri karıştırıyoruz. İşte Batı Şeria diyoruz, Gazze diyoruz, Kudüs diyoruz, Filistin bölgesi diyoruz. Bir türlü bunlar kafamızda tam olarak şekillenmedi. İsterseniz sohbetimizde bu ayrıntıları vererek başlayalım ki Gazze neresi, Batı Şeria neresi, Kudüs'teki Filistin bölgesi neresi tam bir kafamızda otursun.
2: Öncelikle Filistinlilerin yarısı mültecidir.
1: Evet.
2: 2 milyon kadar İsrail'in içinde yaşar ve İsrail vatandaşıdır. Gazze, Doğu Akdeniz kıyısında bizim en küçük şehrimiz Yalova'nın yarısı kadar olan küçücük bir yerdir ve içinde 2 milyondan fazla Filistinli yaşar. Batı Şeria, Filistin'in daha doğu tarafında, Ürdün sınırında bir geniş bölgedir. Orada 3 milyon Filistinli yaşar, 500 bin kadar da Yahudi yerleşimci vardır aralarında. Filistin yönetimi de buradadır. Ve Batı Şeria'nın sadece %40'ı Filistin yönetiminin kontrolündedir. Kalan kısmı İsrail işgali altındadır. Kudüs dediğimiz yer 1948'de %88'i İsrail'in işgaline girdi. 1967'de de %12 kalan tamamı İsrail'in işgaline girdi. Burası tamamen İsrail'in kontrolündedir. Burada yaşayan Filistin, 300 bin kadar Filistinli İsrail'in verdiği geçici ikamet izniyle yaşar. Yani herhangi bir yerde vatandaşlığı yoktur. Filistinlilerin, mültecilerin çoğu da Suriye, Lübnan, Ürdün'e dağılmıştır. Her biri farklı bir hikayeyi yaşar. Bir kısım Filistinli de Türkiye'ye, Avrupa ülkelerine, Amerika gibi başka yerlere dağılmıştır. Şöyle söyleyebiliriz. Filistinlilerin hepsinin yaşadığı ayrı sıkıntılar vardır. Onları birleştiren şey ortak geçmiş, hali hazırda yaşadıkları ortak acılar ve geleceğe dair ortak beklentiler onları birleştiren en önemli şeydir.
1: Parçalanmış bir toplum tabii ki.
2: Aynen.
1: 7 Ekim'den önce Gazze'de günlük hayat nasıldı, sonrasında nasıl şekillendi ve şu an nasıl?
2: Öncelikle bir önceki soruya bağlayalım. Gazze nüfusunun da 1/3'ü mültecidir. Batı Şeria'nın da 1/3'ü mültecidir. Bunlar 1948'de yerinden olup Ürdün kontrolüne geçen Batı Şeria'ya ve Mısır kontrolüne geçen Gazze'ye sığınan Filistinlilerdir. Şimdi en zor şartlarda yaşayan her zaman mültecilerdir. Gazze'deki mülteci kampları ve diğer yerler aşırı kalabalık, dip dibe evlerin olduğu, bir ve iki insanın yan yana zor yürüyeceği daracık yolların olduğu, dolayısıyla dip dibe evler yüzünden evin içine güneşin girmediği, bazı evlerde gündüz bile karanlıkta yaşandığı yerlerdir diyebiliriz. Ama aynı zamanda dayanışmanın da güçlü olduğu yerlerdir mülteci kampları. İsrail 2005'te Gazze'den ayrıldı. Ama bu bir tam özgürlük değildi. Havadan, karadan ve denizden kuşatarak tam bir açık hava hapishanesine çevirdi. Ve dünya ile fiziki bağlantısını kopardı. Akabinde 2006'da Hamas Filistin seçimlerinde halk tarafından seçildi. Ve bundan sonra Gazze'ye karşı İsrail'in saldırıları başladı. Aynı zamanda 2007'den itibaren de Hamas'ı seçtiği için Gazze'liler cezalandırıldılar ve abluka, ambargo altına alındılar. Bu ne demek? İsrail 2007'den itibaren Gazze'ye kalori hesabı yaparak kısıtlı gıda sokuyor içeriye. Yani şöyle, hedef şu: tam doyurmama,

0: açlıktan da öldürmeme. Dolayısıyla temel ihtiyaç ürünleri kısıtlı girdiği için fiyatlar çok yüksekti. Başka diğer temel ihtiyaç dışındaki mallar boldu. Ama temel ihtiyaçları İsrail abluka altında bu şekilde bir sıkıntıya dönüştürdü. 2014'ten itibaren Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası raporlarında 2020'ye gelindiğinde Gazze'nin artık yaşanamayacak bir yere dönüşeceğine dair sürekli uyarılar yapılıyordu. 2020 geçti, 2021'de 11 gün süren bir savaş yaşandı ve akabinde 7 Ekim'den sonra bir soykırım başladı. Dolayısıyla şunu görüyoruz, zaten Gazze yaşanamayacak bir yere dönüşmüştü. Gazze'li gençler biz ölemediğimiz için yaşıyoruz diyorlardı. Şöyle bir şey vardır, abluka altında yaşamak yavaş yavaş öldürmek demektir insanları. Dolayısıyla 7 Ekim'den evvel gıda güvenliği olmayan aile sayısı %70'ti. Yeterli besin değeri olan gıdaya ulaşamayan ailelerde nüfusun yarısını teşkil ediyordu. Başka, İsrail bir cezalandırma yöntemi olarak elektrik ve suyu bir cezalandırma yöntemine dönüştürmüştü. Her saldırısında altyapıyı vuruyordu ve yeniden tamir edilmesine izin vermiyordu. Ve bu ne demek peki? 7 Ekim'den evvel Gazze'de elektrik ihtiyacının sadece yarısı vardı. Ve bu da İsrail'den temin ediliyordu. Dolayısıyla 7 gün 24 saat elektrik ve su diye bir şey zaten yoktu. Elektrik bazen 3-4 saat, bazen 6-7 saat geliyordu. Su haftada birkaç gün geliyordu.
1: Tabii bu sağlık sisteminde doğrudan etkiliyor.
0: Kesinlikle. Hayatın her alanını, elektriksizlik hayatın her alanını etkiliyordu. Tabii. Sadece su önemli. Temiz suya erişebilen Gazze'li nüfus sadece %3'tü. Gazze'nin su kaynaklarının sadece %10'u içilebilir durumdaydı. Dolayısıyla kötü kalitesiz su içtiği için Gazze'liler böbrek ve mide hastalıkları çok fazlaydı. On binlerce diyaliz hastası vardı Gazze'de. Ve Gazze'deki hastalıkların dörtte biri içilen suyun kötü olmasından kaynaklanıyordu. Aynı zamanda İsrail ablukayı, ambargoyu sağlık sistemine karşı da uyguluyordu. Dolayısıyla yeterli tıbbi cihaz yoktu, yeterli ilaç yoktu. Özellikle çifte kullanım diye bir şey vardır. Yani sivil alanda kullanılan bir şey, silah üretiminde de kullanılıyorsa İsrail buna engel oluyordu. Bu ne demek? Suyu temizlemek için gerekli klorun girememesi demek. Bu ne demek? Filistinlerin birçok ilaca ulaşamaması demek. Aynı zamanda çok fazla diyaliz hastası var. 24 saat diyaliz makineleri çalıştığı için çoğu bozulmuştu. İsrail yedek parça girişine izin vermiyordu. Her evde son yıllarda bir kanser hastalığı oluşmaya başlamıştı ki geçmişte böyle bir şey yoktu 90'lı yıllarda. Bir başka şey, Filistinler eğitime çok önem verirler ve okuma yazma çok yüksektir. Her savaş döneminde okullara sığınıyordu Filistinliler, eğitim aksıyordu. Ama daha önemli olan şey, İsrail her sefer okulları bombalıyordu. Dolayısıyla eğitim altyapısı yetersizdi. Ama her şeye rağmen çok kalabalık sınıflarda olsa Filistinliler okumaya çok önem verirlerdi.
1: Genç ve nüfus yoğundu değil mi?
0: Çok, %70. 30 yaş altı nüfus %70'tir.
1: Evet. Çok genç bir şehirmiş ama şu an herhalde işsizlik ve gelecek kaygısı onları aldı, yürüdü. Ruh halleri de hayli bozgun olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Kesinlikle öyle. Genç işsizliği 7 Ekim'den evvel %70'lerdeydi, düşünebiliyor musunuz? Yani normal işsizlik %50, genç işsizliği %70'ti. Ne kadar iyi okulda okurlarsa okusunlar, bir kaliteli iş imkanı yoktu. Boş memuriyet kadrosu yoktu. Dolayısıyla diplomalı seyyar satıcılarla doluydu Gazze. Filistinliler, gençler bu şartlar altında, abluka altında hayat şartları giderek kötüleşirken bu neye yol açtı? Boyun eğmeye mi? Hayır. Daha fazla direnmeye yol açtı. 2018-2020 yılları arasında büyük geri dönüş yürüyüşü yapılıyordu sınıra doğru. Tamamen barışıldı. İsrail sınıra doğru yürüyen gençleri bilerek bacakları kesilecek şekilde kurşunluyordu. Ve bu süreçte 30 bin Gazze'li yaralandı. Koltuk değnekliler nesli doğdu. Onlar direnmeye devam ettiler. Bir de şunu da söyleyelim. 2000 yılında ikinci intifada başladı. 5 yıl sürdü. Akabinde İsrail çekildi. Hamas geldi ve İsrail abluka ambargo başlattı. Şunu söyleyebiliriz. 2000 yılında doğan bir genç hiç normal bir hayat görmedi. Hep hayatları savaşla, yerinden olmakla, abluka ve ambargolar yüzünden hayat şartlarının giderek kötüleşmesiyle geçti.
1: Hep baskı ve zulüm var. Çeyrek yüzyıl.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Burada İsrail'in yapmaya çalıştığı bir psikolojik çökertmeydi. Ama bunun yerine ne yaptı Filistinliler? 7 Ekim'i yaptılar. 7 Ekim'den evvelki hayat şartlarını bilmiyorsak neden 7 Ekim'in yapıldığını asla anlayamayız.
1: Doğru. Bütün bu kısıtlamalara rağmen müthiş bir toplumsal dayanışma var. Bunu nasıl ayakta tutuyorlar? Ve dediğiniz gibi 7 Ekim sonrasında Gazze'de günlük hayat hangi açılardan tam olarak değişti?
0: Öncelikle ilkine cevap vermem gerekirse, bir kere Filistinler'de her zaman toplumsal dayanışma Gazze'de yüksekti. Burada bakın, başta dedim, nüfusun %70'i mültecidir. Özellikle mülteci kampları dayanışmanın inanılmaz yüksek olduğu yerlerdir. Çünkü ne kadar mahrumiyet olursa o iç dayanışmayla insanlar ayakta kalır. Dolayısıyla zaten Filistinler'de, Gazzelilerde bir iç dayanışmanın yüksek olduğu şey vardı ve bu onları ayakta tutan şeydi. 7 Ekim'den sonra da onunla ayakta kaldılar diyebiliriz. Şöyle denir, kendisi muhtaç olan bile başkasının yardımına koşar denir. Dolayısıyla tam da bu yüzden İsrail işte bunu yenemiyor ve burada tabii ki başka şeyler de var. Mescid-i Aksa'nın varlığı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü biz savunmalıyız bilinci de onları ayakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi. Bir diğer şey, dedelerinin 48'de mülteci olduktan sonra yaşadıkları, bugün yaşadıkları gibi sefaletti. Çoğu korkunç şartlar altında çadır hayatı yaşadılar yıllar boyunca. Yıllar boyunca Gazzeliler elektriksiz, susuz yaşadılar 1950'ler 60'larda. Dolayısıyla bugün ilk defa bunlar yaşanmıyor. Onlar dedelerinden bu tecrübeleri öğrenmişlerdi. Bütün bunlar onları ayakta tutan önemli bir şey. Ve son, onu da söylemem gerekiyor, dayanışma ve ayakta kalma şeyi. Filistinleri ayakta tutan en önemli şeylerden biri hafızlık müessesesidir. İlkokul, ortaokuldan itibaren çocuklar sabah normal okullara giderler, öğleden sonra hafızlığa giderler. Ve dolayısıyla hem Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyor olmaları, hem İslam tarihini iyi biliyor olmaları onları ayakta tutan, bugün hala ayakta tutan en önemli şeydir. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatıyla kendi hayatları arasında birebir bağlantı kuruyorlar.
1: Manevi doping oluyor.
0: Kesinlikle. Yani şöyle söyleyelim, bugüne gelirsek mesela biz buradan bakıyoruz bazen, ne diyoruz, 7 Ekim'i yaptılar da iyi mi oldu? Bak bir sürü anne baba çocuklarını toprağa gömüyor veya bakın binlerce çocuk yetim kaldı, İyi mi oldu deniyor. Gazzeliler bunu şöyle okuyorlar: Hazreti Peygamber de bir yetim ve öksüzdü. Hazreti Peygamber de bütün oğullarını küçücük yaşta toprağa gömdü. Dolayısıyla kendi hikayeleriyle inandıkları peygamberin hayatında doğrudan bağlantı kuruyorlar. Mekke döneminde 3 sene müşriklerin ambargosu olacak Müslümanlara. Gazzeliler de 7 Ekim'den evvel 17 yıldır abluka altındalardı.
1: Her şey 7 Ekim'de başlamadı.
0: Başlamadı. Ama 7 Ekim'den sonra nasıl ayakta duruyorlar? O peygamberin hayatıyla, sahabelerin hayatıyla doğrudan bağlantı kurmaları çok önemli bir faktör.
1: Peki sivil halk açısından en büyük kırılmanın ne olduğu konusunda neler söylersiniz? Bu barınma ihtiyacı mıdır? Yiyecek içecek ihtiyacı mıdır? Sağlık mıdır? Güvenlik midir? Ve psikoloji midir? Tabii ki hepsinden ötesi.
0: Şöyle söyleyelim, Filistinlerin psikolojik toparlanma kapasiteleri yüksektir. Travmalar kalıcı olmaz Filistin'de. Dolayısıyla evet, şu an 7 Ekim'den bu yana acayip bir psikolojik şey yaşıyorlar ama bu kalıcı olmayacak. Kalıcı olan en büyük kırılma noktası ne derseniz güvenliktir. En önemli şey, evlerini yitirdiler. Ev güvenliktir. Ev insanı ayakta tutan en önemli şeydir. Evini yitirdi insanlar. Bu ne demek? Geçmişini de yitirdiler, geleceklerini de yitirdiler. Ve dolayısıyla şahsi güvenliği kaybettiler. Gıda güvenliği problemi yaşıyorlar. Su güvenliği sıkıntısı. Bir başka şey, Allah'tan başka kimseye güvenemeyeceklerini gördüler bu soykırım altında. Dolayısıyla güven krizi her bakımdan en ileri noktada diyebiliriz. Barınma problemi, diğer problemler çözülebilir ama o güvenlik şeyini uzun süre üzerlerinden atamayacaklar. Bu arada siz bana bir önceki soruda iki soru sormuştunuz. Onun da ikinci kısmına girmeyi isterim ben.
1: Buyurun.
0: 7 Ekim'den sonra gündelik hayat nasıl değişti sorunuz çok önemli. Bir kere evsizleşme, mülksüzleşme, fakirleşme ve çadıra düşme. Çadır hayatı berbat bir şeydir. Ve bu arada çadırlar çok kalitesi, çok kötü çadırlar. Her yağmurda o çadırlar ayakta kalamıyor. Şiddetli rüzgarda ayakta kalamıyor. Ve bu ne demek? Filistinler defalarca sahip olduğu her şeyleri yitirdiler 7 Ekim'den bu yana. Ve bu arada defalarca göç ettiler. Bir yere göç edip orada kalamıyorlar. Defalarca yer değiştirmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla o işte en

0: evvel bahsettiğim emniyet hislerini tamamen kaybetmiş oldular. Ve bu arada göç çok zor bir şeydir. Şöyle düşünün, sağlıklı bir insan göç etmesi problem değil. Bu insanların yanında çocuklar, bebekler, yaşlılar, sakatlar, engelliler var. Ve dolayısıyla bir yerden bir yere giderken 7 Ekim'den sonra bunları yanlarında taşımak zorundalar. Ve bu hiç kolay bir süreç değildi onlar açısından. Başka aileler dağıldı. Kim nerede bilinmiyor. Kim vefat etti bilinmiyor bu savaşta. Dolayısıyla insanlar birbirlerini kaybetmiş oldular. Mezarlar yok. Şimdi ölenlerin bir kısmı, şanslı olanların mezarları var. Bir kısım Filistinli İsrail saldırılarına buharlaştı. Bedenine dair hiçbir iz yok. Bir kısmı paramparça hayatını kaybetti. Cesedi yıkıntılar altında çürüyenler. Sokakta kalıp İsrail her yürüyeni, her hareket eden canlıyı öldürdüğü için İsrail askerleri, kurda kuşa yem olan cesetler var. Veya İsrail'in kaçırdığı cesetler var. Şimdi Filistinler açısından ne köklü değişti derseniz, geçmişte ölülerinin mezarlarını ziyaret edebiliyorlardı. Bu onlar için bir teselli kaynağıydı. Artık bir mezarlıkları bile yok bir sürü kişinin. Yine elektrik, su artık yok.
1: Evet.
0: Geçmişte kısıtlıydı, artık yok. Artık açlıktan ölümler var. Okulsuzluk problemi var. Okul yok artık. Evet, derme çatma çadırlarda eğitim veriliyor ama çocukların ders kitapları, defterleri vesaireleri yok.
1: İlaçsızlık var.
0: Kesinlikle dul yetim çok fazla. Bir başka şey, şunu söylüyorlar. Bu saldırılarda o kadar çok insanlar korku ve dehşeti yaşadı ki DNA'ları bile değişti deniyor uzmanlar tarafından. Bu ileride neye yol açacak? Bakın, bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla çok
1: Doğru.
0: bilinmeyenli bir denklem var karşımızda. Ama hayatlarında her şeyin değiştiğini söyleyebiliriz.
1: Allah sabır versin, kolaylık versin. Şehit olanlara da rahmet dileyelim tabii ki yeri gelmişken. Ama tarih boyunca herhalde en çok yerinden edilen, sürekli göç hali yaşayan toplumlardan biri oldu galiba Filistin halkı. Tabii bu da onların bu tabii yapısını değiştirdi. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
0: Evet. Az evvel bahsettiğim gibi insanlar bir kere, o göç etmek şu demektir, her şeyini yitirmek demektir. Çünkü siz göç ederken, özellikle bu son 7 Ekim'den sonra, insanların birçoğu şimdi kilometrelerce yol yürüyeceği için ve bilinmez bir yere gittiği için eşyalarını alamadılar. En temel ihtiyaçlarını, neyi taşıyabiliyorlarsa onları aldılar. Dolayısıyla birçok şeyi yitirmiş oldular. İnsanlar artık yerleşik hissedememe. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Kenize Murat'ın çok güzel bir kitabı vardır, Toprağımızın Kokusu diye. Hararetle okumalarını tavsiye ederim. Orada şöyle der: ev güvenliktir, yuvası yıkılan kendisini ölüm tehlikesi içinde hisseder der. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de yine der ki, ölüm insanın evinin yıkılmasından daha iyidir. Bu insanlar sadece evlerini kaybetmediler, defalarca gittikleri yerlerde kurdukları çadırları da yitirdiler. O yüzden bu yerleşik hayata geçememe ve o travma zannedersem toplum yapısında uzun süre etkili olacak. 48'de de aynısını yaşadılar ama bir yere yerleştiler, orada kaldılar.
1: Tam unuttuk derken yeni bir travma.
0: Öyle. Ve bu sefer defalarca sürekli aynı şeyi yaşıyorlar. Dolayısıyla hiç kolay bir süreç olmadığını
1: Düşünüyorum da
0: söyleyebilirim.
1: sürekli bombardımanda ve sürekli kayıp yaşayan, sevdiklerini kaybeden bir toplumda hakikaten travma birikimi de çok şiddetli olsa gerek. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
0: Şimdi Gazze'liler şöyle diyorlar: evet, travma yaşıyoruz ama bizde travmalar uzun sürmez diyorlar. Bunda da o en önemli faktörlerden bir tanesi, zaten hep zor şartlarda yaşıyorlardı. Dolayısıyla o acıyı sürekli yaşamamaları gerek, onu üzerlerine atmaları gerekiyor. Gazzelilerde şöyle bir karakter oluşmuş durumdaydı: mutlu olmak için vesile aramak ve kendilerini mutlu etmek için özellikle uğraşırlar. Şöyle söyleyelim, bayramı bayram gibi yaşarlar, özel günlerini kutlarlar, eğlenceli büyük düğünler yaparlar, neslin devamına önem verirler, hayatları da ölümleri de güzel olsun isterler. Bir şey yaptıklarında, bir hadis-i şerif vardır, bir işi yapıyorsanız en iyisini yapın diye. Bunu hayatlarının temel ilkesi haline getirmiş durumdadır.
1: Acılara yenilmiyorlar.
0: Acıya yenilmemek ve burada en önemli şey tabii ki düşmanı sevindirmemek.
1: Bir de o var.
0: Dolayısıyla

0: Tam da bu yüzden evet, travma var. Reddedilecek bir şey değil. Ama travmadan dünyada en hızlı toparlanan da yine Gazze'liler oluyor. Ve burada bir başka şey, geçmişte de defalarca travma yaşadıkları için travmadan nasıl toparlanacaklarını biliyorlar bakın.
1: Evet. Hep ezilen halk diyoruz ama aslında ezilmeyen bir halk.
0: Bir başka şey de var. İsrail'in bu yaptıkları, mesela ablukalar, kıt eşya sokması vesaire. Gazze'liler icatçı toplum yapıyor. Dolayısıyla sahip olmadıkları her ne varsa üretmeye çalışıyorlar. Ve bütün bunlar da şu an evet bir sürü şeyden mahrumlar, ama onlar alternatiflerini üretmek için bakın kafalarını çalıştırmak zorundalar. Hayata yeniden adapte olmak zorundalar. Ve tabii ki toprağa bağlılar. Burada geçmişte mültecilik yaşayanların neler yaşadığını da biliyorlar. Şunu hiç unutmamamız gerekir. Bir mültecinin yitirdiği en önemli şey onurudur.
1: Doğru.
0: Ve dolayısıyla aynı şeyi yaşamamak için ne olursa olsun biz bu toprakları kaybetmeyeceğiz inancı ve direnişi onları travmadan toparlayan en önemli şey diyebiliriz.
1: Birkaç dakikamız var, programımızın sonuna geldik. Tabii ki uluslararası toplumun bakışı, işte Türkiye kamuoyunun Gazze ile ilgili bakışları ve ayrıca da çok sık kullandığımız bu Gazze'de normalleşme kavramını ve bunun ne ifade ettiğini, hepsini böyle bir toparlayarak bir son noktayı koyar mısınız?
0: Bir kere Gazze'de normalleşme artık, yani Gazze'de normalleşme ne demek? Bombardımanın olmaması demek. Başka, karnını doyurabilmek demek. Onun dışında normalleşme artık Gazze'de çok zor. Dolayısıyla normal bir hayata dönebilmeleri, 7 Ekim'den öncesine dönebilmeleri artık neredeyse imkansız. Çünkü altyapı ve hiçbir şey yok. Ve bu arada şunu da söyleyelim. İsrail evet savaş bitti, ama İsrail savaş sırasındaki hedeflerine ulaşmaya çalışmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla Gazze'ye hala daha temel ihtiyaçlarını sokmamaya devam ediyor. Filistinler için normalleşme demek bir konteynere sahip olmak demek, ancak böyle söyleyebiliriz. Uluslararası toplum tabii ki görevlerini yapmaktan çok uzak, ona hiç şüphe yok. Ve Gazze'liler bunun çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeler.
1: Evet, maalesef öyle. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Efendim, bugün zeytin ağacının gölgesinde Gazze'de gündelik hayatının 7 Ekim öncesine ve sonrasını konuştuk. Bir coğrafyanın sadece haber başlıklarından ibaret olmadığını anladık. Değerli katkıları için stüdyo konuğumuz Sayın Zahide Tuğba Kor'a teşekkür ediyoruz. Gazze'yi anlamak sadece bir çatışmayı değil, insan onurunu ve hayat hakkını savunmaktır. Zeytin ağacının gölgesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Ağacın her türlüsünü övmeli. Elmayı, cevizi, dut ağacını. Meyveli meyvesiz, yapraklı yapraksız ne bulunsa övmeli. Çünkü ağacın içinde saz gizlidir. Ağaçları da ölümleri nasıl büyüttüysek öyle büyütmek gerek. Kök ne güzel kokuyor. Bir zaman bizim bahçemizde bir dut bulunurdu. Yere damlama heveslisi bir dut. Oysa bu onun yapısına uygun değildi. Dinlemezdi yere damlamaması gerektiği söylense. Bir dut düşerdi. Bu herhalde onda yer etmiş o huzursuz kırmızının arzusuydu. Ne tuhaf. Üstelik bir meyvenin düşmesi söz konusu olduğunda rengin baskın geldiği nerede görülmüş? Babam vaktiyle bunun iyi sazı olur dermiş anneme. Gerçi sazdansa onun öyle mağrur durup durmasını istermiş gönlü. Eriğin, kirazın, cevizin içinde dut, bahçenin bir ulusu, sözü geçer bir eski.

0: övgüyle dururmuş. O kendine özgü damarlı yapraklarıyla. Ben ondaki bu üstünlüğün bütün mevsimlere yayıldığını düşünürdüm. Çırpma mevsiminin ardından daha aylarca kırmızının uçarı lekelerini görürdüm bahçenin her yanında. Meyve düşmek, renk damlamak istediğine göre damlayıp da kendi ağırlığı altında ezilen renk olmalıydı. Hem bir meyve ölüsü de görmezdim orta yerde. Rüzgarı ayrıca yeni sayfalar ayırarak övmek gerekiyor. Esmeyi bilen rüzgar. Uzun, karlı gecelerde uzakta kurtların uluduğu, kıvılcımların çakıp söndüğü. Bunun da ağır bir sessizlik olup odalarına dağıldığı evlerde. Ruşen o karlı zamanların kardeşi. Evde ne yapsa kendini huzursuz hisseden. Alışmayı beceremediği o iç yangınıyla eriyip duran Ruşen. Kurtların çağrısıyla sanki çıkıp o eski evin bacasında sigarasını yakardı. Bir tutuklu edasıyla yapardı bunu hem de. Kar eriyip de izmarit bacanın suyuyla döküldüğünde duvarın dibine anlardık ki bunca efkar, bunca can sıkıntısı birikmiştir bacada. Ama diyor Ruşen, karlı tepeler birbirinin içinden çıkıyor, birbirini kesiyor hep. Birisi başladığında anlıyorsun ki onun içinde bir önceki devam etmektedir. Birinin bir parçası öbürünün içinde hapistir. Bütün tepeler birbirinin içinde hapistir yani. Hatta öyle berbat bir hapislik ki bu, diyor sonra. Kar günlerce yağar da tepelerin duruşu, biçimi yine de yumuşayıp değişmez. Belki rüzgar övülesi tepeler oluştursa... Aklımda kalan bu satırlar Faruk Duman'ın Keder Atlısı adlı kitabından, Yapı Kredi yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Film başlıyor.
0: Film Odası bugün yılın en merak edilen, en yüksek bütçeli, en yüksek teknolojili filmini açılıyor. Christopher Nolan'ın Odyssey filmine, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland gibi yıldız oyuncularla dolu ve ince ince hesaplanmış sinematografisiyle yüksek seyir zevki ve antik Yunan'ın en kadim hikayesi Homeros'un Odyssey efsanesiyle tüm dünyanın konuştuğu filmi masaya yatırıyoruz bugün. Yanımızda İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetim ve Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hikmet Kırık var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Elif Hanım.
0: Tekrar burada görmek çok güzel.
2: Evet, benim için de büyük keyif.
0: Böyle

0: okuyabilir miyiz? Onun ve sonrasında Nolan'ın Odysseus'u nasıl, o nasıl görmüş, o nasıl bir hikaye yaratmış? Aslında farkı ne? Ya da fark yarattıysa niye yaratmış sizce? Onları konuşarak da ilerleyelim isterseniz. Buyurun.
1: Elbette, teşekkür ederim. Şimdi Batı hikaye kurgusu bilebildiğimiz kadarıyla iki şeyle başlıyor da iki şey üzerine kuruluyor. Bir tanesi, ya bir adam yolculuğa çıkıyor ya da şehre bir yabancı geliyor. Şimdi Homeros'un iki cildi de aslında bununla ilgili. Agamemnon'un Aka orduları Troya'yı kuşatıyor. Ve orada işte kuşatmanın başlangıcı, hikayenin başlangıcı bir çeşit yolculuk bu. Tabii çok sofistike bir yolculuk ama yolculuk. Odysseus ise tam tersi, yolculuk bitiyor. Bu kez şehre bir yabancı geliyor. Hatta filmde de benzer bir şey var. Evine hoş geldin yabancı diye karşılıyor. Odysseus'u Penelope. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında formata çok uygun. İkinci tarafı, eve dönen yabancı hikayesi. Ama birinci bölüm, ki Homeros'un bu çalışması, bu klasik çalışması, yanlış bilmiyorsam eğer klasik, yani dini metinlerden önce en çok satan, hatta en az onlar kadar, onlara yakın satışları olan, dolayısıyla çok okunmuş bir hikaye, çok dinlenmiş de bir hikaye, dolayısıyla klasik bir metin kesinlikle. Politik tarafı çok, bir iktidar ilişkisi ve esas itibariyle de aslında bir tragedya kurgusu etrafında insanın ihtişam arayışı, şöhret arayışı, kahramanlık arayışı, ki bu Yunan, antik Yunan kültürünün merkezi kavramıdır esas itibariyle. Antik Yunan kültürü kahraman kültü üzerine kuruludur. Dolayısıyla bu kahraman kültünde esas itibariyle kahraman kendini kamusal bir insana dönüştürmek için bu dünyadaki hayatını büyük anlamlar taşıyan, gerekirse ölerek ölümsüzlüğü yakalamayı amaç edinen ya da onun peşinde koşan, bu hayalin peşinde koşan bir varlık, bir bireydir. Dolayısıyla bu işler de, bunlar da büyük ölçüde politik zeminlerde, politik alanlarda gerçekleşiyor. Güç ilişkilerinde, güç mücadelelerinde.
0: Sadece kendi ölümleri de değil, evlatlarını mesela gerekirse iktidar için kurban etmeleri. Bu dini metinler de böyledir de, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban etmesi, kurban mevzusu. Yani en sevdiğinden vazgeçebilme. Yani onu bir daha üst bir güce. Her dinde değişiyor bu, her metinde değişiyor, her toplumda değişiyor ama ona feda etme.
1: Kesinlikle o feda. Kendini de feda edebilirsin. İşte bu aslında kalıcılığın bir şeyi, kefareti diyelim. Bu sıradan olmanın dışına çıkıp sıradan insan olmanın ötesinde başka bir kamusal varlık haline gelecekseniz burada sıradan olmayan şeyler yapmanız lazım. Yunan trajedyası da büyük ölçüde böyledir aslında. Yunan trajedyasında ya da bütün trajedyalarda günlük hayatın sıradan ilişkileri ya da sıradan hayatları, işte doğumdu, ondan sonra ölüm, olan şeyler değildir. Bu trajedyalarda olan işler aslında hep sıra dışı bir haliyle olur. Bir çeşit trajediyi ben şey diye tanımlamayı tercih ediyorum. Ve kader ağlarını ördü. Dolayısıyla bu bir çeşit insanın yaptığı bilinçli ya da bilmeden ya da sonuçlarını bilmeden tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan, günlük hayatı aşan, sıradan ilişkileri, sıradan yaşam tecrübelerini aşan, çok sıra dışı olaylarla ortaya çıkan bir şey gibi
0: kaderin
1: geliyor bana.
0: Kaderin üstünde bir kader vardır cümlesi gibi bir şey alıyorum değil mi?
1: Bir bakıma öyle, ama mesela filmde de o çok işleniyor. Kaderini eline alan.
0: Almak.
1: Yani insanın kendisinin dışında bir kader, bir talih çizgisi varsa eğer, bunu tersine çevirmek. Hatta Nolan da filmde bunu biraz kullanıyor. Tanrılara karşı adamlarımı koruyabilir miyim? Diyor ama kadere karşı.

0: daha doğrusu sen onları kendinden, pardon, onları kendinden nasıl koruyacaksın? Kendilerinden nasıl koruyacaksın? Dolayısıyla o insandaki aslında trajediye eğilim yaratan ya da bizi trajik varlıklar olmaya götüren içimizdeki o içgüdülerimiz, arzularımız, filmde domuz karakteriyle Kirke şey diyor. Şimdi sahte kim geri çağırırken evet. Sahte kimliklerinizden sıyrılın, gerçeğe dönün. Dolayısıyla o gerçek insandaki o arzular, kendi doğal halleri. Dolayısıyla evet, yani bu böyle bir ilişkisellik, böyle bir kadim insana özgü, belki insanı öyle mi tanımlamalı? İnsanın doğasına yakın yapılar bu trajediler ve hem Homer'in hikayesinde hem de şeyde, filmde de büyük ölçüde bunlar bana göre bazı sapmalar olmasına
1: tam
0: rağmen.
1: Tam onu soracağım. O yüzden hazır sapma demişken, Nolan'ın filminde dikkatinizi en çok çeken, en önemli fark neydi sizce? İşte Homeros'un kurnaz ve stratejik Odysseus'u yerine böyle daha kırılgan, böyle ve psikolojik bir kahraman mı görüyoruz? İşte evine döndüğünde karısıyla birlikte yaşananlar, ya da işte böyle bir hani bir dilenci kılığında dönmesi. Biraz hem de genel olarak anlatış olarak da böyle bir sanki yapıyı bozup yeni bir yapı kurmuş bir Nolan mı var bu hikaye üzerinden, onu sizden duymak isteriz.
0: Kesinlikle tam olarak böyle benim de düşündüğüm. Aslında Nolan bu yorumuyla yorumu da aşan, aslında bu film, Nolan'ın bu filmi Homeros'u ya da Odysseus'u, Odise'yi yorumlamanın ötesine geçip yeniden bir karakter olarak kurgulayan bir yanı var ve bence yoruma açıktır şeyin, tragedyaların doğasında vardır yoruma açıklık, çünkü çok katmanlı bir hikaye örgüsü vardır orada. Ama Nolan sadece yorumlamamış, Nolan yeni bir karakter yaratmış ve bu karakteri ben Hristiyanlaşmış Odysseus diye niteleyebilirim. Çünkü esas itibarıyla erdem sıçraması var. Çünkü antik Yunan'daki Homeros'un kahramanları ya da karakterleri ahlaki bir zeminden bakmazlar. Onların erdemi kendi varlıklarını var edebilme, kendi ölümsüzlüklerini kazanabilme şeyiyle, tercihiyle oradadırlar ve öyle varoluşlarını anlamlandırırlar. Halbuki biz Nolan'ın Odysseus'una baktığımızda aslında bir çeşit yaptığı şey, onu zaten açık açık da söyletiyor, hata yaptık, kutsal yasayı çiğnedik, hile yaptık diyor mesela at evet. için. Halbuki hile o anlamda kurnazlık Odysseus'un, otantik Odysseus diyeyim ben buna, otantik Odysseus'un karakterinin en başat özelliklerinden bir tanesi. Yani oradan kurnaz, hayatta kalmak isteyen, başarmak isteyen, şöhreti yakalamak, ölümsüzlüğü yakalamak isteyen bir Odysseus yerine bunu yaparken ki vicdani rahatsızlıklarını ve oradaki o günahlarının kefaretini ödemekten başka bir şey düşünmeyen bir karakter ortaya çıkıyor bu. Bana göre yorumu aşan bir şey yapmış Odysseus.
1: O da alışkın olduğumuz sonunu düşünen kahraman olamaz söylemine biraz ters
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Evet, kahraman olmuyor zaten. Evet. Ya burada izin verirsen şey yapayım. Bu Kazancakis'in filmiyle Kazancakis'in İsa'yı anlatan bu Günah Son Çağrı diye bize çevrildi bizim dilimize. O filmle onu Martin Scorsese yönetmenliğini yapıyordu. O filmle bu film arasında ben bir paralellik de görüyorum. Ters bir paralellik ama. Şimdi Günah Son Çağrı'yı hatırlarsak Scorsese filmi bitiriyor. İsa çarmıha geriliyor. Sahne kararıyor. Ama sonra tekrar açıyor. Açtığında İsa bir şeyde bir köye bir derviş kılığında bir adam giriyor ve Nazıralı İsa'yı arıyorum diyor orada.

0: oradaki köylülerden birine. O da eliyle işaret ederek şurada diyor, bir bina gösteriyor, oraya giriyor. İsa işte masasında marangoz bir adam, marangozluk yapıyor, etrafta çocuklar dolaşıyor. Bunun üzerine ama oraya gelmeden önce bir melek görünüyor çarmıhta İsa'ya ve bu hayali İsa'ya gösteriyor. Yani burada çarmıha gerilmek yerine böyle bir hayatın olabilirdi, ne yapardın diye İsa şeyi tercih ediyor, çarmıha gerilmeyi. Kendi o inandığı doğruyu ya da kaderinin ona yüklediği o rolü oynamayı daha şey anlamlı buluyor. Buna karşılık Odysseus'un kendisi böyledir, kahraman filmin şeyinde. Ama Nolan tam tersi, Odysseus orada son kapanış sahnesini hatırlarsanız, ölüm döşeğinde yatarken Odysseus, Nolan aynı anda Penelope'la beraber batıya giden gemiye Odysseus'un bindirir. Gemiye bindirir ve bu iki sahne örtüşür birbiriyle. Dolayısıyla bize seyirciye şunu net olarak bırakmaz. Hangisi
1: gerçek?
0: Gerçek. Senin gerçekliğin. Ha, izleyiciye şey der, belki siz onu seçin ama orada ikisini örtüştürmek bile bana şeyi geliyor. Yani sen bu derviş kefaretini ödemiş, günahlarından arınmış, tövbesini etmiş ve şimdi isterseniz buna ölüme son yolculuğa deyin. Çünkü o batıya gidiş.
1: Doğru.
0: Belki öyle bir sembolik anlam da içeriyor olabilir, bilmiyorum. Ama bize şeyi söylüyor, yani Odysseus aslında buydu, bu oldu. Ben aşmanın burada olduğunu düşünüyorum. Yani bu sahnede yorumlamanın ötesine geçip aslında bize Odysseus'u bugün olsaydı böyle olurdu'yu söyleyen bir dil kullanmış diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi antik Yunan'daki kahraman anlayışıyla filmin önerdiği değerler arasında da zaten bir fark olduğunu söylüyorsunuz ve film boyunca da baktığımızda hep kaderle irade arasında bir sürekli bir gerilim var. Hangisinin seçileceği, seçilirse ne olduğu, daha önce seçildiğinde başımıza neler geldiği ve bunun kahramanın seçimi ve tebaasının buna tepkisini de görüyoruz, bakıyoruz ve sık sık da Zeus'un kuralına, kanununa ters bir şey yapma. Hani bizde de vardır ya, her geleni Hızır bil mantığı. O yabancıya yapılan. Bunlar çok sık tekrar edilen ve çok sık vurgulanan öğelerdi. Bu Nolan'ın filmde yer verdiği ve asıl eserde de esasında sanki aynı kalan yerlerden gibi geliyor bana. Siz nasıl yorumluyorsunuz onu?
0: Aynı kalıyor. Mesela bizim kültürde de var. Tanrı misafiri.
1: Tanrı misafiri.
0: Dolayısıyla hani bir açıdan aslında belki şimdiden şunu söylemek ne ölçüde. Aslında bu bizim hikayemiz.
1: Değil mi?
0: Bu Homeros bizim hikayemiz. Keşke bu hikayeyi bizim gözümüzden buradan çekebilsek. O kadar çok paralellikler var ki kültürel akışlarda ya da etkileşim. Yani Anadolu merkezli, Karadeniz, Ege, kısmen belki Akdeniz'in kuzeyi, doğusu. Buradaki o kültür temasları ya da geçişlikler sözlü kültürden çok ciddi anlamda bu benzerlikleri bize çağrıştırıyor. Ha, Nolan orada ne yapıyor? Şimdi evet, bir bakıma bunları kullanıyor ama bozduğu bir şey de var ya da bir yorum var. Şimdi klasik otantik metinde Zeus'un kuralını çiğnediğiniz zaman bunun sonucunda bir şey ortaya çıkar ama kahraman o bir yandan kendi tercihleri, bir yandan bu tercihlerin başka tercihlerle, hani ve kader ağlarını ördü var ya, hani birey bir tercih yapar, bu doğru ya da yanlışlığına bakmaz onun o anda. İnsani duygularıyla, belki öfkesiyle, belki siniriyle planlı değildir o tercih. O bir tercih yapar. Onun öngörülen ama öngörülemeyen sonuçları vardır ve bu öngörülemeyen sonuçlar, Machiavelli buna hani prense şey yaparken iki şey söyler. Bir irade, bir de talih. Şimdi orada bir ikili yapı var. Dolayısıyla irade olacak, istek, tercih, tamam. Ama tam o anda bir de talih devreye girer. Böylece bir şey ortaya çıkar. O büyük varlık. Dolayısıyla kaderle bir etkileşim. Kader her an yazılır, tercihlerle oluşur.
1: Doğru. Belki yani tasavvuftaki o cüz'i irade ve külli irade onun kavramının
0: onun etkileşimi, evet, kesinlikle. Kesinlikle.
1: Tercihler,
0: kişilerin tercihlerini. Nolan sanki bunu değiştiriyor gibi. Yani onu şurada kullanıyor. Hata yaptık, yasayı çiğnedik, günaha girdik. Anlatabildim ya, keşke yapmasaydım. Dolayısıyla orada böyle bir vicdan, bir pişmanlık. Ama bana göre şizofrenik bir karakter olmaktan çıkamıyor Nolan'ın Odysseus'u. Yani pişman oluyor ama yola giderken yolculuğunun sonunda bir sürü insanı öldürmeye devam ediyor. Öldürüyor yani. Sarayına gittiğinde düşmanlarını ortadan kaldırmasını engellemiyor mesela bu. Şimdi o sen şiddetin hani ne zaman sıradanlaşıyor Nolan'ın Odysseus'u? Aslında bütün insani normları, ahlakı, değerlere o ilişkin yapması gerekenleri yaptıktan sonra.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani ben orada bir çelişki de görüyorum. Ben Nolan'ın o katmanlı anlatımında.
1: Doğru. Siz böyle konuşurken eskiden siyaset bilimi derslerinde hocam haklı savaş kavramı üzerine çok konuşurduk. Haklı savaş var mıdır? Var mıdır? Yoksa bu haklar ülkelerin kendi kendine uydurduğu, bazen ayarladığı bir duruma da ulaşabilir mi bazen diye, ama hani burada da hani filmde de görüyoruz savaşın artık sanki böyle bir kahramanlık kültürünün, savaşın yüceltilmesinin, çok savaşın bedellerini böyle daha ön plana çıkaran bir yapısı var gibi. Hani Hollywood hiçbir şeyi düşünmeden yapmaz mantığı var ya, hem teknolojik olarak hem bütçesel olarak. Yani sinema bitmedi, biz hala en iyisini yaparız mesajının altında aynı zamanda bir de böyle bir genel hani dünya siyasetine de bir mesaj gördünüz mü siz?
0: Olabilir. Yani en azından şunu görüyoruz, ama siyasi doğruculuk kesinlikle var.
1: Evet. Politically correct.
0: Evet, politically correct işler var. Yani bu kas seçiminden tutun ki bana göre başarısız bir kas seçimi. O derviş görünümündeki şey, Odysseus, Matt Damon mıydı? Yani benim hayalimdeki kurnaz, çatışmadan kaçmayan, sürekli başarıyı elde eden o Odysseus karakteri, her derdin elinden, her sıkıntının içinden kurnazlığıyla, hayatta kalma içgüdüsüyle çıkabilmiş Odysseus yerine burada böyle sanki derviş, bir lokma bir hırka şeyindeki bir Odysseus karakteri, sanki o ikisi örtüşmüyor gibi. Yani paralelde gidiyor ama bir noktada da ciddi anlamda da o dervişten kopuyor. Yani neden kopuyor? Çünkü oğlunu koruyacak.
1: Evet.
0: Oğlunun hayatını koruyacak, ailesini koruyacak. Onun için gerekeni yapıyor. Dolayısıyla haklı savaşa dönersek, yani işin politik tarafı. Haklı savaş, eğer hani en şey noktasında kendini savunuyorsan, ama Amerikalılar gene aynı Hollywood'un içinde durduğu Amerika, Irak savaşını yaparken
1: ne kadar haklıyız,
0: bir kavram üretti. Neydi o kavram? Önleyici savaş. Şimdi önleyici savaş bize yabancı bir şey değil. Bizde yılanın başını küçükken ezeceksin diye bir kavram var.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla haklılığı öyle bir yerden kurarsınız ki, Amerika'nın Irak'a saldırırken, Körfez'e saldırırken kurduğu gibi, ya da bugün İsrail'in Filistin'e olan zalim politikalarında olduğu gibi, eğer haklılığı, kendi haklılığınızı, kendi her koşulda varoluşunuz ve bunun geniş yorumlarıyla yaparsanız, o zaman her
1: hiç şey haksız olma ihtimaliniz kalmıyor. Hocam zamanımız da çok azaldı. Bunu da konuşmadan bitirmeyelim. Bu toprakların hikayesi bizim hikayemiz derken boşa söylemiyoruz. Dede Korkut noktasında söyleyin ki dinleyenlerimizin kulağında bir yer etsin. Daha içselleştirebilelim bu hikayeyi.
0: Kesinlikle. Yani tek Dede Korkut'un hikayelerinde Meşrut Tepegöz hikayesi var. Aslında bakarsanız Kiklop bunun kendisidir. Dolayısıyla orada da hikayedeki kahramanın adı şimdi gelmedi aklıma. Ama bakarsanız Odysseus'un yaptığı, o da bir kurnazlık yapar. O da kim olduğunu söylemez, kimliğini açık etmez tanrıların gazabına gelmemek için. Ama bu şey, dolayısıyla bu hikaye üzerinden aslında belki de şunu söylemek de mümkün. Bu toprakların bu etkileşim

0: tarihsel 10 bin yıllık, 12 bin, 15 bin yıllık Karadeniz kıyıları, Ege, ondan sonra belki işte Doğu Akdeniz, Anadolu merkezli bu coğrafyanın tarihsel etkileşimi bize bu geçişlikleri sağlıyor. Hı hı. Yani metis kavramı mesela, Batılılar buna pragmatizm diyor olabilirler. Yani metis bir karakter özelliğidir bizde ve bana göre hala yaşıyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle.
1: O
0: yani.
1: Zaman öyle bitirelim. Bir de filmde çok üstü altı çizilen bir konu vardı. İnsan en çok bir zamanlar sahip olup kaybettiği şeyi özler diyordu. Onunla da bitirmiş olalım hocam. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kırmadınız, geldiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetim ve Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hikmet Kırık bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, İbrahim Türksoy ve ben Elif Karahan Toker. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Şahsi mülkiyetimizin bittiği o eşikten dışarıya adım attığımızda asansör kabininden park bankına, apartman merdiveninden sokaktaki lambaya kadar her şey aslında bizim değil, hepimizindir. Bugün nezaket mevsiminde şehirde yaşama nezaketinin finalini, ortak alanların estetiği ve cansız sandığımız eşyaya karşı göstermemiz gereken o derin hürmetle yapacağız. Nezaket sadece insanın insana karşı değil, insanın içinde nefes aldığı mekana ve o mekanı var eden eşyaya karşı da bir vefa borcudur. Ortak alanı kirletmek veya hor görmek, hor kullanmak binlerce insanın hakkına girilen sessiz bir gasptır. Şükrü Erbaş o ince, sızılı mısralarında der ki, insan dokunduğu her yere kendi kalbini bırakır. Ya orayı bir bahçeye çevirir ya da bir harabeye. Erbaş'ın bu tespiti bize şunu fısıldar. Bir asansöre çöpünü bırakan, parktaki bir bankı tahrip eden veya apartman boşluğunda gürültü çıkaran insan aslında kendi iç dünyasındaki harabeyi dışarıya sızdırmaktadır. Henry Bergson, mekanın ruhunun onu kullanan insanların hafızasıyla şekillendiğini söyler. Bergson'cu bir bakışla baktığımızda ortak alanları hoyratça kullanmak, o toplumsal hafızayı kirletmek ve bir arada yaşama irademizi yaralamak demektir. Nezaket, kendimizden sonra orayı kullanacak olan yabancıya temiz ve huzurlu bir alan bırakmak ferasetidir. Gazali Kimya-i Saadet'te her eşyanın bir tesbihi olduğunu savunur ve insana hizmet etmek için orada bulunduğunu anlatır. Gazali'ye göre eşyayı hor kullanmak o hizmetin kadrini bilmemektir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan o meşhur hadis-i şerifi de hatırlayalım. Yoldan bir eziyeti kaldırmak imanın bir şubesidir. Bugün yoldan bir eziyeti kaldırmak, apartman merdivenine bırakılmış bir çöpü yerinden almak, asansörün düğmesine biraz daha dikkatli basmak ve parktaki bir çiçeği kendi bahçemizmiş gibi korumak. İşte bunlar ne kadar kıymetli. Bizim medeniyetimizde vakıf malına gösterilen o titizlik bugün kamu malı dediğimiz her zerreye de gösterilmelidir. Zira kul hakkı dediğimiz o ağır yük tam da bu sahipsiz sanılan ortak alanlarda birikir. Hazreti Mevlana dışın temizliği içteki arınmışlığın müjdesidir der. Bizler temizlik imandandır diyen ama sokağı kirletmekten çok da hicap duymayan bir çelişkiye düşmemeliyiz. Kapısının önünü süpürüp de çöpünü sokağa savuranların adaleti de nezaketi de yarımdır. Sosyolog Bauman modern insanın sorumluluk almadan ortak alanları kullanma eğilimini eleştiriyor. Bauman'ın işaret ettiği bu bencillik duvarını asansörde karşılaştığımız komşumuza tebessüm ederek değil, aynı zamanda o asansörü bizden sonrakine pırıl pırıl bırakarak da yapabiliriz. Sadi Şirazi'nin dediği gibi şehir insanları bir arada tutan bir kap değil, insanların birbirine gösterdiği o görünmez özendir. Kıymetli dinleyiciler, mekan insanın aynasıdır. Gelin bundan sonra şahsi mülkümüz olmayan her yere bir emanetçi vakarıyla dokunalım. Kendi evimizde gösterdiğimiz özeni parklardaki ağaçlara, sokaktaki banklara, apartmanın merdivenlerine de gösterelim. Unutmayalım ki bir başkasının hakkının geçtiği her zerre bizim şahsiyet karnemizde bir nottur, kırık bir not. Ortak alanların estetiği sadece estetik bir kaygı değil, doğrudan bir haysiyet ve medeniyet sınavıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz. İhtimamla, temizlikle ve sükunetle kalın. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14'te başlayan görüşmede, terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alınıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel statünün de olmadığının altını çizdi. Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbiri alacaktır, açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. 5G abone sayısı yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu, dedi. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Masak, derneğin banka hesaplarını mercek altına aldığı rapor hazırlandı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefour Sayı devralmasına Rekabet Kurulu'ndan koşullu onay çıktı. Karar kapsamında rekabetin korunmasına yönelik yapısal ve davranışsal taahhütler kabul edildi. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın istikametinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü şekilde veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Smoking bizim işimiz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklamlar.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili gençler. Bugün 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Gençlere dair konuları ele aldığımız, gençlerin sesi olduğumuz TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Genç Yaşam programı başladı. Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerin her zaman yanındayız. Genç Yaşamı sizin için yapımcımız Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuktan Akgüneş, spikeriniz ben.

Derya Can, gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. Bunları bizimle paylaşmak isterseniz iletişim adres ve numaralarımızı iletelim sizlere. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak X kullanıcılarından biriyseniz küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ımızın alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-1062. Müzik diyelim, Robert Hatemo söylüyor, Gönül Sayfası.

Genç Yaşam'da bugün. Değerli dinleyicilerimiz, programımızda neler var kısaca aktaralım sizlere. Genç Haber bölümümüzde Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyebileceksiniz. Ardından Siirt Er Ruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazmiye Teymurtaş ve kooperatif üyesi Narin Bektaş İlhan'la kooperatifin kuruluş amacı, yapılan çalışmaları konusunda söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu kıymetli içeriklerden önce tekrar müzik diyelim, Kıraç söylesin, ya seninle ya sensiz.

0: Genç Haber.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Haber köşemizde gençlerin gözüyle hayata dokunan, gündemi yakından takip eden haberlerle yine birlikteyiz. Bu haftanın öne çıkan gelişmelerini Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği son bir haftalık haberlerle sizlere aktaracağız. Sözü uzatmayalım efendim, mikrofonu kendisine bırakıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Emre Çalışkan.
2: Hoş bulduk, merhabalar Derya Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz, kulağımız sizde.
2: Tabii ki öncelikle Mersin Maliye Gençlik Kampı'ndan sizlere ve bizi dinleyen herkese selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selam iletin lütfen.
2: Şöyle, Mersin Maliye Gençlik Kampı'nda şu anda 252 kampçımızla beraber burada güzel güzel etkinlikler yapıyoruz. 14-15 yaş aralığında.
1: Ne kadar güzel, evet.
2: İçerinde müzik, halk oyunları, tiyatro, okçuluk, matrak, el sanatları gibi faaliyetlerin olduğu ve çocukların burada 5 gün konakladığı ve içerisinde gezinin de dahil olduğu, Mersin gezisinin de dahil olduğu çok güzel bir program yapıyoruz. Tabii gençler bu faaliyetleri yaparken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıldığından ötürü herhangi bir ücret ödemiyorlar tabii ki. Burada 20 kişilik bir lider ekibiyle beraber güzel güzel faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gençler de buradan memnun ayrılıyorlar. Buradan bahsetmek istedim.
1: Son çok teşekkür ediyoruz.
2: Şöyle, Teknofest heyecanı Şanlıurfa'da başlıyor. Gençler geleceği tasarlamak için buluşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını ağırlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençler birbirinden farklı teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, atölyeler ve etkinlikleriyle geleceğin teknolojilerine yakından tanıklık edecek. Biz de Şanlıurfa olarak Teknofest'in ilimizde yapılmasından çok gurur duyuyoruz ve heyecanlıyız. Umarım Teknofest tarihi yaklaştığında da tekrardan gelişmelerden haberdar ederiz. Ama bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar Derya.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bulunduğunuz yer itibariyle hem sosyal aktivite hem eğitici çalışmalar yapılıyor. Ne kadar güzel. Tekrar bizden de selamlarımızı ve sevgilerimizi iletin lütfen. Genç Haber köşemizde de bu hafta açısından önemli olan iki başlığı bizimle paylaştığınız için Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Emre Çalışkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gençlerin sesi olmaya, gündemi genç bakış açısıyla aktarmaya devam edeceğiz. Nalan söylesin şimdi, kaç bahar?

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda hem kadın emeğini hem de yerel değerlerimizi yaşatan çok anlamlı bir girişimi konuşacağız. Siirt'in Eruh ilçesinde faaliyet gösteren Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yöresel ürünleri kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırırken, aynı zamanda bölgedeki kadınların üretimine katılımını da sağlıyor. Kooperatif adını Eruh yöresinde kadınların özel günlerde giydiği geleneksel Levendi kıyafetinden alıyor. Bu isim, takdir edeceğiniz gibi hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de kadınların birlik ve dayanışmasını simgeliyor. Bugün programımızda birbirinden kıymetli iki konuğumuzu ağırlıyoruz. Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Nazmiye Teymurtaş ve kooperatif üyesi Sayın Narin Bektaş İlhan. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederiz Derya Hanım.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, Sayın İlhan, öncelikle bir...
2: Ben Nazmiye Teymurtaş.
1: Merhaba Nazmiye Hanımcığım. Şöyle yapalım lütfen. İkinizle de görüşmek, konuşmak isteriz. Çünkü bu özel faaliyet hem emek veren hem de bu anlamda lider olup yol gösterici açısından biz ve sevgili dinleyicilerimiz için çok kıymetli. Sayın Teymurtaş, tanıyalım efendim sizi ki bu kooperatifin nasıl kurulduğunu, bu fikrin ortaya çıkış hikayesini sizden dinleyelim.
2: Ben Nazmi Teymurtaş, Eruhluyum. 2023 yılında 7 kadınla bu kooperatifi kurduk.
1: Evet.
2: Genelde evlerde üretim oluyordu ama pazarlamaya sunamıyorlardı arkadaşlar. Bir ev sohbetinde böyle bir karar alındı. Var mıyız? Hadi bir kooperatif kuralım. Eruh'un ve Siirt'in yöresel ve doğal ürünlerini koruyup markalaştırarak pazara sunalım dedik. Sağ olsun arkadaşlar da çok kararlı bir şekilde bu Levendi Kadın Kooperatifini kurduk.
1: Ne kadar
2: güzel. Şu anda
1: güzel.
2: 10 üye kadınla devam etmekteyiz. Aktif olarak çalışıyoruz ve hem ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de bir aile olduk aslında. Biz burada 10 aile bir kadın olarak oturduk, sohbet ediyoruz. Yani hem ekonomik olarak hem sosyal açıdan çok güzel bir ortamımız var.
1: Ne güzel. Hayırlı olsun diyelim biz de Sayın Teymurtaş. Sayın İlhan'a da bir merhaba ve hoş geldiniz demek isteriz.
2: Tabii ki hemen veriyorum.
1: Çok teşekkürler. Sayın İlhan.

0: Yan.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Efendim, siz de kooperatifin üye kadınlarındansınız.
1: Evet.
0: Peki, bu üyelik sürecinizi, kooperatifle tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. Öncelikle bu kooperatife katılımdan dolayı çok mutluyum. Katılıma kooperatife katılım şekli şöyle oldu. Zaten akraba aracılığıyla
0: Evet.
1: ve Nazmi Hanım'ın aracılığıyla katılım sağladım. Dediği gibi bir ortamda toplu hepimiz toplanırken aile mesela o şekilde tanışarak ve o vesileyle bu kooperatife katılım sağladım.
0: Bir aile ortamı oluşturulmuş orada
1: Evet.
0: Sayın İlhan. Bu tabii ki verim açısından da sosyal aktivite açısından da çok kıymetli ortam olsa gerek.
1: Evet, kesinlikle bizim için çok kıymetli bir ortam.
0: Peki efendim, kooperatif bünyesinde hangi ürünleri üretiyorsunuz, satışa sunuyorsunuz? Siz bu ürünlerin hangisinde emek veriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle ben bu kooperatifte listeleme olsun, paketleme kısmında arkadaşlarıma ya destek amaçlı mesela o konuda iş şeyim var. Peynir olsun, ıbis kek, kuru ekmek olsun. Ondan sonra pestil, nardı, pestil sucuklarımız olsun. Bu şekilde ürünlerimizi üretiyoruz. Kekikli peynir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ürünler konusunda teferruatlı bilgiyi rica edeceğiz tabii ki az sonra sizden. Peki, Sayın Teymurtaş, efendim kuruluş süreci tamamlandı. Kooperatifiniz, kooperatif bünyesinde birçok kadınla şu anda üretim yapılıyor muhakkak ki. Sizden alalım efendim teferruatlı bilgiyi. Kooperatif bünyesindeki şu an çalışmalar nelerdir, nasıldır?
1: Şu anda kooperatif olarak biz genelde coğrafi işaretli olan ürünlerimiz mesela
0: Evet.
1: ıbis kek ve kuru tandır ekmeği 8 saat tandırda bekleyerek kurutulan yani 6 ay üretim daha doğrusu tüketim

0: Doğadan mesela dağ kekiği topladık. Dağ kekikleriyle ilgili bir inovasyon yarattık, daha doğrusu bir şeyler yapalım dedik.
1: Evet.
0: O şekilde, yani burada aslında bizim Eruh'taki bütün doğadan topladığımız ürünlerle bir katma değer sağlayarak pazara sunuyoruz, daha doğrusu sofralara sunuyoruz.
1: Evet. Peki efendim, kooperatifin açılma, kurulma aşamasında diyelim, kadınların nasıldı ilgisi ve başlangıçtan bugüne kadar nasıl bir gelişim yaşandı?
0: Şimdi her zaman bir ilkler bir tepki görüyor. Ne yapacaklar, ne edecekler?
1: Evet.
0: Üç kadın, dört kadın yan yana gelmişler. Ne yapabilirler? Burada ne satılabilir? Aslında pazarın sadece kırsal kesim olduğu için belki öyle düşünülmüş olabilir. Ama bir yıl içerisinde fuarlara katılarak, il dışına çıkarak, mesela bizim kadınlarımızın çoğu İl dışına, Eruh'un dışına çıkmayan kadınlarımız vardı. Şu anda Samsun, Kırşehir o taraflara gidene kadar ortamı gördükleri için üretimi daha çok hızlandırdılar. Yani biz de yapabiliriz, biz de güçlüyüz. Ya burada hem özgüven hem üretim, ürettikçe daha çok özgüvenli olduklarını gözlemledim.
1: Peki Sayın Teymurtaş, tam da bu noktada şöyle diyelim efendim. Kooperatifin bölgedeki kadınlara sosyal ve ekonomik muhakkak çok büyük katkıları olmuştur. Siz bu ana başlıkları size gelen geri dönüşümlerden ya da gözlemlerinizden değerlendirebilir misiniz bizler için?
0: Tabii ki geri dönüşüm çok güzel oldu. Mesela gittiğimiz her ortamlarda kadınlarımızın, özellikle genelde ev hanımları, herhangi bir sosyal aktiviteleri olmadığı ama buraya geldiklerinde hem aktiviteleri oluyor, hem sohbetleri oluyor, hem de üretim. Mesela bir paketlemeyi yapıp gönderdikleri zaman gözlerindeki o mutluluğu şey yapamıyorum, yani tarif edemiyorum açıkçası.
1: Mutlaka değil mi efendim?
0: Evet.
1: Bazen kelimelerin yetmediği duygular olur.
0: Evet.
1: İfade etmekte zorlanırız. Belki
0: Evet,
1: de o anları
0: kesinlikle.
1: yaşıyorsunuz siz de.
0: Evet.
1: Peki
0: Yani
1: efendim, buyurun, buyurun.
0: çok özür dilerim.
1: Rica
0: Kadınların
1: ederiz.
0: arasındaki o dayanışmayı, o güçlendirecek o kadar farklı bir duygu oluyor.

0: olunca gerçi çocuklar da mutlu oluyor diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. Sayın Teymurtaş, biz efendim kooperatifinizin neden Levendi ismini aldığını açıkladık, fakat bu ismin kültürel anlamını da sizden dinleyelim. Çünkü ikinci bölümümüzde özellikle üretim sürecinizi, fuarlar, tanıtım organizasyonları, bunları değerlendireceğiz, ama şimdi biraz kuruluş hikayemiz üzerinde duralım. Neden Levendi ismi dedik? Kültürel anlamı nedir peki?
0: Genelde bizim kadınlarımızın giydiği kıyafet, özellikle özel günlerde çok böyle parlak, düğünlerde giyilen bir kıyafetimiz. Biz dedik ki hayatımız böyle renkli olsun, Levent'i yapalım dedik. Hem kültürümüz yansıtsın, hem de biz renkli renkli genelde güzel olsun. Yani hayatımız renkli olsun dedik.
1: Çok manidar olmuş efendim, gerçekten. Peki biz yine bu tebessümü devam ettirmek adına üretime katılan kadınlardan sizi en çok etkileyen başarı hikayelerinden birkaç paylaşım isteyeceğiz. Tabii ki Sayın İlhan'a da soracağız. Hem kendi özelinde hem de diğer kadınlar arasında birkaç başarı hikayesi lütfen.
0: Aslında bizim kadınlarımızın en çok da bir şey çok dikkatimi çekti. Bir sohbette bir yerdeydik. Hayatımız 5 çocuktan ibaretti. Hiç Eruh'un dışına çıkmadık. Ama şu anda dışarıda sayın valimiz olsun, daha farklı ortamlara gidip onlarla muhabbet etmeleri onları çok etkilemişti. Çünkü dünya benim dünyam diyordu 5 çocuktan ibaret. O yüzden onların o başarısını anlatırken işte bakın ben şu anda üretiyorum, çok mutluyum. Farklı bir yerdeyim. Eşleri de şu anda daha önce farklı bir şekilde yaklaşırken şu anda çok daha farklı yaklaşıyorlar. Onlar destek olmaya çalışıyor eşleri. O onları çok mutlu ediyor. Yani başarının aslında ürettikçe başarı geldiğini hissediyorlar.
1: Evet efendim, sohbet o kadar tatlı ilerliyor ki biz devam etmek istiyoruz müsaadenizle. Sayın
0: Tabii
1: İlhan, sizden de dinleyebilir miyiz acaba? Hem kendi hayat özelinizde hem de diğer üretimde bulunan kadınlardan başarı hikayeleri, geri dönüşler, paylaşımlar nasıl acaba? Sesimizi alabiliyor musunuz Sayın İlhan?
0: Gel şu anda çok özür dilerim.
1: Rica ederiz, buyurun.
0: Şey yaptığı için konuşamam dedi de
1: Peki, tamam. O zaman
0: heyecanlı
1: ona estağfurullah.
0: ilk defa
1: Zaten
0: bir radyo programına
1: evet.
0: katıldı. Ondan
1: Efendim
0: dolayı
1: şöyle
0: biraz
1: diyelim o
0: heyecanlı.
1: zaman. Hem kooperatif bünyesinde hizmet veren tüm kadınlarımıza, emekçilerimize, sevgili Narin Bektaş İlhan özelinde sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Programımıza katıldı, bize renk kattı. Çok teşekkür ediyoruz ona. Muhtemelen bu heyecan başarıyı da beraberinde getiriyor diyelim. Sayın Teymurtaş,
0: En
1: sizinle devam edelim efendim.
0: tabii ki en gencimiz
1: Ne
0: olduğu
1: kadar güzel.
0: için ondan dolayı lütfen kusura bakmayın çok
1: Rica ederiz.
0: özür
1: Bu
0: dilerim.
1: heyecanı hayat boyu başarılarla süslensin diyelim TRT GAP Diyarbakır Radyosu ailesi olarak.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sayın Teymurtaş, efendim ürünlerden bahsetmenizi rica edelim. Özellikle yöresel ürünler, Bıttım sabunu, zivzik narı, pestil, sumak, peynir gibi özel ürünleri geleneksel yöntemlerle üretiliyor ve korunuyor. Bu noktada acaba bize hangi o özel emeklerinizden bahsedersiniz?
0: Öncelikle peynir konusunda
1: Evet.
0: açmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Peynir konusunda tamamen doğal fırşi dediğimiz bir ilk emilen sütten maya yaptık. Onunla yapıyoruz. Tamamen doğal. Yani hiçbir şekilde başka bir mayadan yapılmadı peynirimiz. Zivzik narı ve sumak salçası. Mesela sumak çok farklı bir damak tadı var. Her zaman buralarda çok kullanılır. Onları yaptık.
1: Evet.
0: Yani hepsi doğal olarak içine herhangi bir katkı maddesi koymadan. Zivziklerden sirt fıstığıyla mesela bizim coğrafi işaretli olan sirt fıstığımız
1: Evet.
0: ve zivzik narı kendine aroması çok güzel. Onunla ilgili pestil ve sucuk yaptık. Yani tamamen dağ kekiğini topladık. Dağ kekiğine genelde otlu peynir

0: peynirimiz çok meşhur. Biz dağ kekiğinden de peynir yaptık. Şu anda yani elimizde gerçi o kadar çok ürün var ki artık hangisini anlatacağımı bilmiyorum. Arzu ederseniz bir sorun
1: Çok
0: ben
1: haklısınız.
0: söyleyeyim.
1: Şöyle efendim, şöyle diyelim, üreten kadınların emeği yalnızca ekonomik bir kazanç olarak kalmamış. Aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına, yerel ürünlerin tanıtılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de önemli katkılar sunmuş. Çünkü biz biliyoruz ki ürün çeşitliliğiniz çok fazla. Peki efendim, kooperatif olarak fuarlara, tanıtım organizasyonlarına katıldığınızı söylediniz. Bu etkinlikler de çok önemli. Bundan da bahsedebilir misiniz lütfen?
0: İlk kooperatif olarak biz Kırşehir Ahilik Haftası nedeniyle gittik ve kadınlarımızın ilk fuarıydı. Çok başarılı bir fuar oldu bizim için ve ondan sonra Samsun, Erzurum o fuarlara katıldık. Yani şu anda hemen hemen açılan tüm fuarlara katılmayı planlıyoruz.
1: Peki efendim, gerçekten bu tür organizasyonların genç kadınlara, girişimci olmak isteyenlere çok büyük katkılar sağladığını söyleyebilirsiniz, değil mi?
0: Tabii ki çünkü bu hem dayanışmayı hem kadını güçlendirmeyi artık aslında bütün ilçelerde ve illerde olması gereken en çok da burada kazanç olarak değil hem ekonomik olarak hem de üretim hem de bir dayanışma aslında oluyor. Kadınlar arasında bir dayanışma oluyor.
1: Evet. Ürünler peki Türkiye'nin hangi bölgelerine ulaşılabiliyor efendim? Bu dayanışmayı da hissettirebilmek adına?
0: Bizim
1: Evet.
0: ürünlerimiz mi? Türkiye'nin her yönüne mesela Ankara, İstanbul, İzmir her kargolatıyoruz.
1: Bunu özellikle duymak için sormuştuk efendim.
0: Evet.
1: Bu başarılı çalışmanın da tacı oluyor tabii ki bu söylediğiniz.
0: Açıkçası şundan da gurur duyuyorum. Almanya'ya gidenler, İspanya'ya gidenler bizden yani kendi akrabalarına götürmek isteyenler buradan gelip ürün alıp onlara götürüyorlar. İspanya'ya bu üçüncü defadır gönderişimiz.
1: Evet, ne kadar
0: Yani
1: güzel.
0: ufak da olsa bir ihracatımız oldu diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle olmuş. El emeğinizi, göz nurunuzu, kültürel miraslarımızı göndermişsiniz. Tabii ki oradaki bizi dinleyebiliyorlarsa eğer, onlara da çok sevgilerimizi gönderiyoruz tüm
0: Kesinlikle.
1: vatandaşlarımıza.
0: Burada bir şey daha söyleyebilir miyim
1: Tabii
0: lütfen?
1: ki, buyurun.
0: Yani biz genelde özellikle gidip 80-85 yaşlarındaki teyzelerimizden de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu
1: Evet.
0: doğallığı kaybetmemek için, kendi kültürümüzü kaybetmemek için. Bunlarla ilgili de onlardan fikir alıyoruz. Bize yol gösteriyorlar. Özellikle doğal ürünler. Çünkü onların dönemindeki olan şeyler daha doğal, daha güzel oluyor.
1: Mutlaka.
0: Onlardan da bilgi alıyoruz. Onların da çok destekleri oluyor bize.
1: Nazmiye
0: Yani hem
1: Hanımcığım, onlar yaşayan efsanelerimiz olduğu için
0: evet.
1: başarınızın anahtarı aslında budur diyebiliriz. Şu anda bahsettiğiniz bir ellerini öpmek, onlardan feyz almak mutlaka
0: Kesinlikle.
1: sizleri başarıya götüren yolda en önemli etken olmuştur.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki efendim, önümüzdeki dönemde kooperatifinizin yeni projeleri ve hedefleri konusunda da bilgiler rica edelim.
0: Hedefimiz şöyle, daha doğrusu daha çok büyütmek burayı, daha çok kadına ulaşmak. Yani şu anda 10 tane kadın istihdamdaysa bir 15-20 tane neden olmasın? Daha çok yere ulaşmak, daha çok Eruhu ve Sirt'i tanıtmak. Bu konuda hedeflerimiz büyük.
1: Biz de canı yürekten katılıyoruz bu hedeflerin gerçekleşmesine. Efendim, programımız aracılığıyla dinleyicilerimize, özellikle de girişimci olmak isteyen kadınlara, hevesli olan hemcinslerimize vermek istediğiniz mesajları alalım. Başarılarla, özgüvenle bir kooperatif bünyesinde gerçekleşen bu hikayelerle.
0: Yani şunu söylemek isterim. Kesinlikle kendilerine güvensinler. Yapamadığınız denildiği zaman yapılabilecek durumda. Çünkü genelde insanlar kendileri yapamadıkları için başkasına derler ki siz yapamazsınız, edemezsiniz. Ama kadınlarımız çok güçlü. Yani başaramayacakları hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Kendilerine güvensinler. Bir
1: Evet.
0: de birlik beraberlik. Yani tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Hep bir ekip çalışması olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet efendim. Biz de Siirt Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin çalışmalarının artarak devam etmesini diliyor. Emeği geçen tüm kadınları da yürekten kutluyoruz. Sayın Nazmiye Teymurtaş Kooperatif Başkanımız, bizlerle paylaştığınız değerli bilgiler için de size çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Onur duydum. Çok teşekkürler. İnşallah sizleri bir gün burada misafir ederiz.
1: Çok mutlu
0: Evet,
1: oluruz.
0: kooperatifte
1: Çok mutlu oluruz
0: ağırlamaktan onur
1: efendim.
0: duyarım.
1: Çok mutlu oluruz. O onur bize ait. Biz de her zaman Diyarbakır'ımızda kapılarımızın değil sadece gönlümüzün sizlere açık olduğunu vurgulayalım. Sıradaki eseri de sizlere ve kooperatif bünyesindeki tüm emekçi kadınlara armağan edelim. Gönül Akkor söylüyor bizler için. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Bir çift gözle başladı bütün mevsimler. Geceler yıldız, sabahlar umut oldu. Adını söylemeye kıyamadığım bir sevdaydın. Kalbime usulca konup ömrüm oldun. Aşk bazen kavuşmak değildir. Bir sesi özlemek, bir nefesi beklemektir bazen. Bir gülüşü yıllarca yüreğinde saklayıp her duada

Hayat, umut ettikçe güzelleşen, paylaştıkça çoğalan bir yolculuk. Bu yolculukta her yeni gün, yeni başlangıçlar, yeni hayaller demek. Biz de bugün sizlerle aynı heyecanı, aynı umudu paylaşmaya çalıştık. Bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Programımızda Doğan...

Anak Yıldız hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ufuk'tan Akgüneş, mikrofonda ben Derya Can. Günün kalan saatlerinde her şey gönlünüzce olsun. Soner Arıca sizler için söylüyor. Adın Bahar'dı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sokakta bir bayramla durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini ağrıda değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. 5G abone sayısı yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. MASAK, derneğin banka hesaplarını mercek altına aldı, rapor hazırladı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefour Sayı devralmasına Rekabet Kurulu'ndan koşullu onay çıktı. Karar kapsamında rekabetin korunmasına yönelik yapısal ve davranışsal taahhütler kabul edildi. Dünyanın en büyük 3. Winch gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden

0: Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social, paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz ve İklimin Geleceği programını dinliyorsunuz. İklim değişikliği etkisiyle aşırı sıcaklar yaşandı yine bu yaz ve özellikle Avrupa'da Haziran ayındaki sıcak hava dalgaları 10 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. İnsanlar klima alabilmek için birbiriyle yarıştı. Klimalar özellikle çok sıcak bölgelerde yazın vazgeçilmez araçları artık. Aslında kısır bir döngü bu. Dünya ısındıkça klimaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Klimalar daha çok çalıştıkça da hem yüksek enerji tüketimiyle hem de içerdikleri soğutucu gazların sızıntılarıyla küresel ısınma daha da artıyor. Yani kendimizi serinletmek için kullandığımız klimalar dünyayı daha da ısıtıyor. Bugün günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ancak arkasında devasa bir karbon ayak izi ve enerji yükü bırakan klimaları konuşacağız. Çözüm nedir? Daha verimli teknolojilerde mi? Mimari dönüşümde mi? Yoksa alışkanlıklarımızı değiştirmekte mi? Bu konuya yanıt arayacağız konuğumuzla ama önce iklim haberleri. Dünya Gıda Programı güçlü bir El Niño hava olayının gelecek yılın sonuna kadar dünyanın en savunmasız bölgelerindeki yaklaşık 49 milyon insanı daha akut gıda güvencesizliğine sürükleyebileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 kentte en yüksek seviye olan kırmızı alarm ilan edildi. İklim değişikliği nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar giderek daha fazla can kaybına yol açarken tarım, elektrik üretimi ve çalışma verimliliği gibi birçok alanda ekonomik kayıplar derinleşiyor. ESG dinleyiciler, iklim haberlerinin ardından şimdi stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Zeki Yılmazoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Hafize Hanım. Teşekkürler.
1: Biz özellikle gezegenin nasıl ısındığını yıllar içinde bizzat deneyimledik. İklimde değişiklik oldukça hava olaylarında da aşırı bir takım gerçekliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sene Avrupa feci bir zaman geçirdi.
2: Evet.
1: Türkiye'de de nispeten sıcak havayı yaşıyoruz, yoğun yaşıyoruz ama gerçekten en azından Avrupa kadar değil. Ama bizim de ormanlarımız yandı yine ve çok dikkatli olunması gereken dönemler. Bu arada özellikle ısınan hava bizi klimalara yönlendiriyor. Az önce söylediğim

0: Gibi klimalar çalıştıkça da karbon salımı ve sera gazı etkisi artıyor. Bilim böyle söylüyor özellikle. Evet. Klimalar ısınmayı artırıyor ama nasıl yapıyor bu işi?
1: Şöyle kısaca izah edeyim. Dünya genelinde tabii ki artan sıcaklıklarla beraber çok ciddi bir klima talebi var. Gelirler yükseldikçe burada daha fazla insan klima satın alabiliyor ve rekor kıran sıcak hava dalgaları nedeniyle insanlar da klima istiyor. Evet, dediğiniz gibi bu bir kısırlı döngü yaratıyor. Bugün soğutmaya erişime bakacak olursak çok dengesiz bir dağılım söz konusu. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde, Japonya'da, Amerika'da hanelerin neredeyse %90'ında klima bulunurken gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde bu klima sahipliği çok daha düşük düzeylerde. Çin son zamanlarda çok ciddi bir sıçrama yaptı klima sahipliği konusunda. Yaklaşık hanelerin %50'sinde klima var. Şimdi tabii böyle baktığımız zaman bütün bina stoğu içerisinde evlerin birçoğunda klima olması çok ciddi bir elektrik yükünü de özellikle yaz aylarında beraberinde getirmekte. Bu nedenle elektrik talebi tarafında çok doğru yönetmemiz gerekiyor. Şimdi burada yıllık klima sevkiyatları çok önemli. Dediğim gibi Japonya, Amerika gibi ülkelerde stabil bir durum söz konusuyken, hanelerin yani yaklaşık %90'ında varken, Çin'de bu oran çok daha yüksek. Avrupa'da da bir artış trendi söz konusu.
0: Ki Avrupa'da pek çok yerde yoktu zaten.
1: Aslında yok. Evet, dediğiniz gibi Avrupa'da yaklaşık şu anda hanelerin %22'sinde klima bulunuyor. Ama bu artış trendi, bu sıcak havada dalgalarıyla beraber mutlaka devam edecek. Avrupa biraz daha bu konuda bölgesel soğutma çözümlerine odaklanmış durumda ki doğru olan yaklaşım da bu. Hanelerde kullanılan klimalar yerine daha bölgesel soğutma çözümleriyle soğutma yükünün karşılanması çok daha önemli bir konu.
0: Orada bir de mimari açıdan iklime göre belki de yapılan binalar çok önem taşıyor. Mesela taş kullanılan çok ev var orada.
1: Evet.
0: Taşın da genellikle bizim topraklarımızda eskiden çok görürdük. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor diye taş evlerin çok yoğun yapılan bölgelerde hala var, kalıntıları da var zaten. Evet. Avrupa'da bunun çok örneği var değil mi?
1: Mutlaka.
0: Mimari yapıyı önemsiyorlar.
1: Tabii ki. Avrupa'da tam olarak dediğiniz gibi aslında yapılar böyle ama orada da yeni yapılan binalarda cam yüzeyler yoğunluklu olarak kullanılıyor. İlerleyen dakikalarda tabii bu camla ilgili olan sıkıntılara değiniriz. Burada önemli nokta kentsel ısı adası etkisi. Bu çok önemli bir problem. Özellikle Avrupa tarafında da bu tasarımlarda, şehir ve bölge tasarımlarında bu kentsel ısı adası etkisinin minimize edilmesi için birçok yaklaşım belirleniyor.
0: Termal bölgeler oluşuyor.
1: Tabii. Evet, şehirlerdeki uydu görüntüleri üzerinden yer sıcaklıkları alınmak suretiyle bakılıyor. Burada tabii geçen gün denk gelen bir programda bir örnek vermişti mesela bir uzman. Kadıköy bölgesinin yer sıcaklıklarıyla Milano kentinde bir yüzey sıcaklığı karşılaştırdığı uydu görüntülerinden arada çok ciddi fark var. Yani bizim mimari yaklaşımımız şehir ve bölge planı açısından bu ısı adası etkisinin minimize edilmesine yönelik değil. Dolayısıyla biz burada uygulayacağımız politikalarla aslında bu kentsel ısı adası etkisini minimize edecek önlemleri hayata geçirmemiz lazım. Evet, binalarda bir soğutma yükü var ama bu soğutma yükü mutlaka bir şekilde cihazlarla karşılanmak durumunda. Burada da şu anda en olgun teknoloji buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri üzerinden yapılmakta. Ancak burada da yine iç hava kalitesine dönecek olursak burada da bir problem söz konusu. Bu sefer taze hava ihtiyacı gerekiyor.
0: Klimalar çünkü taze hava vermiyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle. Klimalarda taze hava yok.
0: İçerideki yeni teknoloji demiyor. Orada da mı yok?
1: Bu sefer teknolojinin adı değişiyor. Daha büyük bir merkezi iklimlendirme sistemi diyor. ediyoruz.

0: onlara geçiyoruz ama bu sefer havayı kanallarla dağıtmamız lazım. Bu da mimari açıdan çok uygun çözümler, en azından haneler ve evler için çok uygun çözümler sunmuyor. Hastanelerde zaten yıllardır kullanılan, AVM'lerde, havaalanlarında kullanılan teknoloji aslında bu. Merkezi iklimlendirme sistemleri. Bunun yerine evlerde biz daha ziyade soğutucu akışkanın debisini değiştirebildiğimiz sistemler üzerinden uygulamaya çalışıyoruz. Ya da genellikle doğaya güveniyoruz. Camımızı açıyoruz ve bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz ya da fanlarla.
1: Hala Sayın Yılmazoğlu, bunun çok daha sağlıklı olduğunu düşünen çok sayıda insan var zaten. Camı açarak klimayı inatla kullanmayan, yani cep telefonu kullanmaktan kaçan insanların büyük bölümü gibi camı açarak serinlemek isteyenler çok. Şimdi hem araçlarımızda zaten bir taraftan yakıt harcıyoruz, karbon salımı çok yüksek, bir taraftan klima zaten bütün neredeyse tüm araçlarımızda kullanıyoruz, evlerimizde kullanıyoruz, ama görünen o ki temiz hava yok, sadece içerideki havayı yeniden bize serinleterek veriyor. Ve bu arada dışarıya yoğun bir sıcak hava verilmiş oluyor. O sanıyorum karbon salımını da artırıyor, değil mi bir taraftan?
0: Şöyle o noktayı izah edeyim. Aslında bir soğutma çevrimi, kapalı çevrim çalışan bir sistem. Yani burada bir soğutucu akışkanınız var. Soğutucu akışkan kompresörle sıkıştırılıp kondenser üzerinden geçerken o dış üniteden geçiyor aslında. Ve burada ısıyı atmosfere bırakıyor. Daha sonra genişleme vanası üzerinden tekrar evaporatöre gidip burada kendisi buharlaşıyor. Kendisi buharlaşırken mahalledeki havayı alıp onu soğutuyor ve biz onu kullanıyoruz. Burada bir taze hava söz konusu değil. İçerideki hava sürekli resirküle ediliyor. Dışarıya atmış olduğumuz hava da aslında kompresörden çıkan sıcak soğutucu akışkanın ısısını dışarı atmak için verdiğimiz nokta. Burada dışarıya bir ısı salımı söz konusu. Burada ne kadar verimli cihaz kullanabilirsek, cihazlarımızı ne kadar verimli seçebilirsek en doğru sistem seçimine o zaman gelebiliriz. Bu klima sistemlerinde baktığımız aslında verimlilik anlamında belki dinleyicilerimiz için de bir faydalı bir bilgi olabilir. COP dediğimiz ya da Türkçe olarak COP dediğimiz, İngilizcesini yine söylemek zorundayım, Coefficient of Performance, yani performans katsayısını belirten bir değer vardır. Bu değer aslında bir birim elektrik harcayarak kaç birim soğutma elde edebilirsiniz, bunu gösterir. Dolayısıyla COP değerinin ne kadar yüksek olursa aslında klimanız o kadar verimli olacaktır. Yani bir birim elektrik harcayarak COP'si 5 olan bir cihazla 5 birim soğutma elde ederken 6 olan bir cihazla 6 birim soğutma elde edersiniz. Dolayısıyla buradaki harcadığınız elektriği de bir kömürlü termik santralden karşılıyorsanız, işte verimsiz cihaz kullanarak o tarafta bir kömür kullanımında bir artış ve dolayısıyla da emisyonlarda bir artışa neden oluyorsunuz. Bu da aslında küresel ısınma olarak tekrar karşımıza çıkıyor.
1: Yani aslında COP ile yazılan birimin yüksek olması, hangi klimayı alırsanız alın oraya dikkat etmeniz gerekiyor.
0: Aslında daha birçok parametre daha var. Farklı farklı baktığımız noktalar var ama dinleyicilerimiz açısından hani verimlilik anlamında en uygun cihazı seçerken bakmaları gereken önemli şey budur diyebilirim.
1: Az önce cam binalardan söz ettiniz ya da camın çokça kullanıldığı binalardan. Cam zaten ısıyı fazlasıyla çeken binalar ve buralarda da klimaların kullanıldığını görüyoruz. Bir tür tezat var gibi sanki, değil mi? Klima sistemini yerleştirirken estetik olsun diye mi, daha hoş görünsün istenildiği için mi, ne kadar işlevi ön planda tutuyorlar bilmiyorum cam binalarda, ama niçin tercih edildiğini çok gerekçeleri vardır kendileri göre. Ama şu dönemde mimari açıdan çok da tercih konusu olmamalı gibi söylediğinizden anladığım o.
0: Şöyle, tabii burada estetik açıdan ve mimari açıdan baktığımız zaman cam binalar bir daha göze hoş gelen bir yapı sergileyebiliyorlar. Ya da renovasyona girmiş binaların çift cepheli dediğimiz yapıyla cam yüzeylerle kapatılması durumu söz konusu. Ancak burada camın özelliği çok önemli. Burada burada da albedo etkisi dediğimiz bir etki var. Bu albedo etkisi de aslında tam olarak şu: gelen ışınımın ne kadarını yansıtabiliyor. Hı.

0: Albedo etkisi sıfırla bir arasında değişen bir değer almakla beraber, misal asfalt için bu değer çok düşükken daha beyaz yüzeylerde çok daha yüksek. Yani bu şu anlama gelecek: binaya gelen güneş ışınımının beyaz renkliyse çok büyük bir oranda geri yansıması söz konusuyken, siyah bir yüzeyse veya yollar gibi asfalt kullandığımız alanlarda ise çok daha yüksek sıcaklıklara çıkma durumumuz söz konusu. Dolayısıyla kentsel ısı adası etkisini şehirlerde minimize etmenin en önemli noktalarından bir tanesi, buraların optimum albedo değeriyle tasarlanarak buna göre yapılması lazım. Şimdi peki burada yansıtıcılığı çok yüksek bir bina yansıttı diyelim. Bu sefer komşu bina bundan etkilenip etkilenmiyor mu? Bu da önemli bir problem. Tabii. Burada da yine seçici malzemeler kullanılarak, bu seçici malzemelerin etkisiyle beraber gelen güneş ışınımını çok büyük oranda tekrar dünya dışına gönderen uygulamalar söz konusu. Evet. Ama tabii bunların hepsi bir maliyet. Maliyet, ama yine de doğru seçimi ancak bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Namazoğlu, bazen gittiğimiz gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Mesela Safranbolu, çok taze gördüğüm için örneği vermek isterim. Hiçbir ev diğer evin güneşini kesmiyor, güneş ışığını kesmiyor, aynı zamanda rüzgarını da kesmiyor. Birbirlerine çok saygılı bir biçimde yapılmış, mimari muhteşem, zaten UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığı için de koruma altında. Bu tür bir mimariyi çok önceden keşfetmişler ama günümüzde biz hala iklim bu kadar ısınıyorken, mimari dönüşüm de dahil olmak üzere, alternatif soğutma ya da serinleme sistemleri, ille de klima olmak zorunda mı onu bilmiyorum ama sizden bunu özellikle rica etmek isterim. Bu kadar yanlışın içinde alternatif doğrular var mı soğutma sistemleri içinde?
0: Evet, şöyle izah edeyim. Aslında uzun yıllardır yapılmış birçok alternatif soğutma yöntemleri söz konusu. Bunların içerisinde en olgunluğa ulaşmış sistem aslında absorpsiyonlu soğutma sistemleri. Buradan kastımız ne? Bunlar elektrikle çalışmıyor, normal buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri gibi. Bunun yerine ısı enerjisiyle çalışıyor. Yani ısıyı veriyorsunuz, içerideki seçmiş olduğunuz sistem yapısına göre size soğuk verebiliyor. Bunlar tabii çok büyük cihazlar. Yani bir bölge seçip, bir üniversite kampüsü gibi bir bölge seçip burayı değerlendirebilirsiniz. Soğutmayı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Atık ısınız varsa buradaki soğutma yükünü veya yenilenebilir enerji uygulamasıyla buradaki soğutma yükünü tamamen minimize edebilirsiniz. Ben de yüksek lisans tezimde tam olarak bu konuyu çalışmıştım aslında. Muğla'da bir otelde parabolik oluk tip kolektörlerle güneşten elde ettiğimiz ısıyı veya buharı absorpsiyonlu soğutma sistemlerine besleyerek o otelin konferans salonunu ve yemek bölümünü soğutmayı başarmıştık 2004 senesinde. Şimdi bunun dışında bu çok oldukça güncel bir teknoloji ama dediğim evlerde, gibi evlerde kullanım için işte bölgesel soğutma sistemine bağlayabilirsek aslında burada evlerde kullanımda mümkün olabiliyor. Bunun dışında adsorpsiyonlu sistemler var. Absorpsiyonda biraz daha çözelti üzerinden bu işlemi yaparken, adsorpsiyonda katı madde üzerinden yapıyoruz. Bunlar da çok daha büyük hacimler için uygun ama verimlilikleri absorpsiyonlar kadar uygun değil, yüksek değil diyeyim. Ama bu arada şunu da hemen parantez içinde belirtmemde fayda var. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin COP değeri yaklaşık 4-5 civarındayken absorpsiyonu da bu rakam 0.6-1.3 civarında en teorik durumda. Dolayısıyla burada verim anlamında kaybımız var ama eğer bir atık ısı varsa veya yenilenebilir enerjiden karşılıyorsak, yani yakıt olarak bir şey tüketmiyorsak, bu doğal olarak bir fayda ortaya getiriyor. Bunun dışında gaz çevrimli soğutma sistemleri var. Uçaklarda kullanılan, yolcu uçaklarında kullanılan kullanılan sistemler, evet. Ama tabii o dışının bir kompresöre devasa bir ihtiyacınız var. Dolayısıyla evsel kullanım için uygun değil. Termoelektrik sistemler var. Termoelektrik sistemlerde ufak soğutma sistemlerini yapabiliyorsunuz ama bir HVAC, yani bir ısıtma soğutma uygulaması için çok verimliliği yüksek değil. Dolayısıyla orada harcadığınız elektrik, aldığınız soğutma karşılaştırdığınız zaman çok uygun sonuçlar vermiyor. Bunun dışında manyetokolerik, elastokolerik ve vortex tüpü vesaire gibi araştırma aşamasında olan veya belli bir olgunluk düzeyine gelmiş olan çeşitli alternatif soğutma sistemleri de mevcut. Ama en önemlisi, belki de hepimizin gördüğü bir kafeye gittiğimiz zaman yukarıdan püskürtülen su. Bu bir evaporatif soğutma örneğidir. Bu evaporatif soğutmayla beraber suyun buharlaşması için bir ısı çekmesi gerekmekte. Küçük damlacıklar halinde püskürtülen su buharlaşırken ortamdaki ısıyı çekeceği için siz bir serinlik hissediyorsunuz. Bu evaporatif soğutma, evet, güzel ama bunun da belli bir kısıtı var. Burada ortamın nem değeri çok önemli. Yani bağıl nem dediğimiz değer çok yüksekse burada istediğimiz soğutma etkisini ya hissiyatını sağlayamayacağız. Yani kuru iklim bölgelerinde bağıl nem değeri düşükken burada çok önemli bir soğutma potansiyeli mevcut.
1: Şimdi o kadar çok teknolojiden söz ettiniz ki demek ki seçeneksiz değiliz. Çok seçenek var ama bunu belki binalarımızı daha yapmaya başlarken ya da bir takım yerleşim bölgeleri oluşturmaya başlarken topyekun düşündüğümüz sistemin içine dahil etmemiz gerekiyor belli ki.
0: Evet.
1: Çok önemli seçenekleri böyle göreceğiz. Mesela biz Dünya Kupası'nı çok yakın zamanda izledik. Dünya Kupası'nda çok sıcak saatlerde oynanan maçları takip ettik. Hepimiz su molasına takılmıştık ama bunun suyla, su molasıyla çözülemeyeceğini biliyorduk. Meğer stadyumlar serinletiliyormuş. Oradaki sistem neydi acaba? Açık alan diye görüyoruz biz çünkü ama serin bir ortam yaratmışlar o kocaman stadyumlarda.
0: Evet, ben o kısmı kaçırmışım, kusura bakmayın. Maçları seyretmiş olmama rağmen o konuyu kaçırmışım. Ama orada da şöyle bir sistem vardır çok büyük bir ihtimalle. Yani bu evaporatif soğutma, çünkü açık alanda kullanılabilecek bir sistem. Orada bir püskürtme vasıtasıyla yapılıyor olabilir. Öbür türlü yapılacak olan alternatif uygulamalar çok ciddi bir maliyet de beraberinde getirecektir.
1: Evet.
0: Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlendiği için belki kabul edip yapılmış olabilir diyebilirim. Ama evet. İnanın o kısmı kaçırmışım.
1: Peki o zaman biz gelecekte nasıl serinleyeceğiz Sayın Yılmazoğlu? Yani söz konusu sıcaklık artacak belli olan o.
0: Evet. Evet, kesinlikle bu aslında meteorologların da çok önemli tespitleri mevcut. Bu El Nino, evet, ile ilgili olarak burada önümüzdeki süreçte belirlenmiş olan senaryoların uygulanması durumunda eğer El Nino 2026-2027'de de aynı şekilde devam edecekse her 3-5 yılda bir böyle bir sıcak hava dalgasını, maalesef birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan sıcak hava dalgasını tecrübe etmeye devam edeceğiz anlamına geliyor. Dolayısıyla küresel ısınmanın etkilerini çok önemli ölçüde yaşamaya başladık yani. Ve bu nedenle gerekli önlemlerin belirlenmiş olan senaryolar, belirlenmiş olan politikalar dışında da alınması artık kaçınılmaz oldu diyebilirim. Burada ne yapmamız lazım? Gelecekteki senaryolara konuşacak olursak tabii planlamayı doğru yapmamız lazım ve buna uygun politikaları belirlememiz lazım. Burada mesela yüksek yansıtıcılığa sahip çatı ve cepheleri devreye alabiliriz. Burada soğuk cephe, soğuk çatı diyoruz bu şeye, uygulamaya. Burada tabii güneşten gelen yansıtıcılık önemli ve ısıl yayımı söz konusu. Burada binanın ısı yükünü, soğutma yükünü çok ciddi oranda bu şekilde yapacağımız bir uygulamayla azaltabiliriz. Bunun dışında yeşil çatılar çok gündemde ama yeşil çatılar içinde bir su ihtiyacı söz konusu. Burada bunu dikkate almamız lazım. Çünkü evet, soğutma yükünü azaltıyorsunuz ama bir taraftan da su ile ilgili bir probleminiz varsa yine aynı kısır döngünün içerisine girebilirsiniz. Yeşil cepheler, ağaçlar, gölgelendirme gibi birçok kaplamalar geçirgen yüzeyler kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasına evet, neden olacak çeşitli uygulamalardır diyebilirim. Bunlara dikkat etmemiz lazım gelecekte.
1: Evet, belki amaç kentsel ısı adası yaratmamaya çalışarak ortaya
0: kesinlikle
1: çıkacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizinle olmak çok güzeldi. Çok aynı değerli şekilde bilgiler sundunuz bize. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Sayın Mustafa Zeki Yılmazoğlu'yla bugün de iklimin geleceğinin sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Erciyiz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir gün Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'e "Sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi?" buyurdu. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup "İşte şuna sahip çık." dedi. Bunun üzerine Muaz, "Ya Resulallah, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz?" diye sorunca Allah Resulü hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. "İnsanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir?" Sevgili dinleyicilerimiz, dil Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimet, aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil aklın aynası, kalbin tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Öyle ki dilden dökülen sözler insanın cennetine de cehennemine de vesile olabilir. Zira söz vardır, sıcacık bir yuva kurar. Huzur ve mutluluğa götürür. Söz de vardır, ocaklar söndürür. Onulmaz yaralar açar. Söz vardır, gönülden gönüle köprüler kurar, bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır,

0: sayılı nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, insanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Şakayla da olsa insanın onur ve şahsiyetine dil uzatmak, ona hakaret etmekse dilin ifsadıdır. Peygamberimiz Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurarak dilimize sahip çıkmayı bizlere emretmektedir. Sevgili dinleyicilerimiz, dilin afetleri sadece gerçek hayatta sınırlı değildir. Dijital mecralarda da dilin yol açtığı nice günahlar, nice haramlar vardır. Yalan, iftira, alay ve küfürlü sözler gerçek hayatta nasıl haramsa, sanal ortamlarda da aynı şekilde günahtır, haramdır. İnsanları töhmet altında bırakan, ötekileştiren, hedef gösteren, onurlarını kıran, haysiyetlerini inciten her türlü söz, gerçek hayatta nasıl kul hakkı ihlali ise sanal alemde de aynı şekilde kul hakkı ihlalidir. Doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi sosyal hayatta paylaşmak nasıl büyük bir veba ise, dijital mecralarda da paylaşmak aynı şekilde büyük bir vebaldir. Hele hele yalan haberlerle insanları galeyana getirmek, toplumun huzurunu kaçırmak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışmak apaçık bir nifak, büyük bir günahtır. Bugün dil belası üzerine konuşacağız. Program konuğumuz ilahiyatçı yazar Sami Kala hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Kıymetli dinleyicilerim, bugün sizlere yalan, iftira ve gıybet kelimeleri üzerinde hasbihal edeceğim. Üç kelime, ne kadar tehlikeli üç kelime. Yaradanın gayretullahına dokunan masum insanları, toplumları ifsat ve imha eden en tehlikeli üç kelime. Diğer anlamıyla mayın tarlası ve kanser gibi bir illet. Dokunduğu her şeyi perişan eden adı gibi kötü sözcükler. Dilden çıkan sözler birkaç anlamı ifade eder. Günlük konuşmalarımız, okuduğumuz metinler, hitaplar, geçmişten ve gelecekten konuşmalarımız. Bizim konumuz, muhatabımıza hitapta kullanacağımız kelimelerin karşımızdakini incitmemesi, üçüncü şahıslarla ilgili sözlerimizin kul hakkına girmemesidir. Birazdan yalan, iftira ve gıybet kelimelerinin nelere sebep olduğunu beraberce paylaşacağım. Yine kıymetli dinleyicilerim, atalarımızın çok güzel sözleri vardır. Yalan, iftira ve gıybetin karşısında nelerin güzel olduğunu. Mesela atalarımız konuşulan sözlerin yalana girmemesi, iftiraya, gıybete girmemesi için sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatırlar. Mesela derler ki, söz vardır eğdire başı, söz vardır indire başı, söz vardır incidir, söz vardır incitir. Mesela bunlardan gıybet ne kadar tehlikeli ve ne kadar kırıcı bir eylem, ne kadar kırıcı bir sözcük. Mesela gıybetle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini zikretmek isterim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, zikruke ehake bime yekrah. Gıybet nedir? Kardeşin duyduğu zaman onunla ilgili bir hususu anlattıysan ve hoşuna gitmiyorsa bu gıybettir. Peki iftira ile gıybet arasındaki ayrılan konu nedir? İftira zaten kardeşinde olmayan bir şeyi ona isnat edersen bu iftiraya girer. Mesela Hucurat suresi ayet 12. Bismillah. Ve la yagteb ba'dukum ba'da. Hiç kimse kimseyle, hiçbir kardeşinizle gıybet etmeyin buyuruyor. Yine Hucurat suresi ayet 6'da. Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasikun binebe'in fetebeyyenu. Size bir söz geldiği zaman onu araştırın, kaynağını araştırın, ondan sonra yorum yapın derler. Peki eleştiri ile iftira arasındaki fark nedir? Bu da çok önemli. Eleştirin Arapça manası tenkittir. Tenkit ya siyasi veya idari konumda olan birisini hakkında konuşmak, buna tenkit denir. Mesela siyasetçi veya siyasetle ilgili çok konuşmalar yapılır. Efendim radyolarda konuşulur, televizyonlarda, toplumlarda, kahvehanelerde, sohbet yerlerinde konuşulur. Ya siyasetçi veya siyasetle ilgili konuşulur veya

0: bir kamunun üst görevlisiyle ilgili konuşur. Evet, eğer bunlarla ilgili konuşulan hareketler onlarda yoksa bu kesinlikle iftiraya girer. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine sizlere çok önemli bir hadisi şerif anlatmak istiyorum. Bir gün Ayşe validemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanındayken bir hanım hakkında onun boyu kısa dedi. Ve bunun üzerine Hazreti Ayşe annemize Efendimiz aleyhisselam ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki senin bu söylediğin söz denize düşse denizi kirletir, denizi bulandırır buyurdu. Onun için kardeşlerim karşımızdaki kardeşimizin kulağına gidecek olan bir davranış yapısıyla fiziğiyle ilgili bir konu varsa lütfen bu konuda bu kardeşlerimizi incitmeyelim. Allah öyle yaratmıştır. Bu konulara çok dikkat edelim. Yine kırdığımız bir gönlü nasıl onarırız? Mesela bu da çok önemli. Bununla ilgili de yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok güzide kıymetli iki tane sahabesi arasında olan şu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Bilal ilk müezzin Kabe'nin damında Mekke fethinden sonra Müslümanlara ezan okuyan Hazreti Bilal. İşte bu Hazreti Bilal ile ilgili Ebu Zer el-Gıfari aralarında konuşurlarken bir gün Ebu Zer Gıfari Hazreti Bilal'e dedi ki kuru kadının oğlu çocuğu dedi. Tabi bunu duyunca Hazreti Bilal çok üzüldü ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama Ebu Zer'i şikayet etti. Ya Resulallah Ebu Zer kalbimi kırdı. Annemle ilgili böyle konuştu deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya Ebu Zer sende hala cahiliye adeti var diyor. Evet Hazreti Bilal'in incinmesi üzerine Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh dedi ki ya Bilal bana hakkını helal etmen için başımı toprağa koyuyorum. Eğer başıma basıp bu şekilde geçmezsen ben senden helallik alamam diyor. Hazreti Bilal anlayışlı sahabe ya Ebu Zer ben seni affettim diyor. Allah da affetsin diyor. Ve böylece Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh rahatlıyor. Kardeşlerim yine yalanla ilgili çok önemli ayetler var. Tabi bunlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَ Furkan 72'de Allah'ın has kulları yalancı şahitlik yapmazlar, boş ve söz ve davranış gördükleri zaman duyduklarında yüzlerini çevirirler. وَاِلُنْ لِكُلِّ اَفَّاكِنْ اَسِمْ Câsiye 7'de yine Yüce Rabbimiz yalan ve iftirayı meslek haline getiren ve günaha düşkün olanın herkesin vay haline diye Yüce Rabbimiz uyarıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İyyâküm vel kizb sizi yalandan sakındırırım buyuruyor. Yalan çok büyük günahlardandır. İftira ve gıybet çok büyük günahlardandır. Ve üçünde de kul hakkı vardır. Peki yalan deyince bazen yalan söylemenin de caiz olduğu yerler var mı diye sorulabiliyor. Elbette var. Yalan söylemenin caiz olduğu yerler ki şuralar. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Kıymetli dinleyicilerim, karı koca arasında aile huzuru ile ilgili sıkıntılar olduğu zaman aileleri barıştırmak, o düzenin bozulmaması için efendim sulh anlamında karı koca arasında yalan söylemek caizdir. Yine cihad esnasında, savaşta, düşmana herhangi bir olayda yalan söylemek caizdir. Bir zalim eline geçirdiği adamı öldürecek. Bu zalimin elinden bu masum insanı kurtarmak için yalan söylemek caizdir. İki kardeş var, küsüyorlar veya kardeşler değil, anne baba birbiriyle küsüyor. Bazen anne baba çocuklarıyla küsüyor. Komşular birbirleriyle küsüyorlar. Bu durumda da küs olan kişileri barıştırmakta yalan söylemek yine caizdir. Kıymetli kardeşlerim, şu hadisi şerifi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu hadisi şerif bize yalanın ve doğruluğun ne kadar önemli birer kural olduğunu şöyle anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi Allah katında yalan söyleye söyleye kezzap olarak çok yalancı olarak yazılır. Kardeşlerim, bir hadis-i şerif daha. Kul şakadan da olsa yalan söyleyebilir mi? Hayır. Kul şakadan da olsa yalan söylememesi lazım. Böyle bir şey yaparsa yalan söylemeyi ve başkalarını güldürmek için yalan uydurmayı bırakmadıkça gerçek imanın tadına varamaz. Çok kıymetli kardeşlerim, yine şu sözü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz vardır iş bitirir, söz vardır baş yitirir. Demek ki yalan, iftira ve gıybet, bu üç tane toplumu ifsad eden, toplumun huzurunu bozan ve nice kardeşlikleri, nice aile şirketlerini ve nice iş arkadaşlıklarını bozan bu yalan, iftira ve gıybet kötü hastalıkları terk etmemiz bizim güzel bir insan olduğumuzu ve güzel bir Müslüman olduğumuzun bir kanıtı olacaktır. İnanıyorum ki toplumumuz bu kötü üç tane kelimeden uzaklaştıkça toplumumuz daha güzel, daha müreffeh, daha huzurlu toplumlar içerisinde yerini almış olur. Kıymetli kardeşlerim, yine bir söz geldiğinde bu sözü araştırmayla ilgili ve yine günümüzde sosyal mecralarda anlatılan, dinlenilen bazı fıkralar, bazı latifeler, bunlarda da kul hakkına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gıybetin olup olmayacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözün kardeşimizi, arkadaşımızı incitir mi, incitmez mi? Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Konuşmalarımızı yaparken, karşımıza hitap ederken sözümüz ölçülü ve tartarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü söz ağızdan çıktıktan sonra kırılan kalbi onarmak gerçekten çok zor. Öyle aileler, öyle arkadaşlar görüyoruz ve duyuyoruz ki bir söz çıkıyor ağzından. Bu söz bazen ailelerin yıkılmasına, arkadaşlıkların sona ermesine, bazen iş arkadaşlıklarının feshedilmesine bile sebep veriyor. Onun için kardeşlerim, konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor ve özellikle ağzımızdan çıkan bir söz eğer bir kardeşimizde yoksa o zaman bu sözün iftira olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki biz bu şekilde bir kalp kırdıysak ne yapmamız gerekiyor? Evet, bu kul hakkına girdiği için bu kardeşimizden helallik istememiz gerekiyor. Yani kardeşimizi bulacağız ve diyeceğiz ki kardeşim, arkadaşım, şu ortamda ben senin boyunla ilgili, senin kilonla ilgili, senin renginle ilgili, saçınla ilgili, giyiminle, kuşamınla ilgili şunları söylemiştim. Belki incitmişimdir, bana hakkını helal eder misin? Helal ederse kucaklaşırlar, bu şekilde helallik almış olur. Ama yalan çok tehlikeli bir, toplumu ifsad eden, toplumu yok eden bir eylemdir. Yalan söylemek Allah katında büyük günahlar arasına giriyor. Yalan söyleyen bir kişi Allah kulu ile kul arasındaki bu yalana karışmıyor ve diyor ki ey kulum, sen helallik isteyeceksin, helallikten sonra huzuruma geleceksin diyor. Onun için kardeşlerim, konuşurken, latife yaparken ve özellikle üçüncü şahıslarla ilgili konuşmalar yaparken sözlerimize, konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Bazen kaş göz işaretleri ile bile biz bu eylemi bilmeden yerine getirmiş olabiliyoruz, kalp kırmış olabiliyoruz. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepinize yalansız, iftirasız ve gıybetsiz nice güzellikler diliyorum.
1: Program konuğumuz ilahiyatçı yazar Sami Kalan'ın Dil Belası başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Yunus Suresi 61'den 66. ayete kadar okuyan Osman Bostancı.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Ne iş yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'an'dan ne okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü şüphesiz apaçık bir kitaptadır. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah'a inanmış ve ona karşı gelmekten sakınmışlardır. Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! İnkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O işitir ve bilir. İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ı bırakıp putlara tapanlar sadece zanna uyanlardır. Onlar ancak tahminde bulunuyorlar.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve Ayşe Koyuncu. Ben spikeriniz Betül Yıldız Altay. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dijital platformların yaygınlaşması radyoculuğu nasıl etkiledi? TRT prodüktörü Cumhur Özmakinacı cevaplıyor.
1: Yeni çıkan her türlü kitle iletişim aracı, kendinden önceki kitle iletişim araçlarını olumsuz etkiler. Günümüzde teknolojinin de gitgide güçlenmesi, çoğu alanda hakim hale gelmesi nedeniyle de kitle iletişim aracı olmasa da bu tip platformlar oldukça yaygın hale geldi. Özellikle telefon kullanımının 7'den 70'e herkese olması nedeniyle dijital platformlar artık herkesin cebinde. İstediğimiz zaman bir şarkı seçebiliyoruz, müzisyen seçebiliyoruz, albüm seçebiliyoruz. Farklı farklı şeyler dinleyebiliyoruz. Radyoculuğu nasıl etkiledi derseniz, mutlaka ilk etkisi bence olumsuz oldu. Evet, radyo dinleme alışkanlığı dijital platformlar nedeniyle azalmış olabilir. Ancak radyonun uzun yıllardır hayatımızda var olan bir kitle iletişim aracı olduğunu düşünürsek pek de o kadar önemli bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü radyo her zaman, her şartta, her alanda kullanılabilen bir araç. Ayrıca radyolar bu dijital platformlarda da yer alıyor. Yani radyoya ulaşmayı da biraz bir anlamda dijital platformlar daha kolaylaştırdı. Ayrıca birçok radyonun yer aldığı, birçok derken bazı uygulamalarda Avrupa'dakiler, bazı uygulamalarda Türkiye'dekiler, bazı uygulamalarda da dünyadaki tüm radyolar var. Bu uygulamalara tıklayarak Amerika'daki, Honduras'taki, Japonya'daki, Rusya'daki birçok radyoya ulaşabiliyorsunuz. Türlerine göre de radyolar var. Mesela caz radyosu uygulamaları var ve dijital platformlarda yayılıyor. Sonuç olarak dijital platformlar radyoları nasıl etkiledi dersek, olumsuz etkiledi. Ama bu olumsuzluk bence çok önemli. Radyonun sonunu getirecek, radyonun geleceği için tehlike arz eden bir olumsuzluk değil.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre verilen destekle fiyat Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 200 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. İsrail, Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi, uluslararası topluma çağrı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında birleşmesinin gereklilik olduğunu söyledi. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler Türkiye için de tehdit teşkil etmektedir, dedi. Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıdığının altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz, dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu ve Suriye Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Ukrayna Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu, 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmayı da devam ediyor. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.

0: İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Unlu mavilerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mavi ürünlerinde aynı ürünün ikincisi.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta yine her hafta olduğu üzere çok güzel, çok kıymetli bir farkındalık gerektiren bir konuyu yine evlerinize taşıyor olacağız. Çok kıymetli, çok şık bir beyefendi evlerinize konuk oluyoruz. Kendisine merhaba demeden ve sizlere takdim etmeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden özel ve güzel emek veren isimlerini, değerli ekibini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak evet bugünkü o şık beyefendiyi sizlere takdim etmek isterim. Anadolu Ajansı Tematik Haberler Grup Müdürü Tufan Aktaş'a biz bugün özellikle Eller Konuşur çok kıymetli ödüllü projemiz üzerine söyleşiyor olacağız. Müsaadenizle kendisine merhaba demek isterim. Tufan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Tüm ekibe merhaba diyorum.
0: Tufan Bey dilerseniz önceki sizi biraz tanıyarak mı başlayalım yoksa Eller Konuşur ama ne söyler yoksa buradan mı başlayalım? Buyurun sizindir sorular.
1: Evet, ben de Tufan Aktaş. Anadolu Ajansı'nda yaklaşık 10 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 2 senedir de idarecilik yapıyorum. Özellikle

0: Bu ajansının son yıllarda tematik yayınlarının bir parçası olan Ayrımcılık Hattı, İri Haber'de iletişimde erişilebilirliği sağlamak için yaklaşık 1,5 sene önce bir proje hayata geçirdi. Bir yılda aktif olarak çalışıyor. Bu projenin adı Eller Konuşur. Instagram, Facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinden işaret diliyle habercilik yapıyor. Bu dünyada ve Türkiye'de, yani düzenli olarak dünyada da Türkiye'de de ilk haber kanalı diyebiliriz. Yani işaret diliyle doğrudan haber üretip doğrudan işitme engellilerin, işte işaret dilini günlük hayatın bir parçası olarak kullanan kesimin erişilebildiği bir platform. Hem günlük haberler, hem özel haberler, hem de özel gereksinimler, engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklar, sonra yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren bir haber platformu projesi. Aslında işaret dilini normal bir dil gibi, hayatın bir parçası olarak kullanan insanlara hitap ediyor. Kısaca özetledik gerekirse projemiz bu şekilde.
1: Şimdilik bu kadar. O zaman sorular şimdi bana geçti. Tufan Bey, şimdi özellikle bu Eller Konuşur projesi ne oldu? Yani birden hani nasıl, neler yaşandı? Birden böyle bir proje hayata geçmek istenildi. Proje ne oldu? Yoksa yıllardır ben buradayım ama beni kimse duymuyor deyip de yani bir şekilde kendini mi göstermeye başladı? Yani hangi ihtiyaçlardan böyle ortaya böyle çıkarak sonradan hani ödül alma noktasına kadar gelindi? Buyurun.
0: Şimdi şeyden başlamak lazım. Biliyorsunuz işitme engelliler ülkemizde sayısı oldukça fazla. Ama bunların içerisinde bir kesim var. Yani bir sağır dediğimiz kesim. Bunlar çocukluktan itibaren veya çok küçük yaşlardan itibaren konuşma ve duyma yetilerini yitirmiş ve günlük hayatlarında iletişimi doğrudan işaret diliyle sağlayan kişiler. Bu kişilerin sayısını tam olarak bilemiyoruz. Çünkü işitme engelli olarak kategoriye sokuluyor. Sağlık Bakanlığı öyle sokuyor. Tam net bir veri yok. Ama biz 150 bin kişi olduğundan eminiz. Yaptığımız kendi kamu araştırmalarımızda, işte sosyal medyada, internette yaptığım araştırmalarda bir kişi olduğunu gördük. İşaret dili normal Türkçe gibi, İngilizce gibi, Fransızca gibi aslında ayrı bir dil. Yani Türk işaret dili dediğimizde bildiğiniz başka bir dilden ve başka bir gramerden bahsediyoruz. Türk işaret dili konuşan insanların bu işaret diliyle kendi kültür dünyalarını, kendi dünyalarını kuran insanların haberi erişimde ve bilgi erişimde ciddi bir sıkıntı olduğunu gördük. Biz kendimiz Anadolu Ajansı'nda 2 tane işaret dili tercümanı çalıştırıyorduk. Bunlar da web sitemizde günün önemli haberlerini web sitesi haberin kenarında anlatıyorlardı. Okuyucuya bu şekilde ulaşıyorlardı, dinleyiciye bu şekilde ulaşıyorlardı. Ama bunun çok verimli olmadığını gördük. Neden? Çünkü artık hepimiz, yani işaret dili konuşan insanlar da, sağırlar da, işitme engelliler de, herkes sosyal medyada ve sosyal medya çok aktif bir şekilde konuşuyor. Artık haberi aldığımız ana mecra sosyal medya olduğu için biz bunun verimsiz olduğuna ve aslında gerçekten de haberlerimizin gerçekliğe ulaşamadığını karar verdik. Ve Eller Konuşur projesi de böyle çıktı. Yani biz artık o izleyicinin karşısına geçmeliyiz. Onun hayatının bir parçası olmalıyız dediğimizde bu proje başladı. Ve ondan sonra denemeye başlar başlamaz zaten çok büyük bir teveccüh gördü. Ve hemen takip etmeler başladı. Örnek alınmaya başladı. Tabii bizim projedeki asıl hedeflerimizden biri de o. Diğer tüm medya kuruluşlarının, kamu özel fark etmeksizin işaret diliyle haberciliğe başlaması, işaret dilini bir dil olarak kullanmaya başlaması. Projenin şeyi buydu aslında. Yani gerçekten erişilebiliyor muyuz? Haberleriniz gerçekten insanlara ulaşıyor muydu? Bu şekilde çıktı.
1: Tufan Bey, özellikle siz az önce böyle ekranın köşesinde hani birilerinin işaret dili şeklinde anlatmasında hani o televizyonda görsellikten bahsettiniz. Özellikle bu konu peki dijital habercilikte, yani dijital mecrada nasıl gerçekleşmekte? Şu an bütün dostlar adına, merak eden herkes adına buradan ben sordum.
0: Şimdi şöyle oluyor, işte belli ölçüler var biliyorsunuz sosyal medyada. Reel ölçüleri var, işte portre ölçüleri var, kare ölçüleri var. Biz burada işaret dili konuşan arkadaşlarımızı görüntünün yarısını ona ayırıyoruz. Yani bir görüntünün üzerine yerleştirmiyoruz. Aslında görüntüdeki ana karakter gördüğünüz kişi işaret dili konuşan kişi oluyor. Görüntünün detaylarını ise onun yaptığı, anlattığı şeyin kenarlarına veya altına iliştiriyor. Dolayısıyla merkezde şey yok. Yani başkasının duyan insanlar için ürettiği bir haberde bir tercüme işi değil, tam merkezde işaret diliyle anlatılan bir haber var. Görüntü bu işaret diliyle anlatılan haberi desteklemiş oluyor. Yani boyut ve şey farkı çok hissediliyor. Zaten işaret dili konuşan insanlar da sık sık bize yani proje desteklemelerini veya sevmelerini önemsediğimiz de bu. Yani göremiyorlardı. Çok küçük bir yerde kalıyor. Ondan sonra metinler ona göre de bize edilmiyor. Çünkü nasıl söyleyeyim? Türkçe'de kullandığımız pek çok kelime Türk işaret dilinde çok farklı bir şekilde anlatılıyor. Yani devasa dediğimizde, büyük dediğimizde bunların hepsi için mesela Türkçe'de 10 tane farklı şey bulabiliriz, karşılık bulabiliriz. Ama Türk işaret dilinde bunun bir iki karşılığı var. Dolayısıyla metinlerin sürekli çevrilmesi gerekiyor işaret diliyle anlatıldığında. Bir, orada bir tercüme işlemi var. Ama siz haberi en baştan işaret dilini düşünerek yazdığınızda tercüme ihtiyacınız olmuyor. Çok duru bir anlatım sağlıyorsunuz. Yani Anadolu Ajansı olarak, TRT olarak nasıl duru bir Türkçe ile okuyucuya ulaşmaya çalışıyorsak metinde, Türk işaret dilinde de biz bunu becermeye çalışıyoruz. Yani bunu başarmaya çalışıyoruz.
1: Tufan Bey, özellikle şimdi kendim gibi diğer takip eden görme engelli dostlar adına olsun, buradan bütün bizi dinleyen herkes için olsun, bu işaret diliyle haber hazırlama şekli nasıl gerçekleşmekte? Çünkü herhalde işaret diliyle yeniden mi oluşulmakta, yeniden sıfırdan bir şey mi üretilmekte? Doğrusu şu an hepimiz merak etmekteyiz.
0: Şimdi şöyle oluyor, gündemde belli konular oluyor, konu başlıkları oluyor. Atıyorum Amerika ve İran arasındaki sıcak bir çatışma varsa ve bununla ilgili atıyorum bir barış anlaşması imzalanacak, bununla ilgili bir gelişme var. Arkadaşlarımız haberleri okuyup ona göre bir özet çıkartıyorlar. Yani karşı tarafın anlayabileceği bir özete çeviriyorlar. Onun dışında özel hayat hikayeleri oluyor. Biz hayat hikayelerini belki bazen 1000 kelimelik, 1500 kelimelik metinler yazıyoruz. Ama arkadaşlarımız baştan düşünüp kısaca bunu görseliyle, görüntüsüyle nasıl anlatabilirim diye düşünüp yaklaşık işte 4-5 paragrafı düşürerek, kelime sayısını işte, düşürerek bu şekilde anlatıyor. Saatlerce de anlatabilir. Ama tabii sosyal medyada bir şey olduğu için, siz söyleyin, nasıl diyeyim, bir düzeni algoritması olduğu için daha kısa ve öz tutmaya çalışıyoruz. Böylece daha fazla içerik üretip daha fazla kişiye ulaşabilmeyi gayret ediyoruz.
1: Tufan Bey, özellikle bu Eller Konuşur projesi Anadolu Ajansı'na peki ne kattı? Çünkü gerçekten Türkiye'de bir ilki başardınız, bir ilki imza attınız ve bununla ilgili de belki Gürsel Hanım dinliyordur. Hani kulakları çınlasın. Benim de bir önceki zirvede hani ödül aldım. Siz de ödüle layık gördünüz. Bu çok güzel bir şey. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Bizde bazen gördüğümüz küçük şeyler oluyor. Yani erişilebilirlikle ilgili ya şu şöyle olsa aslında ne güzel olur dediğimiz şeyler oluyor. Ama hep öteliyoruz ve hiç kimse yapmaya cesaret etmiyor veya sorumluluk almak istemiyor. Ya o sırada başka bir şey çıkıyor. Ya günlük işlerimizin yoğunluğu vesaire, bunları şey yapabilirsiniz yani, öne sürebilirsiniz. Bizde Anadolu Ajansı'nda şöyle bir şey oldu. Hani böyle bir şeyin yapılması gerekiyordu, yapılabilirdi. Niye hiç yapmadık? Neden cesaret etmedik? Hani demek ki isteyince, yapılınca, emek sarf edince, uğraşınca oluyormuş. Neden olmasın? Yani burada birazcık şey oldu. Bize biraz motivasyon kaynağı oldu. Başka projeler için de motivasyon kaynağı oldu. Aklımızda yine farklı projeler vardı, şey vardı. Artık daha cesur yaklaşabiliyoruz. Yani isteyince, organize olunca, planlayınca gerçekten pek çok şeyi, güzel şeyi hayata geçirebiliyorsunuz. Başkalarının hayatlarına da dokunabiliyorsunuz. Yani habercilerde çok sık olur. Yani bir hikaye anlatırsınız, bir insanla konuşursunuz. Onun verdiği mesaj veya çektiğiniz sahneler, kareler, söylediği bir söz birçok insanın kalbine dokunur. Bazen milyonlarca insanın kalbine dokunur ve siz mutlu olursunuz buradan. Şimdi ama yapısal yapıyı değiştiren, yapıya katılan bir iş yaptığınızda, bir proje ortaya koyduğunuzda bunun yıllarca insanların hayatına dokunduğunu düşünürse işin ciddiyetini ve ne kadar büyük olduğunu daha iyi görebiliyorsunuz. Bu anlamda bize çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Yeni işler, yeni projeler yapmak konusunda. O yüzden de mutluyum.
1: Bu konuyla ilgili peki destek aldınız, birlikte çalıştınız, sivil toplum kuruluşu var mı bu arada?
0: Sivil toplum kuruluşlarıyla danıştık, görüştük. Lansmanda da davet ettik. Onlar da projeyi çok iyi karşıladılar. Hatta bazı fikirler önerdiler. Yani yeni fikirler önerdiler. Ama doğrudan çalıştığımız bir sivil toplum kuruluşu. Yani paylaşımız yok. Onun dışında da bir şirket bize şey oldu. Sponsor olmak istedi. Ondan mesela bir yıllık bir sponsorluk anlaşması yaptı. Hemen destek buldu mesela. Yani hani bazı projelerde destek bulmak zor oluyor. Ama bu projede hiç sıkıntı çekmedi. Hemen destek olmak istediler.
1: Hemen istenilen sesler duyulmaya başlandı.
0: Evet evet tabii aynen. Hemen başladı. Doğru.
1: İstenince demek ki yani bizim engel seslerin ana

0: arter konularındandır. Kapsayıcılık, eşit erişebilirlik, hak temelli bakış açısı yaklaşım. Demek ki Tufan Bey isteyince daha kapsayıcı, daha hak temel bir bakış açısı yaklaşılabiliyormuş değil mi meselelere? İnsan hayatlarına dokunmakla ilgili. Bu anlamda belki projenin geleceğinde neler düşünürsünüz veya başka belki böyle hayatlara dokunan projeler var mıdır sandığınızda Engel Sesler Ailesi olarak hem onların da sesini duyurmak tabii ki buradan bizim için gururdur.
1: YouTube'da daha uzun işleri anlatmak istiyoruz. Kültür, tarih, sanat. Az önce bahsettiğim gibi işaret dil konuşan insanlarda okuma şeyi, okumayı bilse dahi devrik cümleleri anlamakta, işte ondan sonra bazı zor konulardaki kavramları kavramakta zorluk çekebiliyor insanlar. Onların yani bilgiye erişebilmesi, kavramlara, terminolojiye erişebilmesinin en kolay yolu işaret dili. Dolayısıyla işaret diliyle daha uzun konuları, tarih, sanat, kültür gibi alanlarda daha detaylı anlatılması gereken şeyleri anlatmak istiyoruz. Bunun için kurgu çalışmamız, işte ondan sonra metin çalışmamız gerekiyor. Daha zor işler bunlar. Aslında birinci hedeflerimizden biri bu. Yani YouTube'da uzun yayınlar yapabilmek. İkinci hedefimiz de dünyada çok yaygın konuşulan işaret dilleri var. Mesela bir uluslararası işaret dili var. Dünyada İngilizce gibi farklı milletten insanların öğrenip konuştuğu. İşte Amerikan işaret dili var. Amerika Birleşik Devletleri dışında farklı ülkelerde konuşulan. Bu tarz işaret dillerinde de belki ileride uluslararası yayıncılık yapabiliriz diye düşünüyorum. Sebebi de şu, yani neden İstanbul'dan bütün dünyaya haber yapmıyorum? Yani İstanbul merkezi, İstanbul'dan haberleri anlatıp dünyanın her yerindeki işaret dili konuşan insanlar neden seslenmeyelim? Böyle bir soru sorduk. Belki ileride bunu hayata geçirebiliriz. Yani geçirirsek çok mutlu oluruz.
0: Tufan Bey, belki aslında çok güzel hedefleriniz var. Belki YouTube'dan bütün dünya sesine gibi mesela küçükleri de düşünerek belki küçükleri özellikle yayınlar yapmaya başlarsınız değil mi Anadolu Ajansı olarak?
1: Ya evet, küçüklere yönelik yayınlar yapmak lazım. Küçüklere yönelik bilgilendirici yayınlar belki dikkat çekti ama daha şey konular olması gerekiyor. Yani çocukları da cezbedecek şeyler hazırlamak lazım. Bu da biraz bizim habercilik serüveninden çıkmamız demek. Biraz daha yapım veya televizyon işi aslında.
0: Tabii yayıncı olunca işe biraz bir yayıncı gözüyle baktım galiba.
1: Evet, yani birazcık daha televizyoncu gözüyle bakıp bu işleri yapmak lazım. Eğer tabii dijital içerik üretebilirsiniz. Hani biraz çocukları cezbedecek bir serinlik katabilirsiniz. Ama tam anlamıyla habercilerin yapabileceği bir şey değil de daha çok yapımcıların yapabileceği bir şeymiş gibi.
0: Tufan Bey, özellikle madem hani işaret ile neden bütün dünyaya haber yapmayalım ki dediniz, siz özellikle grubunuzda artık kendi aranızda iş yerinizde bu sayı arttırmaya çalışan değerli çalışmanız var mıdır? Mesela artık bütün arkadaşlar işte kendi aramızda işaret dilini daha iyi, daha rahat, bilinçli vaziyette konuşabiliyoruz veya işte artık biz de öğrenmeye başladık veya atıyorum işte haftaya bütün bir ekip olarak işte işaret dili öğrenmeye başlıyoruz gibi, bunlar da başladı mı?
1: Yok, onlar başlamadı ama şöyle bir şey karar verdik. Yani kurum olarak şeyde de kurumsalda da bu konuyu görüştük. Türkiye'deki habercilerin haberde engelli grubundaki farklı insanlar olabilir. Ondan sonra onların hak talepleri olabilir vesaire. Bu gibi insanların sorunları ve yaşadıkları ile ilgili haberlerde, yazılı haberlerde nasıl bir dil kullanması gerektiğine dair hepimizin tek bir görüşte, tek bir şeyde, ne diyelim, bir rehberde toplanabileceği bir çalışma başlatalım dedik. Böyle bir çalışmanın temellerini attık. Yani şöyle bir şey var. Biliyorsunuz çok fazla engelli grubunda çok oldu. Yani aşırı duygusal, aşırı şey, böyle acite eden, ondan sonra bazen arabesk bir dil kullanan haberler görüyoruz. Sürekli okuyoruz yani. Türk medyası sürekli böyle konu ediliyor zaten. Ama bu haber dilin değişmesi gerekiyor. Bakış açısının da değişmesi gerekiyor. Mesela ayrımcılık hattı bunun yani bence bir örneği. Tam olarak değil ama önemli bir ölçüde örneğidir. Yani biz mesela herhangi bir atıyorum ortopedik engelliyle veya özel gelişimli çocukla vesaire konuştuğumuzda hiçbir zaman bir duygusal müzik, işte bir acite, ondan sonra yaşadığı zorlukları öne çıkaran değil. Tam tersine pozitif müzikle, enerjik müzikle, hayata ve geleceğe dair hedefleriyle, bakışlarıyla, sorunlarını doğrudan amatsız anlatabildiği bir dil kullanarak haber yapıyoruz. Yani videolarımızın çoğu böyle çıkıyor zaten. O zaman medyada da böyle yayın yapıyoruz.
0: O zaman Tufan Bey, bu anlamda mesela Engel Sesler örneğindeki gibi belki işin içerisinden olan, yani o gruptan, o grubu çok iyi bir, evet, şekilde temsil edebilen iletişim gazetecilik mezun bir genci, evet, belki istihdam edersiniz. Niye olmasın? Evet.
1: Neden olmasın? O olabilir. Onun dışında işte engelsiz kariyer kurucusu var.

0: Mehmet Bey, Mehmet.
1: Engel sesleri Mehmet abisi.
0: Ha, evet, evet. Mehmet Bey'le görüşmüştük. O da o konularda eğitim veriyordu. Onun da hazırladığı rehberler var. Bir kitap var hatta. Onu da örnek almıştım ben.
1: Benim de başarı hikayemin oldu. Engelli iletişim kitabı, evet.
0: Ha, mesela yani Anadolu Ajansı tabii haberin tam merkezi olduğu için Türkiye'de. Yani doğrudan haberleri servis eden, fotoğrafı, görüntü servis eden olduğu yer olduğu için bizim muhabirlerimizin, iletişimcilerimizin, habercilerimizin kendi dil ve bakışını değiştirmesi demek aslında bütün Türkiye'nin değişmesi anlamına geliyor. Yani siz nasıl diyelim, sorunu kökten çözüyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Çünkü bütün haberler oradan çekiliyor, metinler. Yeni yetişen gazeteci, işte muhabir haber okumaya veya haberleri görmeye ilk orada başlıyor. Çünkü sürekli takip ediyor. Dolayısıyla bizim kullandığımız dil doğrudan Türk medyasının dili haline gelmiş oluyor. Belli bir zaman sonra. Hatta bazen çok kısa bir zaman sonra. Dolayısıyla bizim işte kurum içerisinde böyle bir değişim yapabilir miyiz diye istişare ettik. En son bunun gerekli olduğuna karar verdik. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bizim için önemli olan bu dilin değişmesi. Ve biz kendimizi değiştirdiğimizde bütün Türkiye'nin değişeceğine inanıyoruz. O böyle bir çalışmamız var yani.
1: Tuğhan Bey, bu minvalde özellikle ayrımcılık yapmayan, özellikle daha kapsayıcı, daha eşitlikçi, bir daha hep söylediğim gibi hak temel bir bakış açısıyla konuları anlatabilen medya okuryazarlığının yapılabildiği bir ülke değil mi? Aslında bu isteğinde mümkündür değil mi?
0: Ya evet, mümkün, neden olmasın? Yani dünyada da örnekleri var. Türkiye'de biz daha iyi bir örnek olabiliriz. Yani ben açıkçası bunu her gittiğim yerde söylüyorum. Bizde pek bilinmeyen, toplumumuzun bilmediği bir şey var. Biz aslında sosyal şartları sağladığımızda, yani dışsal şartları sağladığımızda herhangi bir engele maruz kalmadan, yani bizde insanlara olan bakış açısı dünyadan çok çok daha farklı. Biz daha şey, nasıl diyelim, dışlamıyoruz aslında. Çok içliyoruz. Ama şartlar veya koşullar öyle oluşturulmadığı için, bazı engelleri, bariyerleri kendimiz inşa ettiğimiz için onları kaldırmakta da sonra zorlanıyoruz. Yani ben daha iyisini yapabileceğimizi inanıyorum açıkçası.
1: Ben burada kimseye itham etmeyeceğim ama benim her zaman kullanan bir cümle vardır. Zor değil, siz zorlaştırıyorsunuz. Yani görme engel bir birey olarak. Aslında isteyelim de her şey daha da rahat, daha da kolay olabilir. Hele ki bugün bu teknolojik dünyasında değil mi?
0: Evet, evet. Tabii ki. Teknolojiden de mesela şey çalışması başlatmıştık. Henüz tabii daha ilerleyemedik ama acaba işaret dilini yapay zekaya entegre edebilir miyiz? Normal insanların telefonunu entegre edebilir miyiz? Yani her yerde aslında rahatlıkla iletişim kurup bir şey yapabilirler vesaire diye. Dünyada da bununla ilgili çalışmalar var. Sonra şu soruyu sorduk. Yani biz aslında Türkiye'de de ilk olabiliriz. Bu konuda da ilk olabiliriz. Yani AA Teknoloji firması var. AA Teknoloji şirketi var. Şirket bununla ilgili bir ön çalışma yapmaya başlamıştı. Bizden videoları alıyorlar. İşte jest ve mimikler ve el hareketleriyle kelimeleri eşleştirip bir işaret dili şeyi, nasıl diyeyim, yapay zeka ile çok rahat çeviri yapabilecek bir şey, avatar geliştirmeye çalışıyorlar. Bu konularda da ilk olabiliriz aslında. Çünkü dünyada doğru düzgün çalışan, yani pratikte iyi çalışan bir program yok. Biz ilk yapabiliriz. Yani
1: o zaman
0: herhangi bir engel yok aslında.
1: Tufan Bey, o zaman zaten engel tamamen bakış açısında kaldı artık. Tufan Bey, özellikle o zaman bir sonraki yayında hani siz çünkü şimdiden böyle sanki lansmanını ediyor gibi konuşuyorsunuz. Eller konuşurdan sonra bir de eller birlikte teknolojimizle telefonumuzla ikisi birlikte ikisinin bir arkadaşlığıyla birlikte bir konuşan projeyle ilgili imza atarsınız. Belki yine burada, belki stüdyomuzda ağırlarız sizi.
0: Keşke ya, zaten çok gelmek istedim. Keşke. O proje çok zor bir şey ama yapılmayacak bir şey değil. Başarılabilirse de çok büyük bir proje olacak. Yani dünyada da o anlamda iyi çalışan bir program yok. İlk olmuş olacak.
1: Hani meşhur yani, bir söz vardır ya, özür dilerim böldüm ama hani zoru severiz, imkansızı başarmak zaman alır.
0: Evet, öyle yani, gerçekten öyle. İşaret dilini konuşanların çok ciddi problemleri var. Yani günlük hayatta başlarına bir şey geldiği zaman özellikle, yani bir kaza olabilir veya bir adli bir şey olabilir, bir vaka olabilir. Durumu anlatmakta gerçekten çok zorlanıyorlar.
1: Yani Allah korusun.
0: Tercümanlar kullanıyor, işte istihdam sayısını arttırmaya çalışıyor sorunu çözmek için. Ama hayat çok büyük bir şey. Yani çok fazla yerde, çok fazla olasılıkla karşılaşabilirsiniz. Yani bu tercüman, işte teknoloji hizmetleri, bu tercüme hizmetleri, uygulamalar, basit uygulamalar bir anda insanların hayatlarını değiştirebilir.
1: Aslında minik dokunuşlarla çok büyük resimler çizebiliriz değil mi birlikte?
0: Evet evet, çok, hem de yani çünkü hayatı kadar insanlar da var, bakın yani burada hani bazı insanların hikayeleri var. Yani yaşadığı bir olayda kendisini yanlış anlattığı, ifade ettiği veya doğru anlatamadığı için hayatı kararan insanlar var.
1: Evet.
0: Kendisi bir suçun bir vakanın ortasında bulunmuş, suçlu görülmüş, ispatlayamamış, gösterememiş insanlar
1: Tufan
0: var.
1: Tufan Bey, öyle çok var. Son dakikalarımız, isterseniz son mesajınızı alalım sizin için uygunsa. Böyle bir, biraz birden böyle bir yüzünüze kapatır gibi oldum ama özür dilerim.
0: Son mesajım, yani eller konuşulu herkese tavsiye etmeden öneriyorum. Şimdi takipçilerimizden bazıları yazıyorlar. Sayenizde işte annem, kardeşim, ablam her gün giriyor ve haberlerden haberdar oluyor. Dünyada olup bitenlerden haberdar oluyor. Lütfen bırakmayın diyorlar. Yani lütfen devam edin. Şimdi bizim burada
1: sürdürülebilirlik önemli.
0: Evet, istikrar çok önemli. Bir yıldır istikrarla devam ediyoruz. Bırakmak gibi niyetimiz yok. Ama şunu çok istiyoruz. Yani neden Tanrı'da veya özellikle diğer yayıncılar da işte haberciler de bu tarz şeyler yapmasın? Neden onların ayrı bir kanalı olmasın? Yani sadece bizden dinlemesinler. 4-5 tane farklı yerden dinlesinler. Farklı bakış açılarıyla dinlesinler. Yani bugün artık şey, nasıl diyeyim, onların haber alma şeyi, influencerlar işte ne bileyim şeyler oldu. Söyleyeyim. Sosyal medya fenomenleri falan oldu. Neden onlar olmuyor? Gerçekten bu işi hakkıyla yapan yayın kuruluşları, gazeteler, televizyonlar bu işi neden üstlenmesinler? Bu soruyu soruyorum ben. İşte bu konuda bir teşvik etmek istiyorum. Son mesajım bu olabilir belki.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum yayını kabul ettiğiniz.
1: Sevgili dostlar, biz bu hafta Anadolu Ajansı Tematik Haberler Grup Müdürü Tufan Aktaş'la özellikle Eller Konuşur. Evet, Eller Konuşunca hem de çok güzel şeyler anlatırmış. Eller Konuşur projesi üzerine söyleşmeye özen gösterdik vaktimiz yettiğince. Her zaman olduğu gibi haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Setur Yaz Show.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fali Hakıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Profesör Doktor Selahattin Togay'la biraz Avrupa'nın durumunu, Avrupa'nın enerji dönüşümünü konuşacağız. Ardından Doktor Cahil Sönmez'le bir pazartesi günü açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerine bakacağız ama asıl onun ışığında Merkez Bankası bu ayki toplantıda ne yapabilir faiz konusunda, onları konuşacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre %0,44'lük yükselişle 13.764 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 47 lira 59 kuruş, avro 55 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %41,57 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu 4.262 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.650 lira, çeyrek altın 10.695 lira, gram altın ise 6.542 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selahattin Togay stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi küresel ısınmadan Akdeniz Havzası ile birlikte, aslında yani bizimle birlikte en çok etkilenen kıta Avrupa kıtası. İşte beraberinde de birçok sorun var. İşte bunlardan biri de enerji dönüşümü ve enerji üçlemesi. Ama şimdi bu küresel ısınmadan etkilenme meselesinde nerede Avrupa, nerede duruyor şu anda, hangi noktada?
2: Avrupa şöyle, söylediğiniz gibi orada pandemi kritik nokta. Yani pandemi öncesi ve sonrası diye bakmak lazım. Pandemide şu göründü, yani ulusal devletlerin ne kadar önemli olduğu göründü. Biliyorsunuz birbirlerine maske vermediler. Sağlık malzemesi ihracatını yasakladılar. Yani o uluslararası işbirliği dediğiniz, uluslararası işbirliğine dayalı düzen dediğiniz düzen kriz anlarında iyi bir sınav vermedi. Şimdi buradan niye başladım? Bir süre sonra şu endişeler ortaya çıkmaya başladı. O dönemde enerji fiyatlarının oynaklığı artınca, ya bu aynı şey enerjide de olur mu acaba sorusu ortaya çıkmaya başladı. Ve Avrupa şöyle bir şey söyledi kendi kendisine: biz bu pandemiden çıkarken, yani pandemiden çıkıp genişlemeye doğru giderken bunu yeşil dönüşümle yapalım. Ve pandemi sonrası iktisadi faaliyet hacminin arttırılmasının merkezine bu yeşil dönüşüm hadisesi konmuş oldu.
0: Hatta Paris İklim Anlaşması da hemen pandemi sonrasında,
2: evet,
0: imzalandı. İşte ama şimdi yeşil dönüşüm, evet, pandemide karar verildi vesaire. Ama işte Avrupa'nın ne kadar samimi olduğu sorusunu da sanki sormamız gerekiyor. Çünkü büyük alay ve alay, bunu karşı olduğum için değil ama büyük alay ve alayla imzalandı Paris İklim Anlaşması. Çok katı kurallar getirildi. İşte Türkiye'nin önünde 2030'a kadar mesela bir yol haritası belliydi. Eğer 2030'a kadar özellikle tekstil şirketleri yeşil dönüşümü tamamlayamazsa Avrupa'ya ihracat yapamayacaklardı vesaire, ya da çok yüksek vergilerle yapmak zorunda kalacaktı vesaire. Ama sonra 2022'de Ukrayna Savaşı patladıktan sonra, yani önüne kömürsüzleşme hedefini koyan Avrupa bir anda ya var olanı da bitirelim noktasına geldi. Onu bir kullanalım noktasına geldi. Şimdi nükleer enerji temiz enerji ilan edildi ki yıllarca özellikle Alman yeşillerinden dünyanın çekmediği kalmadı.
2: Doğru.
0: Nükleer konusunda.
2: Doğru.
0: Yani orada biraz samimiyet de sorgulamak istiyorum ben. Ne dersiniz?
2: Yani samimiyetle sorgulayalım da samimiyeti sorgulayalıma çok itiraz etmem. Ama onun yanına da şunu koyalım. Yani Rusya'dan tokat yemiş, Amerika tarafından ite

0: eklenmiş, yani elenciye mahkum edilmiş. Evet. Ve öylesine mahkum edilmiş ki serbest piyasadan o elenciyi, ithal enerjiyi kullandığında Amerika'da 6 dolar olan şeyi 70 dolara kullanmış. Böylesine bir enerji şokuyla yüz yüze. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk ortada var. Ama dediğiniz gibi dünyanın en büyüğünün, yani Amerika'nın, ben özellikle 2026 strateji belgesi, 2025 strateji belgesinde ben iklim, dönüşüm, böyle bir şeyleri tanımıyorum dedikten sonra zannediyorum Ukrayna Savaşı'yla da birlikte dünya yeniden kurulurken ya bir duralım, bir bakalım, yani acele edelim ama çok da acele etmeyelim düşüncesi ortaya çıkmakla birlikte gene de enerji dönüşüm endeksi rakamlarına baktığınızda şunu görüyorsunuz: 2015-2022 arası Amerika'nın enerji dönüşüm endeksi Almanya'dan daha yüksek. Ama 2022'den sonra Almanya'nın enerji dönüşüm endeksi Amerika'dan daha yüksek. Demek ki bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor.
1: Ki yani yüz ölçüm olarak büyüklüğünü de düşünürsek
0: tabii.
1: Amerika bayağı bir geride kalmış demek.
0: Evet, bayağı bir geride kalmış. Yani o yeşil enerjiye yönelik mevzuatlarda, yeşil enerjiye yönelik finansmanda, yeşil enerjiye yönelik ortamın kurgulanmasında şeyden sonra, o Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıkan enerji şokunun etkilerinden sonra Avrupa muhtemelen kendisini çok yalnız hissetti ve enerji dönüşüm konusunda bir mesafe kat etmeye başladı.
1: Peki yani o zaman enerji dönüşümü konusunda durumun nedir diye sormamın çok bir anlamı yok.
0: Evet.
1: Tahmin ettiğimizden daha iyi durumda anladığım kadarıyla.
0: Daha
1: peki
0: iyi.
1: Şu sınırda karbon düzenlemesi kime ne anlatıyor?
0: Yani sınırda karbon düzenlemesi şu: Avrupa diyor ki ben kendi üreticilerimi, siz programın başında söylediniz, burası dünyanın en hızlı ısınan kıtası, ben kendi üreticilerime diyorum ki artık karbonu fiyatlandırıyorum.
1: Hı hı.
0: Yani sizin üretiminizin yarattığı karbonun maliyetine katlanacaksınız. Bunu kendi içinde yapıyor. Ancak kendi içinde bu düzenlemeyi yaparken eğer dışarıya karşı bu düzenlemeyi yapmazsa, bu sefer karbon kaçağı denilen mesele ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Avrupalı üretici ne yapar böyle bir durumda? Gider üretimini karbon fiyatlaması olmayan bir yerde yapar ya da karbon fiyatlaması olmayan yerden ithal eder. Ha, o zaman kendi üreticimizi de mağdur etmemek için ne yapalım? Bizdeki bir Alman, örneğin Türkiye'den demir çelik ithal ettiğinde ve bu demir çelik, ithal ettiği demir çeliğin karbon yoğunluğuna göre bizim ithalatçımıza diyelim ki sen şu kadar karbon fiyatlaması var, şu kadar bu ithalat nedeniyle ödeyeceksin. Dolayısıyla bizim ithalatçımız için karbon fiyatlaması sonrasında fiyat ne olmuş olacak? Artmış olacak. Hı hı. Dolayısıyla bizim ithalatçımız böyle bir durumda Türkiye'den değil başka bir yerden temin etme arayışına girecek.
1: Hı hı.
0: Ana fikri bu. Peki bu ana fikir etrafında bakarsanız esas itibariyle ne yapmış oluyor? Karbon fiyatlaması dahil iç dış fiyatı eşitlemiş oluyor. Yani ne yapmış oluyor? Ben böyle bir enerji dönüşümünün maliyetini sadece kendim yaşamam, benle ticaret yapanlara da bunu yaşatırım demiş oluyor.
1: Zaten iklim krizinin maliyetini hepimiz ödüyorsak bu tür maliyetleri de
0: evet,
1: hepimiz ödemeli değil miyiz zaten?
0: Tabii ödemeliyiz, fakat işte Türkiye'ye geldiğimizde temel mesele şu: bu Türkiye bugüne kadar işte Avrupa'ya yakın bir pazar, bunun avantajları var. Düşük işçilik, bunun avantajları var. Şimdi tabii devreye böyle bir maliyet unsuru giriyor ve Türkiye açısından temel mesele şu hale geliyor: sen verimliliğini arttıramazsan bu bir süre sonra

0: senin rekabet gücünü ne yapacak? Bu pazarlardaki rekabet gücün düşecek. Bir de Avrupa şunu yapıyor Zafer Bey. Şu anda %2,5 olarak uyguluyor. İlk uygulaması öyle. Yani mevcut fiyatlamanın %2,5 yansıyacak. %97,5 yansımayacak. Türkiye gibi bir ülkeye diyor ki, bak diyor, bu %97,5'tan seni muaf tutuyorum. Ama kendi üreticisine diyor ki, seni muaf tutuyorum ve bu %97,5 kadar sertifikayı sana bedava veriyorum. Dolayısıyla 2034'te bu oran %100'e çıkıncaya kadar o muafiyetler Avrupalı'nın kendi üreticisi elinde sertifika olarak birikiyor. Ama aynı şey onunla ticaret yapan için geçerli değil. Yani onunla ticaret yapan 2034 itibarıyla %100'üne o verginin ne yapmak zorunda? Katlanmak zorunda. Yani verginin değil, o fiyatlamanın. Eğer siz karbonu fiyatlamıyorsanız kendi ülkenizde, tamamen ödeyeceğiniz fiyat kimin hazinesine gidecek? Almanya ile ticaret yapıyorsanız Alman hazinesine gidecek. Ama siz ona eşit bir fiyatlama yaparsanız sınırda karbonla ilgili 1 lira bile bir maliyetiniz söz konusu olmayacak.
1: Şimdi bildiğim kadarıyla Türkiye üzerine düşenleri aslında yapıyor. Çünkü bu iklim krizinin %1'inden ancak sorumlu Türkiye ürettiği karbonla ya da saldığı karbonla diyelim. Ve buna rağmen üzerine düşenleri sırasıyla da olsa yerine getiriyor Türkiye. Peki böyle bir düzenleme mi yapmalı Türkiye? Bu karbon vergisini eşitlemeli mi? Yani maliyeti tek başına üstlenmemek için yani işte hep konuştuğumuz diplomaside olan mütekabiliyet meselesini ne? Türkiye'de böyle bir hazırlık var mı? Böyle bir düzenleme hazırlığı
0: Şu
1: var
0: anda
1: mı? Yoksa ihracat pazarımızı kaybederiz korkusu mu var?
0: şimdi işte orada ikili her ikisini de temas ettiniz. Ben Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları COP31 vesaire çerçevesinde hakikaten çok hızlı gidiyor. Mesela bizim üniversitede dün daha toplantısını yaptık. COP31 çerçevesinde hangi önerileri nasıl sunalım diye Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Dolayısıyla yoğun bir şekilde şey yapıyor, devam ediyor. Ama Türkiye'nin temel problemi şu: böyle bir ortam artık ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi de zorlaştıracak. Yani giderek Türkiye açısından şöyle bir tehlike var. Tamam, oradan oraya ihraç ettiğimi buraya ihraç edeyim, ama niteliksiz bir ihracat pazarına hitap etmeye başlarsanız bu yurt içinde verimliliğinizi de düşürüyor. Rahat mal satıyorsunuz ama verimliliğinizi de düşürüyor. Yani diyelim ki bu işleri hiç önemsemeyen bir ülkeye satıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Dolayısıyla uzun dönem açısından Türkiye'nin maliyet avantajı. Örnek olsun diye söyleyeyim, demir çelik sektöründe çok ikili bir yapı var. Bir arka ocaklı tesisler var. Bunlar genel olarak biliyorsunuz özel sektöre ait. Bir de şeyler, işte Karabük Demir Çelik vesaire gibi, onların şeyi çok yüksek. Şey yoğunluğu, karbon yoğunluğu. Elektrik arka ocaklı tesislerin karbon yoğunluğu çok düşük. Yani bir takım sektörlerin kendi içinde de yeniden yapılanmalar gerekecek. Düşük karbon yoğunluğuna hitap edecek bir yapıyı oluşturmak tabii ciddi finansman gerektiriyor. Esas mesele orada düğümleniyor.
1: Evet, peki son olarak çok kısa hocam.
0: Tabii.
1: Türk üreticisi, Türk ihracatçısı farkında mı bunun?
0: Değil.
1: Değil.
0: Değil.
1: Yani çünkü hani sanayideki daralmayla ya da daralma eğilimiyle birlikte, ki işte son çıkan PMI verisi de bize bu eğilimin devam ettiğini söylüyor. Yani henüz alarm değilse de orada bir tehlike sinyali var sanayi için, özellikle imalat sanayi
0: Tabii.
1: için.
0: Tabii.
1: Bir de bunun farkında değilse Türk üreticisi ve ihracatçısı, o zaman farkına vardırmak için ne yapmak gerekiyor?
0: Şöyle, verimliliği arttırıcı önlemleri daha fazla dayatmak.
1: Daha fazla.
0: Çünkü iç dış fiyat farkının en kalıcı tarafı verimlilik.
1: ve her fırsatta bunu anlatmak.
0: Evet, her fırsatta bunu anlatmak.
1: Peki, Selahattin Togay, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim Zafer Bey. Sağ ol.
1: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez de telefon attığımızda. Cahit Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, pazartesi açıklandı Temmuz ayı enflasyon verileri. Şimdi 1.80'in üzeri gelseydi yön yukarı olacaktı yine, ama büyük şans 1.78 geldi. Yön az da olsa aşağı dönebildi. Ama yıllık hedef için galiba değişen bir şey yok bizim için en azından.
1: Evet, haklısınız. Hatta ben de şu eklemeyi yapayım. Geçen sene Temmuz ayında enflasyon %33'ün çok az üzerinde idi. Yani yaklaşık işte 12 ay olmuş. Ne yazık ki 30'un üzerinde bir enflasyon söz konusu. Ama sizin de vurguladığınız gibi yönünün aşağı olması, yani dezenflasyonist süreç olarak tanımladığımız bu trendin tabii ki ayrı bir önemi var. Çünkü malum enflasyon verileri açıklandığında hemen gözümüzü Merkez Bankası tarafına çeviriyoruz. Acaba bir Merkez Bankası bir alan açıldı mı, açılmadı mı diye buna bakıyoruz. Bir faiz indirimi gelir mi diye buna değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu kapsamda son açıklanan verileri değerlendirdiğimizde halen bir takım sorunlar görünüyor. Yani bardağın evet dolu tarafı var. Sizin de vurguladığınız gibi biraz daha aşağı doğru gelmiş bir enflasyon söz konusu. Bu 3 aylık ortalamalara baktığımızda yine yönün aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Bu ana eğilim biliyorsunuz Merkez Bankası açısından çok önemli. Buna baktığımızda yine benzer şekilde bir iyileşmeyi de gözlemleyebiliyoruz. Tabi burada ana eğilim derken Merkez Bankası bazı faktörler var enflasyonu yakından ilgilendiren. Örneğin işte bazı dönemsel gıdalardır, işte bayramlarda ya da giyim indirimleri oluyor falan. Dolayısıyla bunların bir arındırılması ve ona göre daha sağlıklı bir veriye ulaşılması gerekiyor. Biraz teknik bir konu ama Merkez Bankası burada özel kapsamlı TÜFE, BC grubu, Medyan, Satrim olarak kısaltılmış özel işte budanmış veri olarak da tanımlıyoruz. Bunlara bakıyor ve bunların sonucunda ana eğilim ile ilgili ve şu anda onun da enflasyonda bir düzelme olduğuna işaret ediyor. Yani ana eğilimde de bir şey var. Ama bunun yanı sıra halen risk faktörlerini sıralamak istersek, ki Merkez Bankası bunun altını çiziyor. Örneğin enflasyon beklentileri tam olarak çıpalanamadı. Fiyatlama davranışları keza öyle. Hizmet ve kira enflasyonu biliyorsun, evet, mal enflasyonunda biraz olumlu yol kat ediliyor ama hizmet tarafında tabii ki o tam net bizim atalet katılaşma dediğimiz kavram olmasa dahi yine orada da biraz daha fazla yol almak gerekiyor. Tabii en önemlisi de ne yazık ki kur faktörü. Zaten biz şimdi enflasyon alanı açtı mı, faiz indirir mi gibi bu soruların yanıtlarını arıyoruz. Ancak Merkez Bankası'nın burada en önemsediği nokta ne yazık ki kur, yani finansal fiyat istikrarını öte finansal istikrarı da dönem dönem ilk sıraya koyuyor. Çünkü kur artışı maalesef bir, ithalat fiyatlarının artmasını neden oluyor. İki, kurlardan fiyatlara geçişkenlik, yani ithal olmayan malları da etkilemiş oluyor. Evet. Yani şu anda
0: yani domatesin dolar yükseldi diye zamlandığını gördük biz bu ülkede. Yani
1: evet. Ya yani domates ithal değil. Türkiye'de yetişiyor. Ancak işte Antalya'dan İstanbul ya da Ankara haline gelirken maalesef bu kur nedeniyle fiyat yükselebiliyor. Tabii burada ne yazık ki halen işte biraz önce söylediğim gibi beklentiler tam net çıpalanamıyor. Güven faktörü tam inşa edilemiyor. Tabii böyle bir durumda maalesef bu saydığımız faktörlerin etkisi de biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla bu Temmuz verilerini şöyle genel olarak değerlendirdiğimizde beklentilerin altında, evet, ancak da bu düşüşte mal fiyatları ve baz etkisi de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama hizmet, gıda, beklentiler kanalında biraz daha iyileşme olması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç biraz daha Merkez Bankası yürütmek istiyor. Sanıyorum tabii biliyorsunuz son bazı gelişmeler neticesinde politika faiz oranı yerine yani 7 gün vadeli repo yerine Merkez evet. Bankası gecelikten fonluyor. Marjinal fonlamadan dolayısıyla orada bir 300 bas puan bir alan var. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetin biraz kademeli olarak aşağı çekecektir. Yani 10 Eylül'de evet 3 Eylül'de Ağustos enflasyonunu görecek. Ama henüz o aradaki marjı kapatmadan bir faiz indirimi çok beklememek lazım Merkez Bankası'ndan. Tabii hemen bu geldiğimiz nokta itibariyle bazı önemli tespitler de yapmalıyız. Yani şimdi faizleri yüksek tutuyor Merkez Bankası. Neden? İşte talebi baskılamak istiyor. Tamam güzel yani hane halkı firmalar işte yatırım tüketimi anlamında talepleri anlamında şimdi orada bayağı talepte bir zayıflama gözlemliyoruz. Hı hı. Ancak burada tabii bir de şu var yani süreç uzadıkça bu sefer Merkez Bankası'nın uyguladığı bu faiz düzeyi arz tarafını da olumsuz etkilemeye başlıyor. Yani malum firmalar daha az üretim yapıyorlar. Artı işte bu dönem dönem yüksek faiz ile finansman sağladıkları için finansman maliyeti de yükseldiği için bunu belli oranda bir nihai fiyatına da yansıtmak istiyorlar. Bu bağlamda tabii Merkez Bankası gerçekten tam bir kavşak noktasına geldi desek yeridir. Yani faizi yüksek tutmakla talebi baskılayacak mı, baskılamaya devam edebilir mi? Bu hakikaten kritik bir soru. Çünkü şu anda baktığımızda üst gelir grubunun talebinin etkili olduğunu görüyoruz. Bu da zaten yüksek faizle üst gelir grubunun talebi baskılamak çok etkili olmuyor. Çünkü kredi almıyor üst gelir grubu. Yani burada konut satışlarından görüyoruz mesela konut satışlarının neredeyse %80'i ipoteksiz satışlar.
0: Evet, evet. Hatta yani tam tersine faiz geliri ya da işte konuta yatırımla kira geliri sayesinde o talebin daha da arttığını da görüyoruz. Çok, üst gelir grubunda.
1: Çok haklısınız. Yani hem işte servet etkisi diyoruz buna. Yani bu sıkı para politikalarının maalesef aynı işte bir ilaçlarda olduğu gibi nasıl onların da yan etkisi oluyorsa maalesef bu tür politikalarında makroekonomik politikalar maliye tarafı için de geçerli bu. Böyle bir yan etkileri de oluyor. Sizin de vurguladığınız gibi işte kira geliridir, işte faizdeki paradır. Onlarda bir servet etkisi de aynı zamanda yaratılıyor ve gelir dağılımı tabii çok olumsuz etkileniyor bundan.
0: Peki hocam önümüzdeki hafta enflasyon raporu sunumu var.
1: Evet.
0: Biz 10 Eylül toplantısına ilişkin bir işaret alır mıyız yoksa erken mi daha?
1: Bence erken dediğiniz gibi bir üçüncü enflasyon raporu geliyor yanılmıyorsam.
0: Evet üçüncü.
1: Evet üçüncü geliyor ve orada evet bazı sinyaller verecek Merkez Bankası. İşte %70 olasılıkla yıl sonu hedefini bir daha bir gözden geçirecek. Biliyorsunuz son raporda bir o grafiği hani bu şey output gap dediğimiz çıktı açığının da yer aldığı grafik vardı. Orada böyle kahverengiyle artı eksi belirsizlik bandı da belirliyordu. 2 puandı orada yukarıda ve aşağıda. Onun için orta nokta beklentinin yıl sonu %26 diyordu Merkez Bankası ama son toplantı bunu kaldırdı. Biliyorsunuz ara hedef de vardı. Devam ediyordu. Şimdi bir bunları bir göreceğiz. Revizyon gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii bizim için bu çok önemli. Nereden bekliyor bunları? Çıktı açığıyla ilgili ne olacak? Petrol ortalama fiyatlarını nasıl öngörecek? O çünkü yıla evet. başladığımızda 60 dolarlar civarında bir öngörüsü vardı. Bunları görecek. Tabii bu arada enerji tarafı da malum. O da Merkez Bankası'nı biraz daha temkinli olmaya yöneltiyor. Hem faiz indirimi konusunda da. Dolayısıyla evet bazı sinyaller gelecek.

0: Çünkü Merkez Bankası yönetimi gerçekten sözlü yönlendirmeye ayrı bir önem veriyor.
1: Evet, yani
0: para politikası kurulu sonrasını. Ama ben 10 Eylül toplantısında faiz indirim olasılığı biraz düşük görüyorum. Çünkü o aradaki marjı, 300 bas puanlık marjı ufak ufak kapatacak. Yani ağır ağır 7 gün vadeli repodan, politika faiz oranından da fonlama ve başlamak kaydıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %40'ın biraz altına çekmeye çalışacak diye düşünüyorum.
1: Doktor Cahit Sönmez, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Tarih 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
5: Gün ötesi Ankara gündemi.
6: Başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Uğurcan Şener aktaracak. Uğurcan Şener, iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Mahpek Aksu.
6: Başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
7: Oldukça yoğun bir gündem vardı bugün. Hemen bunun

0: altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Bu iki liderin bu yıl gerçekleşen üçüncü görüşmesiydi. Görüşmede tabii ilk olarak terörsüz Türkiye hedefi ve süreçte bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Yine kabulde çerçeve yasa teklifinin sunulmasının ardından süreçle ilgili bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde istişare edildi. Yine Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan sürece ilişkin meclis takvimi de iki lider tarafından ele alındı. Beştepe'de gerçekleşti görüşme ve 45 dakika sürdü. Yine Erdoğan ve Bahçeli son olarak bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. Yine Erdoğan'ın gündeminin dışında Ankara'nın bugün önemli bir konu da vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'daydı. İlk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından her iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Yine basın toplantısından öne çıkan maddelere baktığımızda görüşmenin ana gündem maddesinin İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırgan tavrı olduğu gözler önüne serildi. Yine Bakan Fidan yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin istikrarına yönelik en ciddi tehdit olduğunu söyledi ve uluslararası topluma bir çağrıda bulundu. Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli baskı uygulanmalıdır dedi. Yine Bakan Fidan'ın gündeminde İran ve ABD müzakereleri de yer alıyordu. Belirsizliğe dikkat çekti ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüğünü belirtti. Son olarak Bakan Fidan Suriye gündemine dair de açıklamalarda bulundu. Suriye'de tek ve meşru otoritenin devlet olması gerektiğini mesajına net bir şekilde verdi Bakan Fidan. Şeybani'nin bir sonraki görüşmesi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la oldu. Yine İbrahim Kalın'la olan görüşmesinde özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Suriye'de SDG'nin entegrasyonu konusu da ele alındı. Yine bu konularla birlikte Suriye hükümetinin istikrarın tesis edilmesine yönelik DAEŞ olan mücadele faaliyetleri de MİT Başkanı ve Suriye Dışişleri Bakanı tarafından ele alındı. Terörsüz Türkiye demişken kabine üyelerinden süreçle ilgili açıklamalar da geldi bugün. Dilerseniz onları da inceleyelim. İlk olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya bakacak olursak, terörsüz Türkiye hedefinin devletin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti Bakan Çiftçi ve bu hedeften dönüş olmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, milletimiz ve Türkiye olacaktır dedi İçişleri Bakanı Çiftçi. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir paylaşımda bulundu. O da terörsüz Türkiye konusunda özellikle milletin huzuru ve devletin güvenliğini esas alan milli bir politika olduğunu belirtti. Kanun teklifinde hiç kimseye özel statü tanınmayacağının da altını çizdi Bakan Gürlek. Yine şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin en ön planda gözetileceğini vurgulayarak onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir dedi. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi bugün. Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü, terörsüz Türkiye konusuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşlerini aktardı. Ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu belirtti. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine kararlılıkla sürdürecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk. İletişim Başkanlığı da bir paylaşım yaptı yine terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Bir video paylaşımı yapıldı. İletişim kampanyasını anlatan videoda terörlü mücadeleye ayrılan kaynağın farklı alanda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi anlatıldı ve özellikle terörlü mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu paylaşılan videoda aktarıldı. Son olarak orman yangınlarıyla alakalı da bir gelişmeyi hemen aktaralım. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirtildi. Bakan kurum yaptığı açıklamada yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajını verdi. Ankara'nın gündemi bu şekildeydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Uğurcan Şener. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Uğurcan Şener aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün güvenlik ve dış politika başlıkları öne çıkıyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar sürerken Milli Savunma Bakanlığı bu yaklaşımın ulusal

0: güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı da bu hedeften geri dönüş olmadığının altını çizdi. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var mesajı Ankara-Şam hattındaki temasları yeniden gündeme taşıdı. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum Muhtemel Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam oldukça yoğun bir gündem var. Hükümet kanadından bugün yapılan açıklamalarda terörsüz Türkiye hedefinin güvenlik politikası ve stratejik bir vizyon olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımı nasıl okumak gerekir?
1: Tabii ki bugünkü gelişmelere baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesinin daha kapanması noktasında Türkiye'nin önemli bir süreci yürüttüğünü görmekteyiz.
0: Evet.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca iş güvenlik politikası olmaktan çıkarak Türkiye-Suriye güvenlik mimarisinin bir parçasına dönüştü. Türkiye-Irak güvenlik mimarisinin bir parçaya dönüştü ve bölgesel güvenlik doktrinine geçiş yaptığı bir çok stratejik bir dönemden geçmekteyiz ki işte bu süreç Birinci Dünya Savaşı'nın hala cephesinde kendi ellerinde bulundurdukları güç enstrümanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan ve tarafları da son derece rahatsız ettiğini görmekteyiz. Ve gelinen nokta itibariyle bugün Türkiye geçmişten günümüze kadar Türkiye üzerine, terör örgütler üzerinden oynanan birçok oyunun da artık sonuna geldiğini ortaya koyarken hem ekonomik kalkınmasını bölgenin hem toplumsal bütünleşmesini ve bölge etkinliğini ve küresel rekabet gücünü arttırmayan uzun ve vadeli bir devlet vizyonunu ortaya koyduğunu ve bunun da yasal çerçevesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturarak kamuoyuyla paylaştığını görmekteyiz. Tabii bu sürecin siyasi noktası var, teknik hukuki sistem noktası var, hukuki noktası açıklandı ve kamu diplomasi alanları var. Bundan sonraki atılacak adımlar işte terör örgütünün özellikle hem Türkiye içinde hem de bölgedeki silah kapasitesinin tamamen yok edilmesi ve pes eden terör örgütünün pes edilmesi, pes edildikten sonra da bulgak konuma yani yok edilmesi konuma gelmesiyle ilgili önemli bir sürecin başladığını görmekteyiz ki terörü yönetmek yerine terörü üretme kapasitesini ortadan kaldırmaya gelen bir yeni güvenlik anlayışının da Türkiye tarafından artık bölgesel ve uluslararası düzeyde politik olarak sahneye konulduğunu söylememiz gerekiyor.
0: Evet. Hocam İçişleri Bakanlığı da terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yok mesajını verdi. Bu kararlılık sahada ve bölgede nasıl bir karşılık bulur sizce?
1: Tabii bakın bölge yüzyıllardan bu yana yani 103 yıldır devlet haline bölgeden çıktığından bu yana baktığımız zaman hep kan gözyaşıyla ve kriz ve kaos üzerinden bölge terbiye edilmeye çalışıldı. Unutmayalım ki 100 yıl önce Sykes-Picot çerçevesinde cetvelle çizilen ve cetvelle terbiye edilen yönetimlerle oluşturulan bir coğrafyadaki ülkeler vardı. Devletler demiyorum, ülkeler vardı. Ve bu ülkelerin içinde de istedikleri sonuca ulaşabilme noktasında ikil aktörler üzerinden veya yapılanmaları üzerinden kriz ve kaosu çıkartarak vekil ülke olarak da bölgeye dizayn ettikleri Siyonist devlet üzerinden bölgede krizi ve kaosu devamlı koruyarak kendilerinin çıkardığı menfaatlerini sağladıklarını görmekteyiz ki işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge doktriniyle beraber bu süreç hem sadece Türkiye'yi değil, Irak, Suriye, İran, özellikle bölgede hayalleri olan Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in ve Çin'in gibi birçok ülkenin güvenlik hesaplarını ve çıkardığı menfaatlerini etkilediğini gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki silahlı yapıların ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığı, Rusya'nın varlığı, Irak-Suriye sınırındaki güvenlik düzenlemeleri, Türkiye sınırındaki güvenlik düzenlemeleriyle beraber yeniden bir ekonominin, refahın ve kalkınmanın oluşacağı bir konjektürün yaratılması son derece önemli ve tüm bölgeyle coğrafyayı hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte gelecekte çok büyük bir etkileyip etkileşim alanına alacağını ifade etmemiz gerekiyor.
0: Hocam bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesi dikkat çekti. Bu teması Türkiye Suriye ilişkilerinde nasıl bir çerçeveye oturtursunuz?

0: Tabii bakın Sayın Fidan'ın ve Sayın Kalın'ın bugün Suriyeli yetkililerle yaptığı toplantıdaki gelinen sürecin çok iyi Suriye-Türkiye ilişkileri anlamında değerlendirilmesi gerekir. Ve Sayın Kalın'ın özellikle güvenlik ve istihbarat diplomasisinin yeni aşamasının artık sahada uygulanmaya başladığını gördüğümüzde Suriye tarafında gerçekleştirdiği bu temasın istihbarat diplomasisinin en önemli bir süreci olarak karşımıza çıktığını söylememiz gerekiyor. Tabii Suriye'deki gelişmelere de baktığımız zaman ve Irak'tan bölgesel yönetimin heyetinin bazenin ziyaretiyle de beraber bölgede artık bazı şeylerin şekillendiğini görmekteyiz ki burada Türkiye'nin etkisinin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğu ve yine dost ve kardeş ülke topraklarının bütünlüğünü savunduğumuz Suriye'de de bu işin entegrasyonu sürecindeki bölgesel gelişmeler ve Suriye-Türkiye koordinasyonunun güvenlikten devletleşmeye geçişte dahil olmak üzere özellikle Suriye'de devlet otoritesinin yeniden güçlendirilmesi ve katkı sağlayacak güvenlik koordinasyonunun sağlanması, terör örgütlerinin Suriye içindeki varlığının artık giderek zayıflatılması ki sadece PKK-YPG veya da SDG yapılanması değil, DAEŞ ve benzeri yapılarında veya bölgede hala faaliyet yürüten dışarıdaki emperyalist ülkelerin vekil aktörleri ve lobilerinin de artık etkisiz hale getirmesi noktasındaki önemli bir sürecin Türkiye ile Suriye arasında yönetildiğini görmek istedim. Bugün bunun en önemli boyutu terörsüz Türkiye'nin sınır ötesi boyutu olarak değerlendirdiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bu çerçeveyle beraber Türkiye içindeki silahlı tehditin sona erdirmesi ve Suriye ve Irak'ın sona erdirmesi örgütün altyapısının tamamen zayıflatılmasındaki izlenecek yol ve Suriye'nin kalkınması, Suriye'nin güvenliği ve bekası noktasındaki tehdit unsurlarının da bu süreçten rahatsız olan Siyonist devletin Suriye'nin içinde yapabileceği eylemsel terör vekil terör aktörler üzerinden sahneye koyacağı süreçlerin de değerlendirildiği çok geniş kapsamlı aynı zamanda da ülke arasındaki güvenliğin kumsallaşması noktasındaki atılan bir diplomasi, istihbarat diplomasi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet, hocam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var ifadelerini kullandı. Bu söylem normalleşme süreci açısından hangi mesajları içeriyor dersiniz?
0: Tabii bakın Suriye ile Türkiye arasında 2011 yılında başlayan Suriye'deki krizle beraber dünyadaki en büyük Suriyeli kardeşlerimize kapısını ve gönlünü açan ülke Türkiye. Ve kardeşliğimizin çok çok ileri boyutlara geçtiğini söylememiz gerekiyor. Hem Türkiye'deki gelişmeler hem de Suriye'deki son gelişmelere baktığımız zaman ise bugün Suriye yönetiminin üzerinde baskı oluşturabilecek güçlerin artık Türkiye'nin etkisiyle hareket edemez hale geldiklerini gördüğümüzde Türkiye'nin Suriye ile ne kadar güçlü bir ilişki bağı geliştirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii buradaki ana etkilerine baktığımız zaman Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönemin kurumsal güvenlik işbirliğinden ekonomiye ve stratejik savunma işbirliğine dahil olmak üzere birçok alanı kapsayacak yeni bir döneminde Sayın Dışişleri Bakanımızla yaptığı görüşmede Şeyban'ın ortaya çıktığını görmekteyiz ki bu Suriye'deki son gelişmeler özellikle merkezi devlet otoritesinin ülke geneline yayılması ve güçlü bir şekilde desteklenmesi yıpratma çalışmalarına karşı anti projelerle cevap verilmesi özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı yapıların devlet sistemiyle entegrasyonu ve kullanabilecek terör örgütünü hale kullanmak isteyen Suriye devlete karşı atılacak adımlar ekonominin yeniden yapılanması ki Suriye'nin Suriye kıyılarında 128,5 trilyon metreküp keşfedilmiş doğal gazının dünya pazarlarına ulaştırılması Suriye'nin enerji jeopolitiğinde yeni enerji jeopolitiğindeki önemli giderek artması çünkü denizlerdeki riskin karaya kaydığını gördüğümüzde evet. Ve devlet yapılanması dahil olmak üzere birçok alanda Suriye ile Türkiye'nin artık kardeş bir ülke konumunda ortak politikalar yürüttüğünü söylememiz gerekiyor.
1: Evet hocam aslında süremizi doldurduk ama 1-2 dakika içerisinde de bunu değerlendirmenizi isteyeceğiz. Hem bugün verilen siyasi mesajlar hem de diplomatik temaslar birlikte değerlendirildiğinde terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel güvenlik mimarisine etkisini nasıl değerlendirirsiniz ve bölgesel aktörlerle kurulan bu diplomasi güvenlik denklemine nasıl katkı sağlar?
0: Tabii bakın stratejik olarak şunları söyleyebilirim. 4 başlıkta bunu ayırabiliriz. Güvenlik, siyasi, ekonomik ve bölgesel boyutta ve küresel bütünleşme boyutu. Tabii PKK ve YPG ve DAEŞ kaynaklı tehditlerin azaltılması demek, birilerinin bölgedeki etkinliğinin azaltılması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda da barışın, huzurun ve ekonomik ve kalkınmanın bir arada yürütülmesi demek. Ve kendi öz kaynaklarını kullanacak olan bir gerçekliğin ortaya çıkacağı bir Suriye'nin oluşması demek. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesiyle de beraber işgal ve yayılmacı politikalarla bugün bölgedeki kriz ve kaosu çıkartan İsrail'in de elinin kolunun Suriye topraklarında bağlanması anlamına geliyor ki bu en çok rahatsızlık duydukları bir süreç olarak yerini almış durumda. Diğer bir önemli nokta ekonomik entegrasyon ki 2011 yılından bu yana savaş sürecini geçiren bir Suriye'yi düşündüğümüzde yeniden imar, ticari entegrasyon ve altyapının kurulması ve yönetilmesi, yeni ticari yolların özellikle Hicaz demiryoluyla başlayacak olan yeni süreçle de beraber Suriye'nin giderek artan öneminin dünya tarafından da kabul edilmesi, bölgesel anlamda da değerlendirdiğimiz zaman artık Orta Doğu'da yeni bir huzurun, yeni bir barışın, bir barış coğrafyasının 103 yıl sonra yine Bengü Devlet, Ebedi Devlet'te olan Yüce Devlet'ten sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti Ebedi Devleti olarak yeniden barışı, huzuru ve terörsüz bir coğrafyayı yaratma gayretini ortaya koyduğu politik olarak değerlendirebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Dr. Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Kötü deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İspanya'nın Fas üzerinden gelen düzensiz göçe karşı aldığı yeni tedbirler ve Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği politikaları yeniden tartışılıyor. Göç meselesi artık yalnızca insani bir konu değil. Avrupa'nın iç siyaseti, NATO'nun güney kanadı, Akdeniz güvenliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da stratejik sonuçlar doğuruyor. Tüm bu başlıkları Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Alptekin hocamızla değerlendireceğiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, merhabalar.
1: Hocam İspanya ile Fas arasında yaşanan son göç hareketliliği bize ne söylüyor? Avrupa bugün yeni bir göç kriziyle mi karşı karşıya, yoksa artık kronikleşmiş bir güvenlik sorunuyla mı mücadele ediyor?
2: Aslında kronikleşmiş ve yapısal bir göç meselesi var karşımızda. Bu tabii sadece

0: sadece Fas ve İspanya arasında değil, bütün bir Afrika kıtasıyla bütün bir Avrupa kıtası arasındaki bir problem.
1: Evet.
0: Tabii Afrika'nın bir ucunda haliyle Fas'ı görüyoruz. Avrupa'nın bir ucunda İspanya'yı ve hatta Afrika'daki topraklarıyla İspanya'yı görüyoruz. Dolayısıyla da bu işin öne çıkan kısmı Fas ve İspanya kısmı oldu ama bu göç Fas'ta başlamıyor, İspanya'da bitmiyor. Afrika'nın başka ülkelerinden kaynaklanan göç dalgaları Fas'ı da transit olarak geçerek İspanya topraklarına ulaşıyor. İspanya topraklarından da Avrupa'nın geri kalanına doğru bir yayılma durumu söz konusu. Tabii bu göçün ekonomik, güvenlikle ilgili, siyasi bambaşka sebepleri var. Bunları da açabiliriz. Ama büyük bir göç meselesinin bir cephesi Fas ve İspanya arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan bu göç krizi.
1: Evet. Hocam, Avrupa Birliği uzun süredir tabii göçü sınırların dışında yönetmeye çalışıyor. Fas gibi ülkelerle geliştirilen işbirlikleri sizce kalıcı bir çözüm üretebilir mi?
0: Yani kalıcı bir çözüm üretmek için çabalar var. Ama hali hazırda bu işi temelden çözebilecek denli de daha radikal, daha kesin adımlarda bugüne kadar göremedik. Avrupa Birliği'nin göçe yaklaşımı daha büyük oranda göçü tamamen ortadan kaldırmak değil ama kontrol edilebilir seviyede tutmak şeklinde gelişiyor. Çünkü Avrupa'nın göçe ihtiyacı var. Avrupa artık kendisini yenileyemeyen bir nüfusa sahip ve genç işçi nüfusu açığını da göçle kapatıyor. Bu yasal yollarda olduğu gibi düzensiz göç dediğimiz daha illegal kanallar aracılığıyla da yapılabiliyor. Dolayısıyla bu göç tamamen Avrupa adına bir zarar değil. Aslında Avrupa'nın belirli oranda ihtiyaç duyduğu da bir insan kaynağı, bir dinamizm kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu göçü kontrol altında tutmak adına aslında Avrupa'nın temelde bazı çelişkileri var. Bir tanesi, bu göç artık kaçınılmaz. Avrupa'nın da buna ihtiyacı var dedik. Ama içeriye gelen göç dalgasını entegre etmekte Avrupa çok zorlanmakta. Bırakın yeni göçen kişilerin, grupların entegrasyonu, ikinci, üçüncü nesil göçmenler bile, yani Avrupa'da doğmuş, orada okullara gitmiş, oranın dilini konuşan göçmenler bile bir entegrasyon problemi yaşıyorlar. Dahası biz Avrupa göçü çözüm meselesini de çok büyük oranda periferideki, çevredeki ülkelere ihale etmeye çalışıyor. Bakın bunu biz de gördük, biz de yaşadık. Yani Türkiye-Suriye iç savaşı devam ederken Suriyeli göçü hem kendi topraklarında barındırdı hem de belirli oranlarda Türkiye transit olarak da geçiliyordu. Sadece Suriye'den değil, Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan, başka ülkelerden gelen göçmenler. Bu sorunu Avrupa Türkiye'de çözmeye çalışıyordu. Yine aynı şekilde Fas'ta da bu sorunu çözmeye çalışan bir Avrupa var. Yani bu Fas hükümeti, Fas devleti bu göç dalgasına karşı bir set olsun ve buradan seçerek alsın. Biz Fas'taki göçmenleri seçelim, istediklerimizi alalım, istemediklerimizi almayalım şeklinde Türkiye'ye karşı tutundukları ikincilikli tavrı Fas konusunda da gösterdiler. Ama bu da haliyle Türkiye ve Fas gibi ülkelerde de rahatsızlık oluşturmuştu. Ve aslında çok da makul çözümlerle, çok da yapısal reformlarla bu sorunun üzerine Avrupa bugüne kadar gitmedi, gidemedi.
1: Evet. Hocam, göç konusu artık yalnızca Avrupa Birliği'nin değil NATO'nun da güvenlik gündemine giriyor. Düzensiz göçün NATO'nun güney kanadı açısından nasıl bir stratejik önemi var?
0: Yani şöyle, dediğimiz gibi günümüz dünyasının yatsınamaz bir gerçeği göç. Aslına bakarsanız bütün insanlık tarihi boyunca göçler oldu. Yani belirli coğrafyalarda nüfus patlamaları yaşandı. Başka coğrafyalarda ise nüfus kendini yenileyemez hale geldi. Haliyle de artan nüfus daha seyrek nüfusu bölgelere doğru doğal akışında seyretmişti. Bu bugünün problemi değil, daha önce de olan bir problemdi. Ama bugün tabii artık daha farklı, daha komplike güvenlik mekanizmaları var. NATO içerisinde de var. Ama NATO haricinde bu devletlerin kendi güvenlik mekanizmaları açısından da böyle. Ve bu Avrupa devletleri haliyle de kendi ülkelerine giriş yapan göçmenleri tanımak, bilmek, hatta en azından saymak istiyor. Hani kaç kişi ülkeye girecek? Bu noktada bir denetim, bir kontrol eksikliği var. Ve bu da sadece belirli güvenlik reformlarıyla çözülebilecek bir konu değil. Çünkü genellikle NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bu konuya bakışı şu: biz sınırlarımızı güçlendirelim ve Akdeniz üzerinde, dahası kara sınırları üzerinde de göçmenlerin girişine izin vermeyelim, bir set çekelim şeklinde yaklaşımları var. Evet. Ama öyle olmuyor. Yani bu insan selinin üzerinde set duramıyor. Gerçekten de evet, belki belirli olanlarda 3 kişi 5 kişi yakalanıyor, geri gönderiliyor ama başka kurumlardan tekrar deniyorlar. Çünkü çok çaresizce bir Avrupa'ya akın var. İnsanlar çok iktidai botlarla boğulmak pahasına gerçekten de çok gözü kara bir şekilde bu ülkelere akın ediyorlar ve geri çevrildiklerinde, iade edildiklerinde ikinci kez, üçüncü kez bunu deniyorlar. Dolayısıyla da bu iş sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir noktada değil, bu göçün kaynaklarında, yani Afrika içerisinde bu çözüm çözülmesi gerekmektedir.

0: önleyemiyorsunuz. Aynı zamanda göçün kaynak ülkesinde de bir düzen olması gerekiyor. Siyasi düzen, bir güvenlik ortamı, bir ekonomik yaşam alanı olması gerekiyor ki kaynağında çözülebilsin. Suriye'de Aralık devriminden sonra, 2024'ten sonra kaynaktaki itici faktörlerde ciddi bir azalma oldu ve göç dalgası durdu. Tersine göç başladı bu sefer. Aynı şey Afrika için de yapılması gereken bir politika. Ama Afrika Suriye'den daha büyük, daha çetrefilli, çok daha fazla sayıda ülkeye, aktöre sahip. Haliyle çözümü de kolay değil.
1: Evet. Hocam, Akdeniz'de düzensiz göç, enerji rekabeti ve deniz güvenliği aynı anda yaşanıyor. Bu üç başlık birbirini nasıl etkiliyor dersiniz?
0: Tabii şöyle bir durum söz konusu. Aslında doğrudan birebir bir ilişki kuramıyoruz. Çünkü günün sonunda Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları, muhtemel güzergahlar, bor hatları düzenecek güzergahlar yahut da körfezler, geçiş yolları, bunlar aslında daha çok fiziki coğrafyayla ilgili durumlar. İşte denizin dibindeki yataklarda fosil yakıtların oradan keşfedilmesi, çıkarılması, taşınması, rafinelerde işlenmesi ve son tüketiciye ulaşması, bu daha çok ticari, ekonomik ve fiziki şartlarla da birebir ilişkili bir durum. Ama göç çok daha insani bir mesele, çok daha siyasi bir mesele bu anlamda. Arada doğrudan bir ilişki olmamakla beraber dolaylı bir ilişki var. Çünkü belirli ülkeler gerçekten de bir alanda bir aşama kat ederken başka bir alanda zafiyetler gösterebiliyorlar. İspanya düşünelim. Yani İspanya bu Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla doğrudan ilişkili bir ülke değil. Evet. Ama siyasi tutum olan bir ülke. Özellikle İsrail konusunda. Bu siyasi tutumundan dolayı da zafiyeti olabilen, gerçekten de zayıf noktaları olarak görebileceğimiz göç gibi bir konuda saldırıya da uğrayabiliyor. Yani burada özellikle bu geçen hafta yaşadığımız bu Ceuta'da gerçekten de patlak veren kriz çok da doğal, çok da organik serinde gelişmedi. Bir anda gerçekten de İspanya hükümetini çok zor duruma düşürebilecek, hem Avrupa'daki başka hükümetler nezdinde hem kendi kamuoyu önünde aslında biraz yapay bir krizdi. Evet, evet, göç organik, doğal diyoruz, uzun süreye yayılmış, yapısal sebepleri var diyoruz. Ama Ceuta'daki bu teatral gösteri aslında biraz da insan yapımı, biraz da bir prodüksiyon kokan bir gelişmeydi.
1: Evet.
0: Yani şunu kastediyorum aslında, kusura bakmayın biraz böldüm galiba.
1: Yok, estağfurullah, buyurun.
0: Ya, enerji konusunda da böyle. Yani şayet enerji pazarlığında anlaşamadığınız, ortak noktada kavuşamadığınız ülkeler varsa ve göç gibi zayıf bir karnınız varsa, işte bu sefer enerji masasında sizden alamadıklarını belki göç üzerinden baskı kurarak almaya çalışan hükümetler, aktörler olabiliyor. Ve bu farklı kompartımanlarda gözüken konular aslında birbirleriyle ilişkilendirilebiliyor bu şekilde.
1: Evet hocam, Türkiye hem NATO üyesi hem de Avrupa'nın en önemli göç geçiş ülkelerinden biri. Bu gelişmeler Ankara'nın Avrupa ile ilişkilerine nasıl yansıyabiliyor?
0: Tabii Avrupa Türkiye'yi hep bir çeper ülkesi olarak gördü. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı bir tampon bölge olarak Türkiye'yi konumlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu göç dalgasını sönümlesin, Türkiye'de geçici olarak dursunlar ve Avrupa alacakları göçmenleri de Türkiye'deki kamplardan, Türkiye'deki yerleşkelerinden seçerek alabilsin. Çok hakkaniyetli olmayan, çok rasyonel olmayan bir bakışı var. Ama Türkiye'nin göçe bakışıyla Avrupa'nın bakışı tabii ki farklı. Özellikle Suriye konusunda çok ayrışmışlardı. Bakın, Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin en çok sayıda geldiği ülke Türkiye oldu. Yani resmi rakamlarla 3-4 milyonlara ulaşan rakamları gördük. Ama başka rakamlarda, figürler de tabii ki dolaşımdaydı. Türkiye tüm bu göç baskısına rağmen doğru bir teşhiste bulundu. Dedi ki ben sadece sınır duvarıyla, sadece sınır polisiyle, sınırdaki askerle bu göçü durduramam. Bu insanlar buraya canları pahasına geliyorlarsa...

0: şekerini daha minimize etmeye çalışıyorlar. Tolere edilebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Ama bu ertelenen sorunlar aslında büyüyen bir sorunlar yumağı haline geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin göçe bakışıyla Avrupa'nın bakışı arasında ciddi bir prensip farkı var. Bunu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Tabii. Hocam tabii son dönemde Avrupa savunma politikalarında da çok ciddi hareketlilik var sizin de bahsettiğiniz gibi. İspanya'nın yaşadığı tablo, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinin gelecekte daha fazla ortak hareket etmesine yol açabilir mi?
0: Yani aslında böyle bir potansiyel var belki ama az önce de konuştuğumuz gibi bu ülkeler sadece göç sorunuyla yüzleşmiyorlar. Yani Akdeniz enerji kaynakları ve bu enerjinin taşınması konusundaki tasavvurlarında anlaştıkları noktalar var, anlaşamadıkları noktalar var. Eskeza yine Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkiler malumunuz sorunlu. Ama İtalya ve İspanya'nın kendi müstakil ilişkileri var Türkiye ile. Bu Yunanistan'ı belirli noktalarda rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla da bir kompartımandaki sorun başka kompartımanlardaki başka bir sorunun çözülmesine de bazen engel olabiliyor. Bu yüzden şimdiye kadar ortak bir çözüm geliştirmekte zorlandılar. Daha ziyade Avrupa ülkeleri hep sorunu bir başkasının suçu gibi, bir başkasının kabahati gibi göstermeye çalıştı. Evet. Örneğin kuzey ülkeleri, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ülkeleri suçladı daha çok. Bu ülkeler de kendi aralarında bir koordinasyon geliştiremediler. Ve günün sonunda insanlık açısından da utanç kaynağı olabilecek görüntülere sahne oldu. Özellikle Yunanistan'ın bir kısım adalarında çok gayri insani koşullarda mültecileri orada dikenli teller arkasında adeta bir konsantrasyon bir toplama kampı gibi koşullarda barındırması, dahası İtalya ve Yunanistan'ın zaman zaman göçmen botlarını batırma noktasına varan müdahaleleri, boğulmalar, eskiden Yunanistan'ın pek çok yerler basına da yansıdığı üzere gelen göçmenleri soyup soğuk kış şartlarında sınırın ötesine itmesi gibi gerçekten de insanlık adına utanç verici sahneler gördük. İspanya bu sahnelerden biraz daha uzak durabildi.
1: Evet.
0: Yani Yunanistan en aşırı, en sert tepkiyi verirken İtalya biraz daha arada bir görüntü verdi. İspanya ise bugüne kadar en insani görüntüleri veren ülkeydi. Ama bu Ceuta krizi gibi patlak veren bazı krizler belki İspanya'yı da o diğer kampa, Yunanistan gibi gayri insani tepki vermeye yönlendirebilecek bir operasyon da olabilir. Bunu da söyleyelim.
1: Evet. Hocam, Türkiye son yıllarda göç yönetimi konusunda önemli bir tecrübe kazandı. Siz de bahsettiniz. Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu sorunlarda Türkiye'nin deneyimi ve işbirliği neden kritik görülüyor?
0: Kritik görülüyor çünkü Türkiye Asya'dan, çok fazla Afrika'dan değil ama nispi derecede Afrika'dan da gelen göçmenler için bir transit ülke. Sadece Türkiye değil, Avrupa ülkelerinde de bu var. Yani Avrupa'nın bütün bir Akdeniz kuşağı aslında transit ülkeler. Yani Yunanistan, İtalya, İspanya'da kalmıyor bu kişiler. Evet, belirli oranda orada kalıyorlar ama belirli oranda da bu ülkeleri geçip daha kuzey ülkelerine gidiyorlar. Haliyle de buralar biraz uç karakolu gibi gözüküyor. Özellikle Almanya, İngiltere gibi ülkeler açısından. Ama Türkiye tabii göç konusunu sadece pür bir güvenlik sorunu olarak okumadı. Göç konusunu daha kapsamlı bir şekilde düşündü. Ve nitekim gerçekten de biz buradaki tüm provokasyon çalışmalarına rağmen pek çok kampanya yapıldı, kirli propagandalar yapıldı, Avrupa'dan ve içimizden de yapıldı. Ama buna rağmen Türkiye bakın 4 milyon Suriyeli mülteciyi yıllarca burada ağırladı ve oradan bir karşılıklı fayda da üretebildi. Yani ülkemizdeki Suriyeliler bizde internet ortamlarında, sosyal medya platformlarında abartıldığı gibi ciddi bir güvenlik problemi doğurmadılar. Ve Türkiye bu göçmenleri, mültecileri bir tehdit olarak, bir potansiyel suçlu olarak, özellikle de yarı insan ya da bir aşağı tür olarak öyle bir ırkçı önyargıyla da görmedi. Ve çok daha rahat o büyük sayıya rağmen gerçekten de abartıldığı kadar, korkutulmaya çalışıldığımız kadar bir problem yaşamadık. Ve nitekim bugün Suriye ile Türkiye arasındaki ortak çıkar bulmadaki kolaylıklarda gerçekten bu göç köprüsü de ciddi bir işlev sahibi oldu. Avrupa bu vizyona sahip olamadı. Hep öteki olarak gördü göçmeni. Ve biraz da üstenci. Bunun içerisinde İslamofobi de var, ırkçılık da var, yeni sömürgecilik de var. Gerçekten de beyaz adamın yükü gibi gördü göçmenleri. Halen de o bakışa sahip. Ve buradan da yapıcı bir sonuç üretmekte Avrupa

0: zorlanmakta. Ve dahası her ülke, her ne kadar NATO, Avrupa Birliği gibi ortak şemsiyeler olsa da her ülke günün sonunda kendi başının çaresine bakıyor ve bir ciddi bir koordinasyon ağı bugüne kadar Avrupa gösteremedi.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli değerlendirmelerdi. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemindeki sıcak başlıkları Profesör Doktor Hüseyin Alptekin hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi.
3: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 256 GB akıllı telefon 46.999 liraya, TCL 75P 8K 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
9: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Derneği yüz eşitliği yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yeni işbirliklerine hazırlanıyor. Görünür farklılığı olan bireylerin eşit haklara erişimi için yürütülen çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülecek çalışmaların yanı sıra yeni dönemin hedeflerini Yüzümle Mutluyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdal'la konuşacağız. Emre Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda akran zorbalığını önlemeye yönelik ortak bir model geliştirmesi planlanıyor. Bu çalışma nasıl işleyecek ve çocukların okul hayatına nasıl katkı sağlayacak?
10: Tabii, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde de üzücü olaylar olmuştu ülkemizde.
1: Evet.
10: Okullara dair. Şimdi bizim yüz eşitliği olarak savunduğumuz şey, herkesin, her bireyin yüz görünümü nasıl olursa olsun eşitlik içinde bir hayat sürmesinden doğuyor. Ve bu konuda genele de hitap ederek akran zorbalığını da kapsıyoruz. Okullarda, yani sadece yüz eşitliği alanında değil, görünür farklılığı olsun olmasın, tüm bireylerin akran zorbalığına maruz kalmadığı bir dünya hayal ediyoruz. Ve bunun eğitimle geçtiğini, başladığını düşünüyoruz. Bu kapsamda biz uluslararası ağın da bir parçasıyız ve iyi hafızamız var dernek olarak da. Bu projelere geliştirip sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığı'yla güzel bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Bu da alanında ilk olacak. Uluslararası uzmanlarımızla kaynaklarımızı geliştirip akran zorbalığını önleyecek, farklılıklara saygı temalı eğitim içerikleri, modülleri, projeleri, sunumları geliştirip bunları database'lerine yükleyip hem eğitimcilerin hem idarecilerin bu yönde daha bilinçli olmalarına yönelik bir farkındalık sağlamaya yönelik çalışma yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim biriminde. Çok değerli, alanında ilk bir çalışma olacak ve ulusal çapta uygulanacak. Sonrasında biz bunu iyi uygulama örneği olarak dünyadaki bütün geri kalan globale de uygulamayı düşünüyoruz. Bu açıdan çok önemsiyoruz bu projeyi ve çok da faydalı olacağına inanıyoruz. Uzmanlarımız bu konuyla ilgili çalışma başlattı.
1: Evet, çok önemli bir çalışma aslında, sizin de bahsettiğiniz gibi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülecek projelerin uluslararası iyi uygulama örneği olarak paylaşılması hedefleniyor. Bu işbirlikleri Türkiye adına nasıl bir kazanım sağlayacak?
10: Burada çok heyecanlıyız. Çok severek çalıştığımız kurumumuz Gençlik Spor Bakanlığı, sağ olsunlar, ilk günden itibaren hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Genç düzeyden tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum tekrar. Biz dünyada geçen sene şunu başardık. Yüzümle Mutluyum Derneği olarak Kocaeli Spor Kulübü ile işbirliği yaparak bireylerimizi maç seremonisine çıkardık. Tribünde olduk, pankart açtık. Bu dünyada şöyle tarihe geçti. Bir spor kulübüyle yüz eşitliği alanında dünyada faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün ilk işbirliği olarak tarihe geçti. Ve biz yine Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından geliştirdiğimiz yüz eşitliği işaretiyle bunu yaygınlaştırmayı hedefledik. Evet. Bu proje uluslararası, globalde de çok beğenildi. Çünkü biz sporun, sanatın hayatları değiştirme, hayatlarda daha katılımcı olma yönünde etkili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çalışmayı biz bir adım öteye taşıyacağız. Gençlik Spor Bakanlığı ile çok güzel ilişkilerimiz var. Yeni dönemde şunu düşünüyoruz. İlk başta bir yaz kampı düşünüyoruz. Onun sonrasında 2027 yılında yine İstanbul'da ilk olacak yüz eşitliği parkuru düşünüyoruz. Biz globalde çok güçlüyüz. Türkiye olarak referans alınan lafımızın geçtiği bir konumdayız. Ve 2027'de yine dünyada ilk olacak yüz eşitliği parkuru yapmayı düşünüyoruz. Ve sağ olsunlar takvime de resmi olarak yüz eşitliği haftası olarak işlenecek. Bundan dolayı çok heyecanlıyız.
1: Evet.
10: 2028'de sonra yine planlarımızı geliştireceğiz. Uluslararası olimpik branşlarda spor yetiştirilmesi, 12 dev adam, Filenin Sultanları ile işbirlikleri. Yani esasında bu literatürde geçen cam tavanın kırılması kelimesiyle eşdeğer. Yani bu bireylerin toplumsal entegrasyonu konusunda hızlandırıcı rol üstleniyor. Dolayısıyla spor ve sanat bu bağlamda çok önemli ve Türkiye olarak biz bunu öncü yapıp globale yaydığımızda da bu bizim için de ülkemiz adına çok prestij katıyor. Çünkü şu an biz referans alınan noktadayız ve her adımımız çok başarılı takdirle takip ediliyor. Sanat alanında da daha sonra isterseniz geliriz, orada da çok
1: güzel tabii teşekkürler Emre Bey, gerçekten önemli çalışmalar. Siz de bahsettiniz, dernek uluslararası alanda da yeni adımlar atıyor. Güney Amerika'daki sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri ve 2027'de sizin de bahsettiğiniz gibi İngiltere'de düzenlenmesi planlanan bir festival de bunlardan bazıları. Bu uluslararası çalışmaların temel amacı nedir? Bunlarla ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz?
10: Biz şunu hedefliyoruz, yani biz günümüz tabii dünyasında her şey daha birbirine entegre. Biz sadece yerelle kalmayıp bu etki alanımızı biz globalde tüm paydaşlarımızca geniş tutmayı hedefliyoruz. Sanat, spor evrensel biliyorsunuz ve kitleleri farkındalığının artırılması bağlamında da biz sanat ve sporu önceliklendiriyoruz. Ben uluslararası ağımız Space Security International'da konsey üyesiyim. Bu 28 ülkeyle dünya çapında bir organizasyonda 5 ülkeden seçilen kişilerle oluşuyor. Çok mutluyuz ki biz, ben de orada çalışmalarımı sürdürüyorum. Biz hem bu tarafta global politikalarda sanat ve spor öncelendirerek etki alanımızı genişletme taraftarıyım. Ve bunu yüz eşitliği çok flu bir alan, arada kalan bir alan. Bunu bütün dünyada da yaygınlaştırmak için paydaşlarla işbirliği geliştireceğiz. Sanat başlığında şundan bahsedeyim çok kısaca.
1: Tabii.
10: Manga grubunun solisti Ferman Akgül, iyi niyet elçimiz, uluslararası iyi niyet elçimiz. Diğer yandan da Şevval Tam bizim kültür sanat elçimiz olarak faaliyet gösteriyor. Yüz eşitliği alanında bu sene Ferman Akgül tarafından bir ardı EQ, yani Equalizer'ın EQ'su olarak dünyada ilk yüz eşitliği şarkısının teaser'ı yapıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu Eylül ayından itibaren yeni dönemde bütün dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ve yine dünyada ilk olacak, yine Ferman Bey, Şevval Hanım'ın da katkılarıyla bir Londra'da, İngiltere'de, çünkü bu işlerin merkezi orası, Türkiye öncülüğünde bir yüz eşitliği festivali yine dünyada yapıp yine iyi şeylere imza atmaya çabalayacağız.
1: Evet. Emre Bey, görünür farklılığı olan bireylerin eşit haklara erişimi konusunda toplumun, kurumların ve medyanın sizce atması gereken en önemli adım nedir?
10: Şöyle söyleyeyim, bilinçlenme, farkındalığı artırma. Her insanın öncelikle insan olduğunun bilincine, farkına varmamız lazım. Yani günümüzde maalesef sosyal medya çok ön planda, işte gerçeklik algısı ya da güzellik algısı empoze edilen çok sıkıntılı durumda. Görsel dünyanın hüküm sürdüğü bir alanda insanların özgü bir bakış açısı geliştirmesi daha doğru diye düşünüyoruz. Yani her insanı görünüşünden önce insan olduğu için değerlendirmemiz gerekiyor. Yani görünür farklılık üzerinde değil, her kişi üzerinde. Baktığımızda %12 engelli sayısı var toplumda. Yani evet, çok ciddi bir rakam. Ama gün geçtikçe bu bilinç düzeyi de artıyor ve bilinç düzeyi arttırdıkça, iyi projeler, iyi örnek uygulamaları arttırdıkça dünya daha güzel bir yer haline gelir diye de düşünüyoruz. Bu yönde de biz farkındalık çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz.
1: Evet. Emre Bey, Yüzümle Mutluyum Derneği'nin Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar toplumun yüz eşitliği konusundaki algısında bugüne kadar nasıl bir değişim sağladı? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz?
10: Tabii, biz Türkiye olarak zaten birçok ilke imza attık. Okullara girdik, oradaki zorbalıkları engelledik. İstatistik çalışmalara imza attık. Ve bilinçlendirme kampanyalarında yüzlerce üniversiteye gidip yüzlerce insanın yüz eşitliği konusunda bilgilendirmelerini sağladık. Keza sağlık alanında hekimlerimizi bilinçlendirme kampanyaları düzenledik. Yüz eşitliği haftasında istatistik olarak dünya birincisi olduk. Yani sosyal medya kampanyamız vardı. Orada erişim sayısında, rakamlarla konuşacak olursak, çok ciddi erişimle insanların en azından yüz eşitliği nedir algısını bir nevi de onlara anlamalarını sağladık. Bu sene yeni olarak da şuna ekliyoruz. Çok kısa vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi akademik kurulumuzla çok daha güçlü hale geliyoruz. Burada kurulumuz her alanda en yetkin uzman kişilerle çalışmayı tercih ettik. Yani biz daha çok veri odaklı, yangını söndürmekten ziyade yangın çıkmamasını engelleyecek ve sistemsel, bundan sonraki sonuçta yine yüz anomalili bireyler dünyaya gelecek, onların hayatlarını daha kolay hale nasıl getirebiliriz sistemsel olarak, bunların çalışması içerisinde olacak.
1: Evet.
10: Yani
1: Emre Bey,
10: ve akademik temelli ilerliyor olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyoruz biz de size bu çalışmalarınız için. İyi akşamlar diliyoruz.
10: Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Yüzümle Mutluyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdal konuğumuzdu ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
11: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapak açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünüyor.

0: Görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bazen en büyük yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Paulo Coelho'nun dünyaca ünlü eseri Simyacı aslında tam da bu fikrin etrafında şekillenir. Peki bu kitabın hikayesini gerçekten biliyor muydunuz? Simyacı'nın kahramanı Santiago, İspanya'nın küçük bir köyünde yaşayan genç bir çobandır. Sıradan görünen hayatı gördüğü bir rüyayla tamamen değişir. Bu rüyada Mısır piramitlerinin eteklerinde gömülü bir hazine vardır. Ve Santiago bu hayalin peşine düşmeye karar verir. Koyunlarını satar, yollara çıkar ve bilinmeze doğru ilerler. Çölleri aşar, farklı şehirlerle tanışır. Hiç bilmediği insanlar görür. Her durakta yeni bir işaretle, her karşılaştığı kişide yeni bir derste yoluna devam eder. Yolculuğu sırasında ona rehberlik eden gizemli bir simyacı ile karşılaşır. Bu ilgi adam ona asıl hazinenin altın ya da zenginlik olmadığını anlatır. Gerçek hazine insanın kendi ruhsal derinliği yani kaderini keşfetmesidir. Santiago yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştığında büyük bir sürprizle karşılaşır. Çünkü aradığı hazine sandığı yerde değildir. Asıl hazine yol boyunca kazandığı deneyimler, öğrendiği dersler ve kendi içindeki gücü keşfetmesidir. Ve işte bu yüzden Simyacı sadece bir roman değil, hayallerin peşinden gitmenin, korkulara rağmen yola çıkmanın ve insanın kendi kaderini aramasının hikayesidir. Paulo Coelho'nun bu eserinde bize hatırlatılan en önemli şey şudur. Bazen tüm evren gerçekten istediğimiz bir şeyi elde etmemiz için bize yol gösterir. Yeter ki biz o sesi duymayı seçelim. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele

0: alındı. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi. Beştepe'deki toplantıda süreçteki son durum ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli en son 30 Nisan'da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bugün yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli yetkinlik hamlesi ile bir yetenek ağı oluşturulduğunu söyledi. Beyin göçünden beyin gücüne yaklaşımının önemini vurguladı. 2025'te Aselsan'a yurt dışından katılanlar gidenlerin 2,5 katına ulaştı dedi. Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen milli yetkinlik hamlesinin 2. yıl dönümü etkinliğinde kürsüdeydi.
1: Tam bağımsızlık hedefimiz kritik teknolojileri geliştirecek İnsan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanı sıra dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla milli yetkinlik hamlemizi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Beyin göçünden beyin gücüne olarak adlandırdığımız bir programla ülkesine dönecek gençlerimize bu anlamda motivasyon diyelim sağlamaya çalışıyoruz. 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel statünün de olmadığının altını çizen Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
2: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin devletinin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti. Bu hedeften dönüş olmayacağını vurguladı. Çiftçi, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanlığı terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetini örneklerle göz önüne serdi. Milli Dayanışma etiketiyle başlatılan iletişim kampanyası kapsamında bir video hazırlandı. Videoda terörle mücadeleye ayrılan kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi anlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekildi. Terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları aynı kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güven ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin kesintisiz şekilde alınmaya devam edileceği ifade edildi. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. Ortak açıklamada ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları baltaladığına, insani felaketi derinleştirdiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerinin oldu bitti yaratmayı amaçladığı, Filistin halkının meşru haklarını marjinalleştiren sistematik bir politika olduğu da belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki küresel açıkçası etki gösteren durum, İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin bir sonuca bağlanamamış olması da açıkçası hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun dikkatinin bir noktada Gazze'ye yoğunlaşmasını engelliyor. Yani 60 günlük bir süreç konuşuluyor. 60 günlük süreç içerisinde de eğer iyi çalışılırsa taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılır. Her iki taraf da bu konuda samimi irade koydukları takdirde kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilir. Ama öncelikle şu Boğaz'la ilgili sorunun halledilmesi lazım. O konudaki katkılarımızı da devam ettiriyoruz.
0: Ankara'nın Şam'dan önemli bir konuğu vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırgan tavrıydı. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin istikrarına yönelik en ciddi tehdit olduğunu söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Fındığın kilogram fiyatı Giresun kalitede 255 lira, Levant kalitede 200 lira oldu. Ayrıca yüksek randımanlı fındık için Giresun kalitede kilogram başına 5 lira 10 kuruş, Levant kalitede 5 lira ilave fiyat verilecek. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri ile kurumun internet sitesi ve devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı.
4: Biz sosyal refahın kalıcılığının ancak güven ve huzur ortamıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye bu huzuru, bu barış ikliminin kalıcı olarak kalma iradesinin bir yansımasıdır. Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Terörün olmadığı yerde umut yeşerir. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Bugün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörden arındırılmış bir gelecek için güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuştur.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda imalat sanayinde katma değeri 250 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız dedi. Bakan Kacır Trabzon'da konuştu.
5: 23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında yeni başarılarla taçlandırmaya, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına hızla taşımaya kararlıyız.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor, dedi. Bakan Yumaklı, hayvancılık alanında elektronik küp uygulaması başlatılacağını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli ve milli elektronik küpelerin ilk teslimatının Kars'ta yapılacağını ve uygulamanın kademeli hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, orman yangınları ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bu yıl 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulacağını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iki önemli randevu istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk olarak eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebini Bakan Gürlek'e iletti. Akın Gürlek ayrıca 24 Ocak 1993'te evinin önündeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirecek. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu maddeyle 425 bin uyuşturucu hapele geçirildi. 1302 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 844'ü tutuklanırken 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanıp yargılama sürecinde serbest bırakılan eski genel sekreter yardımcısıyla bir iş insanı yeniden gözaltına alındı. Zanlıların bazı bilgileri gizledikleri öne sürüldü. Öte yandan fuhuş operasyonunda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'in Muhittin Böcek ve oğluna aracılık ettiği öne sürüldü. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar arttı. Yaklaşık 164 milyar 450 milyon dolar oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin verileri yayımladı. Toplam hesap büyüklüğü 157 milyon liraya geriledi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu ve Suriye Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Türkiye'nin Balkanlardaki nüfuzu Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Katimerini gazetesi Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki atılımlarını satırlarına taşıdı. Türkiye, tarihi, kültürel, dini ve eğitim bağlarına dayanarak Balkanlarda yumuşak güç uygulamasının her imkanını değerlendiriyor denildi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekai, güzergahın coğrafi koordinatlarında uzlaşıldığını belirtti. Temel hususları içeren ortak bildirinin son inceleme aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre Boğaz'a giriş ve çıkışlarda gemiler farklı rotalar kullanacak. Basra Körfezi'ne giren gemiler İran kontrolündeki güzergahı, Körfez'den ayrılanlar Umman yakınlarındaki rotayı izleyecek. Geçişlerden seyru sefer ücreti alınmayacak. Ancak güvenlik ve personel masrafları gerekçesiyle hizmet bedeli kesilecek. Elde edilen gelir İran ve Umman arasında paylaştırılacak. Müzakere haberlerinin gölgesinde gerilim de sürüyor. Trump anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Şimdiye kadarki en büyük saldırıyı ertelediklerini dile getirdi. Washington, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan yaptırımlara son verildi. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Ukrayna, Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu. 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmaya da devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah saat 19.30'da resmi sözleşmeyi imza atacak. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Jadon Osterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış mücadelesinde Bolu Spor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta Anadolu Efes Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Hakkari 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa 20, Edirne, Diyarbakır ve Konya 21, Denizli, Şanlıurfa ve Antalya 26, Adana 25, Kayseri ve Tokat 17, Sivas 13, Kastamonu 15, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11, Mardin ve Adıyaman 27 derece.
6: Yol durumu.
0: Mengen Yeniçağ yolunun 22-23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresindeki

0: sanayi kavşağı yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0: Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 Pro 46 milim akıllı saat kahverengi ve siyah 13.499 liraya. JBL Tune 720BT kablosuz Bluetooth kulaküstü kulaklık beyaz 2.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan bilgi.

0: Perfiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar. Soralım bakalım. Sanat eleştirisi nasıl olmalıdır? Profesör Doktor Özlem Belkıs'a sorduk.
4: Eleştiri çok ihtiyacımız olan bir şey. Olayları, eserleri, karşılaştığımız meseleleri yorumlayabilmek için ihtiyacımız olan bir düşünme biçimi aslında. Sanat eleştirisi dediğiniz zaman hemen aklımıza işte iyi kötü yönlerini belirten ve biraz da hani acı dilli ama doğruyu söyleyen bir değerlendirme mekanizması olarak geliyor. Böyle bir not veren, hakem gibi bir mekanizma akla geliyor. Hatta deriz iyi kötü yönlerini söylediği kadar yapıcı da olsun filan. Biraz böyle kurtarmaya, anlayışlı olmaya çalışırız eleştiriye karşı. Bunlar kirliyen yanlış, doğru bildiğimiz yanlışlar diyebiliriz bunlara. Eleştiri esasen sanat eleştirisi üzerinden gidelim. Bir yapıtı anlama ve anlatma sanatı. Anlamak ve anlatmak. Bu iki eylemi gerçekleştirmek. Bu da biraz entelektüel bir iş. Bunu kabul etmek lazım. Profesyonel bir iş. Çünkü anlamak için üzerinde düşünmek, o konuda az çok bilgi sahibi olmak, teknik ve içerik bilgisine sahip olmak, o konuda fikir yürütmek, onun tartışmaya açtığı alanları görebilmek lazım. Ve tabii ki o eser hangi türdeyse onun teknik yapısına az çok sahip olmak gerekiyor. Bu bilgi ile bir eser üzerine düşünmek, onu anlama ve anlatma sanatı eleştiri olarak tanımlayabiliyoruz. Eleştiriyi, eleştirilmeyi sevmiyoruz. Sanatta da sevilmez bu. Hatta işte 19. yüzyıl Fransa'sında bir yazar diyor ki kaçın bu adamdan, eleştirmendir ısırır. Yani o kadar sevilmeyen bir yapı. Tahsin Yücel'den aktardı bunu. Neden? Çünkü aslında sanat üretmeyen veya üretilmiş olan sanat eseri kadar, onun üretim süreci kadar emek sarf etmeden onun üzerine fikir yürüten ve onu notlamaya çalışan, beğendim beğenmedim ikilemine sıkıştıran birisinden hiç kimse hoşlanmaz. Bu çok doğal bir şey. Fakat burada bizim en büyük problemimiz karşıt taraflarda olduğumuzu düşünmek. Eleştiri dediğimiz şey aslında yapıtla veya sahneyle aynı tarafta, onunla birlikte düşünen, onun tartışmaya açtığı şeyleri gören, onları büyüten, onlara bir şeyler katan, düşünceyi geliştiren bir yerde durması gerekiyor eleştirinin. O zaman tabii ki geliştirici bir şey.
3: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar efendim. Spor servisine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve Hümeyra Zengin ve teknik yönetmenimiz İbrahim Tüksoy ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi. Dün Sturm Graz ile oynanan maçta sakatlanan Jadon Osterwalde'nin arka adalet tendonunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Trabzonspor Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu İstanbul'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı. İlke 18 sporcunun yarıştığı A grubunu birinci sırada bitirerek adını finale yazdırdı.

0: spor servisi futbol.
1: Evet, futbol dolu bir akşam olacak bu, çünkü dün biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı vardı UEFA Avrupa Ligi'nde. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Böylece Türk takımları Avrupa Kupalarında artık yavaş yavaş sona doğru geliyor. Dün Fenerbahçe kazandı, bugün inşallah Beşiktaş'tan da bir zafer bekliyoruz. Bunlar tabii Türkiye'nin hanesine de yazılan puanlar. İki tane değerli konuğum var. Serdar Sarıdağ değerli gazeteci arkadaşım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Evet, Serdar Sarıdağ'la beraber ben Tolga Avcı'yı bugün yakaladım ve getirdim stüdyoya. Tolga Avcı'yı zaten tanıyorsunuz, ben olmadığım zaman genelde programlara da Tolga Avcı giriyor. O da futbolun, sporun içinden bir isim. Hoş geldin sevgili
3: Hoş
1: Tolga.
3: Hoş bulduk Ahmet abi.
1: Gündem çok yoğun olunca çok Tolga'yı yoğun. Da almak lazım, evet, dedim. Çünkü evet. Gerçekten konuşacak çok konu var, maçlar var ama esas evet. Muhammed Salah var. Evet, yani evet. Öyle bir isim Türkiye'ye geldi ki Trabzonspor'a imza attı. Şimdi bir taraf burada seni ilgilendiriyor Beşiktaş camiası. Biz nasıl alamadık diyor Beşiktaş taraftarı.
2: Ben öyle bir şey söylemiyorum.
1: Beşiktaş taraftarı diyor. Taraftar forumlarına bakıyorum ben. Evet. Taraftar bayağı bir bozulmuştur.
2: Ben
1: yani.
2: Dün Serdar Adalı'yı seyrettim. Üzerinden çok ağır bir yük kalkmış belli.
1: İyi zaten, ki almadık mı diyor yani.
2: O yükü aslında o yükü Önder Özen'in basın toplantısı iki gün önce sırtından attı. Evet. İstemedi ama niye istemedi? Diyor. Yani kötü bir oyuncu mu? Değil tabii ki. Çok iyi bir oyuncudan
1: neden
2: bahsediyoruz.
1: Neden peki Beşiktaş Trabzonspor'a imza atmadan biz zaten istemiyoruz. İsteyen kulüp alsın deseydi daha iyi olmaz mıydı?
2: Çünkü
3: hatta devamını da isteseydik alırdık dedi.
2: Çünkü
3: evet isteseydik alırdık dedi.
2: Önder Özen şimdilik dedi. Hı-hı. Halbuki Önder Özen şimdilik kendi kullandığı bir kelime. Çünkü Önder Özen bilir ki transfer kaygan bir zemindir. Transfer de dündündür, bugün bugündür. Hı-hı. Kesinlikle anlaşmayacağız demek çok büyük bir laf. Bunu resmi olarak söylemek çok iddialı bir laf. Çünkü olur ya, sen dersin ki anlaşmayacağız. Hı-hı. Son teklifimiz evet, şuydu. Evet. Adam iki gün sonra geldi. Senin verdiğin teklifin daha azına da geri geldi.
3: Öyle mi?
2: Hadi gel şimdi alma mesela diye. Hadi gel şimdi alma. Bunlar transferde yaşandı mı? Yaşandı.
3: Evet.
2: O yüzden transferde köşeli ifadeleri kullanmak çok tehlikeli.
3: Evet.
2: Bu nedenle yani izleyenler, dinleyenler, takip edenler diyor ki niye şimdilik dedi. Hı-hı. İşte bundan dolayı bu sefer sen yarın aldın. Alacağın adama niye şimdilik diyorsun? Niye geri döndün? Niye geri vites yaptın derler diye.
3: Evet, evet.
2: O nedenle orada biraz orada aslında onu tamamlayan şeyler de vardı. Yani biz teklifimizi sunduk, olmadı. Hı-hı. Masadan kalktık şimdilik. Hani onlar dönerse
3: bir hayırlı olsun denilebilir değil mi?
2: Tabii. Yani, bir şey değiştirirlerse, fikirlerini değiştirirlerse o zaman durum başka.
3: Evet.
2: Ama Beşiktaş'ın planlamasında Muhammed Salah yoktu. Vincenzo Italiano ilk ismini duyduğunda şaşırdı. Yani Vincenzo Italiano
1: yani menajerler yani Ahmet Bulut daha doğrusu ilk Beşiktaş'a sundu.
2: Herkese sundular.
1: Herkese.
2: Ha.
1: Galatasaray hiç ilgilenmemiş.
2: Galatasaray iki sene önce ilgilendi. Daha böyle zirvedeyken ilgilendi. Olmayınca sahneye aldılar.
3: Evet.
2: Bunu ben televizyonda söylemiştim. Galatasaray ilgileniyordu.

0: bunu yeneceğini düşünüyorum bu arada.
1: %100 Tunus da yener. Fas da yener.
0: Tunus da yener.
1: Fas da yener abi. Fas da yener yani.
0: Tolga Avcı bomba ya. Gene programımıza bomba gibi düştü
1: Tolga. Tunus da yener. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
2: Bir şey de öyle.
1: Zaten hemen şey değişti.
2: Türkçesi Yeşilburun Adaları.
1: Evet evet.
0: Yeşilburun Adaları.
2: Onlar da yenebilir.
1: Yenebilir.
0: Taş gibi takımdı.
1: Evet.
0: Hatta bir futbol dünyasından olmayan ama maçları gerçekten takip. Yani üçüncülük maçı olsa oturur seyrederler ya bazen. Benim rahmetli babam da öyleydi. Öyle bir abim var tanıdım. Dedi ki o Dünya Kupası sırasında, ya Ahmet dedi, bu başkanlarda hiç akıllı yok dedi. Şu Yeşilburun Adaları'nın toplamı dedi 10 milyon euro etmiyor. Ya, baktım ya, dedi. Ya, ben bir kulübün başkanı olsam dedi 11'inde alırım, evet, koyarım buraya,
1: evet,
0: dedi. Abi, tamam,
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet.
0: Bizim ligimizde kesin ilk 3 oynar o takım dedi.
1: Kesin,
0: o,
1: çünkü şampiyon bile olur.
2: Çünkü takım olmuş.
1: Takım olmuşlar kesinlikle.
2: Kesinlikle. Yani Sane demem, Salah derim, çünkü Salah'ın şöyle artıları var. Salah Türkiye'de bir takımın, yani Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, hangi takım alırsa alsın, Galatasaray, hem bir oyuncu transfer ediyorsa hem bir yatırım bu.
1: Hı hı.
2: Yani bunun Arap coğrafyasıyla, Türkiye coğrafyasıyla, turistik, siyasi, hatta askeri, her türlü ilişkilerde önemli isim.
1: Evet.
2: Yani ben işin siyasi tarafına da çok hakimim. Oraya hiç girmeyeyim ama turizm açısından da marka değerleri açısından da bence çok doğru bir transfer.
1: Çok.
2: Verilen ücret çok konuşuluyor işte, evet, hani neden bu kadar para veriliyor, nasıl, nereden geliyor, hı-hı, diye. Artık bunu bir İngiliz gazeteciyle iki gün önce konuştum da, Arapların yüzünden dedi İngiliz gazetesi, burada dedi piyasa yükseldi dedi, İngiltere'de dedi yükseldi. Yükseldi çünkü korkunç paralar ödeniyor.
0: Kulüplerin çoğunun çok büyük sponsoru,
2: adam İngiltere'de Manchester United'da masaya, evet, otururken, evet, Manchester United futbolcusu, bak kardeşim diyor, bana diyor Arabistan'dan, bana diyor Katar'dan şöyle şöyle teklif var. Var mı? Var gerçekten. Mecbur onlar da el yükseltmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki onların kadar vermiyor ama yaklaşmaya çalışıyor en azından. Dolayısıyla bu rakamlar o yüzden uçtu. Yani mesela şu an 20 milyon euro bonservis ödediğin adam bundan 5 sene önce 4-5 milyon euroydu bonservisi. Evet. Bak Beşiktaş'ta Sivok değil mi? Sivok şu an 26-27 yaşında olsun, bonservisi 30 milyon euro.
1: Evet.
0: Ama şu anda 4 milyon zaten euro aldı. Sıradan adamlar 30 milyon.
2: Tabii,
0: doğru
2: yani.
0: Doğru,
2: bayağı doğru, yükseldi. Doğru.
0: Yani konuşacağız tabii Galatasaray kısmı gelince ama mesela Barış Alper'de 40 milyon eurolar falan konuşuluyor. Bence 40 Barış'ı verdin, 40 milyon kimi alacaksın? Milan'dan şeyi konuşuyorlar işte. Neydi o?
2: Leo.
0: Leo'yu. Ben, hangisi daha iyi?
2: 30 milyon euro artı 5 milyon
1: Barış Alper abi.
2: Türk pasaportu
1: biz Barış Alper.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Barış Alper her yerde oynatırsın.
0: Hem Türk pasaportu 10 milyon
2: euro. Her yerde aidiyet duygusu oluyor.
0: Yani,
2: aidiyet
0: yani Türk pasaportu, evet, olmaz zaten en az 20 milyon, evet, euro koyuyor.
1: Evet.
0: Yani, yani eğer onu 40 milyon euro için satarlarsa bence büyük hata ederler. Büyük, taraftar, evet, da, evet, bayağı bir kızar yani.
1: Kızar. Doğru, doğru, doğru. Yani bir de gerek olmayan bir yer. Senin orta sahanda, evet, 10 numaran yok senelerdir. Yani son senelerde
0: yani
1: yok.
0: İyi adamını gönderip.
1: Evet, evet, bir oraya bir adam
0: 100 milyona satarsın, 40 milyona, evet, alırsın. Onu, evet, anlarım da. Evet. 40 milyona bir adamı gönderip 40 milyona daha kötü bir adam alıyorsan saçmalık olur.
1: Bence de.
0: Bence bu Fener'in, Fenerbahçe'nin daha doğrusu şeyi satmasına benziyor. Cengiz Ünder'i aldı ya. Aha. Arda'yı gönderdi, 15 milyon euro para aldı işte, evet, peşin, evet, değil mi? Evet. 15 milyonu götürdü Real Madrid'den alıp şey verdi. Cengiz Ünder'e verdi. İşte.
1: Evet.
0: Para boşa gitti.
1: Evet.
0: Arda'nın parası.
1: Evet, evet. Onu sonradan ben doğuracağım ve müthiş bir şey yapacağım diye, yıldız yapacağım dedi Sergen Yalçın. O da olmadı abi.
2: Sergen Yalçın.

0: olmadı.
1: Ticarette derler ya, alırken kazanacaksın diye.
0: Aha.
1: Bu futbolcu da böyledir. Yani aldığında kazanacaksın. Şimdi Muhammed Salah son durak sende. Yani sen onun son durağısın.
2: Evet, tabii ki.
1: Evet. Ha bir sene sonra gönderdin, sattın, zarar etmedin, kar bile ettin belki, o başka. Ama genelde bu tarz oyuncular hani Muhammed Salah ismi olduğu için, yoksa normalde Türkiye liginde kimse artık 34 yaşında falan hiçbir büyük takım almaz.
2: Bir şey söyleyeceğim, bu yaşa çok takılmayalım. Şimdi içinizde en yaşlınız benim. Hadi büyüğünüz demeyeyim. Yaşlıyım yani.
1: Tamam, büyüğünüzsün abi. Bir şey tamam yok. Abi takılıyoruz.
0: Mesleki olarak da büyüğünüzsün abi.
2: Yok yok, en yaşınız, hadi yaşınız eyvallah, diyelim. Hepiniz biliyorsunuz ki en iyi futbolcu bile 31 yaş, 30-31 oldu mu Türkiye'de.
0: Evet.
2: Futbolu bırakıyordu. Avrupa'da da, Almanya'da falan. Evet. Almanya'da da imreniyorduk. Diyorduk ya adama bak 33 yaşında hala oynuyor diyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet.
1: Şu şimdi 40'a falan geldi.
2: Messi... Evet. 39 yaşında Dünya Kupası'ndaki maçları bitirdi adam, tatil yapmadan gitti takımında oynadı. Cristiano Ronaldo 42 yaşında adam Dünya Kupası'nda her maçta oynadı evet, ya. Her evet, maçta oynadı. Evet, şimdi onda ligi başlıyor. Evet. Yani
0: Salah da öyle abi.
2: Aslında 37-38 şimdi 37-38 yaşında bence futbolcu kendine bakan futbolcular doğru, yükseltti yaşlarını. Doğru.
1: Kesinlikle. Yani oynamıyor. Bir de kendine bakıyorlar.
2: Eskiden kaleciler oynardı hatırlıyorsun. Dinozor 40'a kadar oynamıştı mesela. Kaleciler evet, oynuyordu.
1: Eskiden kaleci şey vardı, İngiliz kaleci vardı. Shilton mıydı?
2: Shilton vardı. Hı-hı. Evet.
0: Hı-hı.
1: Adam yani dede olacaktı neredeyse. Hala oynamaya devam ediyordu. Ya geçenlerde bu sosyal medyada karşıma çıktı. Bayağı çıkmaya başladı. Eskiler çok mu çabuk çöktü diye. Mesela eski Yeşilçam dünyasında 50 yaşındaki birini gösteriyor. Böyle bıyıklı sakal. Ha. Hakikaten 50'den fazla gösteriyor.
0: Aha.
1: Hemen altında Teoman'ı koymuş. O da 50 yaşında.
0: Aha.
1: Bu niye bu kadar genç de o niye o zaman çökmüş gibi örnekler var.
0: Evet, evet.
1: Şey eskiden. Aynısı futbolda da böyle.
2: Doğru diyorsun.
1: Eskiden
2: doğru
1: diyorsun. Hayatta bir futbolcuyu 40 yaşına kadar oynatamazdın. Ama ne var? Antrenman teknikleri, beslenme, profesyonel yaşam.
2: Profesyonellik çok önemli. Tamam.
1: Bunlar çok değişti tamam, kesinlikle.
2: Dün,
0: ben hala profesyonel yaşamın geldiğine inanmıyorum buraya da.
2: Bildiğim bizde gelmedi. Doğru ya, diyorsun.
0: Gelmedi.
2: Doğru haklı. Yani Tolga yine evet, kitabın ortasından konuşuyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Gelmedi ama gerçekten gelmedi.
2: Tolga'nın amcası biliyorsun eski hakemlerden, ünlü hakemlerden yani. O da öyle.
0: Ortadan konuşan.
2: Ortadan konuşan bir abimizdi. Tolga da biraz öyle.
0: Eyvallah abi.
2: Gelmedi. Biz duruyor zor gelir.
1: Sen niye hakem olmadın ki?
2: Zor gelir.
0: Onu görünce olmayayım diye.
1: Hayır genelde
2: şaka yapıyorum.
1: Hakemlik dünyası biliyorsun babadan oğula,
0: evet,
1: amcadan
0: evet,
1: yeğene oğula geçiyor. O anlamda sordu.
2: Amcadan yeğene geçmiyor doğru, işte. Babadan oğula geçiyor. Ondan dolayı.
1: Ondan dolayı olur.
0: Doğru.
2: Spiker olmuş adam. Türkiye'nin en güzel seslerinden biri ya TRT'nin.
1: Evet,
0: İstanbul'da.
1: Yani şimdi Türkçe muazzam.
2: Değil mi yani?
0: Teşekkür ederim.
2: Türkçe.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi Tolga'yı harcamayalım hakemlikte. Boş ver.
1: Tabii.
2: Yani ama Tolga gerçekten enteresan adamsın. Neyse Tolga böyle kitabın ortasından konuşuyor bazen, iyi oluyor tabii evet, ki. Bize o profesyonellik gelmedi. Hatırladığım kadarıyla benim Muhammed Salah'ın uzun süre bak Premier Lig'de oynadı. Sakatlandığı maç sayısı çok az.
0: Çok az.
2: Kendine yani mesela geçen sene formsuz dediğimiz adam Liverpool gene kafayı oynadı değil mi Liverpool? Hı hı. Yani kendi Şampiyonlar Ligi'ni attı bilmem ne yaptı.
0: Evet, evet.
2: Liverpool'da 40 maç oynadı.
0: Evet.
2: Yani Liverpool'un kadrosuna evet, 40 maç girdi.
0: Ki zaman ilk 11'e giremiyordu.
2: İlk başlarda.
0: İlk 11'e almıyordu adam onu.
2: İlk başlarda sakatlığı vardı evet, işte. Yani. Evet, evet. Ama ben şeyine baktım öyle çok sakatlanıp da yani böyle sezonun dörtte birini oynamadığı falan yok adamın. Evet, öyle bir şey
0: evet,
2: yok.
0: Evet,
2: ve
0: evet,
2: dün farklı mısınız forma değiştirirken fotoğrafını çekmişler. Kasları gördünüz değil mi yani?
0: Çok iyi.
2: O yaşta. Şimdi evet, biz 20 yaşında mesela bir bizim futbolculara bak öyle bir şey olmuyor. Doğru, yani.
1: Fenerbahçe'ye şey gelmişti Portekizli futbolcu. Halen oynuyor.
2: O kadar çok geldi ki.
1: Yok yok o İngiltere'den geldi. Manchester United'dan.
0: Kim?
2: Dani mi?
0: Birazdan çıkar.
2: Dani Alves mi? Yok İsmi, o değil değil mi? Dani Alves değil ya dur.
1: İsmini unuttum.
2: Anladım tamam ben de İmza hatırladım. Törenim. Evet hatırladım.
1: Fenerbahçe formasını giydi.
0: Hı-hı.
1: Ya böyle tahta mankenler olur ya.
2: Nani değil.
1: Nani.
2: Ha, tamam.
1: Tahta
2: nani,
1: mankenler
2: tamam,
1: olur ya böyle hı-hı, karın kasları.
2: Evet, evet.
1: Sanki öyle tahta evet, mankene formayı evet, giydik.
2: Ama o da öyle evet, profesyoneldi. Bak adam evet, hala oynuyor dediğim gibi. Çok iyi de yaşına ama, geldi.
1: Bu dedi nasıl oynadı, bir şeydi şimdi.
0: Evet.
1: Muhammed Salah da.
2: Evet. Salah da aynı şekilde.
1: Tahta mankenmiş gibi sanki. Kaslı falan. Ama çalışıyordu tabii. Herkes Mikonos'ta tatil.
2: O çalışmadan olmaz zaten. Cristiano Ronaldo da öyle.
1: O da öyle.
0: Öyle.
1: %100 işte bu dediğime hı-hı, geliyoruz. Yani profesyonellik, işte beslenme, hı-hı, uyku saatleri.
0: Evet, evet.
1: Bak mesela yakın zamanda ben Bülent Korkmaz'ı gördüm. Halen hemen öyle.
2: Bizdekilerden

0: Tek evet bravo iyi hatırladın. Tek evet, profesyoneldir diye. Evet,
1: Türk yani. Futbolcuları kusura bakmasınlar doğru, şimdi maalesef. Alınmasınlar futbol bıraktıktan sonraki çoğu Türk futbolcunun hı-hı, acayip yağlandığını görüyoruz. Mesela doğru. Bülent Hoca falan.
2: Sporcu olduğu belli abi. Evet.
1: Tayfur Avukçu'yu görmüştüm bir ara. Tabii, hocam sen tabii, oynarsın dedi.
2: Tabii.
1: Hala oynarsın. Evet. Recep Hoca, Recep hı-hı, Çetin.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir ama karın kasıyor.
0: Şey gerçekten çalışıyor Bülent Korkmaz. Evet. Yani ben onun belgeselini çalışıyor, çekmiştim TRT Spor'da. Bana dedi ki daha başladık işte 11'de kamerayı falan kuruyoruz, ışıklar yapıyoruz. Baktı Ahmet dedi ben dedi 3'te gider dedi.
3: Evet.
0: Dedim hocam dedim 3'te ne var yani? Ben de diyorum ki herhalde hocanın bir toplantısı var, bir şeye gidecek, bir iş görüşmesi falan. Hocam dedim 3'e yetiştiririz inşallah dedim. Yani sıkıştırarak yetiştiririz. Tamam işiniz varsa yapacak bir şey yok. Tamam dedi yani ne yap et dedi. Bunun dedi çocuklar dedi 2.30'da toplanmaya başlasınlar dedi. Hmm. Yani ben dedi 3 deyince kapıdan dışarı çıkarım dedi. Evet. O çıkınca biz de çıkacağız. Evet, tabii, adamın tabii, evinde biz kalacak değiliz. Tek, evet, zaten tabii, hanımı falan hiç kimse yoktu biz gittiğimizde. Muazzam bir koleksiyonu var ya, bir forma koleksiyonu var adam yıllarca. Aha. Öyle futbolcularla oynamış ki hepsinin forması var adamda.
2: Bir soru yani, sorabilir miyim size?
0: Tabii ki.
2: Şimdi çok akıcı bir ligden, topun sürekli aktığı, oyunun sürekli aktığı bir ligden, oyunun akmadığı, faullerin çok yüksek olduğu, kıran kırana mücadelenin olduğu ama
1: topun
2: kıran
1: kırana
2: mücadelenin futbol üzerinden değil de daha çok fiziksel mücadele üzerinden olduğu bir lige gelen bir Salah'tan bahsediyoruz. Hmm. Şimdi oradaki sakatlanma oranı zaten topu oynamak istediklerinden dolayı, bize de oynamamak istediklerinden dolayı şu an sakatlanma ihtimali çok yüksek olan bir lige gelmedi mi size?
1: Şimdi senin yeni gelen...
0: O adam burada da sakatlanmaz.
2: Bence
0: ya.
2: Bence sakatlanabilir.
0: Alex sakatlandı mı? Hayır. Çünkü Hacı burada... sakatlandı mı? Hayır.
2: Bak. Evet.
0: Yani profesyonel kendine bakan adam sakatlanmaz.
2: Ama emin ol çok tekme yemişlerdir Avrupa'ya göre.
0: Akıllı burada. Adam, hayır akıllı adam kendini koruyordu. Hı-hı. İşte Alex koruyordu, Hacı koruyordu evet, yani bu tekmelerden.
2: Ama tekme yiyorlardı.
1: Bir şey söyleyeyim. Bunun eğitimi de var.
2: Evet.
1: Ben Olcay Şahan'a sordum ya. Olcay Şahan dedi bu Mustafa Pek demek dedim. Yani mumya gibi dolaşıyor neredeyse. Çocuk hep sakatlanı.
2: Evet.
1: Sen hiç dedim sakatlanmadın. Dedi ki abi biz dedi Almanya'da dedi altyapılarda dedi sakatlıktan nasıl kaçınılırız? Aha, aha. Hangi pozisyonlarda yani, hani
2: nasıl her atlarsın, pozisyona nasıl düşersin?
1: Her pozisyona sonra burada diyorlar ya adam tekmeye kafasını koydu. Helal olsun Almanya'da öyle bir şey yok.
2: Yok
1: dedi.
2: Yok.
1: Orada da sakatlıktan koruma durumları da var
2: tabii,
1: dedi.
2: Tabii ki.
1: Bu eğitimi alan insanlar bir de hı-hı, çok profesyonel çok klas oyuncular.
2: Evet.
1: Kolay kolay sakatlayamazsın. Biz Barcelona maçlarını seyreder işte Messi, Xavi'ler falan o tiki taka dönemi. Sergen Hoca'nın bir yorumu vardı televizyonda hiç unutmam onu ben de evde seyrederken hep söylerdim. Sakatlamak istiyorsun, hı-hı, sakatlayamıyorsun adamları öyle oynuyorlar.
2: Ama şeyi de düşünün yani.
1: Şimdi Salah da öyle bir oyuncu.
2: Sahaları da düşünün. Yani Icardi'nin sakatlanması Muslera'nın bacağının
1: Muhammed,
2: kırılmasını düşün.
1: Şimdi Muhammed Salah nereden geldi?
0: Evet. Tüyü çağırmayalım. Evet. Şimdi Trabzon'un taraftarlar biraz zan
2: alacaklar.
1: Muhammed Salah nereden geldi? Premier Lig değil mi?
2: Premier Lig'den.
1: Sana Premier Lig'den hakem danışman geldi. Antonio Tyler. İnşallah Premier Lig hakemleri gibi yönetir bizim hakemlerimiz. Evet, evet. İnşallah.
2: Ama tüm saha,
1: oyun da inşallah öyle
2: tüm
1: olur.
2: Tüm sahaların halı gibi olduğu yerden geldi. Hatırlarsan
0: Muslera
2: Rize'de ayağını bacağını kırdığında hatırla o zamanki Fatih Terim'in.
1: Cenk Tosun Erzurum'da sakatlanmıştı.
2: Sakatlanmıştı. Yani evet, o zaman Fatih Terim'in mi ya da Okan Buruk'un açıklaması Rize'ye geldik adamın ayağı gitti. Muslera'yı kaybettik dedi mesela.
1: Atatürk Olimpiyatı'nın bir Galatasaray maçı vardı. Hatırlar mısın?
2: Evet evet.
1: Futbolcular 10. dakikadan sonra yeşil
0: ben
1: yeşil
0: sana
1: olmuştu
0: evet,
1: boya
0: boya evet, evet, ben evet, sana işte isim verdim ya evet. Alex sakatlandı mı hayır hı-hı, Drogba sakatlandı mı hayır hı-hı, kayıt hı-hı, sakat bak profesyonel kendine bakanlar sakatlanmaz öyle bir şey yok ama bazı futbolcular geliyor Türkiye'de futbolcuların çalışmadığını görüyor
1: evet,
0: çünkü
1: evet, evet.
0: Orada antrenman yapıyorlar diyelim ki 2 saat sürüyor antrenman 2 saat sonra bireysele bırakıyor hoca evet. Avrupa'da öyle sen evet, de seyretmişsindir yani 2 saat bittikten sonra bu adam kaleci ise gidiyor kendi özel antrenörüyle mesela çalışıyor özel çalışıyor. Golcüyse adam kendi özel antrenörü bak özel kendi hı-hı, paraları tabii, ödüyorlar yani.
2: Evet.
0: Gidiyor mesela yani, o özel antrenör buna şut attırıyor.
1: Takım
0: sağdan soldan orta yapıyor.
1: Dışında hı-hı, da antrenman
0: en
1: yapıyor.
0: Az 2 saatte mesela Tony Schumacher hatırlarsın sen.
1: Evet.
0: Tony Schumacher bütün takım giderdi yemin ediyorum bak. Hı-hı. En yaşlısı takımı ya. Geldiğinde 34 yaşındaydı bildiğim kadarıyla.
2: Evet.
0: Türkiye'ye çok yaşlı gelmişti evet, o.
1: Doğru, Alman milli takımına Türkiye'ye geldiğinde kariyerin çok iyi noktasında
0: tamam,
1: geldi.
0: Alman milli takımını evet, bırakıp geldi. Evet. Avrupa şampiyonasında.
1: Alman milli takımında oynayabilirdi.
0: Hayır. Yani şey formundaydı onu demiyorum ama yaşlıydı evet. Tamam, takımın en yaşlısıydı. Evet, evet. Buna rağmen herkes giderdi. Bak, adamın ihtiyacı yok çalışmaya. Allah'ım, Tony Schumacher kaleci doğmuş. Hı-hı. Yani adam.
1: İsmail Hoca'nın takım arkadaşı. Aynı
0: ama
1: zamanda.
0: Yemin ederim 2 saat kalıp çalışırdı. Evet, evet. Yani o de, şeyler sıkılıyordu artık. Evet, evet. Onu çalıştıran adamlar sağdan soldan buna... Evet.

0: top atıyorlar, şut çekiyorlar. Bu orta sahaya kadar gidiyor, adam gönderiyor. Onlar oraya elle top atıyor. O zaman mankenler yok diyor. Cansız mankenler.
1: Bir daha bir şey yok herhalde artık eskisi gibi. Hani bizim kazma dediğimiz tipler vardı. İşte Galatasaray'da işte ne bileyim ben, Yusuf vardı bir ara. İşte İsmail Kartallar vardı Fenerbahçe'de. Abdülkerimler falan vardı, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Hani Beşiktaş'ta falan şeyler falan
0: o
1: vardı.
0: O zaman stoperler gibi hani
1: onlar daha kırıyordu, ayak kırıyordu
0: onlar. Sert olurdu. O zaman o zaman yıldız futbolcuyu
1: salat olsa mümkün değildi yani.
0: O zaman yıldız futbolcuyu koruma diye bir şey yoktu. Şimdi hakemler koruyor.
2: İki gün önce kimle beraberdik biliyor musun abi?
0: Kimle?
2: Alparslan Erat'tı.
0: Ha, o da bak klas adamdı.
2: 77 yaşında.
1: Maşallah.
2: Dimdik.
0: Maşallah. O da incecik adam hala değil mi?
2: Abi sırın gibi.
1: Evet. Ya, evet.
2: Bak dimdik. Evet. Ne bir kambur ne bir çökme. Hiçbir şey yok. Maşallah. Ben hayal meyal hatırlıyorum son bir senesini. O 83-84 galiba. Ahmet abi eminim daha iyi hatırlıyordur. O da çok iyi futbolcuydu. Demin Ahmet abi bir soru sordu. Dedi ya Sané mi Salah mı? Ben de Ahmet abiye bir soru soruyorum.
0: Evet. Reklama gideceğim.
2: Salah mı Greenwood mu?
0: Ya bak şimdi taş yerinde ağırdır diyeyim, tamam mı? Bilmiyorum şu anda, dün akşamki Greenwood'u ben beğendim.
2: Ben de çok beğendim.
0: Yani Salah da ama olsa kötü şey vereceğini Türkiye'de zannetmiyorum. Hangi takıma giderse ama fayda sağlar.
2: Greenwood,
0: Beşiktaş bu sene Salah için çok üzülecek diye düşünüyorum ben, bak. Şimdiden söyleyeyim.
1: İstemedik
0: ve kısa
1: abi
0: bir reklam arasına başkan gidelim. Reklamlardan sonra daha derin konulara gireceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
3: Reklamlar.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Serdar Sarıdağ değerli gazeteci arkadaşım ve Tolga Avcı ile sohbetimizle devam ediyor tabii ki. Muhammed Salah konuşarak girdik. Daha çok konuşuruz. Konuşulmayacak bir isim değil tabii ki. Şimdi başka ben verilere gireceğim. Onlar anlatınca Muhammed Salah'ın ne kadar büyük olduğu daha da ortaya çıkacak belki. Ama Beşiktaş'ın bu akşam tam 7 dakika kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçı var. Hradec Kralova ile karşılaşacak. Çekya'da oynayacak ilk maçı. Bakalım ne olacak bu maçın sonu. Aslında ben Midland maçından çok korkuyordum ve Beşiktaş çok kötü kura çekti. Maalesef bu turu geçemez diyordum. Konferansa gider diyordum. O kadar rahat geçti ki. Oradan dolayı hocaya çok güveniyorum. Ben hocaya güveniyorum diyorum bak hala. Beşiktaş'ın hala eksikleri olduğuna inanıyorum takım olarak. Salah'la da devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi çok önemli değil diyenler olabilir insanlar ama Türkiye'de ve dünyada artık bu çok konuşuluyor. 69 milyon takipçisi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. İngiltere'de İslamofobi olayını
2: bitiren adamdan
1: evet, bahsediyoruz. Evet, yani İslamofobik bir toplumu arındırdı resmen. İslam sevgisi doğdu insanlarda. Yani ya bu adam işte bak Mısırlı, Müslüman ama seviyoruz yani bizim için oynuyor, ne güzel oynuyor falan dediler.
3: Doğru.
1: Böyle bir insandan
2: bazıları
1: bahsediyoruz.
2: Bazıların kafasında Müslüman eşittir terörist damgası var ya abi Avrupa'da. Evet. Onu sildi.
1: Trabzon'a geçti. Geçen sene Trabzonspor 4200 tahmin ediyor. Yanılmıyorsam yani belki 3-5 yanılıyoruz. 4200 toplam kombine satmıştı geçen sene. Tüm sattığı şey. Salah açıklanmadan o sabahki veriyi söylüyorum. 3500'dü.
2: Kombine sattığı kombine
1: Salah sayısı. Açıklamadan önce bak. Hani Salah Trabzon'da tamam denmeden önce 3500'dü. Ertesi gün Salah açıklandıktan sonra tam 12 veya 13 saat sonra daha doğrusu 13 bin rakamına geldiler. Yani 10 bin tane birden sattılar. Şu anda kaç oldu bilmiyorum. Muhtemelen 15-20 olmuştur yani.
2: Evet.
1: Bu bir günde 12 saatte o kadar rakam alırsa bence şu anda bitmiş bile olabilir.
3: Ben Trabzonspor'u tutmasam ama Trabzon şehrine yakın bir şehirde otursam çevre iller derler ya. Ben çevre illerde oturmama rağmen kombin alırdım.
1: Aksal Yavuz'la
2: ben de onları aldı zaten.
1: Aksal Yavuz'la konuştum dün. O Trabzon'daydı. Aksal dedi ki burada dedi işte yayıncı kuruluşun şeyini satanlar, dekodurunu satanlarla sohbet ettim. Ahmet dedi kaç senedir dedi satamadı. Yani şey hep aynı rakamı satıyorduk Aksal abi demiş adam. Ama demiş iki gündür. Yani bu konuşulmaya başladığından beri dekodur yetiştiremiyoruz. Evet, İstanbul'dan ek dekodur istedik demişler. Bak şu Trabzon için. Trabzon için bu.
2: Müthiş bir şey.
1: Yani Trabzon
2: ekonomiyi de canlandırdı.
1: Trabzon şehri böyleyse bunun İstanbul'da Trabzonlusu var, Denizli'de var, Adana'da var. Her yerde Trabzon biliyorsun her yerde. Öyle diyorlar ya. Biz her yer Trabzon.
2: Çok güzel bir slogan.
1: Bunları düşünmek lazım.
2: Müthiş bir slogan.
1: Satılan forma sayısını söylemeyeceğim. Dün yine Trabzon'dan başka bir yönetici arkadaşla konuştum. Trabzon Store'un neredeyse forma kalmadı elimizde dedi. Yani stokları tükettik dedi. Bugün herhalde insanlar kara borsadır orada forma. Evet, o kadar forma satıyor. O yüzden diyorum Beşiktaş bu sene çok arar. Bak Beşiktaş bazı fırsatları değerlendirememişti. Mesela zamanında bir şey Japon oyuncu Galatasaray'daydı değil mi? Beşiktaş'ın uzak doğu açılımı olmuştu hatırlıyor musun?
3: Evet Çin'e gitmiştik.
1: Çin'e gitmiştik. Yani
3: ben de oradaydım.
1: O dönem işte şeye uğraşılıyordu uzak doğu kamplara yani İngiliz takımları gibi değil mi? Çünkü uzak doğuda büyük bir pazar yani. Doğru. Mesela Çin'de kendini tanıtsan düşün kaç nüfusları 1,5 milyar mı 2 milyar mı?
2: Öyle abi.
1: 1 milyar nüfusu var diyelim ki. Evet. Yani orada binde birine kendini ismini duyursan sana sempati duysa forma alsa bitti.
2: Doğru.
1: Şu anda Trabzonspor 2 milyar Müslüman kesime kendini sundu.
2: Doğru.
1: Trabzonspor'un hesabı sosyal medya hesapları 1 milyon 800 bin civarındayken bir anda 200 bin artış yaşadı. Bak, piyasa değeri şu anda kaç olduğunu bilmiyorum.
2: Piyasa değeri de arttı. Borsadaki değeri de arttı.
1: Borsadaki değeri de artmıştır tabii. Yani bak bunlar çok önemli rakamlar Serdar. Evet, sen istediğin kadar ben işime gelmedi. Almayabilirsin, işine gelmeyebilir tabii ki. Evet. Muhammed Salah sadece sağdan soldan gelsin, sağ açıktan gelsin bana orta yapsın. Evet. İşte 20 gol attırır diye düşünmeyeceksin.
2: Evet, o doğru.
3: Şu anda 20 gol attırır.

0: Rahmetli.
1: Tamam mı? 1 milyon da sana forma sattırır tüm dünyada. Doğru, bak doğru, rahat sattırır.
2: Doğru, doğru.
1: Öyle
2: doğru,
1: bir insan. Evet, çünkü evet, gideceğiz, sen de geziyorsun, ben evet, de geziyorum, evet, sen de evet, geziyorsun. Evet, evet. Yurt dışına gittiğimizde o Müslüman coğrafyada Muhammed Salah Trabzonspor formalarını göreceğiz.
2: Evet, doğru. Hep göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz. Ve gurur duyacağız.
1: Evet.
2: Ve gurur duyacağız. Bu çok güzel bir şey. İşte yani bunun da satımı böyle olur. Böyle olur. Yani bunda profesyonel satım olursa çok daha büyük yerlere, çok daha büyük isimler gider ve gelen sayısı da artmaya başlar abi. Şimdi şey de gelmek istiyor ya da onunla da irtibat kuracaklardı. Liverpool'un forvetlerinden bir tanesi. Nunez.
1: Evet tabii.
2: Değil mi? Nunez, şimdi bak akabinde Nunez de geldi. Tabii evet, ki. Evet tabii, yani. Hani konuşulması bile yeter.
1: Doğru,
2: konuşulması
1: doğru.
2: Salah sayesinde konuşuluyor bunlardan.
1: Bir de adını unuttum ben. Evet. Belki siz hatırlarsınız. Bir, bir futbolcu Kolombiyalıydı herhalde. Geldi, şehri beğenmiyorum dedi. Beşinci hafta falan kaçtı gitti.
2: Evet.
1: Hatırlıyor
2: evet,
1: musun? Evet. Bakar mısın? Tribünler dolu. İmza, imza şeyde oluyor. Papara evet, Park'ta oluyor şu
2: evet,
1: anda.
2: Evet.
1: Tribünler evet, dolu.
2: Dolu.
1: İnanılmaz evet, bir kalabalık. İmza yani Trabzon tarihinin bence tabii ki bir transferi bu ama Türk futbol tarihinde de çok önemli bir yer tutacak.
0: Doğru, tabii kesinlikle. Doğru, yani doğru, şimdi bu da ayrı tartışma oldu.
1: Ekonomik bir transfer bak. Ekonomiyi çok etkileyecek, ben, futbol ekonomisini çok etkileyecek bir transfer. Ben DigiTürk'ün söylemiş bulunduğum
0: yayıncı, yani,
1: yayıncı kuruluşun genel müdürü olsam çok heyecanlanırdım.
2: Doğru,
1: yani
2: doğru,
1: aa iyi ki Salah aldılar derdim yani. Evet. Anlatabildim mi? Hani Greenwood beni o kadar heyecanlandırmazdı ama Muhammed Salah heyecanlandırırdı. Yani, çünkü evet, ben neye bakıyorum? Maçlarımı satacağım.
0: 62 milyon takipçisi olan
1: ben
0: bir
1: şimdi,
0: oyuncu.
1: Ne kadar mal oldu? Ben şimdi Ertuğrul Doğan'dan
0: o
1: ne bekliyorum?
0: O rakamları tam emin belli değilim. Ben genelde rakamları
2: 18
0: girmiyorum.
2: 18 milyon euro yıllık alacak diye
1: 20
2: söyleyeyim.
1: Milyona yakın 20 kendi milyon, maaşı.
2: Kendi evet, maaşı. Evet. Peki hani şey falan verilmedi değil mi? Bonservis
1: yok,
2: falan verilmedi.
1: Bonservis verilmedi ama şeyin aha, işte menajerin bayağı bir Beşiktaş'la anlaşamadı konu menejer parası.
0: Beşiktaş'ın anlaşamadı hem menajer parası.
2: Ne kadar dönüyor şeyde kamuoyunda.
0: Beşiktaş'ın anlaşamadığı noktayı
1: ciddi,
0: ben
1: menajer
0: söyledim.
1: Menajer de ciddi para alıyor.
2: Evet.
0: Prensipte varılan anlaşmanın dışına çıktı menajeri.
1: Evet.
2: Ha, menajer zaten çaydı.
1: Hani ilk aha, anlaştığı paradan sonra fazlasını istedi zaten.
0: Zaten Beşiktaş taraftarının
1: ondan dolayı başkan kızdı.
0: Bu arada Beşiktaş taraftarının çoğunluğu alınmamasını doğru buluyor. Bu şekilde alınmamasını. Ama Beşiktaş taraftarının hani niye bizi almadı diyen o kesmin şunu anlaması lazım. Burada Beşiktaş yönetimi menajerin dediğine göre hareket etmek zorunda değil. Menajer sıra dışı bir oran söylüyor. Ve bu tavırdan dolayı vazgeçiyor. Menajer de bu kadar erken bir masadan kalkış beklemiyordu. Onu da net söyleyelim.
2: Yani 5-10 milyon dolar istiyor değil mi?
0: Artı
2: euro istiyor.
0: Bütün planlamanın da riske atılması lazım. Çünkü 5'te bir plan yaptı.
2: Yaptı evet.
0: Orkun'un
2: evet,
0: üzerine bir plan yapıldı.
2: Evet,
0: şimdi Muhammed Salah'ı da getiriyorsun. Orkun'un 3 katı bir maaş alacak. 3 evet, katından da fazla.
2: Evet, evet.
0: Orkun Beşiktaş'a gelmeden önce Liverpool Orkun'a teklifte bulunmuştu.
1: Vallahi
0: bana Serdar Adalı söyledi.
1: Ben Orkun olsam kusura bakma yani Muhammed Salah bir şu kadar para alıyor. Ben diyemezsin.
0: Ama şimdi
1: ya,
0: o zaman şunu söyleyeyim.
1: Yani o ben, kadar da değil yani.
0: Ben Serdar Adalı'nın söylediğini söylüyorum. Liverpool'un teklifini gördüm dedi Serdar Adalı bana kampta. Yani Orkun'a Liverpool masadayken biz Orkun'u aldık. O da tabii Orkun istediği için oldu bu. Büyük Beşiktaş'ta dediler kaptan. Bunu istedi. Hayali tek hayali bu. Liverpool Orkun'u istiyordu o zaman. Şimdi Muhammed Salah'tan Liverpool ayrılıyor. Çünkü Avrupa kulüpleri biliyorsun belli bir yaşı geldikten sonra.
1: Tabii lan bu duygusal bakamaz ki.
0: Bakamaz artık.
2: Evet.
0: Yani o şey yok. Yani biz de bırakacağız. Yine. Ha geçen United bir oyuncuyla Chelsea bir oyuncuyla sözleşme uzattı 35 yaşında. Ben adamı futbolu bıraktığını zannediyordum. Meğersem oynuyormuş. 35 yaşındaki adamda 2 senelik kontrat uzattı mesela.
2: Evet,
0: hem
2: evet,
0: bu yaş meselesine takılmamak konusunda Ahmet abiye katılıyorum.
2: Evet, evet.
0: Ama Beşiktaş Muhammed Salah'dan kötü oyuncu, iyi oyuncu diye vazgeçme olayı değil.
2: Değil.
1: Yok yok, menajerden dolayı.
0: Menajer gidip planlama
1: dolayı. Doğru.
0: Yani şimdi Vincenzo İtalya Muhammed Salah bağırıp çağırma, önde bas falan. Çünkü ben maçlarda seyrettim. Deli gibi bağırıyor adam. Islıklıyor, mıstıklıyor, bağırıyor, çağırıyor.
1: Fatih çok... Terim'in İtalyan versiyonu. Öyle yani diyebilirim
0: bu
1: ben
0: bu tarz
1: sana,
0: oyuncularla evet, bu ilişkiyi
1: değil
0: şey bilir mi?
1: Fatih
0: tabii,
1: Terim tarzı biraz
0: Yılmaz
1: hocam.
0: Vural, İtalyan Yılmaz Vural demiştim ben.
1: Bence ben Fatih Terim.
0: Çok yerinde duramıyor.
1: Evet. Gerçi Yılmaz Vural gibi bazen futbolcuya vurduğu da oluyor. Doğru. Şeyde o İtalya'da bir iki takımdayken yapıyordu.
2: Güven verdi mi size?
0: Verdi.
1: Bence verdi. Verdi verdi.
2: Yani verdi.
1: Bak ben yayının başında ne dedim? Evet. Ben İtalyano'ya özellikle çok güveniyorum dedim. Beşiktaş'ın hala çok eksiği var.
2: Peki, geçen seneki Orkun performansını göz önünde bulundurarak Beşiktaş'ı Orkun üzerinden dizayn etmek mantıklı mı?
0: Geçen seneki Orkun performansı.
2: Ben bir şey görmedim.
0: Geçen seneki Beşiktaş performansını konuşalım.
1: Geçen sene Beşiktaş ne kadar?
2: Ama Orkun'da da bir şey görmedim. Şimdi o bak, kırmızı kartı da hatırlıyorum yani. Orkun'da

0: Nereden gelme? Bundesliga'dan, Hollanda liginden gelme.
1: Evet. Evet. Milli takımda da bir şey görmedim.
0: Hollanda liginde Orkun gibi futbolcular sistem oyuncularıdır.
2: Evet. Doğru.
0: Kurtarıcı değildir. Mesela Almanya'da ne dedim Müller, bizden dedi Ballon d'Or alan çıkmaz ki.
1: Evet.
0: Biz sistem takımlarıyız. Sistem takımlarıyız,
1: doğru.
0: Ve öyledir. Hı-hı. Hollanda sistem takımlarıdır. Öyledir. Belçika. Hı-hı. UEFA sıralaması Belçika. Benim üzerimde Türkiye'nin. Ben 9.'cuyum. O nerelerde? FIFA sıralamasında o gene üstte.
1: Evet.
0: Ama ne var Belçika'da yani diyorsun? Ama takımları, ama milli takımı hep sistemdir, doğru, bunlar. Bak hep, doğru, sistemdir.
1: Orkun da mı öyle?
0: Tabii Orkun da sistem oyuncusu. Şimdi yanına bir Salih'i koydum. Bak milli takımda, bak burada nasıl? Biz kendimizi yırtıp Montella'ya. Koy Salih'de ikisini yan yana, bozma.
1: Evet, evet.
0: Hakan Çalhanoğlu'ndan dolayı bozuyordu. Hı-hı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu artık son dönemleri milli takımda. Belki oradaki ikili Orkun'la Salih Özcan olacak. Hı-hı. Mesela Salah sağında olsa Orkun'un, örneğin mesela Salah, acayip bir seviyeye geçerler.
1: Evet.
0: Sergen Hoca döneminde Pjanic geldi Barcelona. Ben inanamadım. Haberi ben duydum. Bana haberi söyleyen gözünü seveyim imza atınana kadar yazma dedi. Kulüp açıklayana kadar.
1: Evet.
0: Yazmayacağım dedim, söz dedi. Ama ben onu YouTube'da anlattım isim vermeden. Yer yerinden oynayacak birazdan arkadaşlar. Bugün Türkiye'de futbolda yer yerinden oynayacak falan diye. Barcelona'dan Pjanic geldi. Çok kötü bir sezon geçirdi.
1: Evet.
0: Çünkü takım kötüydü.
1: Evet, evet.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Takım kötüydü.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Orkun'un Salah'ın da son senesi
2: Barcelona'da kötüydü.
0: Çok kötüydü.
1: Kötüydü. Kötüydü, doğru.
2: Sevgili yani, Serdar, Barcelona'da kötüydü.
0: Evet.
2: Yani sen gidip çok iyi Barcelona'dan Pjanic almıyorsun.
0: Ama Pjanic abi.
2: Çok kötü bir Barcelona'dan.
1: Geçmişe göre çok kötü.
2: Çok kötü bir Barcelona'ya oynayamayan adam alıyorsun.
0: Ama Pjanic.
1: Doğru, Pjanic, doğru.
0: Juventus'tan
1: doğru
0: geldi Barcelona.
2: Ya tamam. Ben,
1: yani o zaman Orkun'un üzerine şimdi yapılan bir inşa mantıklı diyorsun.
0: Şimdi sadece Orkun'un değil. Orkun'un merkezinde olduğu sağ olsun. Tek başına kurtarıcı değil.
1: Tamam.
0: Şimdi bak,
1: bu sene nasıl bir şey olacak?
0: Trabzon'da da mesela sadece Salah'a bir sistem kur. Olmaz.
1: Orada, ya Beşiktaş'taki bir sistem bu sene nasıl olacak abi? Onu bir sen hazır seni bulmuşken.
0: Önde basan. Zaten maç başladı herhalde. Muhtemelen de öyle.
2: Başladı.
1: Ya orta saha dizilimi nasıl olacak?
0: Önde basan. Rakibine acımayan. Öyle bir Beşiktaş'ın peşinde. Vincenzo Italiano. Bunu da İtalya liginden biliyoruz. Yani orada Fiorentina'dan biliyoruz. Bologna'dan biliyoruz. Önde basan. O yüzden sağ bekleri,
1: sol bekleri. Portekizlilerin olduğu dönemdeki Beşiktaş'ı mı seyredeceğiz biz?
0: Daha ağır. Daha
1: da iyisini daha seyredeceğiz. Disiplin.
2: Maç başladı 5 dakika oldu. Bakalım dakika skor sürekli vereceğim ben. 0-0 şu anda. Beşiktaş devam ediyor. Ben bu maç...
0: Klasik kadro Vatara var.
2: Çok takılacağını zannetmiyorum Beşiktaş'ın zaten.
0: Bak, kağıt üzerinde bu takım yani Kralove, Midtjylland takımından daha hafif, hı hı, bir takım.
2: Ama Çek anlamı takımları bize hep ters gelir abi.
0: Ben ama kağıt üzerine buna bakmam. Bu işte rehavete girmeyeceksin. Çek takımları da, evet, sert takımlarda,
2: evet, evet,
0: sürpriz yapabilir sana ama hani
2: al 11 belli. Burada takılırsan istersen oku sen 11'i.
0: Yani Boğaz'da işte atıyorum denizde hani boğulmayıp da gidip deride boğulmak gibi bir şey.
1: Yani Kasım ayında, Aralık ayında artık Beşiktaş kopmuş bir Beşiktaş değil de potanın içinde sonuna kadar şampiyonluğu oynayan bir Beşiktaş bekliyoruz bu sene.
0: Yani zaten öyle gözüküyor.
2: Taraftarın beklentisi o zaten.
1: Hayır, şu an tamam, beklenti ama gerçek de bu mu? Ondan zaten.
0: Hayır, Türk takımları içerisinde en hazır seviyede olan Beşiktaş gördüm.
2: Kitabın ortasından kadro sence yeterli
0: dünkü
2: mi?
0: Dünkü Fenerbahçe'yi çok beğendim.
2: Peki Serdar, soracağım sana. Geçen seneki Galatasaray biliyorsun. Ölçümü şimdi geçen seneki Galatasaray.
0: Evet.
2: Galatasaray'da da eksikler var bu arada da. Gene de Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var yani baktığın zaman.
1: Evet. Bozmadığı bir kadro var.
2: 4 sene 5 senedir birlikte oynayan bir kadro var.
1: Evet. Teknik heyet var.
2: Beşiktaş şu andaki Galatasaray'la kıyasladığında daha mı iyi daha mı kötü?
1: Bence değil canım, o kadar değil.
0: Çok güzel bir soru. Ben eski bir yöneticiye 100. yıl şampiyonluğu var ya Beşiktaş'ın. Hı hı. Dedim ki o zaman
2: gene
0: o sene...
2: politik cevap geliyor. Bak,
0: o sene ne yaptınız dedim abi. Adam ne dedi biliyor musun? Çok basit dedi. O senenin dedi bizden önceki şampiyonu kimdi dedi. Galatasaray dedi.
1: Evet.
0: Galatasaray'dan daha iyi bir takım kurduk.
1: Evet.
2: Başka
0: türlü olamaz.
2: İşin sırrı bu zaten. Doğru.
0: Bir de dedi Galatasaray'ın şampiyon hocası geldi bize dedi.
1: Evet.
0: Lucescu.
1: Lucescu.
0: Geriye kaldık da onlardan
2: ben
0: daha...
2: Ben zaten Lucescu
0: en azından,
2: olarak şampiyon.
0: En azından onlardan aşağı olmamam lazım. Çıta bu. Şimdi geçen sene Galatasaray şampiyon. İşte o olmamalı. Ondan önceki seneni.
1: Doğru.
0: Çünkü
1: doğru,
0: geçen sene Galatasaray iyi değil.
2: Ben şu açıdan diyorum.
1: Son iki ay.
2: Ama bak, evet, ben
1: yürüyecek hali yoktu
2: Galatasaray. Ben de çok
0: Fenerbahçe o puanları kaybetmese şampiyon Fenerbahçe'ydi.
2: Ben de burada politik bir soru sorayım.
1: Evet,
2: geçen seneki Galatasaray'dan iyi misiniz diye o yüzden sordum zaten. Eğer sen iyiyiz abi desen bir önceki
1: seneyi
2: şey
1: Galatasaray'ı gösterdi.
2: Çünkü Galatasaray emin

0: benim takviye yapacaktır.
1: Geçen
0: böyle
1: kalmayacaktır yani.
2: Hiç belli değil abi.
3: Şu an bak geçen, hatta gene 2 sene öncesi Şampiyonlar Ligi Litvanya takımının ne? Hatırla. İyi bir santraforları olsaydı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giremiyordu. Çok iyi hatırlıyorum.
2: Evet evet.
3: Neden?
2: Evet.
3: Yaz sıcağı, rehavet hazır değil falan. Şimdi bu yaz sıcağında geçen seneki Beşiktaş'la bu seneki Beşiktaş arasında ciddi fark var. Bak çok ciddi, oyun anlamında da söylüyorum.
0: Ben fark olduğuna şimdi inanıyorum. Yeterli
3: ben,
0: mi diyorum
3: ben
0: bak.
3: Ben burada hazırım. O. Şimdi ben burada hazırım bu halde.
0: Bu kadrolar, bu takımlar hazır.
3: Bana 4-5 tane daha. Ben Beşiktaş başkanı böyle konuşuyor ya da ben İtalyanım.
0: Tamam.
3: Bana 4-5 tane daha transfer gelecek mi kardeşim? İlk
2: gelecek,
3: 11
2: mi?
3: Gelecek.
2: Gelecek mi? Onu soruyorsa gelecek mi?
3: Gelmezse zaten ligin
2: mesela ilk bir tane daha forvet gelecek
3: gelmezse
2: mi?
3: Gelmezse ilk 4'e giremezsin.
2: Gene ilk 4'e giremezsin diyorsun. Bu şu kadar öyle giremezsin diyorsun.
3: Bu değil. Şimdi bazı
2: duymak istediğimizi duyduk.
3: Tamam, aynen.
2: Şimdi
3: onun Kaya abi, Kaya Çilingiroğlu TRT'de söyledi ya bu kadroyla falan doğru.
2: Bana ama da bu Kaya Çilingiroğlu da kitabın ortasından konuşuyor.
3: Evet, evet.
2: Bu Karadenizlerin özelliği herhalde.
1: Abi, benden de ortasından konuşuyor.
3: Kaya abinin babası da Kaya.
2: O da öyleydi.
3: Evet. Milliyette hem yazıyordu.
2: Değerli bir doktor.
4: Yönetici de değil miydi aynı zamanda? Beşiktaş yönetiminde de bulundu diye biliyorum ben babasına.
3: Çok eski dönem.
2: Evet, eski olabilir. Dönem olabilir.
4: Olabilir, evet.
3: Orada da büyük Kaya abi hakikaten kitabın ortasından konuşurdu. Babadan oğula geçmiş. Şimdi ama doğru tespit. Bu kadro olmaz. Tabii ki sana bir santrafor gelecek mi? Gelecek ilk 11. Sana bir tane sağ açık gelecek U23. Bak Almanya'dan gelebilir. Çok iyi bir adam.
2: Harika.
3: Orta saha iki tane gelme ihtimali var. Sol stoperi tutuyorlar şu an.
2: Bak kaleci olayını çözdü mesela.
3: Bak sol yani stoperi, sol stoperi de Türkiye'den alabilirler. Yerli. Türkiye'den alabilirler mesela. Ama ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, bak bunu çok net söylüyorum.
2: Sol stoper yerli kimi alacaksınız?
3: Hayatta futbolcu önermem. Bak hayatta önermem. Yani menajerlik mi yapıyorsun demesinler diye. Ama bu söyleyeceğim isimle benim bir çıkarım olmayacak. Herkes anlayacak. Ben bir gün düşünmem Icardi'yi alırım Beşiktaş'a.
2: Galatasaray'dan.
3: Bir gün. Yok Galatasaray'da değil artık.
2: Ha değil.
3: Neden?
2: Neden?
3: Oğun önünü kesmez. Tamam, bir maç o oynar. Evet. İki maç Icardi oynar.
2: Ama belini çeviremeyen bir Icardi var.
3: Ben Icardi son yarım saat ilk devre ben Icardi oynatırım. Evet. Sonra oğu alırım. Belini çeviremiyorsun.
2: Evet, vallahi çeviremiyorum.
0: Abi Salah'ı beğenmiyorsun, şu takıma giremez diyorsun, Icardi istiyorsun. Ben şimdi anlamadım vallahi Serdar Sarı.
3: Vallahi bak Trabzon'un yerinde de olsam Icardi'yi alırım. Ligi biliyor.
2: Evet,
3: bak,
2: biliyor.
3: Beşiktaş'ın
0: Trabzon müthiş. Bak Icardi'ye ihtiyacı olmayan tek takım Trabzon'dur.
3: Eğer gelirse Icardi
0: bence onu açıyor.
3: Bak evet, yeterince Icardi gelirse oğlan nasıl bir ikili olur biliyor musun? Pascal Numa İlhan Mansız. Evet. İlhan Mansız Ahmet Dursun. O Mario kadar. Gomez Cenk Tosun.
2: O kadar abi.
3: Öyle ikililer olur.
2: Güzel.
0: Bence Vedat Muriç'in yanına da olur mesela.
2: Evet.
3: Mesela bak.
0: Evet olur.
3: Vedat
0: ama Trabzon'un o kadar ihtiyacı yok.
2: Şu an
3: Trabzon Salah'a
2: dört büyükte golü atanlarda en zayıf halka Beşiktaş'ın forveti.
3: Öyle şimdi, gözüküyor.
2: Öyle gözüküyor. İşte Talişka. Diğer tabii tarafta Onaçu. Öyle değil mi? Galatasaray'da Osimhen.
0: Vedat Muriç iyileşirse Vedat Muriç forvet değil.
2: Ama şu an en zayıf halka Beşiktaş'ın forveti gözüküyor.
0: Doğru.
2: Evet. Yani kendini daha rüştünü ispatlayamadı.
0: Evet evet. Yani
2: maalesef ispatlayamadı.
0: Zaten bir forvet daha alacağız diye açıklıyorlar evet, sürekli. Ama evet, kim bakalım bence gelecek merak ediyorum.
2: En az bunun kadar da kötü olması gerekiyor. Şey, iyi olması gerekiyor.
0: İyi olması gerekiyor.
2: Yani özellikle iyi olması gerekiyor.
0: Başka bir dakika ya. Serdal Başkan'a oh dedirtti adam ilk maçında. Ya. Bir de çok güzel gol atmıştı yani. Hatırlıyor ilk golü.
2: Ama Galatasaray maçında mesela ortalıkta yok.
0: Yok. Bak işte bu
2: kaybolup gitti
0: ama
2: yani.
0: Devamlılık
3: bu
0: önemli.
3: Beslenmeyle evet ilgili.
2: Tabii.
3: Bu beslenmeyle tabii, tabii, ilgili.
2: Tabii. Yani Davidson ezdi geçti adamı.
3: Tabii bu biraz da beslenmeyle ilgili.
2: Evet. Evet.
3: Ben şeyi hiç unutmam. Söyle Trabzon'da oynuyordu. Dedim ki Vida dedim nefes aldırmaz. Eğer gününde oynarsa
2: evet,
3: Vida aldırmaz. Nefes aldırmaz.
2: Kesinlikle.
3: Eğer gününde olmazsa Vida kırmızı kart görür, penaltı yapar falan diye. Hakikaten dedi o.
2: Evet,
3: gününde değil de Vida. Orayı cımbızlayıp sevgili Trabzon'da sağ olsun sosyal medyada da
2: paylaşmışlar.
3: Vida adım attırmaz diye söylüyor. Hakikaten Beşiktaş savunmasını dağıttı. Çok evet, büyük golcüydü.
0: Onu söylüyor, çok güzel dedi yapıyorlar. Senin söylediğin arasından bir şey.
3: Bunun nedeni o tekrar buraya geri gelme ihtimali yüksek. Şu an kendi istemiyor.
2: Evet.
3: Yani Türkiye Ligi'ni istemiyor.
0: Çok büyük para diyorlar ama ya.
3: İyi bir rakam, çift haneli bir rakam verilirse gelir. Bence çok olur.
0: Dünya Kupası'ndaki Sörloth ister misin sen?
3: Ben o pası vermeyen Sörloth'da futbol bile konuşmam.
0: Yani bence ben başkan olsam Sörloth'a alırım şu anda.
2: O pası nasıl vermedi ama?

0: Yani
1: işte.
2: Yani var ya.
1: Tabii bilerek vermemi durumu değil tabii. Basiret bağlandı.
2: Öyle mi ama?
1: Tabii.
2: Hani bir ego çarpışması
0: bence
2: var mı?
0: Bence forvet egoistliği yaptı orada. Bence
2: sanki,
1: çok
2: sanki.
1: Çevre kontrolünü yapamadı gibi geliyor.
2: Ama gördü be abi.
0: Zaten kötü bir dünya kupası geçirdi yani.
2: Ama solda gördü. Yani. Şey solda gördü abi,
1: söyledim,
2: gördü.
1: Soldaki Haaland.
2: Ya gördü.
1: O riski almam. Hani santrafırlar alıyor o riski.
2: Alıyor. Alıyor. Alıyor.
1: İşte kaybetti. Mesela evet. Kendi ülkesinde bile evet. Kendi ülkesinde bile ikiye bölündü insan. O pası evet. Niye vermedi?
0: Gene dedi. Dua etsin Norveçli. Bizim coğrafyada olsaydı ülkeye ayak basamazdı.
2: Yani öyle olurdu.
1: Hocam sana bir şey
2: öyle
1: söyleyeyim.
2: Öyle olurdu. Gerçekten öyle olurdu.
1: Kolombiyalı olsaydı gezegeni terk etmek zorundaydı.
0: Kolombiyalı ülkeye hiç gitmeyecek.
2: Doğru diyorsun. Kolombiyalı yani. Daha sert.
1: Orası yani orası Allah göstersin. Çok evet. Acayip bir evet. Durum ama.
2: Hayat riski var yani. Yani. Yaşam riski var orada.
0: Doğru. Doğru diyorsun.
1: O da ancak evet. Bir Norveç'te yapabilir.
2: Davinson zaten dünyada yapabilecek pek yerde yaptı.
0: Tolga'ya soralım o zaman. Evet. Davinson Sanchez ne yapıyor? Yok ortada.
2: Geldi abi.
0: Geldi mi yani?
2: Yeni geldi abi.
0: Bayağı uzun tatil geçiriyor.
2: Galatasaray yöneticisi şöyle bir açıklama yapıyor.
0: Galatasaray çok iyi bir kulüp. Mesela Icardi de öyle gidiyor gelmiyor. Davinson da öyle yapıyor.
2: Şöyle diyor. Az önce sizin dediniz ya işte gerçek profesyonel bunlar dediniz ya. Hemen kendi takımlarına dönüyorlar. Biz de işte anca dönebildiler diye Galatasaray yöneticisi en son bir açıklama yaptı. Bakın arkadaşlar dedi biz transfer yapacağız. Bakın dedi Dünya Kupası'ndan gelen adamlar da yeni yeni takımlarına geliyorlar. Hı-hı. İşte bak Davinson daha dün geldi. Ona istinaden
0: final oynayan
2: biz de
0: adam,
2: ona göre yapacağız
0: final
2: dedi.
0: Final oynayan adam geçen hafta maça çıktı.
2: İşte o da var
0: gözünü
2: abi.
0: Seveyim hocam.
2: Ama işte sen abi bunları yetiştirdin.
0: Takım bir aydır antrenman yapıyor senin
2: muhabirleri
0: hocam.
2: Muhabirleri yetiştiren adamlardan bir tanesisin. İşte bir muhabir de kalkıp o soruyu onu orada
0: evet,
2: sorsa.
0: Evet sormalıydı.
2: Sorsa doğru. İş biter abi.
0: Evet,
2: ama sormuyorsan bilmeyen de yani, yiyor.
0: Doğru diyorsun.
2: Maalesef.
0: Yani ben şimdi mesela
2: o zaman muhabir olamıyorsun o zaman.
0: Burada
2: maalesef.
0: Çok övdük Icardi'yi. Benim şimdi hakkında yemeyelim. Tanju Çolak'tan sonra bak diyorum hep.
2: Evet,
0: Tanju
2: evet.
0: Çolak da bu topraklardan yetişmiş ve çok Metin abiyi seyredemedik. Metin Oktay'ı tabii ki Allah rahmet eylesin. Ama Tanju Çolak çerçeveyi gördüğü zaman o out atmazdı. Mutlu ya kaleci kurtardı ya gol olurdu.
2: Gol olurdu evet.
0: Başka bir şansı yok evet, yani. Evet. Bak direkten bile
1: tam
0: dönmezdi.
1: Tam bir çerçeveciydi.
0: Tam çerçeve doğru, adamıydı. Doğru. Icardi ben Tanju'dan sonra seyrettiğim en net golcü.
2: Doğru.
1: Evet.
0: Kaleciyle karşı karşıya kaldı mı gol diyordum doğru, ben yani. Doğru. Daha yürüyünce hani bazen dersin ya vurduğu anda gol diye derdim yani.
2: Doğru,
0: ama
2: doğru.
0: Şimdi buna rağmen ben Icardi istemem çünkü profesyonel değil ya. Yok kızlarım, yok bilmem ne. Hayır kardeşim ben sana 20 milyon, 10 milyon maaş veriyorum.
2: Doğru,
0: neyse işte.
2: Doğru.
0: Kusura bakma ya. Önce
1: abi,
0: senin
1: bir
0: takımın.
1: De, bir de Jardel
0: sonra
1: vardı.
0: Ailen. Kusura bakma evet, yani.
1: Evet. Jardel vardı bir de yabancılar.
0: Jardel değil. Jardel var, yine de evet, yine evet, de bak evet. Jardel değil. Tamam da mı?
2: Çok iyiydi.
0: Süper Mario.
1: Yok ben yabancılar için söylüyorum.
0: Yabancılar bak o da iyi golcüydü. Bir çok şey demiyorum.
1: Evet. O da çerçeveciydi.
0: Evet. Ama Icardi'nin farklı özellikleri var.
1: Icardi yani doğuştan golcü diyebileceğiniz
0: bir adam. Icardi iyi bir yani psikolojide olsun dünyanın her takımında oynar. Ama forvet olarak oynar. Formayı da kimseye bırakmaz.
2: Evet. Okan Buruk'un da onu idare etme tarzı da çok profesyonelceydi abi. Yani onunla nasıl oynaması evet, gerektiğini. Onu soracağım size. İşte Fatih Tekke ki problemsiz bir adam Salah. Şey Icardi'ye göre. Büyük yıldızları idare etmeyle ilgili kafanızda bir soru işareti var mı?
1: Bende yok.
2: Yok mu?
1: Yok.
2: Çünkü problemsiz adamlar bir de var.
0: Şimdi
2: Galatasaray'dakiler problemli.
0: Tabii ilk defa böyle bir yıldızla çalışacak
2: evet,
0: Fatih Hoca. Bilmiyorum
2: evet,
0: yani daha önce hiç böyle bir şey olmadı.
2: Aha.
0: Ya çok büyük bir isim.
2: Evet.
0: Yani aynı şey Fenerbahçe'de İsmail Hoca için söyleniyor.
2: Doğru. Doğru,
0: yani bu da
2: doğru,
0: o da var yani.
2: Doğru. Yani idare yani, edebilecekler mi büyük yıldızları?
0: Ya mesela Asensio İsmail Hoca ya.
2: Okan kendi rüştünü ispatladı o konuda.
0: Herkes onu konuşuyor yani.
2: Diğerleri bunu yapabilecekler mi sizce?
0: Evet yani biraz orada bir soru işareti bende de var.
2: Var
0: doğru
2: değil mi abi? Evet, evet. Ki Salah öyle kaprisleriyle öne çıkan bir adam değil diye biliyorum ben ama.
0: Değil ama belli de olmaz bilmiyoruz evet, yani. Evet, şimdi evet, bak yani İngiltere'nin Liverpool'un hocalarını düşündüğün zaman. Hangisine kaprisi yapacaksın ya? Klopp'u mu yapacaksın?
2: Doğru.
0: Yani istersen. Sen şampiyon, ben yaptım şampiyon dedi. Liverpool seni kulağından tutar atar dışarıya yani. Klopp öyle bir şey yapamaz.
2: Tamam. Ki Klopp açıklama da yaptı. Salah'ın Trabzon'a gelmesinden sonra efendiliği ve güzelliğiyle ilgili, hayat güzelliğiyle ilgili, güzel bir insan olmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Hı-hı. Açıklamanın sizin içerisinde adam, karakteriyle ilgili de.
0: O adam tam bir psikologdu yalnız. Ya, sadece hoca değil.
2: Gerçekten öyleydi. Yani Salah iyi bir karakter. Onu Klopp'tan da Klopp herkese açıklama yapmaz diye düşünüyorum ben.
1: Yok yok.
2: Yani bunu Salah için yapmışsa bu açıklamayı demek Salah iyi de bir karakter.
1: Yani Klopp'un Alman milli takımıyla ilgili açıklaması son açıklamaları da çok enteresan.
2: Ne diyor?
1: Çok o da kitabın ortasından konuştu işte.
2: Hı-hı, hı-hı.
1: Senin gibi.
2: Hı-hı.
1: Böyle yani böyle yapacaksanız hiç gelmeyin falan
2: doğru,
1: dedi adam.
2: Yani.
0: Evet doğru.
1: Yani çok net konuşmuş.

0: Tatlı.
1: Yani sahneyle bu iş olmaz.
2: hemen
1: sahneyle Alman milli takım olmaz yani. Olmaz.
2: Hemen bir dakika evet. Skor verelim maçla ilgili. Hiç Serdar bakmıyorsun. Bakıyorum, ya. 17. dakika oldu. Kralove 0, Beşiktaş 0 devam ediyor. Bakalım ne olacak? Nasıl takibine göre Beşiktaş mı iyi oynuyor, Kralove mi? Ne diyorsun?
0: Maç ortada diyelim.
2: Ortada diyelim.
0: Öyle daha erken.
1: Nerenin takımı? Çekya'nın.
0: Çekya takımı.
1: Evet. Futbolu bilen bir ülke.
0: Buradan iyi bir skor avantajına dönerseniz işte kendi sahanda ya buradan 0-0 1-0 bile 0-0 bile iyi bir skor.
2: Dün akşamki maçı biraz da konuşalım.
1: Evet, Fenerbahçe'yi
2: beğendim dedi.
0: Çok beğendim. Yani şöyle, o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki daha önceki iki Avrupa maçında.
2: Çok kötüydü. Aziz Bey'in bir şey olmuş mu dünkü kadroya? Çok konuşuldu.
1: Soyunma odasına inmiş diye mi
2: söylüyorsun? Yok. Yani maç başında yani o kurulan kadroda Aziz Bey'in sizce bir dahil olmuş mu?
0: Ben zannetmiyorum.
2: İlk 11'de yani şunu da oynat, bunu da oynat diye.
0: Ben zannetmiyorum. Yani evet, çok iddialı olur.
2: Yani ne bileyim, İsmail Hoca mesela hazır değil diyordu. Asensio için.
0: İşte onlar
2: Kante için hazır değil diyor. Yani onlar 90 dakika oynattı evet. Yani.
0: Onlar kafada soru işareti.
2: Kante'yi 90 dakika oynattı.
1: Evet.
0: Onlar tabii ki kafamda soru işareti. Yani o söylenenlerle eylemlerin
2: farklılığı. Hatta oynatmıyor. Kante'yi satacaklar mı acaba deniyordu. Evet. Şey,
0: nasıl oynadı Kante?
2: Çok iyi oynadı bence dün akşam.
1: Abi Süleyman Arat'a sordum. Hı-hı. Burada canlı yayında. Hı-hı. Abi dedim Aziz Yıldırım zaman zaman soyunma odasına iner mi? Dedi ki huylu huyundan vazgeçmez sonra.
0: Ha şu an iner mi bilmiyorum. Eskiden iniyordu. Zico'nun
1: i̇şte direkt huylu huyundan vazgeçmez dedi bana.
0: Zico döneminde.
1: İşte onu diyorum yani. Ondan Ahmet abinin sorduğunda kesin böyle hayır yapmamıştır da diyemiyoruz onun için.
2: Ya ben de diyemiyorum.
1: İşte onu diyorum ben. Ahmet abi daha iyi bildiği için.
2: Şeyde İsmail Hoca'nın da inat tarafı var.
0: Ahmet abi soyunma odasına iner tabii.
2: Hayır soyunma odasına inmiştir demiyorum. Soyunma odasına inmiştir demiyorum. Maçtan bir gün önce İsmail Hocam sen şu 11'ini bir açıkla bana demiştir bak. Doğru. Hocam kimi oynatacaksın bir say bakayım bana demiştir. Ondan sonra da ya bak sen öyle yapıyorsun ama geçen maç şöyle oldu böyle oldu.
1: Evet.
2: Bu adam kaç gündür antrenmana çıkıyor, sen onu koy gerekirse der hocaya.
0: Ben Aziz Bey'in
1: biz yani çok şaşırmayız
0: daha önceki başkanlığı döneminde özellikle daha gençken böyle hani haberler çıkıyordu işte kadro falan.
2: Valla ben Aziz Bey'in haberleri çok iyi anladığını düşünüyorum bu arada.
1: %100. Burası da hiç tartışılacak bir şey değil abi.
0: Haberleri okuyun.
2: %100. Gidip teknik direktörün diplomasını alsan yemin ederim.
1: Daha fazla anladığı kesin.
0: Haberleri okudum da tercihlerine baktığımda dedim ya doğrusunu yapmıştır.
1: Doğru yapıyor.
2: Doğru Mourinho dedin.
0: Onu söyledim olmuştur.
2: Mourinho dedin bak.
1: Evet Mourinho'dan daha iyi anladığı kesin.
2: Geçen sene Benfica eşleşmesindeki Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerektiğini düşünüyorum. Tamam mı? Ali Bey değil, Ali Bey tabii Ali Bey o maçtan sonra bıraktı zaten kaybetti seçimi değil mi?
1: Evet.
2: Ali Bey değil de
1: Aziz
2: Bey başkan olsaydı Mourinho yani şey dedi ya biz Şampiyonlar Ligi'ne mi kalacağız zaten? Yani bizim zaten yerimiz UEFA Ligi. Evet, Benfica daha şanslı dedi ya.
1: Evet,
2: o gün kravatını sökerdi onun.
1: Evet,
2: yakasındaki Fenerbahçe rozetini alırdı. Hocam sen kenara çek.
1: Kesinlikle.
2: Bugün işte kimdi o yedek hoca?
1: İsmail Kartal devam edelim.
2: Yok. Yedek hoca.
0: Yardımcısı.
1: İsmail Kartal gelir abi yine gelir.
2: Bir Türk hoca var ya her seferin o. Onunla çıkardı ve Benfica maçını o maçı da kaybetmezdi.
1: Kesinlikle.
2: Birinci hata bak. Ali Bey'in birinci hatası oydu. İkinci hata. Ya sen şeyle Kerem'le anlaşmışsın. Kulüple demişsin ki Kerem bana satacaksınız. Onlar da demiş ki şu maçı oynayalım öyle verelim demişler. Değil mi?
1: Evet.
2: Kardeşim bana karşı oynatamazsın o zaman
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii.
2: Ben seninle anlaşmışım. Ben sıkışmışım. Bana karşı oynatırsan kusura bakma ben almıyorum diyeceksin yani.
1: Adamın attığı son gol o da.
2: Seni onunla eledi. Seni onunla eledi abi yani.
1: Ondan sonra
2: bir dakika abi. Kaç milyonluk golü?
1: Doğru.
2: Kaç milyonluk golü? Diyorum bak yani.
1: Doğru.
2: 50 milyon euroluk gol attı sana adamı yani. Anlatabildim mi?
1: Bir transfer parası
2: bir de sen
1: verdi.
2: Bir 25-30 milyon adam için para verdin. Al sana 80 milyon lira.
1: Doğru.
2: 80
1: doğru.
2: milyon euro.
1: Büyük, 80
2: büyük
1: milyon,
2: hata.
1: Tabii.
2: Bak Aziz Bey böyle hataları yapmazdı.
1: Yapmaz abi. Yapmıyor da.
2: Vermiyor musun? Tamam ben şimdi anlıyorum ama benim maçıma çıkamaz kardeşim derdi. Bu şartı koyardı.
1: Koyardı abi doğru söylüyorsun. Evet Aziz Yıldırım farkım.
2: Yani o yüzden ben futboldan gerçekten anladığını düşünüyorum. Evet Fenerbahçe'yi dünkü Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Sen nasıl buldun Tolga?
1: Ben
2: sen
1: çok beğendim
2: değişik
1: abi.
2: Gözleri.
0: Bu arada Talişkan'ın
1: Talişkan'ın
0: golü çok
1: güzeldi. Talişkan'ın çok güzeldi ki yani penaltıyı atamadı diye edinmedik hakaret kalmayan Talişkan'ın kim olduğunu zaman zaman Fenerbahçeli.
2: Talişka'yı Beşiktaşlar çok iyi bilir ama Serdar iyi bilir.
1: Yani bir penaltı atamadı diye bu kadar iyi. Galatasaray maçında penaltı atıp bu kadar
0: Talişka,
1: bir Talişka düşmanlığını ben anlamadım yani.
0: Arap

0: Arap Ligi'ne ilk geldiğinde o zaman Rafa Silva fırtınası esiyordu Türkiye'de. Dedim ki bu dedim Talisca Rafa Silva'nın çantasını taşır.
1: Evet, yani. Evet.
0: O taraf Talisca diyor falan. Burada bir dedim Rafa Silva var falan. Fakat şimdi ben bakıyorum Talisca'nın istatistiklerine.
1: Evet.
0: Hakikaten şu anki Rafa Silva onun çantasını taşıyabilecek pozisyona gelmiş.
1: Evet, evet, evet.
0: Bir kere mental olarak teslim olmamış, bitmemiş, bitirmiyor kendini.
1: Öyle.
0: Oradan gelip
2: bu yaşta çok hırslı
0: bir,
2: hala.
0: Bir şey böyle bir dönem yaşadı çünkü o çok yumuşak bir ligden geldi. Yani şimdi Darwin Nunes ismi geçiyor.
1: Evet.
0: O da geldiğinde Beşiktaş yönetimi dedi ki ya bu riski almıyorum. Yani bu adam birkaç ay sonra hazır olacak. Onu bekleyene kadar sıkıntı yaşayabilir
2: Kante mi? Kante bile ya. Kante 4-5 maç sonra şey yani.
0: Orası idmanları geldi. Yani orada bence idmanların hakkını veren 3-4 adam vardır. En başta da Cristiano Ronaldo
1: öyledir,
0: geliyordur.
1: Öyledir.
0: Fakat teslim olmadı. Çok geniş bir kadronun içerisinde kaybolup gitmedi Anderson Talisca.
1: Evet.
0: Burada kendini buldu.
1: Evet.
0: Mesela bana göre Anderson Talisca Çin yerine parayı tercih etmese Premier Lig yaşı gereği gidiyordu.
2: Çok rahat oynardı. İsmanya'da.
0: Bugün bambaşka bir Anderson Talisca görecektik belki de.
2: Doğru. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım.
0: Kendi bir tercih etti.
2: Bence futbolu ikinci hobisi olarak görüyor. Birinci hobisi müzik onun biliyorsun.
0: Evet, bir de çok para kazanmaya çalıştı.
2: Para alayım gideyim müziğimi yapayım dedi.
0: Çok para kazanmaya çalıştı. Bir de yardım sever bir adam.
2: Çok genç Arabistan'a gitti.
0: Evet. Hep böyle sağa sola ailesine, akrabalarına,
1: yardım eden bir
0: fakir fukaraya, Türkiye'de bile Ramazan ayındayken yardımlar ettiğini biliyordum.
2: Evet, onlar da biliyorsun 50 tane kardeşi vardır 50 tane.
1: Osimhen de öyle. Yardım etmeyi çok sever.
0: Kariyer odaklı gitmedi o.
1: Doğru.
2: Osman da 20 kişi aynı ayda kalıyorlar kocaman bir ama 20 kişi.
1: Evet.
2: Ne kadar Nijerya'da akrabası varsa getiriyor buraya.
1: Doğru. Fenerbahçe iyi yolda. Ben geçen sene şuna katılmadım. Hiçbir zaman hala katılmıyorum. Fenerbahçe forvetsizlikten dolayı şampiyonluğu kaybetti. Hiç katılmıyorum. Talisca gibi bir adam. Yani penaltı atamadığı üzerinden kurulan bir teoriydi bu. Hiçbir zaman da katılmadım. Hala da katılmıyorum. Hala o forvetsizlik dediği durum devam ediyor. Çatır çatır Fenerbahçe topunu oynuyor. Kerem'in kaçırdığı pozisyonları da görüyorsunuz. Dağlara taşlara oraya buraya zaman zaman. Yani hani bu kadar olur zaten. Daha ne kadar olacak Ahmet abi?
2: Orada Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan çok Talisca'ya attırılması konuşuldu.
1: Ama Talisca attır abi.
2: Hayır orada o penaltıyı ben teknik direktör olsam Kerem'e attırdım. Niye biliyor musun? Galatasaray karşısında taraftar zaten adamı yuvalıyor falan. Orada Kerem'in atacağı bir gol üç gol etkisi yapar. Abi,
1: takımın
2: morali bozar yani.
1: Tamam, takımın penaltıcısı Talisca. Ve tamam, en büyük Talisca.
2: Ama Kerem'de en kritik penaltıyı atmış. Bir hafta önce en kritik yani uzatmalarda penaltı atmış sana yani.
1: Ama şöyle var ya abi hani artık büyük futbolcular ben atacağım diyorsa çok fazla itiraz da edemez.
2: Ya o hocanın kararı ona bir ben itiraz
1: hoca da dese, hoca da dese büyük futbolcu ben atacağım dedikten sonra yani Galatasaray'da Osimhen ben atacağım dedikten sonra gelip Yunus ben atayım falan
2: diyemez
1: abi.
2: Penaltıyı kaçıran futbolculara baksana diyemez ne yani. Büyük futbolcular kaçırıyor
1: evet,
2: ya.
1: Evet.
2: Messi bile kaçırıyor. Dünya kupasına kaçırdı işte
1: tabii.
2: Tabii. Adam 40 metreden gol atıyor ama penaltıdan kaçırdı. Olur bazen oluyor yani.
1: Çok büyük yorumlar yapıldı. Çok abartıldı.
2: Orada ama yorumların çoğunluğu neden şey attım atsın öbür adam atsın. Kerem atarsa zaten Kerem'in atacağı gol morali çok bozacağı için.
1: Doğru.
2: Yani herkes onun üzerine durdu orada.
1: Doğru ama Talisca ben atacağım derse ona itiraz etmek mantıksız. Şimdi bir şeyi soracağım size şu 10+4 kuralı işte 22 yaş altı 25 altı ben onun matematiğini çok karıştırıyorum. Yani anlamakta da muhtemelen çok büyük bir futbol sever bunu anlamadı doğru düzgün ne olduğunu da. Şimdi onu ondan çünkü dolayı.
2: Gerçekten saç her sene değişiyor.
1: Ondan dolayı mesela yani. Freddy falan gönderme ihtimali falan da varmış Fenerbahçe'nin. Hani çok orta sahanın İyi adamlarını bile gönderme ihtimali var. Elinde çok olduğundan dolayı. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Mesela Fred'in Fenerbahçe'den gitmesi. Mesela İsmail Kartal'ın en büyük adamıydı.
2: Şimdi ben kulüp bazında bakmayayım da yani tabii ki bazı kulüpler bunun hazırlığını yaptı. Mesela Trabzonspor hiçbir sıkıntısı yok. Sadece bir futbolcusu var. Kiraladığı bir yere.
1: Fener'de sıkıntı var.
2: Fenerbahçe'de var.
1: Çünkü Fener çok adam
2: büyük sıkıntı. Beşiktaş'ta var bir nebze.
1: Evet.
2: Ama baktığın zaman Antalya Spor'da bile var abi. Hı hı hı hı. Adam birinci lige düştü. Daha az yabancı futbolcu 6 tane yabancı oyuncu oynatacak
0: tabii,
2: ama kadrosunda 15 tane yabancı oyuncu var. Hadi gel nasıl Antalya Spor'a zaten vuran vurmuş adam geçen sene düştü.
1: Düştü evet.
2: Yani nasıl düştüğünü olacak? De hatırla
1: mesela
2: yani.
1: Fenerbahçe nasıl halledecek o işi?
2: Ya Fenerbahçe kiralayacak, miralayacak bir şekilde gönderecek. Bu cebinden para vereceksin. Yani göndereceksin.
1: O bildiğimiz isimleri gönderecek. Fred'i gönderecek mesela.
2: Ama bak işte federasyon bir kural alıyorsa onu çok sıkı denetlemeli yani takıma söylemeli mesela UEFA'ya hatırlıyorsun takımlara bir yaptırım uyguladı ya hepimize uyguladı bütün takımlara o zaman diyordu ki bir futbolcu alacağın zaman UEFA men diyordu ki bak emin misin senin şu kadar şeyin var borcun var bak ceza yersin ha diye uyarıyordu sen hayır canım ben kaynağımı yaptım şuradan şu gelecek bunu satacağım diyordun sana öyle izin veriyordu UEFA.

0: Şimdi sen diyorsun ki seneye diyorsun şu kadar da şu kadara düşecek. Hı-hı. Değil mi? Bir sonrasıki sene de 8'e düşecek.
1: Evet.
0: Bu sene niye aldırıyorsun abi bu kadar futbolcuyu?
1: Tamam.
0: Önümüzdeki sene şimdi her takım 4'er tane daha gönderecek. Hadi gönder.
1: Tamam.
0: Sen şimdi mesela Beşiktaş kaçar yıllık imza attırıyor abi? Aldığın adama bir yıllık attıramıyorsun.
1: Attıramıyorsun abi.
0: Gelmiyor yoksa.
2: Doğru. Kimse gelmiyor. Herkes en az 2 yıl, 3 yıl kontrat istiyor.
0: 2 en az 2 yıl, 3 yıl istiyorlar.
1: Federasyonun bir tasarruf olmayacak mı ilerleyen zamanlarda? Yoksa buna diretecek mi bu kararda?
0: Valla kulüpler çok büyük zarara girdi şu anda. Yani her kulüp. Yani tamam en büyük zarar Fenerbahçe'dedir ama Galatasaray'ın da zararı var. Beşiktaş'ın da var.
1: Evet.
0: Herkesin var. Ama gariban Antalya Spor'un da var. Onu evet, kimse unutmasın.
1: Evet.
0: Birincilikten, Süper Lig'den birinci görüşen Kayseri Spor'un, Antalya Spor'un şu anda canları yandı. Karagümrük'ün canı yandı.
1: Evet.
0: Yani
1: bu karardan dolayı
0: tabii,
1: diyorsun, değil mi?
0: Tabii ki. Tabii
1: evet,
0: ki. Bak
1: evet.
0: sen 6 tane, 4 tane göndereceksin. Evet. Adamlar 9 tane, 10 tane göndermek zorunda.
1: Zorundalar.
0: Yani göz zorunda.
1: Doğru.
0: Yani onları da düşünmek lazım.
1: Doğru.
0: Bence hatalı bir karar.
1: Doğru. Son dakikalara doğru
0: yani
1: geliyoruz Ahmet abi.
0: Tabii ki oynasın evet. Tolga. Yani evet. Ama bir kural koy de ki ya ben 8+3 de mesela tamam mı? Ve bunu değiştirme abi. Değiştirme, bir dahaki yönetim de değiştirmesin. Yani o kanun gibi kalsın. 8+3 30 yıl kalsın böyle
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru.
0: Takımlar bilsin bunu.
1: Doğru.
0: Ben başkan olsam ben de kızarım bu işe. Çünkü Serdar başkan olunca diyorum ki ya Serdar'ı seviyorum. Ben Serdar şimdi şeydir gelince bu kuralı kaldırır. Tamam mı? Serdar başkan oluyor zaten başka bir kural getiriyor. Sonra sen başkan oluyorsun.
1: Hı-hı.
0: Tolga'nın başka bir kuralı
1: oluyor.
0: Eğer başkan bunu değiştirirse.
1: Doğru. Çünkü paralar büyük paralar abi.
0: Çok büyük paralar.
1: Çok büyük paralar.
0: Ve dediğim gibi adam Avusturya'ya, Almanya'ya, İspanya'ya bir yıllık imza atıyor. 1+1 diye imza atıyor ama Türkiye'ye 1+1'de kimse gelmiyor. Getiremiyorsun.
1: Doğru.
2: Ben de yabancı sayısının düşürmesinden yanayım. Artısız.
1: Hı-hı.
2: Bu bir seferde olmaz.
0: Kaça düşsün mesela?
2: Santrofor, milli takıma santrofor bulununa kadar düşsün.
0: Yani kaç mesela?
1: O zaman hayatta bulamazsın abi.
0: Şeyi kaç?
3: O zaman hayatta bulamazsın abi.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela tabii çok romantik bakıyorsun. Mesela 5 yabancı veya 3 Galatasaray 3 yabancıyla gitti Avrupa Kupası'nı aldı.
2: İlk 11'de 3 yabancı oynadı herhalde. 3 mü 4
0: evet,
2: mü?
0: Evet 3.
2: O zaman. Ama Ozan kaldı 5-6 yabancı vardı.
1: O bir araya gelen Türkler, o Türk sporcular hiçbir dönemde gelmeyecektir.
2: Okey bak.
1: 100 yıl sonra da gelmeyecek.
2: Sen de genç nüfus çok. Önlerini evet. kapatıyorsun. Evet. Adam Montella ben hiçbir şey diyemem. Evet. Hocam evet. haklısın santrafor yok.
0: Benim
2: alt yapılara gidiyorum. Evet. Bak alt yapı benim olduğundan dolayı ben alt yapılara çok gittim. Top oynadığı için. Herkes santrafor olmak istiyor.
1: Evet.
2: Herkesin santrafor olmak istediği yerde neden santrafor yok? Çok basit.
1: Doğru.
2: Süper Lig'de. Birinci santraforlar yabancı, ikinci santraforlar yabancı.
1: Yabancı doğru.
2: Eskiden milli takıma 3 tane santrafor alınırdı. Bir 3 tane daha onun kadar almadığı var. O kalitede almadığın olurdu
1: evet,
2: ligde.
0: Çünkü
1: evet,
0: taraftar evet. Hasan'ın attığı evet. golden heyecanlanmıyor. Hans'ın attığı gol istiyor abi.
2: Ya yabancı
0: bütün taraftar böyle.
1: Şimdi Hasan attığı golde de çok heyecanlanıyordum ben. Vallahi heyecanlanıyordum.
2: Galatasaray UEFA kupasını aldığında dediler ki evet. Galatasaraylar dedi bunu. Biz dedi böyle 3-4 yabancıyla bunu yapabiliyorsak 11 yabancı olursa kim bilir neler yaparız.
1: Hiç
0: dediler.
2: Dediler.
1: Evet, hiç olmadı.
2: Tam tersi. Çünkü sen UEFA kupasını tabii ki hacinin payı evet. var, taferanın var
1: evet.
2: ama
1: evet.
2: oradaki Türk askerleriyle kazandın. Evet. Asker futbolcularla
0: tamam.
2: kazandın.
0: Peki, ben evet. sana bir şey söyleyeceğim. %100. Tamam, gerçekten federasyonda senin gibi romantik baktı. Dedi ki kardeşim 3 tane yabancı, hadi öyle de demeyeyim ya. 6 yabancı 5 Türk de oynayacaksınız dedi. Bana 5 Türk bulsana takımı Süper Lig'e.
2: Şu an yok.
0: İşte bulamıyorsun.
2: Bir seferde yapamazsın abi. Bulamıyorsun. Tabii. Kademeli olur.
0: Bir kere takım sayısını azaltmaları lazım Süper Lig'de.
2: Sen bak.
0: O kesin yani. Takım sayısını 16'ya düşürmeleri lazım.
2: Beşiktaş sezonu bitiriyor. 3 hafta sonra sezon açıyor.
0: Hiçbir Türk futbolcu bulamıyor.
2: Bak Türkiye'nin en büyük takımlardan biri sezonu bitiriyor abi. 3 hafta sonra sezon
0: abi en büyük sıkıntı.
2: Niye biliyor musun?
0: Barış Alper'i
2: konuştuk. Çünkü ön eleman çok erken.
1: Evet.
2: Sen o zaman 16 takım olacaksın. 1 Mayıs'ta bitireceksin diye.
0: Evet.
1: Bir de
0: evet.
1: şunu unutmayalım son olarak.
0: Programımız
1: bitiyor. Dünya şampiyonu olan İspanya'daki futbolcular U10 liginden beri beraber oynuyorlar.
2: İşte İspanya öyle doğru.
1: U10'dan evet. beri beraber evet. oynuyorlar. Evet. Onu da unutmayalım.
0: Program
1: unutmayalım.
0: Bitti arkadaşlar.
1: Evet.
0: Evet Beşiktaş şu anda hala dakika 32 Kralova Beşiktaş 0-0 devam ediyor. Diyelim programın sonuna geldik efendim. Ben Ahmet Füsunoğlu, Serdar Sarıdağ ve Tolga Avcı ile programımızı bitirdik.
1: Abi.
0: Yaklaşık bir saat sürdü. İnşallah keyif almışsınızdır. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
4: Spor Servisi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Efendim, Dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte sevgili İbrahim Türksoy var ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
0: Mavi Küre'den derlemeler.
1: Birbirinden güzel haberler yine derledim. Sevgili Hümeyra Zengin, Mavi Küre'den, dünyamızdan sizler için. İşte birinci haberimiz. Büyük maymunların fiziksel yakınlıkla barışı koruduğu ortaya çıktı. İngiltere Durham Üniversitesi'nde büyük maymunların davranışı üzerine araştırma yapan araştırmacılar ilginç bir bulguyla karşılaştı. Hemen bakalım detaylara bu bulguların. Bulgulara göre saldırgan olmalarıyla bilinen şempanzeler stresli olaylardan önce birbirine dokunuyor, kucaklaşıyor ve birbirlerini öpüyor. Araştırma ekibinden Profesör Zana Clay bu olayı birbirlerini güvence altına almaya çalışma çabası olarak yorumluyor. Clay'e göre bu davranışla maymunlar barış ortamını korumak için toplu olarak stresli bir duruma girmeden hemen önce birbirlerine olan yakınlıklarını hatırlatıyor. Haberimizin başlığı neydi? Büyük maymunlar, ki özellikle şempanzeler, fiziksel yakınlıkla barışı korudukları ortaya çıktı. Devam edelim efendim ikinci haberimizle. Eski bir SpaceX roketi parçasının ay yüzeyine çarptığı düşünülüyor. Hemen detaylara bakalım. Geçtiğimiz yıldan beri uzayda süzülen eski bir SpaceX roketine ait 4 tonluk bir parça ayın yüzeyine hızlıca çarparak

0: Araştırmacılara göre bu çarpışmanın doğrulanması günler sürebilir efendim. Eski bir SpaceX roketi parçasının ay yüzeyine çarptığı düşünülüyor. İngiltere'deydik, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik, şimdi de Kenya'dayız efendim. Kenya'daki gizemli fil ölümlerinin sebebi pestisit kullanımı olabilir. Bir dönem çok tartışılmıştı bizim kamuoyunda da, özellikle besinlerin, gıda maddelerinin üzerindeki pestisit oranları. Bakalım Kenya'daki gizemli fil ölümlerinin sebebi pestisit miymiş? Detaylara bakalım hemen. Geçtiğimiz hafta Kenya Yaban Hayatı Servisi son bir ayda ölen fillerin bazılarında siyanür zehirlenmesini işaret eden bir çeşit kısmi felç belirtileri görüldüğünü belirtti. İnsan yaşamı ve vahşi yaşamın yıllardır iç içe olduğu bölgede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyleyen doğa koruma uzmanlarına göre en az 15 filin ölüm sebebi Amboseli Milli Parkı çevresindeki domates tarlalarına püskürtülen pestisitler olabilir. Kenya'nın güneyinde bulunan bu bölge 2000'den fazla filin yiyecek ve su ihtiyacını karşıladığı Amboseli ekosistemi olarak biliniyor. Haberimizin başlığı, Kenya'daki gizemli fil ölümlerinin sebebi pestisit kullanımı olabilir.
1: Gündemden perspektifler.
0: Ben gündemden perspektifler bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Önce konudan sizi haberdar edelim. Daha sonra değerli konuğumla bu güzel konuyu, bu önemli konuyu konuşacağız. Konumuz şu. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre milyonlarca kişinin yıllardır oynadığı Pokemon Go oyununda oluşturulan artırılmış gerçeklik taramaları fiziksel dünyayı tanıyabilen yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kullanıldı. Bu teknolojilerin daha sonra GPS'in çalışmadığı ortamlarda yön bulabilen insansız hava araçları gibi savunma uygulamalarına da katkı sağlayabileceği tartışılıyor. Şirketler oyuncu verilerinin doğrudan savunma şirketlerine aktarılmadığını, ancak bu verilerin geliştirilen temel yapay zeka modellerinin farklı alanlarda kullanılabildiğini ifade ediyor. Bu gelişme ise teknoloji, etik, veri güvenliği ve savunma sanayi arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Peki, yapay zeka destekli haritalama olarak tam nasıl çalışıyor? Bir sistem çevresini nasıl öğreniyor? Bu teknolojiler neden son yıllarda stratejik önem kazandı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını konuşmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Mühendisi Mustafa Sencer Kaçar bizimle birlikte. Sencer Hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Merhaba. Yine hakikaten çok özellikle yapay zeka ve modern teknolojiyi ilgilendiren önemli bir başlık. Sevgili Hümeyra'ya da teşekkür ediyorum. Çok tartışılan, özellikle güvenlik üzerine çok tartışılan, savunma üzerine çok tartışılan bir olayı konuşacağız bu akşam. Öncelikle dinleyicilerimiz için bir başlangıç yapalım. Yapay zeka destekli haritalama tam olarak nedir? Nasıl çalışır?
2: Tabii ki. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygı ve selamla selamlıyorum.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Biz burada eski yöntemlerde, evet, bir haritalama yapmak istediğimiz zaman uydu görüntüleriyle veya yerden yapılan ölçümlerle haritalamalar yapıyorduk. Son zamanlarda çıkan yapay zeka gelişmeleriyle birlikte, evet, bir bölgenin çektiğimiz birkaç fotoğrafıyla birlikte biz bunun bir konumlandırma verisi olarak kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek? Eskiden bir yerin biz bir uydu görüntüsünü alıp buranın neresi olduğunu bilebilirken, artık bir örnek veriyorum, siz bir selfie çektiniz, arkanızda bir heykel var, sizin konum verileriniz zaten telefonunuzda bulunuyor. Biz bu verileri, bu fotoğrafı bir sunucuya aktardık ve bu sunucuda bir yapay zeka eğittik. Bu yapay zeka artık o heykelin herhangi bir yerinden fotoğrafını gördüğü zaman burası X sokak, Y caddesi gibisinden bir GPS verisi sağlayabiliyor.
0: Yerinizi bulabiliyorlar hemen.
2: Kesinlikle.
0: Evet, evet. Ondan zaman zaman bazıları arkaya kalın perdeleri örtüyor ki, değil mi? Yapay zeka.

0: hikaye kullanıp da benim yerimi bulmasınlar
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii kesinlikle kesinlikle. Evet. Buradaki görsel veriyi azaltarak konumlarını gizlemeye çalışıyorlar aslında. Hani artık GPS ve uydu teknolojilerinin bir tık daha ötesinde görüntü ile konum bulunabiliyor. Bunun için de tabii son zamanlarda önlemler almaya çalışıyor insanlar. Özellikle devlet adamları bu konuda bir fotoğraf, bir demeç verileceği zaman eğer bölge gizli tutulmak isteniyorsa sizin de dediğiniz gibi kalın perdelerle etraf kapatılıyor.
0: Kapatılıyor çünkü çok kolaylıkla bulunabiliyor. Bu Pokemon Go gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamalardan elde edilen görüntüler yapay zekanın eğitiminde nasıl kullanılıyor? Pokemon'u biliyorduk. Hani benim dönemimde olanlar Pokemon'un ne olduğunu biliyorlar. Pokemon Go diye bir oyun var. Öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Burayla az önce anlattığımızı nasıl ilişkilendiriyoruz?
1: Tam olarak aslında biraz şöyle o oyundan bahsetmemiz gerekiyor. Evet, evet. O oyunda size bir ödül mekanizması kurulmuş ve size deniliyor ki siz bir fotoğraf çekin ama belirli bir yerin fotoğrafını çekin ve biz oraya bir tane arttırılmış gerçeklikle bir ödül koyduk diyorlar. Aslında hani orada bir gerçek bir ödül yok. Siz oranın fotoğrafını çektiğiniz zaman
0: yüklüyor muyuz sisteme onu?
1: Tabii tabii yüklüyorsunuz bunu sisteme. Orada fotoğrafı çektiğiniz zaman karşınızda bir Pokemon karakterini görüyorsunuz. Bu karakteri size ödül olarak tanıtıyorlar. Ama işin arka tarafına baktığımız zaman o fotoğrafın aslını da almış oluyorlar. Tabii siz bu fotoğrafı çekerken telefonunuz uydu verilerini topluyor ve bunu fotoğrafın içine gömüyor. Bunlar aynı zamanda sunucuya yüklendiği için sunucuda şöyle bir veri var. Bir fotoğraf çekildi ve biz bu fotoğrafın yerini, konumunu biliyoruz. Peki biz daha sonrasında başka bir açıdan aynı fotoğrafı çektiğimiz zaman artık görsel işleme, görüntü işleme dediğimiz sistemler çok gelişti. Siz orada çok basit bir şekilde bir duvarda bir çizik var veya duvarda bir grafiti vardı, örnek veriyorum. O grafitinin konumu artık bilindiği için ve bu bir eşleşmeye tabi tutulduğu için, bir meta veriyle eşleştiği için artık sunucuyu kullanan yapay zekalar herhangi bir açıdan çekilmiş başka fotoğrafla oranın konumunu bilebiliyorlar.
0: Evet, evet. Sizin anlatırken aklıma ne geldi biliyor musunuz Sencer Bey? İşte İran'ın hem askeri hem bürokrasisinde öldürülen, suikaste uğrayan devlet adamları ve askeri uzmanlarının hani salonlarında, yatak odalarında, mutfaklarında, hani başka hiçbir yere zarar verilmeden evin öyle bir tarafına ateş ediliniyor ki yani o insan o an orada. Tabii. Sanki bu teknolojiler kullanılarak sanki adamın veya kadının neyse o evde bulunduğu yerde ve tek bir atışla insanı öldürebilme, sanki o teknoloji oralarda kullanılmış gibi geldi bana yani. Tabii, aklıma geldi.
1: Tabii kullanılmış olabilir. Evet. Orada yaşayan insanlar, örnek veriyorum, bir komşuları bir vlog çekiyordur veya bir sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştır. Evet. İşte burası bizim mutfağımız diye mutfağının yerini gösteren bir fotoğraf çekmiştir ve bu fotoğrafı sunucuya yüklemiştir.
0: Evet.
1: Artık o binadaki mutfağın yeri bilinir veya yatak odasının yeri bilinir. Evet. Evet. Tabii bu da açık veri istihbarat dediğimiz kolay bir şekilde ulaşılabilen bir hedef haline getirir.
0: Evet, evet. O kadar önemli.
1: Tabii, tabii.
0: Yani kesinlikle. Güvenlik olarak özellikle istihbari çalışmalarda çok fazla bundan yararlanılabilir. Doğal olarak bunun önüne geçilmesi için de yapılan çalışmalar vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Onlardan biraz bahseder misiniz?
1: Öncelikle şöyle, bizim ülkemizde son zamanlarda siber güvenlik alanında bunun önüne geçebilmek için siz herhangi bir uygulama yayınladığınızda veya bir veri toplayacağınız zaman devletimiz diyor ki artık siz bu fotoğrafları yurt dışındaki sunucuya gönderemezsiniz.
0: Evet.
1: Bunu Türkiye'deki sunucuda tutmak zorundasınız. Eğer gönderiyorsunuz da tabii bunun belirli bir süreçleri var. Bunu bir prosedür haline getirmişler. Burada en önemli şey veriyi dışarıya aslında hiç çıkarmamak. Çünkü veri bir defa dışarıya çıktıktan sonrasında bunu artık bilgisayarlar, yazılımlar, algoritmalar bir meta veriye, bir ve sıfırlara dönüştürüyor. Ve bu bir ve sıfırlar artık sunucuda bir yerlerde bulunduğu sürece o artık bizim için açık veri bir istihbarat kaynağıdır.
0: Evet.
1: Ve her türlü kullanılabilir.
0: Hı hı.
1: Bunun için en önemli şey öncelikle veriyi hiç çıkarmamak. Yani çok önemli bir şey olmadığı sürece, yapılan paylaşımlarda olsun veya bir fotoğraf paylaşılacağı zaman bu şeylere devlet kademelerinde, üst kademelerdeki insanlarda veya o insanlarla sürekli temas olan insanların dikkat etmesi çok önemli bir mevzu.
0: Evet, evet. Sadece onlar değil, artık yavaş yavaş sıradan vatandaş için de geçerli olmaya başladı sanki, öyle değil mi?
1: Tabii tabii, sıradan vatandaşlar için de aynı şekilde. Hani biz bir fotoğraf paylaştığımız zaman siz herhangi bir konum etiketi koymasanız dahi sizin yerinizi tespit edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani mesela bununla ilgili yakın zamanlarda Twitter'da da bir örnek oldu. Hani bu savaş

0: durumunda birisi hani uydu merkezlerinin fotoğrafını Twitter'da yayınladı ve kolay bir şekilde açık hedef haline geldi.
1: Evet,
0: bu çok açık veri istihbaratının çok bariz bir örneğiydi aslında.
1: Evet. Bunlar hakikaten her geçen gün daha da fazla tartışılıyor. Sevgili Hümeyra'nın güzel soruları var. İşte onlardan bir tanesi de sivil amaçlarla toplanan verilerin savunma teknolojilerine katkı sağlaması teknik olarak nasıl mümkün oluyor? Günümüz artık veri stratejik bir kaynak haline geldi diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle.
1: Sizin anlattıklarınızdan o çıkıyor zaten.
0: Tabii. Günümüzde evet. Özellikle hani savaşlar için hani tabii ki bir cihazlar yapılıyor. İşte örnek veriyorum silahlar icat ediliyor. İnsan silah araçları icat ediliyor. Ama siz ne kadar bir silahınız ne kadar güçlü olursa olsun elinizde bir veri olmazsa bu sizin aslında sadece bir alet yapmış oluyorsunuz ama aletin ne için kullanılacağı belli olmuyor.
1: Evet.
0: Burada sizin öncelikle bir veriye ihtiyacınız var. Karşı tarafta nereye saldırı yapılacaksa veya nereyi savunma yapacaksınız, savunma yapacağınız yerin de verisini korumanız gerekiyor. Sadece hani biz buraya bir jammer koyduk, işte biz buraya bir savunma için anti-drone sistemleri kurduk gibisinden önlemler yetmiyor. Oranın siz veri olarak içerideki bilgilerin de yani içerideki bilgilerden kastım ne? Buranın bir fotoğrafı olabilir. Burayla ilgili yanından bir nehir akıyor bilgisi bile sizi açık hedef haline getirebilir.
1: Evet. Hatta o nehirdeki suyun debisi bile önemli.
0: Tabii.
1: O da bir bilgi çünkü.
0: Tabii kesinlikle.
1: Belki operasyon oradan devam edecek. Askerin oradan geçip geçemeyeceğini ya da elemanların oradan geçip geçemeyeceğini de hesaplayacaksınız. Hepsi bir veri olarak sistemin içerisine giriyor öyle değil mi?
0: Tabii kesinlikle. Evet. Şimdi özellikle yapay zekanın gelişmesiyle eskiden bu veriler tek tek insanlar değerlendiriyordu. Hani dediğiniz gibi orada debi daha düşüktür, debi daha yüksektir. Evet. Bir insan düşünüyordu.
1: Evet.
0: Ama bunun gibi milyonlarca veriyi siz bir yapay zekaya verdiğiniz zaman yapay zeka bunların içinden ayıklama işlemini çok daha hızlı ve çok daha yüksek doğrulukta yapabiliyor.
1: Evet.
0: Bu da çok büyük bir tehlikeyi aslında beraberinde getiriyor.
1: Getiriyor, evet. Son dönemlerde özellikle savaş bölgelerinden gelen haberler, medyaya yansıyan haberlerde de sizin anlattıklarınızla paralel giden o kadar habere denk geliyoruz ki hani artık meydan savaşlarının olmadığı bir dönem, tamam onu kapattık dedik ama başka savaş yöntemleri de kapatıldı, tamamen teknoloji, bilgi ve veri üzerinden yapılan savaşlara doğru, tamamen bunlar üzerinden yapılacak olan savaşlara doğru yol alıyor sanki dünya.
0: Tabii kesinlikle kılıçtan kaleme döndük evet, denilebilir.
1: Kalemin de ötesine geçtik.
0: Kalemin de ötesine geçtik.
1: Doğru. Giderek sanala doğru.
0: Tabii sanal.
1: Sanala doğru bir savaş ortamı o tarafa doğru gidiyor gibi öyle
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Evet, verilerin evet. Hani kullanılması, hı-hı, bu verilerin, hı-hı, kullanılırken nereye gidilebileceği.
1: Evet.
0: Çok farklı bir silaha dönüşebiliyor. Çok basit gördüğümüz bir veri bile
1: evet.
0: Çok önemli bir silaha veya çok önemli bir tehdide dönüşebiliyor.
1: Dönüşebiliyor, evet. Biraz da yapay zeka destekli 3 boyutlu haritalama projesi olan PIRITA'dan bahsedelim isterseniz. PIRITA, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde geliştirilen LIDAR yerine makine öğrenmesi ve görüntü işleme kullanan yapay zeka destekli 3D haritalama sistemi uluslararası yarışmalarda büyük ilgi gördü. PIRITA nasıl geliştirildi? Nasıl çalışıyor? Biraz PIRITA'dan bahseder miyiz?
0: Tabii ki. PIRITA aslında PIRI Reis ve haritanın birleşiminden ortaya çıkmış
1: harika,
0: bir kelime.
1: Harika. Çok güzel.
0: PIRIHA'da bunun PIRI evet. Reis ve insansız hava aracının evet. birleşiminden evet. çıkmış. Bunun bir insansız hava aracı.
1: Evet. Harika.
0: PIRITA yazılımını biz ilk başta biliyorsunuz Kahramanmaraş depreminden sonrasında hani ortaya çıkmış bir projeydi. Biz bu projede öğrenci arkadaşlarımızla, hocalarımızla, üniversitemizdeki aslında has kadrolarımızla birlikte geliştirdiğimiz bir algoritma. Peki bu algoritma ne işe yarıyor dediğimiz zaman, siz bir yerin haritasını çıkarmak istediğiniz zaman, 3 boyutlu haritasını özellikle, LIDAR dediğimiz çok pahalı sistemler var. Bu sistemler mesela örnek veriyorum bir binayı tarayacaksınız. Oraya ışın gönderiyor.
1: Evet.
0: Ve bu ışınların her birisini geri tekrardan topluyor ve size bir veri sunuyor. Bizim geliştirdiğimiz algoritmada ise, hı-hı, siz sadece bir fotoğraf çekiyorsunuz. Etrafında burada havadan fotoğraflar olabilir, kenardan fotoğraflar olabilir. Arka tarafta bir makine öğrenmesi, bir yapay zeka algoritması çalışıyor ve size bir 3 boyutlu harita çıkartıyor. Evet. Bu nerelerde kullanılabiliyor? Tabii ki savunma sanayi, savunma sanayinde kullanılabileceği gibi özellikle son zamanlarda belediyelerden talepler oluyor. İmar planlamaları vesaireler için kullanım için olabiliyor. Tarımsal alanların planlaması için istekler geliyor. Biz de bu şekilde bu proje

0: denize insanlık yararını sunmaya devam ediyoruz.
1: Evet, evet. O ışınlar dediniz, orayı biraz daha açabilir misiniz? Yani ışın gönderiyoruz nasıl? Biraz
0: tabii bu LIDAR dediğimiz bir cihaz var aslında. Bir tür tarayıcı bir cihaz. Evet. Siz bir şeyin 3 boyutlu olarak bir metaveriye bilgisayarınızda 3 boyutlu olarak görmek istediğiniz zaman bu tarayıcı cihaz ile her taraftan taramanız gerekiyor. Evet. Tabii şimdi bu her taraftan tarama işlemi için sizin o cihazı almanız lazım. Cihazın maliyeti, zaman kaybı, orada ışınların gönderimi sebebiyle özellikle savunma sanayi kısmında siz yerinizi belli ediyorsunuz. Çünkü bir örnek veriyorum, bir karşı taraf unsurun yerini tespit ettiniz ve orada ne olduğunu tespit etmek istiyorsunuz. Üç boyutlu olarak görmek istiyorsunuz. Işın gönderdiğiniz zaman sizin kendi yeriniz de belli olmuş oluyor.
1: Evet, evet.
0: Tabii burada artık biz ışın yerine bir yapay zeka algoritması sayesinde biz oranın bir 3 boyutlu modelini, 3 boyutlu fotoğraflarını, 3 boyutlu meta verilerini sizlere sunuyoruz.
1: Hı hı. Bu birçok hizmette çok büyük bir artı sağlar, öyle değil mi?
0: Tabii tabii. Evet. Az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle çifte kullanım dediğimiz hem savunma sanayinde hem sivil kullanımda, örnek veriyorum az önce de bahsettiğim gibi belediyeler, imar planlamaları, kaçak yapı tespitleri, sadece bunlarda değil elektrik direkleri üzerindeki örnek veriyorum kablo kopukluklarının vesaire tespiti için.
1: Evet.
0: Ve bunları artık çok hızlı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ha, şuna gelirsek, projemizin ilk çıktığı yer...
1: Öğrenciler var mı? Çok güzel sorular var. Öğrenciler de görev aldı.
0: Tabii öğrenciler de. Evet. Aslında hani ilk çıktığı zaman hani biz deprem bölgesini hızlı bir şekilde haritalandırmak istedik. Hani çünkü orada bir bilgi karmaşası var ve biz bu bilgi karmaşasını hızlı bir şekilde çözersek daha çok insanın hayatını kurtarırız diye düşündük. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, o zamanlar ben de öğrenciydim aslında. Evet, evet. Şu anda da yüksek lisanstayım. Biz orada dedik ki hani... Biz bunu hızlı bir şekilde haritalandırabilecek bir algoritma yapalım. Arkadaşlarımıza oturduk, kafa kafaya verdik. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte farklı yerlerden fotoğrafları çekip bir yapay zekaya öğretelim. Yapay zeka bunu gördüğü zaman desin ki burası 10 metre, burası 5 metre. Tabii biz bunu milyonlarca veriyle eğittik. Hani bunlar açık kaynak veriler oldu. Hı hı. Kendi ürettiğimiz veriler oldu. Öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz çalıştığı, birlikte ter döktüğü bir proje aslında,
1: evet,
0: bu.
1: Evet.
0: Yine aynı şekilde üniversitemizin, özellikle mütevelli heyetimizin bize destekleri bu konuda, projemizi geliştirme konusunda çok hissettik biz. Hocalarımız hakeza aynı şekilde. Aslında herkesin eline taşın altına koyduğu
1: çok
0: bir
1: güzel,
0: projeydi. Bir
1: güzel
0: sosyal sorumluluk projesiydi.
1: Evet.
0: Şimdi de tabii bunu hem savunma sanayinde kullanabiliyoruz hem sivil kullanımda kullanabiliyoruz.
1: Evet, evet, gerçekten çok da ses getirdi. Benzer haritalama projelerinden ayıran en önemli özelliği nedir Pirita'yı?
0: Bizim en önemli özelliğimiz aslında bu LIDAR tarayıcı sistemini kullanmamamız.
1: Evet.
0: Aynen, biz bunu kullanmıyoruz. Bu az önce de bahsettiğimiz gibi bizim konumumuzu belli etmiyor. Daha hızlı bir tarama yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve maliyet olarak da çok uygun bir şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz.
1: Evet. Haritalandırma özellikle küresel güçlerin bir yere gittiklerinde ilk yaptıkları şey, bölgenin haritalandırılması.
0: Tabii.
1: Oradan itibaren hani bu sömürü olayı ilk haritalandırmayla başlıyor.
0: Tabii,
1: oranı
0: tabii.
1: Güzel bir haritalandırıyorsunuz. Nerede ne var?
0: Ne var biliyorsunuz.
1: Öyle değil, nerede ne var biliyorsunuz. Ondan sonra diğer etkenler devreye giriyor.
0: Tabii kesinlikle.
1: Evet.
0: Hani coğrafi keşiflere de baktığımız zaman aslında hani Piri Reis'in bir hani haritasında da kendisi aslında coğrafi keşifleri bilmeden de olsa keşfetmiş. Hani Amerika kıtasında hani çizimlerinde bulunuyor.
1: Doğru, doğru. Dünya haritasına en yakın, o dönemin en yakın tabii, haritası Piri Reis'e ait.
0: Tabii
1: evet.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hani siz bir yerin bir yere bir keşif yapacağınız zaman veya bir yere saldırı yapacağınız zaman veya bir yeri savunmak istediğiniz zaman öncelikle sizin orayı çok iyi tanımanız gerekir.
1: Evet.
0: Bu tanıma eskiden sadece bir iki boyutlu görsel üzerinden yapılırken şimdi artık biz bunu üç boyutlu yapıyoruz.
1: Evet.
0: Nerelerde yükseltiler daha fazla, nerelerde yükseltiler daha az, bazen sadece fotoğrafla olan verilerde, uydu görüntülerinde hani diyoruz ki burası 2 metre, buradan araç geçemez diyoruz. Ama aslında bakıldığı zaman 30 santim çıkıyor.
1: Evet.
0: 3 boyutlu haritalamanın önemi de burada ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet. Antik dönemden beri haritalandırma büyük güçlerin, küresel güçlerin yaptığı bir şeymiş. Ki önemli demek ki.
0: Tabii.
1: Siz de onu anlatıyorsunuz. Yüzyıllardır devletlerin en stratejik araçlarından biri malum. Yapay zeka çağında büyük orduları olan devletlere karşı daha gelişmiş ve detaylı haritalandırmaya sahip olan devletlerin avantajlı olduğu söylenebilir.

0: Değil mi tabii? Neler söylersin?
1: Tabii kesinlikle artık sadece bu haritalarımızı biz hani uydu görsellerinde değil, az önce de bahsettiğimiz gibi mesela bir selfie çekilmiş orada daha öncesinde, bir meydanın bir fotoğrafı çekilmiş veya bir meclis binasının veya bir önemli bir karargahın etrafında bir fotoğraf çekilmiş.
0: Evet.
1: Sizin her yeri haritalamanıza ihtiyacınız yok. Orada çekilmiş bir fotoğraftan üretilen o meta veriler 1 ve 0'ları bir drone'un içerisine koyuyorlar ve bu drone ilerliyor. Orayı gördüğü zaman oranın neresi olduğunu bilebiliyor.
0: Evet. Evet.
1: Bu da tabii ki sizin elinizde çok büyük bir güç oluyor. Hani hı-hı, GPS verisi olmasa da size spoofing, yani spoofing'den kastımız bir jammer'la sizin sinyalleriniz kesilmiş olsa dahi bu insansız hava aracı tamamen dış dünyadan kopuk bir şekilde size saldırı yapabiliyor.
0: Evet. Bunlar hakikaten çok önemli bilgiler. Savunma sanayi tabii başta olmak üzere bu bilgileri, yani sizin geliştirdiklerinizi ve buna benzer dünyada geliştirilenleri kendi sistemi içerisinde kullanılıyordur. Başka uygulamalar da var mı? Hem savunma sanayinin hem de diğer sanayilerin kullandığı benzer.
1: Tabii şöyle aslında mesela Times Higher Education'dan belki görmüşsünüzdür,
0: evet,
1: orada.
0: Evet.
1: Üniversitelerin sıralandığı bir kurum aslında burası. Orada bu projeyi onlar değerlendirirken sistem alanını değerlendirildik. Hı hı. Yani science, bilim, fen, evet, matematik, evet, alanlarında. Orada biz bu verilerin, örnek veriyorum, doğal yaşamı koruma, hı-hı, mesela denizlerin çekilmesi, hı-hı, denizler çekildiği zaman bunların 3 boyutlu haritalarıyla karşılaştırmasıyla birlikte orada ne gibi değişiklikler olmuş küresel hayatta, oradaki habitatta ne gibi değişiklikler olmuş gibisinden verileri de elde edebiliyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sencer Bey. Hakikaten çok güzel bir konuydu. Siz de çok güzel anlattınız. Hikayesini de çok güzel anlattınız. Yaptığınız pirita da çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum sizi ve sizinle çalışan tüm arkadaşlarımızı teker teker tebrik ediyorum. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için şeref verdiniz.
0: Çok
1: onur duyduk.
0: Çok
1: sağ olun. Bütün dinleyicilerimize selam ve saygılarımızla.
0: Çok teşekkür ediyorum. Geldik sonra efendim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Mühendisi Mustafa Sencer Kaçar bizlerle beraberdi. Bir sonraki yayında yine burada olacağız. TRT ile kalın. Radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini ağrıda değerlendirdi. Atılan kararlı adımların toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan düzenlemenin detayını da paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek ailelere, devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 2020 yılında kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Uzunçayır Barajı'nda 14 metre derinlikte bulunduğu belirtilen hastane barkodu, reçete ve kağıt parçaları şüphe oluşturdu. Bilirkişi kağıtların suyu

0: 14 metre derinliğine ulaşamayacağı ve halen bozulmamasının mümkün olmayacağı görüşüne yer verdi. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 3 dalgıç polisten ikisi delil karartma iddiasıyla tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanıp yargılama sürecinde serbest bırakılan eski genel sekreter yardımcısı ile bir iş insanı yeniden gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan fuhuş operasyonunda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'in Muhittin Böcek ve oğluna aracılık ettiği öne sürüldü. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Filistin halkına destek vermek amacıyla Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Adana'nın ardından Kahramanmaraş'a ulaştı. 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist kendilerini karşılayanlarla birlikte katil İsrail'in zulmüne tepki gösterdi. Katil İsrail Doğu Kudüs'teki Kalendiye mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki Amerikalı astronot tamir için uzay yürüyüşüne çıktı. Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Bordo Maviller Mısırlı futbolcu için tören düzenliyor. Resmi sözleşmeyi imza atan Muhammed Salah, Papara Park'ta taraftarları selamlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk oluyor. Saat 20'de başlayan karşılaşma devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 19, İstanbul 23, İzmir 24, Diyarbakır ve Konya 21, Şanlıurfa ve Antalya 26, Sivas 13, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11 ve Mardin 27 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu haftanın başında muhteşem güzel bir olayla karşı karşıya kaldım. İki eski arkadaşım Milliyet Gazetesi'nde çalıştığım günlerden. Onlar bugün karı koca, daha doğrusu aşkları Milliyet Gazetesi'nde başlamıştı. Sonra evlendiler. Şimdi iki tane çocukları oldu. Onlar da benim gibi, biri 75, biri 77 yaşında. Bir sergi açılışı vardı. Oraya gittim ve onlarla karşılaştım. Sergideki bazı eserler onlarındı. Nasıl mutlu oldum biliyor musunuz? Bir kere eski dostlarla karşılaşmak muhteşem. Ayrıca bu arkadaşlarımın

hobisi olduğunu ve resme sarıldığını görünce işte dedim, işte günümüzün yaşlısı budur. Ve benim yıllardan beri söylediğim, savunmasını yaptığım örneği orada gördüm. Yeni nesil yaşlı dediğim insanlar bunlar. Faal, yaşlarına bakmadan yeni hobiler peşinde koşuyorlar ve bu hobilerini değerlendirmişler. Ayrıca o sergi salonunun çok yakınlarında da bir atölyeleri var, resim atölyesi. Aldılar beni, kapıp oraya götürdüler. İnanılmaz güzel şeylerden karşılaştım. Duvarda panolar, yapılmış eski resimleri, ayrıca tuvalleri dolu, hala tuvallerinin önünde çalışıyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar, arada gülüşüyorlar, arada kahve içip dinleniyorlar bahçeye çıkıp. Küçük bir bahçeleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Hobi sahibi olmak muazzam bir şeydir. Hangi yaşta olursanız olun, sizi gençliğe taşıyacak olan hobidir. Yaşınız kaç olursa olsun, aldırmayın. O nüfus kağıdınızdaki yaş önemli değil. Önemli olan sizin hayattan aldığınız zevk ve hayatta aldığınız yaşın coşkusudur. İşte onlar inanın genceciktiler. O kadar hoşuma gitti ki. Hayatımızdan radikal değişiklikler yapmak zorundayız. Sık sık hobilerimizden hayatımızı zenginleştirmek zorundayız. Aksi halde hayat oldukça sıkıcıdır. Evde kapanırsınız, ondan buna laf atarsınız, eşinizden, dostunuzdan sürtüşürsünüz, kavga edersiniz ya da küsersiniz. Bırakın bunları, kendinize yeni yollar açın, hayatı sevebileceğiniz coşkular arayın, bulun. Bu mümkün. Düşünsenize, bütün belediyelerin artık bu tip kursları var. Hiçbir ücret yok. Gidin o kursa. En azından o kursa gitmek bir sosyal aktivitedir. Yeni dostlarla karşılaşırsınız, yeni dostlar edinirsiniz, arkadaşlıklar kurarsınız. Bu bile tadına doyum olmayacak güzel bir yaşlanma hediyesidir size. Mutlaka yaratıcılığınıza her zaman bir yer ayırın, bir zaman ayırın. Yaratıcılık öyle bir kas gibidir ki onu geliştirmeniz gerekir. Bunu yapabilirsiniz. İlle virtüöz olmanıza lüzum yok ama bir şey yaratın, yaratın. İlham, olabilir de olmayabilir de. İçi boş bir laf bana göre, ilham. İlham gelirse. Öyle bir şey yok. İsteyeceksiniz ve yapacaksınız. İşte bu durumda artık minnettarlık, şikayet etmek, suçlamak gibi durumlarda insan hayatından çıkıyor. Sadece kendinizi yansıtmaya başlıyorsunuz. Bir başka çok güzel hobi okumaktır. Okumak bir hayata sığdıramayacağınız kadar deneyimi öğrenmenizi mümkün kılar. Bol bol okuyun. Bu da güzel bir şey. Alacağınız çok artı değerler var. Tabii ki sağlığınız çok önemli. Yiyip içtiklerinize dikkat edeceksiniz ve her geçen yıl porsiyonlarınızı biraz daha küçülteceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Yaş ilerledikçe ne kadar spor yaparsanız yapın bir faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ortak olarak şunu söylüyorlar, ortak kanı, mutlaka yürüyüş isteniyor. Yürüyeceksiniz. Her gün bir saat yürüyeceksiniz. Ha, spor, başka bir şey yapmanıza lüzum yok bana göre. Ben yapmıyorum şahsen ama her gün bir saatimi yürüyüşe, açık havada yürüyüşe tercih ediyorum. Bol oksijen alıyorum, nefesimi kullanıyorum. Nefes almak da tabii ki çok önemli. Bunun da temrinleri var. Bir başka programda sırf nefes üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü hiçbir zaman önemsemeyin. Bunların hiç önemi yok. Çaba da sarf etmeyin bu konuda. Boş verin bunları. Siz önemlisiniz. Siz o kadar önemlisiniz ki kendiniz için önemlisiniz. Kendinizi severseniz sizden kimse başa çıkamaz. Siz bir bireysiniz.
hayat akıp gidiyor ve bu hayatın olgunluğu için de kendinize güzel bir yer seçiyorsunuz. Ölüm çok sıradan bir şey ölüm. Bildiğiniz gibi koca kayalar eriyor, ufalıyor, kum oluyor. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve insanlar gün geliyor, yok oluyor. Normal. Bunda üzülecek, sıkılacak bir taraf yok. Tabii ki şu oluyor. Aileniz, yakınlarınız, dostlarınızı kaybettiğiniz zaman içinize bir acı çöküyor ama bu yaradan bize bir unutma çipi takmış kafamıza. Bir süre sonra yavaş yavaş yavaş bu gidiyor ve yok oluyor. Sadece küçük tatlı anılar arada bir aklınıza geliyor. Onu birbirinize, yakınlarınıza, çocuklarınıza, ailenize anlatıyorsunuz. O da güzel. Unutulmak normal. Bakın Edison elektriği değil mi? Buldu, keşfetti, aydınlık yaptı her tarafı. Dünyayı Edison'u bugün hatırlayan var mı? Ya da bizden bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet koskoca İstanbul'u bize armağan etti. Hatırlayan, ne zaman hatırlayan, hayatında kaç gün hatırlayan var? Bir düşünsenize. Ama normal akış bunlar. Önemli olan sizsiniz. Kendinizi değerli kılın. Şu hayatı dolu dolu, güzel güzel yaşayın. Bittiği kadar. Her zaman söylüyorum, lastiğin ne zaman patlayacağı belli değildir. Ama patlar. Orada mı patlar, burada mı patlar? Yolun başında mı patlar, ortasında mı patlar, sonunda belli değil. Bunu kimse bilmiyor. Şu halde hiçbir şey için önemsemeyin. Bir iki güzel anı bırakmışsınız arkanızda, ne mutlu sizlere. Geçtiğimiz hafta gerçekten benim için çok güzel bir hafta yaptım. Rami Kütüphanesi'nde şu meşhur, eskiden orası Rami Kışlası'ydı. Şimdi orası muazzam bir kütüphane. Her türlü kitabı bulabiliyorsunuz ve mutlu olma şansınız çok fazla. Ben de sık sık oraya giderim. Bu seferki gidişim ama çok başkaydı. Yeni bir projeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi bende projeler hiç bitmez. Ama o projeye başlamadan evvel mutlaka kütüphane araştırması yapmak gerekiyor. Birkaç ayı böyle geçireceğim şimdilik. Kütüphaneler benim için olmazsa olmaz yerler. Ben kütüphaneleri tazelenme üniversitem olarak görüyorum. Orada bilgilerim yenilenirken zihinsel çalışmamda çok yararlı oluyor. Beynime, vücuduma, düşünce dünyama artılar getiriyor. Hepinize tavsiye ederim bunu. Mutlaka okumayı, düşünmeyi hayatınızda ilk plana alın. Ben bu kitap okuyup yazı yazma tutkusunu babamdan aldım. Ama babamı bugün daha iyi anlıyorum, bana nasıl bir miras verdiğini. Gerçekten bu çok kıymetli bir miras. Hep bunu böyle düşünüyorum ve ona teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Anlıyorum ki teşekkür etmek de bambaşka bir güzellik. Herkese nasip olsun. Teşekkür etmek, güzel şeyleri alın ve teşekkür edin. Bu bir erdem. Bize verilen güzellikleri sezebilmek becerisi de bambaşka bir erdem. Bir başka olgunluk. Gençlikte çoğu zaman bakıyoruz, göremiyoruz. Duyuyoruz, idrak edemiyoruz. Ama yaşlılık olgunluktur. Görebilmek ve duyabilmek biraz daha kolaylaşıyor yaşlılıkta. Ben bu geçen süre içerisindeki gelişmelerimi hep buna bağlıyorum. Dedim ya, yazmak ve okumak. Kitap okurken mutlaka yanımda not kağıtlarım var. Not alırım, yazı yazarım. Elimde de tükenmez kalemim hiçbir zaman eksik olmaz. Bazen tükenmez kalemim düşünürken ağzıma gider. Onu ucunu gevelemeye başlarım. Bunu herkes yapar. Kütüphanede çalışırken düşünüyorum, ağzımda tükenmez kalem oynuyor. Bir anda tükenmez kalemin nereden gelip nereye gittiğini düşünmeye başladım. Araştırmaya başladım. Madem ki kütüphanedeyim, bundan güzel bir şey olmaz.

İlk tükenmez kalem 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasaldo Biro tarafından bulunmuş. Günümüzde binlerce yıl önce insanlar bildiğiniz gibi ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazardı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papirüs, parşömen ve bugünkü kağıdın yerini aldı. Eski Mısırlılar mesela yazı yazmak için ince kamış şeritlerine yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyorlarmış. Bulgulardan anlıyoruz. Kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerle herhalde karıştırıyorlar. Birimi mürekkep yapıyorlar. Tabi zamanla da yazı yazmak için kullanılan aletler çeşitlenmeye başlıyor. Bugün kullandığımız tükenmez kalemin icadı 20. yüzyılın başı. Macar gazeteci Lasso Biro işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyor o dönemde. Mürekkebin kalemin içinde sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro bu sorunlar çare aramaya başlıyor. O sıralarda da Budapeşte hükümet tarafından finanse edilen bir dergi çıkarıyor. Fakat o dönemde ülkesi Nazi baskılarının üzerinde, Paris'e kaçıyor. Oradan da 1940 yıllarında Arjantin'e gidiyor. Lasaldo Biro tükenmez kalemi ama kafasından hiçbir zaman çıkartmıyor. En sonunda 10 Haziran 1943'te mürekkep damlatmayan bir kalemin patentini alıyor. Başlangıç 1943, tükenmez kalem başlangıcı. O sırada bir İngiliz Arjantin'e gelmiş. Bir rastlantı sonucunda Biro ile tanışıyor. Ve kalemi görünce, akıtmadan yazı yazdığını görünce derhal kalemin İngiltere haklarını satın alıyor. İngiliz Hava Kuvvetleri için tükenmez kalem yapmaya başlıyor. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük buluşun faaliyetleri başlıyor. 1945'te New York'ta 12,5 dolardan satışa çıkıyor. Ve akşama kadar 10 bin adet satılıyor. Ve son derece yaygın kullanılması işte böyle başlıyor. Dünyanın dört bir tarafında kadın, erkek ve çocuk, herkesin bir tükenmez sahibi olması o günden sonra gerçekleşiyor. Benim hayatımda da tükenmez kalemin çok önemli yeri vardır daha evvel anlattığım gibi. Ama tükenmez kalemden önce siyah kurşun kalemle tanıştım. Kurşun kalemde ilk yazıyla tanıştığımda, A, B, C harflerini öğrendiğimde elimdeki en büyük silahtı. Önceleri babamın jilet artıklarıyla açardım onu. Kokusunu içime çekerdim açtığım yerlerden. Sonra kalem tıraş devri başladı. Gerçekten güzel bir devrimdi kalem tıraş. İçini kalemin ucuna sokup çevire çevire açmak yok mu? Oo, muhteşemdi. Ağacın dönmeden dolayı yuvarlanıp helezon şeklinde iç içe geçmesi çok hoşuma giderdi. Kalemimin aç, kullan, kullan, aç derken 2-3 santime inince kavramak zorlaşırdı. Elimden kayıverirdi kurşun kalemim. Tutamayacak hale gelirdim. İşte o anda da yardımıma onun arkasına takıp boynu uzattığımız bir çeşit aparat diyelim onu. Böyle bir şeyler vardı, onu takardık. Tekrardan kalemi rahat rahat tutma pastı başlardı. Ve sonuna kadar kalemi kullanırdık. İşte o dönem öyleydi. Yokluk vardı ama her evde idareli yaşamak da birinci plandaydı. Ben de bu idareli yaşamın içinde yer alıyordum. Hepiniz bu kurşun kalemli günlerimi mutlaka hatırlıyorsunuz. Ne güzel dediğim onun kokusu. Kalemlerimi koklardım.
eve yeni açıldığında acayip güzel.

kokarlardı. Silginin de kokusu vardı. Kuru kalemin dibine takılı olan silgiyi çok severdim ama çoğu arkadaşım gibi onu kemirmezdim. Kurşun kalemden boyalı kalemi geçtik ya. Hele o altılı boya kalemleri hatırlayın, altılı boya kalemleri takımı babanızın eve getirdiği günü ben çok net hatırlıyorum, hayatımın belki de kırılma noktası. Ona nasıl sarıldım? Bir de kalem kutusu. Kalem kutusu ahşap. Heyecanım 1500. Kalem kutusunun kapağını yavaşça açıyorsun. Sürgülüydü o, ahşaptandı. İçinde boya kalemlerin, kurşun kalemin, silgin ve kalemtıraş. Kapat, elini al, yastığının altına koy ve uykuya dal güzel hayallerle. Güzel şeydir çocukluk. Hele çocukluğunu güzel yaşayanlar için bambaşka güzeldir. Şimdiki çocukların bu tatları aldıklarını sanmıyorum ama onlar da oyun konsollarına sarılarak yatağa yatıyorlar. Belki de o da aynı şey. Ben de o zevki bilmiyorum. O altılı boyalı kalemlerimi, o takımı. Oh, kimse unutamaz, ben hiç unutamıyorum. Onlar mücevher gibiydi küçük ellerim için. Güzel günlermiş. Bugün de güzel günler ama. Sonra dolma kalem dönemimiz başladı. Büyüyoruz ya. Bir şişe mürekkep, bir dolma kalem. Kalemin arka kapağını çevirerek tıpkı şırınga gibi mürekkebi şişeden çekip dolduruyorsun. Kurşun kaleminin yazdıklarından daha parlak bir yazısı var. Kalemle mürekkep bitince yeniden dolduruyorsun. Doldururken tabii ellerin, üstün, başın mürekkepleniyor. Güzelmiş. O da güzelmiş. Güzel yazı dersimizde de mutlaka dolma kalem kullanırdık. Evet. O dönemlerde ilkokullarda güzel yazı dersleri vardı. Güzel yazı dersini mutlaka dolma kalemle yapardık, değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Dolma kalemle güzel yazı yazmayı, hele çip çizgili defterlerimiz vardı. Ay ne hoşmuş. Ne kadar güzel şeylermiş bunlar. O gün başkaydı, bugün de başka güzellikler var. Mürekkep akıyordu falan derken bir anda karşımızda işte o dönemde tükenmez kalem çıktı. Kurşun kalemi gibi ucunu sık sık açmak gerekmiyordu. Dolma kalemde olduğu gibi mürekkebini doldurmak gerekmiyordu. Doluydu çünkü. Ama yazıları silinmiyordu. Ellerinle mürekkeplenmiyordu. Olsun. Ve bir anda tükenmez kalemin diğer kalemlerden daha kullanışlı olduğunu anladım. Kurşun kalemimden vazgeçemedim ama dolma kalem yerine tükenmez kullanmayı tercih etmeye başladım. Size bir sırrımı vereyim başlangıçta. Tükenmez kalemin gerçekten tükenmeyeceğine inananlardandım. Ama tükenirdi. Yıllarca tükenmez kalem kullandım. Aşk mektuplarımı onunla paylaştım. Zaman böyle akıp giderken gözüme, dikkatime çarpan diğer bir özellik de yazı konusunda Yeni Cami avlusundaki arzuhalcilerdir. Babam bizi çok gezmelere götürürdü İstanbul içinde. Yeni Cami önünde daktilolarını önlerine almış, kollarında siyah kolluklar, arzuhalciler vardı. Seyyar fotoğrafçılar olurdu. Seyyar fotoğrafçılardan da bir fotoğraf çektirirsin. Arzuhalciye dilekçeni yazdırırsın. Fotoğraflarından beraber o seni yönlendirir, ilgili resmi daireye girerek işlerine bakarsın. İşte ilk daktilo makinesini orada gördüm. O şıkırtıları dinlerdim. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı. Çok hoşuma giderdi. Çok tıkırtıyı dinlemekten acayip zevk alırdım. Sonra gazeteciliğe başlamamla benim de hayatımda daktilo yer almaya başladı. Şimdi bugün Q klavye kullanılıyor. Ama önce A klavyeyle başladık. İlk daktiloları A klavyeliydi.
Daklo serüvenimi bugünkü Q klavye ile sonlandırdım. Ve bugün postmodern çağımızda kalem de daktilo da hemen her şeyde olduğu gibi dijitalleşti. Bilgisayarın tuşlarında dans ediyorum artık. Ama tükenmez kalem aşkım hiç tükenmedi. Notlarımı hep beyaz kağıt üzerinde el yazımla. Nostaljik mi desek, ne desek buna? Tutkulu bir bağımlılık mı benimki? O da olabilir. Hikayelerimi ve günlüğümü tükenmez kalemle hep yazarım. Tükenmezle yazı yazmak, onunla senfoni bestelemek gibi geliyor bana. Tükenmez kalemin akışı, ritmik dünyası duygularımı tamamlıyor. Senfonime eşlik ediyor. Evet, tükenmez kalem tükeniyor. Ama biz dünden bugüne ne kadar çok şey tükettik. Bir düşünsenize. Tükenmeyecekmiş sandığımız çok şey tükendi. Neler tükettik neler. Teviz havamızı, renkleri, ormanları, renklerden de en çok yeşili tükettik. İnsanlığı, temiz aşkları, merhameti, cömertliği, erdemi, vefayı, saygıyı, itibarı, sabrı, mutluluğu, empati. Evet, tükettik. Çok şeyimizi tükettik. Hayatın akışı bizi böyle sürükledi. Şimdi tazelenme üniversitem dediğim kütüphanelerde bu yaşta bolca vakit geçirerek, kitap okuyarak, düşünerek, hayal kurarak yaşarken geçmişteki bazı şeyleri de düşünüyorum ama ben bugünü çok seviyorum. Bugün çok önemli. Anılarımla yaşamayı pek sevmiyorum. Onlar dünde vardı. Bitti. Bugün başka bir şey var. Kendimizi bu bir başka bir şeye adapte etmek zorundayız. Madem ki biz yeni bir dünya istiyoruz, istemeye de mecburuz. Bu dünyaya ayak uydurup ama ahlaklı ama erdemli insanlığımızla, temiz aşklarımızla, merhametimizle, cömertliğimizle, erdemimizle yaşamak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman eskimiyor. Bu değerlerin dünü veya bugünü yok. İnsan sevgisi dün de vardı, bugün de var ve bugün çok daha fazla buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu akşamki programımı Aşık Veysel'le sonlandırmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Aşık Veysel hep güzellikten, doğruluktan, ahlaktan bahsetti. Güzel bir adamdı. Hayatıma girdi bir dönemde. Düne ait bazı şeyleri anlatmak istemiyorum ama şimdi Aşık Veysel'i anlatınca aklıma geldi. Aşık Veysel benim kolumda sahneye çıkardı. 1970'lerin başıydı bu, 72'ler falan. O dönemde Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Öldüğünde cenazesine yolladılar. Sivas'a gittim. Şarkışla'ya. Bizzat gömülmesine şahit oldum. Aslında o ölmedi. Bugün hala onu anıyorsak, onun türkülerini dinliyorsak, o ölmedi. Böylece bu akşamın sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Yolunuz açık olsun. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Katip Arzu Halim, yaz yare böyle.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemeri, sürücü ve yolcular için araç içindeki başlıca güvenlik önlemidir. Ancak emniyet kemeri hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bunlardan birkaçını ele almak istiyorum. Örneğin, neden takayım ki? Kaza yapmam, ben iyi sürücüyüm. İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir. Ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Devam edelim. Aracından dışarı fırlamayı tercih ederim. İstatistiksel olarak kaza anında en güvenli yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlama durumunda ölme riski 25 kat daha fazladır. Araçtan dışarıya fırlayan kişiler genellikle kaldırım, kolon veya asfalta düştüğü için bu sert zeminler sürücünün hayatta kalma olasılığını ortadan kaldırır. Unutmayalım ki araçtan dışarı fırlayan sürücü öncelikle aracın camını kırıp dışarı çıkmaktadır. Sırf bu çarpışma ölüm ile sonuçlanabilir. Devam ediyorum. Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden korkuyorum. Kazaların çok az bir yüzdesinde, %0.5'inde araç yanar veya denize uçar. Bu gibi durumlarda sürücünün çok hızlı ve net hareket etmesi gerekir. Emniyet kemerini takmayan kişi bu tür kazalarda başını çarpıp şuurunu kaybeder ise araçtan zaten çıkamaz. Dolayısıyla her durumda emniyet kemeri takmak avantajdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Bugün hem estetik kaygılar hem meme kanseri gelişme riski yüksek kişilerde kansere önlemek hem de kanser nedeniyle memesi alınan kadınlarda yapılan protez ameliyatını konuşacağız. Meme cerrahisinde dikkat edilmesi gerekenlere ve hekim seçiminin önemine dikkati çekeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Onarım ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı üyesi Profesör Doktor Savaş Serel. Sayın Serel, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Meme kanseri maalesef kadınlarda en sık görülen hastalıklar içerisinde yer alıyor. Hatta ilk sırada diyebiliriz. Meme kanseri görülme sıklığı nedir ve her meme kanserinde cerrahi gerekli midir?
1: Şimdi meme kanseri sıklığı giderek maalesef daha artmakta. Genel olarak 8 kadında bir görülüyor ne yazık ki. Meme kanseri aslında insanlarda, kadınlarda en sık görülen kanser değil ama ölüme neden olan en sık kanserlerden bir tanesi. Akciğer kanserinden sonra ikinci sırada geliyor. Eskiden meme kanserinin daha ileri yaşta hastalarda görürken artık daha erken yaşlarda maalesef 17, 18, 19 yaşlarında bile görebiliyoruz. Bunun büyük olasılıklı nedeni kanserojene maruziyetimizin artması. Meme kanserinin bugün modern tıpta birincil tedavisi memenin alınması mastektomidir. Onun için de hastaları bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde KETEM'ler var, kanser tarama merkezleri. Burada çok başarılı bir şekilde hastalara erken dönemde tanı konup doğru şekilde tedavisi yönlendiriliyor. Meme kanseriyle ilgili altını çizmek istediğim en önemli nokta şu. Hastalarımızın veya kadınlarımızın bundan korkmamaları gerekiyor. Çünkü meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Özellikle de zamanında tanı konduğunda. Ve ülkemizde bu konuda çok güzel çalışmalar var. Sağlık Bakanlığımız bu konuda belirli rehberler yayınlamış durumda. Yani siz Türkiye'de nereye giderseniz gidin, belirli bir rehber eşliğinde tanı ve tedaviniz gerçekleştirip sağlığınıza kavuşabiliyorsunuz.
0: Biraz önce görülme sıklığında yaşın düştüğüne dikkati çektiniz. Ve kanserojen maddelere maruziyetin önemli olduğunu vurguladınız. Buradaki plastikler özellikle son yıllarda bununla ilgili çok sayıda bilimsel araştırmalar var. Birçok gıdayla, birçok yiyecekle mikroplastikleri aldığımız yönünde. Bunların bir etkisi olabilir mi?
1: Bunların da mutlaka etkisi var ama meme kanserinde çok binar risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi erken adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek. Yani östrojene maruziyet ne kadar yüksekse meme kanseri görülme riski artıyor. Bunun dışında yaşam tarzı çok önemli. Sağlıklı yaşam tarzına önem göstermemiz lazım. Buradan kastettiğimiz şey uykumuzu düzenli almalıyız, egzersiz yapmalıyız. Özellikle aşırı yağlı yiyeceklerden, fitoöstrojen içeren yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında bir ailemizde eğer özellikle anne tarafında anne, teyze, kız kardeş gibi meme kanseri olan biri varsa bu kadın da risk altındadır. Onun için de meme kanseriyle ilgili taramalara daha erken başlaması, daha erken doktora başvurması önerilir.
0: Meme kanserinde çok sık duyduğumuz cerrahi yöntem, biraz önce siz de söylediniz, mastektomi. Bu ismi sıklıkla duyuyoruz artık. Mastektomi nedir ve kimlere uygulanır sayın hocam?
1: Şimdi mastektomi basit anlatım ile memenin cerrahi olarak alınmasıdır. Fakat mastektominin de çeşitleri var. Yani mastektomi dediğimiz zaman genel olarak memenin tamamının alınmasını kastediyoruz ama uygun hastalarda memenin tamamının alınması gerekmeyebiliyor. Fakat bu konuda yanılgı şudur. Meme kanseri memenin belirli bir bölgesinin hastalığı değil, memenin bütünün hastalığıdır. Yani bir hastada meme kanseri tanısı aldığı zaman, örnek veriyorum, sağ ya da sol tarafta fark etmez, diğer memesi de artık risk altında demektir. Çünkü bu kişi buna yatkın demektir.
0: Her ikisinde de o zaman alınıyor.
1: De olabiliyor. Memenin tamamının alınıp alınmayacağı hastanın durumuna göre değişir. Bu işte tümörün yaygınlığına, tek bir noktada mı, çok noktada mı veya işte cilde yakınlığına. Bunların hepsi belirli şeylerdir. Fakat günümüzde şanslıyız ki plastik cerrahi olarak biz hastanın memesinin tamamı alındığında bizim buna çeşitli yöntemlerle yeniden bir meme yapma şansımız var. Onun için de önemli olan burada hastanın kanser yanından güvenliğidir. Doğru tedavisinin yapılması gerekir. Sadece meme korunacak diye hastayı kanseri geride bırakacak veya kanserin yayılmasına yatkın hale getirecek şekilde eksik ameliyatlar yapılmaması gerekir ki zaten hekimlerimiz bu konuda çok tecrübeliler. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Meme kanserinin birinci tedavisi ameliyattır. Kemoterapi ve radyoterapi bunlara ek tedavilerdir. Yani meme kanserinde asıl tedavi yöntemi mastektomidir. Yani memenin bir gerekli
0: altın standart mastektomidir o zaman,
1: evet.
0: Burada değil mi hocam?
1: Evet, ama bazı hastalarda duruma göre öncesinde kemoterapi veya radyoterapi veriliyor ya da sonrasında da verilebiliyor. Bu oldukça detaylı bir konu. Genel olarak herkese uygun ısmarlama elbise gibi standart bir tedavi yöntemi yok. Hastaya göre bunun şekillendirilip planlanması gerekir.
0: Meme dokusunun alınması aynı zamanda tümörden evet yok ediliyor, hastalık iyileşme sürecine gidiyor ama bir kadın için de çok önemli. Psikolojik olarak onda yarattığı baskı da çok

0: ağır. Öyle değil mi Sayın
1: Kesinlikle.
0: Hocam? Siz sürekli bu hastalarla birlikte olduğunuz için aslında kadınların bu konudaki ne kadar duyarlı olduğunu çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Şimdi yaklaşık olarak ben bu meme onarımı ve meme kanseri işiyle ilgili olarak 25 seneye yakındır özellikle ilgilendiğim konu bu. Memenin alınması bir kadın için çok büyük bir travmatik süreçtir. Ben kendi tecrübemde hep şunu gördüm. Meme kanseri tanısından ziyade kadını özellikle psikolojik olarak yıkan iki tane şey var. Bir tanesi memesinin alınması, ikincisi ise kemoterapi alırken saçlarının dökülmesi. Bu ikisi kadını bütün her şeyden daha çok hırpalıyor. Çünkü meme aslında bir kadınlık organı. Yani bir dişilik sembolü, yüzyıllar boyunca bereketin, anneliğin, kadının sembolü olmuş bir şey. Kadınlar memesini kaybettiği zaman birincisi bu kadınlık yönlerinin eksildiğini, psikolojisini yaşıyorlar ister istemez. İkincisi ise memenin alınması sadece psikolojik olarak bir problem yaratmıyor. Bunu kendi yaptığımız bilimsel çalışmalarda da gösterip uluslararası dergilerde yayınladık. Memenin büyüklüğüne bağlı olarak özellikle de tek meme alındığı zaman omurgada dengesizlik yapabiliyor. Bu da uzun dönemde hastada sırt ağrılarına, kalıcı omurga bozukluklarına sebep olabiliyor. Bunun için de hastanın tedavi olmasına çok büyük bir önemi var. Ya da hastaların hayat boyu işte alınan memenin yerini kamufle etmek için bu protezli sütyenleri kullanması hiç konforlu bir şey değil. Benim bir tane hastam vardı. Çok ileri yaşlarda 65-70 yaşında meme yaptırmak için geldi bana başka bir şehirden. 25 yaşında memesi alınmış. Yaklaşık olarak neredeyse 45-50 sene geçmiş. Şeyi sordum. Neden dedim şimdi? Hocam dedi benim bütün tedavilerim bitti ama banyoya her girdiğimde kendimin kanser hastası olduğunu hatırlıyorum diye. Yani bunu ancak yaşayan bilir. Ben tecrübemle şunu söyleyebilirim. Aslında meme kanseri sadece kadının bireysel bir hastalığı değil, o ailenin, o toplumun hastalığı haline geliyor. Çünkü bu kanser olan hastalar bizim annemiz, karımız, kız kardeşimiz, yakın arkadaşlarımız, hepimizin problemi.
0: Çok önemli bir şeyin altını çizdiniz hocam. Ben annemi kaybettim değerli dinleyiciler. Kısa bir süre önce. Çok teşekkür ediyorum. Annem de yıllar önce meme kanseriydi. İleri evre bir hastaydı. Şu hataya değerli dinleyicilerimiz düşmesin. Burada bir öz eleştiri yapıyorum ki ben de bir doktor ailesi çocuğuyum. Annemiz dördüncü evre yani çok ileri bir evre kanser hastası olduğu için biz artık bu biraz önce konuştuğumuz konuları göz ardı etmiştik. Dedik ki önce iyileşsin, hayata kavuşsun, sağlığı yerine gelsin dedik. Ama hiçbirimiz aslında annemin bundan ne kadar etkilendiğini düşünmedik. Annemin de bir memesi alınmıştı ve biraz önce sizlerin de belirttiği gibi o tek taraflı protezleri kullanmak zorunda kaldı. Onun ne kadar sıkıntı yaşadığını biz tedaviyi atlattık, iyileşti. Aradan yıllar geçti. Daha vefatından sanırım bir 3-4 yıl önceydi. Annem o zaman itiraf etti. Ve bize dedi ki bir oğlum doktor, işte yeğenlerim doktor ama hiçbiriniz benim ne kadar üzüldüğümü ve banyoya girmekten hep çekindiğimi fark etmediniz. Ve ben de dedi yaşım gereği koskoca kadın işte kanseri de yenmiş, çolukları çocukları büyük. Şimdi gidip meme operasyonu mu yaptıracak? Utancıyla böyle bir şey sizden talep etmemiştim dedi. Bu benim içimde çok büyük bir yara kaldı. O yüzden değerli dinleyiciler anneniz, kendiniz ya da bir başkası böyle bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman lütfen hekimimizi dinleyelim ve bunun bir utanç sebebi olmadığını, bunun bir gereklilik olduğunu düşünerek hareket edelim demek istiyorum ben.
1: Çok benzer hikaye ben de sahibim. Benim annem de meme kanseriydi. Ben de annemi ameliyat ettik ve anneme ben eş zamanlı olarak meme onarımı yaptım. Yani annem meme kanseri ameliyatı olduğunda 70 yaşındaydı. 70 yaşında bir kadının bile memesinin onun için ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak ben de tecrübe ettim. Kesinlikle meme yaptırmak utanılacak bir şey değil, çekinecek bir şey değil. Eksik olan bir uzvunuzu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani bir insan parmağı kopsa, kolu kopsa bunun yerine yenisinin yapılması nasıl istiyorsa kadınlar da aynen bunu sonuna kadar hak ediyorlar.
0: Kesinlikle Sayın Hocam. Mastektomi yapılan ve kanser tedavisi biten kişilerde olası bir metastaz halinde takılan protez çıkartılır mı ya da tekrar bir operasyona girmek durumunda kalır mı? Bu soru çok merak edilmiş yaptığımız araştırmalarda.
1: Sorunuzun basit yanıtı hayır, çıkarılmasına gerek yok. Şimdi metastaz yapması demek vücudunda meme dışında başka bir yere yayılması. İşte beyin olabilir, akciğer olabilir, omurgalar olabilir, karaciğer olabilir. Bu durumda yapılacak tedavi yöntemleri vardır ama meme protezinin çıkarılmasına veya yapılan memenin alınmasına gerektirecek bir tıbbi gereklilik yoktur. Fakat bazen aynı yerde nüks dediğimiz tekrarlıyor. Metastaz uzağa yayılması aynı yerde tekrarlayabiliyor. O zaman tekrar hastaya bir cerrahi yapılıp oradaki kanser cerrahi olarak uzaklaştırılacaksa o zaman protezin çıkarılması gerekiyor. Ama meme kanseri tedavisi olmuş. Bütün tedavileri bitmiş. Aradan yıllar sonra başka bir yerinde metastaz çıktı. Örneğin beyninde. Bunun protezin çıkarılmasını gerektirecek bir tıbbi neden yok.
0: Bir başka merak edilen soru ise mastektomi operasyonu sonrasında kol şişer mi?
1: Sadece mastektomi yapıldığında kol şişmez ama meme kanserinin vücudumuzdaki en sık yayılım yolu lenf bezlerine yayılımdır. Ve bu hastanın sağ kalım süresini, yani prognozun nasıl gidişatını da belirleyen en önemli şeylerden biridir. Onun için de bazı hastalarda mastektominin bir, yani memenin alınmasıyla beraber koltuk altı lenf bezlerinin lenf diseksiyonu yapılması gerekebilir. Tek başına lenf diseksiyonu yapılması, lenf bezlerinin alınması lenf ödem nedeni değildir aslında. Fakat çünkü biz teknik olarak orada lenf bezlerinin büyük bir kısmını alıyoruz ama tamamını almamız mümkün değil. Geride kalan lenf bezleri çoğunlukla kolun lenf dolaşımını sağlamaya yeterli kalıyor ve şişmiyor. Fakat eğer hasta kiloluysa, hasta ışın tedavisi alırsa, bütün hastalıklarda olduğu gibi sigara içiyorsa bu olumsuz bir durumdur ve lenfödem riskine maruz kalır. Bir de lenfödemle ilgili hastaların burada çok güzel bir konuya değindiniz. Altını çizmek gerekiyor. Hafif bir şişliği mutlaka önemsemeleri gerekiyor. Zamanında önlem almaları gerekiyor. Mutlaka bununla ilgili bir lenfödem fizyoterapistine veya bununla ilgilenen bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına gitmeleri gerekir. Çünkü lenfödem kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu ameliyata bağlı olduğu yakında geçer diye değil, hemen önlemini almaları gerekiyor. Çünkü lenfödem oluştuğu zaman genellikle erken evrelerde fizyoterapiyle çok güzel çözümlenebiliyor bu. Ama her memesi alınan hastada lenfödem gelişmez. Koltuk altı lenf bezleri alınır. Özellikle de ışın tedavisi alırsa o zaman riski yüksektir.
0: Ama ufak da olsa bir şişlik varsa dikkat edilmesi ve hekime başvurulması önem taşıyor.
1: Evet. Biz zaten modern tıpta bunun önüne geçebilmek için şöyle bir şey yapılıyor. Lenf noduna yayılım olup olmadığını değerlendirmek için senten lenf nodu örneklemesi, yani bekçi lenf nodu örneklemesi yapılıyor. Eğer orada temiz gelirse sonuç, hastaya gereksiz bir lenf cerrahisi yapılmadan lenfödem riski de ortadan kaldırılıyor.
0: Tümörün çıkarılması gerektiğini söyledik ve bunun için altın standart olduğunun altına çizdik biraz önce. Ama mastektomi sadece bunun için yapılmıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda tümör gelişmemiş kişilerde de meme kanserinden korunmak için uygulanan bir yöntem olarak yapılıyor. Bunun kriterleri nedir hocam? Yani her sağlıklı bir birey, bir risk taşımayan ama ben ileride meme kanseri olmak istemiyorum deyip mastektomi yaptırmalı mı, yoksa başka kriterleri mi var?
1: Kanser endişesiyle memelerin alınması doğru bir yaklaşım değildir. Biz bunu günümüzde profilaktik, yani koruyucu mastektomi diyoruz. Bunun için elbette ki belirli bilimsel kriterler var. Bunlardan bir tanesi meme kanseri yatkınlığını yaratan bazı gen mutasyonları var. Özellikle BRCA1 ve 2 gen mutasyonları görülen hastalarda hayat boyu meme kanseri riski giderek artıyor. Bu zamanda Angelina Jolie ameliyatı olarak çok popüler oldu. Hatta Time dergisine de kapak oldu. Bu konuda çok büyük bir farkındalık yaratıldı. Biz BRCA1 ve 2 gen mutasyonu olduğunu bir hastanın nereden bileceğiz? Genellikle hastanın tıbbi özgeçmişini sorguladığımızda, işte annesinde, teyzesinde, kız kardeşlerinde, özellikle erken yaşta ve ileri evre meme kanseri hikayesi olması. Yine bu gen mutasyonu olan hastalarda sadece meme kanseri değil, over ve rahim kanserleri de çok sık beraber eşlik edebiliyor. Onun için aile hikayesinde, biz tıbbi özgeçmişinde bunlardan şüphelendiğimiz hastalarda mutlaka bunun için genetik testler istiyoruz.
0: Kişinin kendine mi yapılıyor, yoksa
1: kendisine yapılıyor.
0: Annesinden bir kan alınarak mı bakılması?
1: Yok, kendisine yapılması gerekiyor ve böyle bir şey varsa o zaman hastayla bunu konuşmak lazım. Çünkü gen mutasyonu olan hastalar genç kızlıktan itibaren giderek meme kanseri riski artıyor. Orada şöyle bir yanılgıya düşülüyor. İşte hasta çok yaşı genç, memelerini almayalım, ondan sonra çocuk sahibi olsun, ondan sonra memeler alınsın. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım, çünkü bunun bedeli hastanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Tespit edildiğinde hastaya gerekli hazırlıkların yapılıp meme kanseri gelişmeden alınması lazım. Çünkü özellikle bu gen mutasyonu olan hastalarda hamilelik sırasında meme kanseri çok kötü seyrediyor, hızla yayılıyor. Bu şekilde ne yazık ki anneyi ve bebeği kaybettiğimiz hastalarımız bile olabiliyor. Sadece kanser endişesiyle memenin alınması çok dikkatli değerlendirmesi gereken bir konu. Çünkü memenin alınması bir uzuv kaybı demek. Meme alındığı zaman hiçbir zaman görüntü olarak biz bunu plastik cerrahi yöntemleriyle neredeyse eskisi gibi birebir görüntüye sahip bir meme yapabiliyoruz ama bu memenin hissiyatı olmuyor. Meme ucunun hissiyatı olmuyor. Hasta süt veremiyor. Meme ucunun elektrik kapasitesi kayboluyor, meme ucu sertleşemiyor ve bir süre sonra meme ucu silikleşmeye, düzleşmeye başlıyor. Yani bir uzuv kaybı. Onun için de sadece endişe nedeniyle de tıbbi gereklilikler için alınması gerekir ve bunun da bazı kriterleri vardır. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberler var. Ben de o komisyonlarda görev alıyorum ve buna göre alınması gerekiyor.
0: Genç yaşta memesi alınmak zorunda kalan, mastektomi yapılan kişi daha sonra anne olduğu zaman emzirebiliyor mu çocuğunu bir protez takıldığında?
1: Memenin tamamı alındıysa, eğer iki memesinin tamamı alındıysa emziremiyor çünkü meme dokusu kalmıyor. Ama bir memesi alındı, diğer memesi sağlamsa oradan emzirebiliyor. Ya da mastektomi değil de memenin bir kısmı alınmış oluyor, geride meme dokusu kalıyor, yine emzirebiliyor.
0: Yine çok merak edilen sorulardan bir tanesi, kadınlar bu konuda çok endişeli bir şekilde bu soruyu çok sık kullanmışlar. Meme

0: dokusu çok yoğun olan kadınlarda meme kanseri riski yüksek midir sayın hocam?
1: Hayır. Meme dokusunun yoğun olması meme kanseri riskini arttırmıyor ama görüntüleme yöntemlerini zorlaştırıyor. Özellikle de mamografide meme işte iki plak arasında sıkıştırılıp mümkün olduğunca detaylı bir inceleme yapılmaya çalışıyor. Ne kadar sıkı olursa bu işlem o kadar zor oluyor. Onun için de bu hastaların tanısı biraz zor olabiliyor, takibi zor olabiliyor ama meme dokusunun yoğun olması meme kanseri riskini arttırmıyor.
0: Meme kanseri nedeniyle veya koruyucu mastektomi yapılan hastalara hangi yöntemlerle meme cerrahisi uygulanıyor?
1: Şimdi bizim plastik cerrahide bunun için iki tane temel yöntemimiz var. Bir tanesi ya silikon protezleri kullanıyoruz ya da hastanın kendi dokularını. Bazı hastalarda da her ikisini beraber kombin edip kullanabiliyoruz. Burada her hastaya uygun standart tek bir yöntem yok. Bazı hastalar kendi dokularını yapılmaya uygun, bazı hastalarda silikon protezi yapılmaya uygun. Ama eğer hastanın kendi dokuları elverişliyse kendi dokularından yapılması altın standart yöntemdir. Çünkü silikon protezlerin zaman içinde deforme olması, değiştirilmesi gerekebiliyor. Hastalar buna alışamayabiliyorlar bazen. Ya da hastanın işte silikon protezler vücudun bir parçası olmadığı için ısı değişimlerine vücudumuz kadar hızlı uyum sağlamıyorlar. Özellikle soğuktan sıcağa girildiğinde hastalarda böyle bir orada soğuk üşüme hissi, huzursuzluk hissi olabiliyor. Ama biz her iki yöntemi de bazen beraber kullanabiliyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim. Bütün bunların ışığında biz hemen hemen bütün hastalara yeni bir meme yapma şansına sahibiz. Yani tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece size meme yapılması mümkün değil dediğimiz hemen hemen hiçbir hasta yok.
0: Peki kişinin kendi dokusundan alınan dediğiniz yağ mı alınarak yapılıyor hocam?
1: Yok, sadece yağ dokusu değil, işte memede ne alınıyorsa bizim teknik olarak onun yerine koymamız mümkün. Mesela bazı meme kanserinde mastektomi yapılırken meme ucu ve etrafındaki areol denen koyu renkli halka ve büyük bir deriyle beraber çıkabiliyor. O da deri eksikliğini vücudun başka bir yerinden getirerek deri tamamlamamız gerekiyor. Meme hacmini de oluşturabilmek için ya o deri altı yağ dokusunu ya da silikon protezler kullanıyoruz. Meme ucunu ameliyattan 3 ya da 6 ay sonra ikinci bir ufak ameliyatla hiçbir yerden bir parça almadan orada lokal anesteziyle bir silindir oluşturarak yapıyoruz. Koyu renkli halkayı da ya kalıcı makyajla ya da dövmeyle çok güzel yapma şansımız var.
0: Meme cerrahisi ve mastektomi diye bahsediyoruz. Mastektomi ve meme cerrahisi birbirinden ayrı şeyler midir?
1: Aslında değildir. Günümüzde modern meme kanserinin vazgeçilmez bir parçası meme rekonstrüksiyonu, meme onarımıdır. Yani genellikle de hasta eğer uygunsa tıbbi olarak hastalara eş zamanlı meme onarımı yapılması önerilir. Hastaların mastektomi olup memesi alınan hastalara meme yaptırıp yaptırmaması hastanın tasarrufundadır. Yani mutlaka yaptırmak zorunda değildir. Ama uygun hastalara bunun önerilmesi gerekir. Çünkü daha sonra gecikmiş onarım yapılması eş zamanlı yapılmasına göre daha zordur. Fakat bazı hastalarda özellikle bu gecikmişi daha sonraya bırakılır. Çünkü kanser alınan dokunun patoloji sonuçları, hastanın alacağı ek tedaviler, genel sağlık durumuna göre değerlendirip buna göre doğru bir yöntem seçmek lazım. Çünkü meme onarımı da ameliyat süresini uzatan ikinci bir ameliyat. Onun için de hastanın sağlık durumunun buna uygun olup olmaması önemli. Ya da yaptığınız ameliyatta komplikasyon çıkma riskini en aza indirmemiz lazım. Çünkü bazı hastalar o kadar ileri evre oluyor ki memesi alındıktan kısa süre sonra kemoterapiye başlamaları gerekiyor. Meme onarımı yapıp eğer bir iyileşme problemi meydana gelirse bu sefer hastanın bu kemoterapi alma süresini ötelemek gerekiyor. Ama kritik bir süre var. Bu süreyi geçtiğiniz zaman artık hastanın kemoterapi almasının hastaya tıbbi olarak bir faydası yok. Onun için burada önemli olan hastanın sağlığı. Ama çoğunlukla birçok hastaya eş zamanlı olarak mastektomi ve meme onarımı yapılabiliyor.
0: Programımızın başında aslında meme kanserinin risklerinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de geç menopoza girmek.
1: Doğru.
0: Diye söylemiştiniz. Bu menopoza geç girmede belli bir yaş var mıdır?
1: Yok ama menopoza geç girmek yani hastanın burada önemli olan hayatı boyunca ne kadar östrojene maruz kaldığı süredir. Örnek veriyorum, bir hasta 20 yaşında ilk adetini görmeye başladı ve 48 yaşında yani 28 sene sonra işte menopoza girdi, artık östrojene maruz ziyeti bitti. Ya da bir başka hasta 18 yaşında, hasta 48 yaşına kadar gördü. 30 sene daha uzun süre östrojene maruz kalıyor ve riski artıyor.
0: Bu noktada hemen bir soru daha sormak istiyorum. Bu da çok basında yer alan konulardan bir tanesiydi. Çeşitli bilimsel araştırmalar da yapıldı ama belli ilaçları kullanan genç kızlık döneminde özellikle östrojen destekli regle olmayı sağlamak amacıyla kullanılan ya da bir takım doğum kontrol hapları, bunlar meme kanseri gelişimi için bir risk midir hocam?
1: Evet, risktir. Bunlar çünkü östrojen kadınlık hormonu içeren ilaçlar olduğu için meme kanseri riskini arttırıyor. Aynı zamanda bu ilaçlar pıhtılaşmaya da eğilimi arttırdığı için bu hastalarda buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü toplumda bazen bazı bireylerde genetik olarak pıhtılaşmaya eğilim olabiliyor. Uzun uçak otobüs yolculuklarında hastalarında uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı doğum sonrası bu hastalarda embol yani pıhtı atma riski de olabiliyor. Onun için de bu ilaçların çok dikkatli kullanılması gerekiyor.
0: Ve mutlaka hekim reçetesiyle.

0: Kesinlikle
1: arkadaş
0: tavsiyesiyle değil.
1: Programımızın sonuna geldik ama en önemli konulardan bir tanesi hekim seçimi. Bir kanser hastası ya da biraz önce söylediğimiz gibi bir takım riskleri taşıyan hastalar ya da büyük olduğu için problem yaşayan hastalar ama mutlaka bir gereklilik de söz konusu. Bu hastalar ameliyat olmak istiyorlar. Kime ameliyat olmaları lazım? Genel cerrahlara mı olması lazım? Plastik cerrahlara mı olması lazım? Ya da hekim seçimini nerede, nasıl yapması gerekiyor?
0: Şimdi bu gerçekten çok önemli. Birincisi, meme kanserinin tedavisini genel cerrahlar ya da cerrah onkologlar yapıyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Her genel cerrah gidip rahatça mastektomi olabilirim, her cerrah onkoloğa gidip olabilirim değil. Çünkü bu da özel uzmanlık ve ilgi alanı gerektiren bir konu. Çok fazla güncel gelişmelerin çok olduğu, detayların çok olduğu bir konu. Onun için özellikle bu alanda ilgilenen genel cerrah ya da cerrah onkolog seçmeleri gerekiyor. Bir. İkincisi, bize tıp fakültesinde öğretilen bir şey vardı. İyi hekim olmanın koşulu iyi insan olmaktır. Hastalar hekimleriyle görüşürken mutlaka kendi içine siniyor mu? Sonuçta bu bir ameliyat olacak hasta. İleride komplikasyon çıkabilir, sorun çıkabilir. Bu doktor bende güven oluşturdu mu? Çünkü canınızı emanet ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Onun için de içinize sinmeyen bir doktora, güven duymayan bir doktora popüler olması, başkalarının da çok iyi tedavi yapmış olması nedeniyle yine de içinize sinmiyorsa ona ameliyat olmalarını önermem. Hekiminizin size yaklaşımı, sizi gerçekten oturup tüm can kulağıyla dinleyip güncel bilimsel bilgiler ışığında mı değerlendiriyor, yoksa sizi dinlemeden standart tedavileri mi öneriyor? Bunu seçmeniz lazım. Ama meme onarımı, yani meme rekonstrüksiyonu, yeniden bir meme yapılması da plastik cerrahın işi. Genel cerrahların eğitiminin bir parçası değildir bu. Yine bu alanda uzmanlaşmış bir plastik cerrahe gitmeleri gerekir. Her plastik cerrah bu işi çok başarılı bir şekilde yapıyor değil. Çünkü bu işle uğraşan plastik cerrahında bazı meme kanseriyle ilgili temel onkolojik prensipleri bilmesi lazım ki hastaya doğru tedavileri sunabilsin. Bir diğer konu, sizin sorduğunuz meme estetiği, işte meme büyütme, meme dikleştirme, meme küçültme. Sonuçta üzerinde çalıştığınız doku meme dokusu ve kanser riski taşıyan bir doku. Onun için de biz pür meme estetiği için gelen hastalarda bile hastanın risk durumuna ve yaşına göre ameliyat öncesi mutlaka meme ultrasonu ve veya mamografi istiyoruz ki hastada ilk önce meme kanseri olup olmadığını dışlayalım. Ondan sonra ameliyat yapalım. Çünkü meme estetiği yapacağız diye hastayı hayati bir riske atmamamız gerekiyor. Bir de yanlış bilinen bir şey, buradan da düzeltmek istiyorum. Meme küçültme ameliyatları meme kanseri riskini azaltmaz. Yani şöyle düz bir mantıkla yaklaşılıyor. İşte örnek veriyorum, 1 kilo büyüklüğünde bir meme var. Bunu siz ameliyatta küçültüyorsunuz. 350 gramı indiriyorsunuz. 650 gramı gitti. Memenin yaklaşık olarak 3'te 2'si gitti ve riski 3'te 2 azaldı. Hayır. Meme kanseri meme dokusunun hastalığı olduğu için hastanın riski neyse o, meme küçültme ameliyatı meme kanseri riskini azaltmaz.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Yeşim Sertkara Aslan. Yapımda Aile Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Kreuzberg, Berlin'de Küçük İstanbul diye bilinen bir semt. Türkiye'den göç eden işçilerin yoğun olarak yaşadığı bölge olduğu için bu isim takılmış semte. İkinci Dünya Savaşı döneminde Batı Berlin'in en yoksul bölgelerinden biri olan Kreuzberg, 1960'lardan sonra işçi göçüyle şekillenen bir yerleşim yeri oldu. Günümüzde ise canlı kültür ve sanat ortamı.

yaşamıyla, alternatif yaşam tarzlarıyla biliniyor. 1960 ve 70'lerde başta Türkiye olmak üzere İtalya, Yunanistan ve o zamanki adıyla Yugoslavya olan Balkan ülkelerinden davet edilen işçiler için Kreuzberg ucuz bir yerleşim alanıydı. Tanıdık ve akrabalar aynı bölgeye yerleşmeye devam ettikçe çevrede Türkçe ya da diğer dillerde asılan tabelalar çoğalmaya, yabancı nüfus giderek artmaya başladı. Kreuzberg kendi içinde göçmenlerin ve Almanların çoğunlukta olduğu bölgeler olarak ikiye ayrılmıştı. Şehir merkezinden izole, Doğu Berlin sınırına yakın, ıssız bir bölgeydi burası. İşsizlik oranı yüksek, gelir ortalaması çok düşüktü. Berlin duvarının yıkılıp Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesiyle kentin tam ortasında kalan kültürel merkezlerden birine dönüştü. Çok merkezi bir yerdeydi, çok kültürlü bir yapısı vardı ve bu da gençleri bölgeye çekiyordu.

Punk rock hareketinin, breakdance'ın ve hip hop kültürünün egemen olduğu bir yer artık Kreuzberg. Semtte her yıl Kültürlerin Karnavalı adlı büyük bir şenlik düzenleniyor ve farklı kültürlerin eğlence, yemek, el sanatları sergileniyor. Türk yönetmen Neco Çelik'in ilk filmi Altak, Alman müzisyen ve yazar Sven Regener'in Berlin Blues ve Der Kleine Bruder, Küçük Kardeş filmleri Kreuzberg sokaklarında geçiyor. Karl Bessay'ın yönettiği Kreuzberg filmi doğrudan bu bölgenin çok kültürlü yapısını, değişen mahalle kültürünü, küçük bir kafenin müdavimi olan insan hikayeleri üzerinden anlatıyor. Rap şarkıcısı Killa Hakan burada doğmuş ve büyümüş. Çoğu şarkısında Kreuzberg semtinden bahsediyor.

0: olmalı, bir haber, bir haberin gelsin ya.
1: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Serhat Güney, 2015'te yayımlanan Zor İsimli Çocuklar, Bir Gurbet Hikayesi adlı kitabını Kreuzberg'de yaptığı araştırma ve röportajlara dayanarak hazırlamış. Çalışmada Berlin'e işçi olarak gelmiş Türk ailelerin ikinci ve üçüncü kuşak çocuklarının yaşadığı zorluklar konu ediliyor. Serhat Güney, Kreuzberg'in yoksul semtlerine, insanlarına, müziğe, spora, ticarete ve yaşayan kültüre dair etkileyici örnekler veriyor. Kitapta ilk göçmen ailelerin yaşadığı zorluklara ilişkin çarpıcı bir cümle var. Ünlü Alman edebiyatçı Max Frisch, göçmen işçilerin öyküsünü özetleyen şöyle bir cümle kurmuş. Biz işçi çağırmıştık ama insanlar geldi.

Şehrine kadar uzayan Kreuzberg'in tarihi pek de eski değil. 1920'de şehrin banliyölerinin birleştirilmesiyle oluşan yeni ilçelerinden biri olarak çıkmıştı sahneye. Sözcük anlamı Haç Tepesi'ydi. 1900'lerin başına kadar kırsal bir alanken sanayileşmeyle birlikte işçiler için inşa edilen toplu konut alanlarıyla doldu. Nüfusu hızla artarak Berlin'in en kalabalık bölgesi haline geldi. 1980'lerde Almanların göçmen gettosu ya da işgalcilerin cenneti olarak gördüğü Kreuzberg'de sokak çeteleri çoğalmış, suç oranı artmıştı. İçlerinde Türk sokak çetelerinin de olduğu gruplar sonradan dağıldı ve çete üyelerinin bazıları farklı mesleklere yönelirken bazıları gençlere yönelik çeşitli rehabilite merkezlerinde çalışmaya başladı. Günümüzde Kreuzberg renkli kültür ve sanat ortamıyla şehrin çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Diaspora Türk sitesinin kurucusu ve Berlin Büyükelçiliği'nde aile danışmanlığı yapan Gökhan Duman'ın Ötekilerin Başkenti kitabı eski yılların Kreuzberg sokaklarında uzun bir geziye çıkarıyor bizi. 15 farklı hikaye ve özel fotoğraflarla Berlin'e göç etmiş ve tarihi dönüm noktalarının bir parçası olmuş insanların farklı hikayelerini anlatıyor. Kreuzberg'in sokaklarına, dükkan ve evlerine konuk oluyor, sokaktaki çocuklarla neşeli oyunlara dalıyoruz bu öykülerde. Almanya'ya çalışmaya giden ilk nesil göçmen işçilerden birinin oğlu olan Gökhan Duman, bir anlığına kendimizi onların yerine koymamızı ve o bilindik soruyu tekrar sormamızı sağlıyor. Gitmek mi zor, kalmak mı? Berlin'e bu akşam İngiliz indie rock grubu Black Party'nin Kreuzberg adlı parçasıyla veda ediyoruz. Parça 25 yaşındaki bir gencin Kreuzberg'de yaşadığı aşkı ve yalnızlığı anlatıyor. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün kültür edebiyat dünyamızda, siyaset dünyamızda yer alan önemli isimlerden birisi olan Hamdullah Sopi Tanrıöver'i konuşacağız. Hitabetiyle şöhret bulan ve İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy'a yazdırılmasında önemli rol oynayan, meclis kürsüsünden ilk kez okuyan edebiyatçı, yazar ve devlet adamı Hamdullah Sopi Tanrıöver'in hayatına, hatıralarına yolculuk edeceğiz. Konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tayfun Haykır Beyefendi. Hocam merhaba.
2: Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hocam tabii Hamdullah Sopi Tanrıöver önemli bir aileden geliyor. İstanbul'da doğmuş ve Tanzimat dönemi devlet adamlarından ve ilk Marif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa'nın torunu. Marif Nazırı Abdülatif Sopi Paşa'nın oğlu Sami Paşazade Sezai'nin yeğeni diye başlıyor baktığımız zaman hayatına. Hayatıyla, ailesiyle ve eğitimiyle başlamış olalım efendim, buyurun.
2: Efendim çok teşekkür ediyorum tekrar nazik davetiniz için. Hamdullah Sopi Bey 1885'te İstanbul'da doğuyor ve Sopi Paşa konağında gözlerini dünyaya açıyor. İstanbul'un Aksaray semtindeki Horhor'da. Biraz önce dediğiniz gibi aslında çok entelektüelitesi yüksek bir ailede, bir yandan da siyasetle devlet yönetiminde mevki sahibi olan bir ailede dünyaya geliyor. Kendileri Kastamonu'dan Mora'ya göçen bir aile. Daha sonra Mora'daki bu isyan başladıktan sonra tekrar İstanbul'a dönmüş. Ailenin böyle de bir hikayesi var. Biraz önce de bahsettiniz siz. Rahmetli Atatürk de onu Marif Nazırı yaptığında şöyle bir latifede bulunuyor. Hamdullah Bey sen zaten doğuştan Marif Nazırısın diyor. dediğiniz gibi dedesi Abdurrahman Sami Paşa Osmanlı dönemindeki İlk Marif Nazırımız, meşhur Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlığı döneminde yapılan ıslahat hareketleri döneminde bir de Marif Nezaretinin kurulması planlanıyor. Ve 1857 yılında kuruluyor. İlk Marif Nazırımız da dedesi Abdurrahman Sami Paşa. Babası da yine çok farklı görevlerde bulunuyor. Özellikle adli makamlarda da bulunuyor. Ve Osmanlı Devleti'nin de 6. Marif Nazırı Abdülatif Sopi Paşa.
1: Evet.
2: Yine söylediniz, meşhur Sergüzeşt adlı romanımızın yazarı olan Sami Paşazade Sezai Bey de yine Abdülatif Sopi Paşa'nın ağabeyi ve dolayısıyla Hamdullah Sopi Bey'in de amcası. Hamdullah Sopi Bey'in annesi de Kafkas göçmenlerinden Çerkez bir ailenin kızı olan Ülfet Hanım.
1: Evet.
2: Çokça kardeşi var. Babasının 3 farklı evliliği oluyor önceki hanımları vefat ettiği için. Yani 15 civarında kardeş ve bunların en küçüğü aslında. Hamdullah Sopi Bey bu kısıklı Altunizade ve Numune-i Terakki mekteplerinde okuyor. Ardından da Galatasaray Sultanisi'ne kaydediliyor ve Galatasaray'dan mezun oluyor. Daha sonrasında bazı görevlerde bulunuyor. Ama iyi bir eğitim, okullar da iyi olmakla birlikte

0: aslında aileden çok iyi bir eğitimle geçiyor. Yani baktığımız zaman dede bir divan sahibi. Yani şiirle ilgileniyor, edebiyatla ilgileniyor. Dönemin en aslında karakteristiklerinden biri sadece devlet ve bürokraside yükselmekle birlikte yetinmiyor o dönemin aydını. Güzel sanatların çok farklı şubeleriyle de ilgileniyorlar. Bunların merkezinde de edebiyat ve yazmak faaliyeti var. Dedesi de yazan biri, babası da yazan biri. Ve dededen, babadan aslında aile ortamında çok iyi yetişiyor. Ardından yine biraz önce saydığımız okullardan mezun oluyor. Ve onun fikir hayatını, eğitim hayatını da şekillendirecek özellikle Galatasaray Sultanisi'ndeki kitaplarla çok yakın arkadaşlık yaptığı dönemde Namık Kemal'den çok etkileniyor. Yani tıpkı Atatürk'ün o fikirlerinin babası Ziya Gökalp Duygularım'ın babası da işte Namık Kemal'dir sözünde olduğu gibi fikirlerinin ve duygularının şekillenmesinde Namık Kemal'i de bir öğretmen olarak anıyor sürekli.
1: Evet.
0: Şöyle de bir özel durum var. Aslında bunu onun objektif düşünmesini ve kendini serbest bir fikir ortamında büyütmesini iyi anlamak açısından anmak gerekiyor bence. Şimdi dedesi ve babası aslında devlet görevlerinden dolayı özellikle babası Sultan Abdülhamit döneminin önemli devlet adamlarından olduğu için Namık Kemal o dönemin hürriyetçi fikirlerinin en öne çıkan, en yüksek perdeden söyleyicisi. Devletle arası gergin tabii ki. Sultan'la arası gergin Namık Kemal'in. Hatta hem dedesine hem babasına hem de Ayetullah adlı amcasına Namık Kemal açık açık yazdığı yazılarda hakaret ediyor. Bunlardan dolayı yargılanıyor. Babası Abdüllatif Sukhi Paşa istinaf hakimi iken hiçbir şekilde duygularını karıştırmıyor bu yargılanma sürecinde ve adaleti tesis ettiriyor. Ceza vermeden beraatine hükmediyor Namık Kemal'in. Ailesiyle bu kadar Namık Kemal arasında bir gerginlik olmasına karşın Hamdullah Sukhi Bey burada çok tarafsız davranmayı biliyor ve özellikle çok büyük bir vatansever olduğu için Namık Kemal'in fikirlerinden etkileniyor ve ömrü boyunca da ondan sitayişle bahsediyor.
1: Evet.
0: Diyebiliriz yani, bu önemliydi.
1: Çok önemli bir hususiyet hakikaten. Peki hocam, o Cumhuriyet'e giden yolda neler yapmıştır milli mücadele döneminde? Biraz bu döneme dair Hamdullah Sukhi Tanrover'i dinleyebilir miyiz sizden?
0: Hamdullah Sukhi'nin aslında edebiyatla ilgisi çok önemli ama bir yandan da bir aksiyon adamı, sürekli hareket halinde meydanlarda. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908'den sonra edebiyat dünyasında da toparlanma var. İlk başta Fecraati Edebi Topluluğu'nun arasında görüyoruz biz Hamdullah Sukhi Bey'i ve o beyannameyi imzalayanların arasında onun imzası var. Ardından birkaç yıl sonra özellikle Balkan Savaşları'yla iyice kendini belirginleştiren Türkçülük hareketleriyle birlikte Ömer Seyfettin'in, Ziya Gökalp'in başlatmış olduğu Yeni Lisan, yani Milli Edebiyat Hareketi olarak edebiyat tarihimizde geçen o eğilime, yönelime dahil oluyor ve bu sırada 1911'de kurulan Türk Ocağı'nın ikinci başkanı seçiliyor Abdullah Sukhi Bey. Ve 1912'den itibaren onun Türkçülük faaliyetlerini çok sistematik bir şekilde yürüttüğü ve milli mücadeleye giden yolda, yani 1912'den 1919'a kadar geçen süre içerisinde başta İstanbul olmak üzere yurdun genelinde milli mücadelenin aslında erken kadrolarını yetiştirdiğini görüyoruz İstanbul'da değil. Bu teşkilatlanma açısından çok önemli. Ve İstanbul işgal edilince 1919'da işgal kuvvetlerinin özellikle İngilizlerin hedefindeki ilk yerlerden biri de Türk Ocakları genel merkezde oluyor. İlk kapattıkları yerlerden birisi o. Türk Ocakları kapatıldıktan sonra tabii ki Hamdullah Sukhi Bey de birkaç arkadaşıyla birlikte hemen Ankara'ya geçiyor ve o sırada Hamdullah Sukhi Bey aslında İstanbul Meclisi'nde, yani İstanbul Hükümeti'nin meclisinde Antalya mebusu.
1: Zaten mebus, milletvekili mebus, daha öncesinde.
0: Tabii. İstanbul Hükümeti'nin Antalya mebusu. Bu halde bile, İstanbul'dayken bile çok ciddi bir kendi hükümetine eleştiriler yöneltiyor. Yani siz bu halde bu milletin haklarını müdafaa edebilecek durumda değilsiniz. Çünkü birazdan bırakın komutanını, bir İngiliz çavuşu şu meclisimizin kapısını açıp geçse hepimizi tevkif edebilecek kudrete sahip derken biz burada memleketi nasıl kurtaracağız diyor. Ve ardından Ankara hükümetine gidiyor ve Mustafa Kemal

0: Paşa ile tanışıyor. Ardından zaten birbirlerini biliyorlar ama yüz yüze tanışma Ankara'ya geldiğinde oluyor Mustafa Kemal Paşa ile.
1: Evet.
0: Ve hemen o da meclis çalışmalarına başlıyor. Kısa bir süre sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Maarif Nazırı oluyor.
1: Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Maarif Nazırı olarak görev yapıyor. Hocam, o döneme dair de dinlemek isterim. Onun maarif anlayışına dair neler söyleyebiliriz?
0: Benim kişisel düşünce dünyamda beni çok etkileyen bir şey aslında Saniye Hanım. Ortalık yangın yeri, işte bir yandan Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı var. Hemen ardından başlayan Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, biliyorsunuz. Ankara'nın en yakınındaki ilçelerinden biri olan Polatlı'ya kadar düşman geliyor. Ama bu hükümetin bu kadar hayat memat karşısındaki meseleler arasında eğitime, marife duyarsız kalmadığını görüyoruz ve bir marif nezareti kuruyorlar. Bu hakikaten çok üzerinde durulması gereken bir mesele.
1: Evet.
0: Ve o dönemde tabii ki bakanları meclis seçiyor. Büyük de bir oy alarak, yani ciddi de bir karşılık görerek Maarif Nazırı seçiliyor Hamdullah Sufi Bey. Maarife dair de yapmış olduğu önemli çalışmalar var tabii ki. Çünkü öncesinde Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Hamdullah Sufi Bey'i biz bir profesör olarak görüyoruz. Hem de 24 yaşındayken Darülfünun'da müderrislik yapan biri olarak görüyoruz. Onun en önemli faaliyetlerinden biri bence Türk ve İslam Sanayi Nefise Tarihi Kürsüsü'nü kuruyor. İstanbul Üniversitesi dediğimiz bugün Darülfünun'da.
1: Evet.
0: Yani Türk ve İslam Sanayi Nefise Tarihi Kürsüsü'nün kurması, ardından özellikle eğitimin millileşmesi. Yani bizim bugün de biliyorsunuz iki bakanlığımızın isminin önünde milli ibaresi var. Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanlığı. İşte bu bakanlığın tedrisatının, eğitim sistemimizin millileşmesi, tırnak içerisinde özellikle milli ifadesinin üzerine basarak söylüyorum. Burada Hamdullah Sufi Bey'in fevkalade gayretleri var, çalışmaları var efendim.
1: Evet, oldukça önemli. Yine hocam, tabii Hamdullah Sopi deyince İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy'a yazdırılması noktasında çabaları var. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesi için büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
0: Evet, biraz önce de dedik, düşman Polatlı'ya kadar gelmiş ve milli motivasyonu yükseltmek için bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Hatta merhum Akif'in de en kızdığı şeylerden biri, en çok sinirlendiği şeylerden biri, kendisi de milli mücadeleye emek vermek için, omuz vermek için Ankara'ya geldiği dönemde, düşman bu kadar yaklaşmışken hükümeti Kayseri'ye taşıtak mı diyorlar. Buna asla o dönemki bu kurucu kadro müsaade göstermeyeceğini söylüyorlar. Ve ilk Maarif Nazırı olan Ankara hükümetinin Rıza Nur döneminde böyle bir fikir ortaya atılıyor. Milli şahsiyeti güçlendirecek, milli motivasyonu, milli direnci artıracak bir marş yazılması meselesi. Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi meselesi ama devamı getirilemiyor. İkinci Maarif Nazırı olarak da Hamdullah Sufi Bey göreve geldiğinde bu işle yakından ilgileniyor.
1: Evet.
0: Bunu kendine en önemli meselelerinden biri edinerek iş başına geçiyor. Gelen metinleri, marş metinlerini bizatihi inceliyor ama bunların hiçbirinin beklenen düzeyde olmadığını da fark ediyor. Yazabilecek, bu uğurda söz söyleyebilecek en önemli edibimizin de merhum Akif olduğunun farkında. Gidiyor, ricacı oluyor Akif Bey, çünkü yazmak istemiyor. Çünkü bu bir yarışma ve bir ödül var. Asla bunu kabul etmeyeceğini, böyle bir çerçeve içerisinde bu işi yapmayacağını söylüyor. Fakat oturuyor, mektup yazıyor Hamdullah Sufi Bey merhum Akif'e ve ikna edilmesi için şahsi gayretiyle uğraşarak onu ikna ediyor ve İstiklal Marşımızın yazılması ortaya çıkıyor. 12 Mart 1921'de de meclis kürsüsünden ilk defa İstiklal Marşımızı milletvekillerimize, mebuslarımıza okuyarak meclisten onaylanmasını, milli marşımız olarak kabul edilmesini sağlayan kişi de yine Hamdullah Sufi Tanrı'dır.
1: Hocam, tabi hitabeti çok güçlüymüş. İstiklal, evet, Marşı'nın okunması, atmosfer muhteşem bir şekilde anlatılır. Bahsetmek ister misiniz, şöyle hafızalarımızı tazelesek?
0: Tabii ki, yani o dönem üzerine konuşan herkes İstiklal Marşı'nın hem çok etkili bir metin olduğunu hem de Hamdullah Sufi Bey'in bunu o dönemin heyecanıyla birlikte ve en çok herhalde isminin başına getirilen sıfat olan hatipliğiyle gönendirdiğini, tabiri caizse parlattığını ısrarla söylerler. Ve hatiplik dediniz.
1: Hı hı.
0: Hamdullah Supi Bey hatipliğiyle anılır her zaman. Farklı edebi meşgaleleri olmasına karşın, özellikle Galatasaray Sultanisi'nde şiir söyleyerek, şiir yazarak edebiyat alemine adım atmışken, sonrasında zaman içerisinde diğer türlerden uzaklaşarak hitabet odaklı metinler yazmaya başlıyor. Ve bunu da şöyle anlatıyor aslında, en yakın arkadaşlarından biri de Ahmet Haşim. Yani ben tabii ki mealen söylüyorum, birebir onun cümleleriyle söyleyemiyorum şu anda ama.
1: Hı hı.
0: Diyor ki, ben akranlarım arasında bir işi en iyi yapmaya çalışırım diyor Hamdullah Sufi Bey. Fakat şiirde benden daha iyi akranlarımın olduğunu gördüğüm için, özellikle burada Ahmet Haşim'i kastederek söylüyor, şiir vadisini onlara terk ettim, ben iyi oldum, hatiplikte devam ettim diyor.
1: Evet.
0: Ve Atatürk'ün de ona yakın beraber oturdukları bir sohbette şöyle bir anı var. Atatürk Hamdullah Sufi Bey'e diyor ki, Hamdullah senin nutuklarını dinlerken gözlerim doluyor. Yani ağlıyorum bazen. Niye böyledir? Bunun sebebini de bulamadım kendi kendime sormama karşı diyor. O da diyor ki, paşam ben sizin fikirlerinizim, fikirlerinizin adamıyım. Fakat beni dinlerken siz kendi sesinizi duyuyorsunuz. Bence bu kadar mütersiz olmanızın sebebi budur diyerek Atatürk'e de hitabeti üzerine görüşünü bu şekilde bildiriyor.
1: Evet.
0: Ne isterseniz onun hitabet metinlerinden oluşan iki eseri var. Bu bağlamda onları da analım.
1: Lütfen.
0: Uzun biraz önce dedik, yani şiir vadisinde kalem oynatmayla başladı edebiyat camiasında, o şekilde tanındı ama ardından da mizah yazıları yazdı. Birkaç hikayesi var. Bunlar işte Horoz Dövüşü gibi en bilinen, Pembe Kurdele gibi çok bilinen hikayeleri var. İşte farklı farklı metinler arasında seçilmiş, antolojiler arasında eklenmiş metinler bunlar. Özellikle eleştiri metinleri yazıyor gazetelerde, süreli yayınlarda. Bunların kimisi mizahi içerikli, kimisi de kara mizah diyebileceğimiz, özellikle siyasi ve toplumsal içerikli olanlar öyle kaleme alınıyor. Ve bir müddet sonra Türk Ocakları'nın neşriyatı arasından çıkardığı iki kitap olarak karşımıza çıkıyor bunlar.
1: Hı hı.
0: Biri Dağ Yolu ismini verdiği, diğeri de Güne Bakan ismini verdiği kitaplar. Bunlar meşhur nutukları diyebileceğimiz, nutuk türünde yazılmış. Onun bizatihi de kendisinin meydanlarda okuduğu, hatta bunlar arasında İstanbul işgal edildiğinde meşhur Sultanahmet mitinginde okuduğu metinleri de var. Ve ben şeyden çok etkilenirim her zaman. Özellikle Güne Bakan, yani ayçiçeği dediğimiz Güne Bakan burada çok güzel bir sembol olarak kullanılıyor kitabına isim verdiğinde.
1: Hı-hı.
0: Diyor ki, aydınlar, bu memleketin aydınları bir Güne Bakan çiçeği gibi, nasıl Güne Bakan çiçeği yönünü sürekli güneşe çeviriyorsa, Türk aydını da yüzünü sürekli halkına ve kendi toprağına çevirmelidir diyor. O yüzden bu eserin adını da Güne Bakan koyuyor. Dağ Yolu'nu da, yani ideallere, özellikle Kızıl Elma onlar için çok önemli bir ideal. Bu ideallere ulaşabilmek için yol zor bir yoldur, bir dağ yoludur tabiri caizse diyerek diğer eserin adını da Dağ Yolu koyuyor.
1: Çok güzel. Tabii hocam, kalemi de oldukça güçlü ama ifade ettiğiniz gibi güçlü bir hatip ki Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali nedeniyle İstanbul'da düzenlenen protesto mitinglerindeki konuşmaları da çok dikkat çekici ve çok etkileyici.
0: Evet.
1: Bu hususu da, bu özelliği de çok bilinmez ama söylemiş olalım, altını çizmiş olalım.
0: Özellikle bir de şunu eklemek gerekir bence. Sultanahmet mitinglerinde, evet kendisi de orada bir nutuk irad ediyor ama o mitinglerin de düzenleyicisi kendisi, Türk Ocakları Başkanı olarak. Yani o mitingleri düzenleyen, o organizasyonu yapan Türk Ocakları, o tepkiyi gösteren teşkilatlanma Türk Ocakları bünyesinde oluşturuluyor. Bizatihi o mitingleri hazırlayanların başında da yine Hamdullah Supi Bey geliyor.
1: Evet, önemli bir mücadele adamı, aksiyon adamı. Hocam, sizi daha önce de bahsetmiştim. Geçtiğimiz günlerde Romanya'daydık. Bükreş, Dobruca bölgesi, Mecidiye, Babadağ, Osmanlı Bakiyesi yerleri gezip görüp konuşurken Hamdullah Sopi Tanrıöver ismi çokça geçti. Bükreş'te büyükelçi olarak bulunduğu dönemde yapmış olduğu hizmetler var ki 13 yıl ciddi bir zaman. Biraz bu süreç

0: buradaki hizmetlerinden bahsedebilir miyiz?
1: Hamdullah Supi Bey'i herhalde emsallerinden ayıran şey, o dönem tabii ki büyük savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulurken biz kendi vatandaşımızla, kendi milli meselelerimizle uğraşırken biraz dış Türkleri de unutuyoruz. Ama Hamdullah Supi Bey'in sürekli odağında dış Türkler meselesi de var. Ve kendisine Türk ocakları kapandıktan sonra, dönemin siyasi konjonktüründen dolayı kapandıktan sonra biraz da üzülüyor tabii ki. Fakat Mustafa Kemal Paşa ile kendi aralarında bir anlaşmaya varıyorlar. Ve kendisine Kahire, Belgrad, Bükreş elçiliklerinden birini seçmesi teklif ediliyor. O da şeyden haberdar. Yani Romanya, bugünkü Makedonya sınırları arasındaki, özellikle Dobruca ve Eserabia bölgesindeki sayısı 350 bine aşan, bazıları Müslüman olan ama Kahire ekseriyeti Hristiyan olan, Ortodoks Hristiyanlarından olan Türkler var. Bunlardan haberdar. Ve Bükreş Büyükelçiliğini seçmesinin en önemli sebebi de bu. Yani oradaki Türklerle özel olarak ilgilenmek istiyor. Dediğiniz gibi 13 yıl sürüyor ve Romanya kralıyla, kralın ailesiyle çok yakın ilişkiler kuruyor.
0: Evet.
1: Yani burada Türkler var. Burada bir işte tabiri caizse bir etnik kaşıntıya dönecek bir mesele gibi değil. Onların hakkını, hukukunu diplomatik olarak korumayı çok mahir bir şekilde beceriyor. Bundan dolayı aileyle de, yani kral ailesiyle de ilişkileri çok iyi olduğu için Bükreş Üniversitesi kendisine Fahri Doktora ünvanı da veriyor o evet. yıllarda. Ve yapmış olduğu en önemli şeylere baktığımız zaman bizi oradaki soydaşlarımızdan haberdar ediyor. Oradaki soydaşlarımızın da Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını sağlıyor. Hatta Arapça okutulan din kitapları var oradaki, hepsi Hristiyan olmayan, Müslüman olan yine soydaşlarımızın. Onların Türkçe okutulmasını sağlıyor. Türkiye'de hazırlanan eğitim materyallerinin yine bu Gökoğuz Türkleri dediğimiz, bugün Gagavuz olarak anılan soydaşlarımıza ulaştırılmasını sağlıyor. Bence en önemli faaliyetlerinden biri, tabii eğitime dair faaliyetleri çok önemli. Hı hı. Oradaki o tarihi kalıntıyı diri tutma anlamına çok önemli işler yapıyor ama bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Balkan Savaşları'ndan orada şehadete yürümüş aziz şehitlerimiz var. Sayı olarak da tam 2714 şehidimizin orada olduğunu tespit ediyor. Hı hı. Ve onlar için bir Türk mezarlığı yaptırılmasını sağlıyor. Yine Hamdullah Supi Bey, Bükreş Elçiliği döneminde. Bu da bence en önemli faaliyetlerinden biri olarak anılmalı diye düşünüyorum. Orada irad ettiği bir nutuk var. Türk mezarlığının, Türk şehitliğinin açılışı sırasında Bükreş'te okuduğu bir nutuğu da var. O da elimizde şu anda, yine bildiğimiz metinlerden biri. Çok onun hitabetinin, nutuk yazarlığının çok iyi temsil edildiği metinlerinden biridir o da.
0: Evet. Hocam akabinde Bükreş Büyükelçiliğinden sonra tekrar dönüyor evet. Türkiye'ye. Yine vekil olarak devam ediyor.
1: Yani 1944'ün sonunda görevi bitiyor. Bükreş Büyükelçiliği görevi. İstanbul'a döndükten sonra CHP listesinden 1946'da İstanbul vekili.
0: 1946.
1: 46 seçimlerinde evet İstanbul vekili seçiliyor. Sonra yani CHP ile olan görüş ayrılıklarından dolayı özellikle 1949'da tekrar Türk Ocağı'nı açıyor. Dedesinden kalan konakta, Supi Paşa konağında tekrar Türk Ocağı'nı açıyor. Ve 1949'daki bu ocağı açtıktan sonra da CHP ile bir yol ayrımına geliyor. 1950 seçimlerinde de Demokrat Parti'ye geçip yine vekil seçiliyor. Ve 1960'lara kadar aktif siyaseti devam ediyor. Fakat 1960 ihtilalinden sonra Türk Ocakları da kapatılıyor tekrar. Ve aktif siyasetini 60 itibariyle Hamdullah Supi Bey de sonlandırıyor. Ve 66'daki vefatına kadar biraz eski hareket azalıyor. Daha içe kapanık bir şekilde yaşamını sürdürüyor.
0: Ki hocam vefatının 60. yıl dönümü oluyor Hamdullah evet. Supi, Tanrı verin.
1: 10 Haziran 1966 bu yıl onun vefatının 60. yılı. Evet.
0: Ruhu şad olsun. Hocam vefatıyla ilgili bir mersiyeden bahsetmiştiniz siz. Dinleyicilerimizle de paylaşabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani özellikle matbuat camiası onun vefatının üzerinden hemen akabinde çokça şairimiz metinler yazıyor. Çokça yazarımız onu anan yazılar yazıyor. Zaten cenaze töreni de hayli kalabalık oluyor. Dönemin bütün devletlileri, devlet erkekleri.

0: imkanı orada. Ama beni çok etkileyenlerden biri biraz da klasik zevkle, yani divan edebiyatı zevkiyle yazılmış bir mersiye var. Ali Hadi Okan'ın yazmış olduğu Hamdullah Sufi Tanrı Över Mersiyesi. Hı hı. Müsaadeniz olursa okuyayım.
1: Estağfurullah, çok memnun oluruz. Buyurunuz efendim.
0: El çekip göçtü cihandan kapayıp gözlerini, sanırım dolduramaz kimse mübarek yerini. Anıyorken nice taziz ile Hamdullah'ı, ön seziş ruhu dolar kalplere, yok izahı. Ona açmıştı kucak memleketin her bucağı, koştu mefkureli bayrakla kızıl elmasına. Egemen kalmayı gazisi getirmişti dile, kurtuluş azmine can kattı kemal aşkı ile. Hakkı coşturdu nutuklarla, kabından taştı, Akif'in marşı lisanında ne kutsallaştı. Türkiye, Türk yurduna hizmetti bütün meşgalesi, ocağın söndü yazık, Tanrı över meşalesi.
1: Hocam teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Tabii İstiklal Marşı'nın okuduğu sırada o atmosferde bulunmak başka bir şeydi mutlaka. Burada da geçti ya okuduğunuz mersiyede. Hı hı. Defalarca alkışlanıyor, yüksek tonda alkışlanıyor, tekrar tekrar okunuyor. Hakikaten fevkalade. Hocam bu ses kaydı var mıdır?
0: Bildiğim kadarıyla yok. Yani ben de özellikle İstiklal Marşı'nın ilanı süreci üzerine özellikle 2021 yılındaki 100. yılı kapsamında bazı çalışmalar yapmıştım, araştırmalar yapmıştım. Öyle bir ses kaydına rastlayamamıştım. Bendeki bilgi olarak olmadığını biliyorum efendim.
1: Evet, ama tabii meclisin zabıt kayıtlarında tabii, mutlaka tabii. Var. Bunlar biliniyor. Müthiş coşkulu ve çok önemli bir hizmet tabii. Hem marif alanında yaptıkları, hem nutukları, hem büyükelçi olarak velhasıl kelam dolu dolu geçen bir hayat. Efendim veda edeceğiz. Son olarak ilave etmek istediklerinizi alabilir miyiz?
0: Son olarak ben biraz önceki sözlerinizden...

0: İstanbul'da ne yapacağını bilmeyen karanlık günler yaşarken bazıları da sadece kendi canını, kendi menfaatlerini düşünerek çıkar kuvvetlerine yaklaşmış. Bu kadar büyük bir işte ailenin, bu kadar imkanlara sahip bir ailenin evladıyken asla, bugünün tabiriyle söyleyerek bunu anmak istiyorum, Türkçe değil ama, asla konformist bir şekilde düşünmemiş, her şeyi göze alarak bu mücadeleye girmiş birisi ve İstanbul hükümeti tarafından idamla yargılanan, Divan-ı Harp'te gelirlerse idamla yargılanacaklar listesinde adı olan bir Hamdullah Sipi. Böyle de büyük bir fedakarlıkta bulunduğu için ben onun aziz hatırasını rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. 60. yılında da tekrar ona Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum efendim.
1: Sağ olun. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, var olun hocam. Evet değerli dinleyenler, bugün programımızda hitabetiyle şöhret bulan, halk arasında ve meclis ortamında yaptığı etkili konuşmalarıyla Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak da anılan ve İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünden ilk kez okuyan edebiyatçı, yazar, devlet adamı Hamdullah Sopi Tanrıöver'i konuşmaya gayret ettik. Konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tayfun Haykır beyefendiydi. Efendim programımızı Hamdullah Sopi Tanrıöver'in 1932 yılında Bükreş Türk Şehitliği'nin açılışında irad ettiği, Türk hitabet sanatının en yüksek zirvelerinden biri kabul edilen tarihi nutkuyla sonlandıralım. Şöyle diyor: buraya uzaklardan, çok uzaklardan gelen bir yolcu sıfatıyla, Anadolu'nun Rumeli'nin bağrından çıkan binlerce anne ve babanın selamını getirdim. Siz ey toprağın altında yatan kahramanlar, gözlerinizi açınız ve bakınız. Baş ucunuzda duran şu mermer abide, sizin o unuttuğunuz vatanın, sizin o unuttuğunuz evlatlarının size karşı bir vefa ve hürmet borcudur. Siz vatan toprağından uzakta, bu yabancı topraklarda can verirken, belki de arkamızda bizi hatırlayacak, mezarımızın başına gelip bir Fatiha okuyacak kimse kalmadı diye düşündünüz. Belki de gurbet elin soğuk bağrında kaybolup gideceğiniz korkusuyla gözlerinizi yumdunuz. Fakat biliniz ki ey Türk çocukları, Türk milleti kendi istiklali, kendi şerefi ve namusu için can veren evlatlarını asla ve asla unutmaz. Siz burada Tuna boylarında, Galiçya ovalarında, bu uzak memleketlerde can verirken aslında vatanın kapılarını kilitlemekteydiniz. Sizin burada akıttığınız kanlar Anadolu topraklarında filizlenen yeni Türk devletinin harcı olmuştur. Ne mutlu size ki vazifenizi hakkıyla yaptınız. Arkada kalanlara, bizlere bağımsız ve hür bir vatan bıraktınız. Biz bugün sizin huzurunuzda başımızı hürmetle ve minnetle eğerken, sadece geçmişin aziz hatırasını değil, geleceğin büyük ve sarsılmaz Türk iradesini de selamlıyoruz. Ey toprak altında yatan aziz şehitler, ruhlarınız şad olsun. Vatan size minnettardır. Millet size minnettardır. Mekanınız cennet olsun. Evet efendim, Hamdullah Sopi Tanrıöver'in 1932 yılında Bükreş Türk Şehitliği'nin açılışında irad ettiği nutku paylaştık sizlerle. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz bir kez daha. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Kazım İncetaş. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 8, ayıplı mal. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadil olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yine atıyor. Biri seviyor sizi, öteki karşınızda yaltaklanıyor. Ama ben hiç de yaltaklanmak niyetinde değilim size. Bunu bilmenizi isterim. Ama aklı başında bir insansanız, gelin aramızda hakemlik yapın. Dayısına döndüm. Evet, ister misin? Prens aramızda hakemlik yapsın mı? Bize uğramanıza sevindim prens. Lebedev kararlı bir sesle, isterim dedi. Ona doğru yürüyen oradakilere elinde olmadan bir göz attı. Prens yüzünü buruşturdu. Nedir sorununuz dedi. Başı ağrıyordu zaten. Bu arada giderek Lebedev'in onu oyaladığına, işi ertelediği için hoşnut olduğuna inanmaya başlamıştı. Durumu özetleyeyim size. Onun yeğeniyim. Burası doğru. Ama öteki söylediklerinin hepsi yalan. Öğrenimimi bitirmedim. Ama bitirmek istiyorum ve bunda kararlıyım da. Çünkü kişilik sahibi bir gencim ben. Geçimimi sağlayabilmek için demir yollarında aylık 25 rublelik bir iş buldum. Kabul ediyorum. Kendisinin 2-3 kez yardımı oldu bana. 25 rublem vardı, 25'ini de kumara verdim. İnanır mısınız prens? Ondan aldığım bu 25 rubleyi kumara verecek kadar aşağılık, alçak biriyim ben. Bir alçağa hiç de para vermen gerekmeyen bir düzenbaza kaptırdın o parayı diye haykırdı Lebedev. Evet, bir alçak. Ama ödeme yapmam gereken bir alçak dedi delikanlı. Onun alçaklığına tanıklık da ederim. Hem de yalnızca seni dövdüğü için değil. Rogojin'in takımından, boks öğretmenliği yapan ordudan kovulmuş bir teğmenden söz ediyorum.

prens. Rogojin onları yanından kovduktan sonra hepsi serseri serseri dolaşıyor ortalarda. Ama işin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Onun aşağılık, alçak ve bir hırsız olduğunu bile bile yine de oturup kağıt oynamam onunla. Ve son rublemi de verirken palki oynuyorduk. Kendi kendime şöyle düşünmem. Bunu da kaybedersem Lukyan dayıma gidip yalvarırım. Beni geri çevirmez. Tamam, alçaklık bu. Basbayağı alçaklık. Bile bile yapılmış bir alçaklık. Evet, bile bile yapılmış bir alçaklık diye tekrarladı Lebedev. Yeğen alınmış gibi bağırdı. Dur hele, hemen havalara girme. Biraz bekle bakalım. Sevindi de. Buraya gelip her şeyi itiraf ettim ona. Dürüst davrandım. Kendime acımadan, hiçbir şeyi gizlemeden anlattım. Kendimle ilgili elimden geldiğince kötü şeyler söyledim. Buradaki herkes de tanıktır. Demir yollarındaki o işe başlayabilmem için kendime doğru dürüst bir şeyler almak zorundayım. Çünkü üstümdekiler dökülüyor. Şu çizmelerime baksanıza. Bu halde işe gidemem. Belirlenen süre içinde işe başlamazsam yerime başka birini alırlar. O zaman yine açıkta kalırım. Bir daha ne zaman iş bulurum Tanrı bilir. Şimdi yalnızca 15 ruble istiyorum ondan. Ve kendisine söz veriyorum. Bir daha para istemeyeceğim. Bu son olacak. Ayrıca önümüzdeki 3 ay içinde bütün borcumu son kapiğine kadar ödeyeceğim kendisine. Sözümü tutarım. Aylarca ekmek, yanında kıvasla karnımı doyururum. Kişilik sahibi bir insanım çünkü. 3 ayda 75 ruble alacağım. Eskileriyle birlikte 35 ruble borçlu olacağım ona. Demek borcumu ödeyecek param olacak. Ayrıca ne kadar faiz isterse vereceğim. Tanımadığı bir insan mıyım? Sorun bakalım kendisine prens. Daha öncelere bana yardım ettiğinde borcumu ödedim mi, ödemedim mi? Şimdi neden vermek istemiyor? O teğmene borcumu ödediğim için kızdı. Başka bir neden yok ortada. Bu adam böyle işte. Kendine de, çevresine de bir yararı yoktur. Çekip gitmiyor da buradan diye bağırdı Lebedev. Postu serdi, gitmiyor da gitmiyor. Söyledim sana, biliyorsun. İstediğim parayı vermediğin sürece gitmeyeceğim. Ne o? Galiba gülümsüyorsunuz prens. Sanırım benim haksız olduğumu düşünüyorsunuz. Prens pek isteksiz. Gülümsemiyorum dedi. Ama bence gerçekten de biraz haksızsınız. Açıkça bütünüyle haksız olduğumu söylesenize. Sözü kıvırmayın. Ne demek biraz? Açıkça söylememi istiyorsanız evet, bütünüyle haksızsınız. İstiyorsanmış. Çok komik. Bu yaptığımın yakışıksız kaçtığını, paranın onun olduğunu, verip vermemenin onun bileceği şey olduğunu, benim bu yaptığımınsa zorbalıktan başka bir şey olmadığını bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ama prens, dünyadan haberiniz yok sizin. Bunlara öğretmezsen akıllanmazlar. Öğretmek gerek onlara. Benim vicdanım rahat. Bir zararım dokunmayacak ona. Faiziyle geri ödeyeceğim parasını. Ayrıca zevkini de tattı. Karşısında küçüldüğümü gördü çünkü. Daha ne ister? Çevresindekilere yararı dokunmayacak olduktan sonra neye yarar zaten insan? Sahi ne yapar bu adam? Sorsanız da kendisine. İnsanlara ne yapar? Onları nasıl dolandırır? Bu evi nasıl aldığını sorun. Sizi daha önce kazıklamadıysa, şu anda nasıl kazıklayacağını düşünmüyorsa başımı koyarım ortaya. Gülümsüyorsunuz, inanmıyorsunuz değil mi? Prens, sanırım sizin işinizde pek ilgisi yok bütün bunların dedi. Prensin ne dediğini dinlemeden haykırdı delikanlı. 3 gündür yatıyorum burada. Neler gördüm neler. Düşünebiliyor musunuz? Şu melek gibi kızdan, işte şu öksüz kızdan, kuzenimden, kendi kızından kuşkulanıyor. Her gece evin içinde sevgililerini arıyor. Sessizce geliyor yanıma. Benim yattığım divanın altına bile bakıyor. Vesveseden aklını yitirdi. Evin her köşesinde hırsızlar görüyor. Geceleri ikide bir fırlıyor yatağından. Pencerelerin iyice kapalı olup olmadığını kontrol ediyor. Kapıları yokluyor. Kapağını açıp sobanın içine bakıyor. Her gece belki 7 kez yapıyor aynı şeyi. Mahkemede dolandırıcıları savunuyor. Öte yandan geceleri 3 kez kalkıp şurada salonda yere diz çöküyor. Yarım saat alnını yere vura vura kimler için, neler için sarhoş kafayla dua edip duruyor. Kontes Duberin'in ruhunun huzura kavuşması için dua ediyor. Kulaklarımla duydum. Kolyada duydu. Aklını yitirmiş bu adam. Lebedev kıpkırmızı kesildi. Öfkesinden gerçekten de kaybetmişti kendini. Görüyorsunuz değil mi prens? Nasıl rezil ediyor beni? Evet, belki bir sarhoş, serseri, dolandırıcı ve sahtekar olabilirim. Ama şu da var ki,
Benimle alay eden bu delikanlı, daha küçücükken onu kundakladığımı, leğende yıkadığımı, dul kalmış, yoksul, ben de yoksuldum. Kız kardeşim Anisya'nın başucunda geceleri sabahlara kadar gözlerimi kırpmadan oturduğumu, hasta ana oğula baktığımı, aşağıda kapıcının odasından odun çaldığımı, ona ninniler söylediğimi, onu oyalamak için parmak şaklattığımı, açlıktan karnım guruldarken onu pışpışladığımı unutmuş galiba. Kalkmış şimdi alay ediyor benimle. Hem bir gün Kontes Duberi'nin ruhunun huzura kavuşması için dua etmişsem sana ne bundan? Prens, birkaç gün önce ansiklopedide bu kadının yaşam öyküsünü ilk kez okudum. Peki sen bu Duberi nasıl biriydi biliyor musun? Söyle bakalım, biliyor musun, bilmiyor musun? Delikanlı alaylı ama isteksiz mırıldandı. Her şeyi yalnızca sen bilirsin değil mi? Kontes Duberi yüz karası bir yaşamdan kurtulup kraliçenin yerine ülkeyi yönetmiş bir kadındır. Büyük bir ülkenin imparatoriçesi ona kendi el yazısıyla yazdığı bir mektupta Makkuzin diye hitap etmiştir. Papa'nın büyük elçisi bir kardinal Delever du Roux'da sabah giyinme töreninde, Lever du Roux nedir bilir misin sen? Onun çıplak ayaklarına ipek çoraplarını giydirmek istemiş. Üstelik böylesine yüksek ve kutsal bir kişi bunu kendisi için bir onur saymıştır. Bundan haberin var mı senin? Yüzünden belli haberinin olmadığı. Peki nasıl öldü dersin? Biliyorsan söyle bakalım. Çekil başımdan, sıktın artık. Öylesine onurlu bir yaşamdan, öylesine bir saltanattan sonra hiç suçu yokken Cellat Samson sırf pazarcı kadınlar eğlensin diye giyotin sehpasına çıkarttı onu. Ama o korkusundan başına geleceklerin farkında değildi. Cellat ensesinden tutup başını bıçağın altına sokarken bir yandan da tekmeliyordu onu. Alanda toplananların kahkahalarla güldüğünü duyuyordu. Bağırmaya başlamıştı. Encore un moment monseigneur. Le bourreau, encore un moment. Bunun anlamı şöyledir. Bir dakikacık bekleyiniz Bay Cellat. Bir dakikacık. İşte bu bir dakikacık için Tanrı belki de bağışlayacaktır onu. İnsan ruhunun, miserinin bundan ötesi düşünülemez çünkü. Miser sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musun? Miser dedikleri budur işte. Kontes'in bu bir dakikacık çığlığıyla ilgili satırları okurken kalbimi mengeneyle sıkıyorlardı sanki. Gece yatmadan önce aklıma geldiyse, o büyük günahkar kadın için dua ettiysem sana ne bundan be solucan? Dünya kurulalı beri onun için haç çıkartan olmamıştır. Belki de o yüzden hatırlamışımdır kendisini. Bakarsın kendisi gibi bir günahkarın bir kerecik de olsa onun için dua ettiğini hisseder de sevinir. Ne diye gülüyorsun? İnanmıyorsun da ondan değil mi dinsiz? Peki ama neden biliyorsun? Yalan söylüyorsun. Beni dinlemiş olsaydın böyle konuşmazdın. Yalnız Kontes Duberi için dua etmedim çünkü. Şöyle dua ediyordum. Yüce Tanrım, büyük günahkar Kontes Duberi'nin de onun gibilerinin de ruhlarını huzura kavuştur. Bu bambaşka bir şey. Çünkü o tarafta onun gibi günahkar kader kurbanı çok var. Hepsi acılar içinde kıvranıyor, inliyor, dua bekliyor. Hem senin için, senin gibi küstahlar, ahlaksızlar için de dua ettim. Dua ederken beni dinlediysen bunları da duymuş olmalısın. Yeğen tersleyerek kesti dayısının sözünü. Peki peki yeter artık. Kimin için dua edeceksen et. Ne yaparsan yap. Sonra prense dönüp sıkıntılı bir tavırla ekledi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Yılın 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ilişkin ilerlemeler ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ ile mücadelede gelinen son durumunda değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Tüm taraflara kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetimine uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli en son 30 Nisan'da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bugün yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. Gündemde Suriye'de silahlı grupların merkezi hükümete entegre

0: operasyonu vardı. Bakan Fidan, bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, konunun Türkiye açısından taşıdığı önemi güçlü şekilde vurguladı. Bakan Fidan, Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler, Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara ile Şam arasındaki işbirliğinde terörle mücadelenin temel unsuru olduğunu söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifinin Suriye yansımaları ele alındı. Suriye'de SDG'nin entegrasyonu yönelik ilerleyen sürece dair yapıcı adımlar atıldığı vurgulandı. Terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekildi. Terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları aynı kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güven ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin kesintisiz şekilde alınmaya devam edileceği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Atılan kararlı adımların toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan düzenlemenin detayını da paylaştı.
1: Biz sosyal refahın kalıcılığının ancak güven ve huzur ortamıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye bu huzuru, bu barış ikliminin kalıcı olarak kalma iradesinin bir yansımasıdır. Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Terörün olmadığı yerde umut yeşerir. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Bugün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörden arındırılmış bir gelecek için güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Ziyarete ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Burhanettin Duran, ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz Es Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmeleri öngörülmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli yetkinlik hamlesiyle bir yetenek ağı oluşturulduğunu söyledi. Beyin göçünden beyin gücüne yaklaşımının önemini vurguladı. 2025'te Aselsan'a yurt dışından katılanlar gidenlerin 2,5 katına ulaştı, dedi. Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen milli yetkinlik hamlesinin 2. yıl dönümü etkinliğinde kürsüdeydi.
2: Tam bağımsızlık hedefimiz kritik teknolojileri geliştirecek. İnsan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanı sıra dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla milli yetkinlik hamlemizi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Beyin göçünden beyin gücüne olarak adlandırdığımız bir programla ülkesine dönecek gençlerimize bu anlamda motivasyon diyelim sağlamaya çalışıyoruz. 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda imalat sanayinde katma değeri 250 milyar

0: dolara çıkardıklarını söyledi. Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız dedi. Bakan Kacır Trabzon'da konuştu.
1: 23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında yeni başarılarla taçlandırmaya, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına hızla taşımaya kararlıyız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki küresel açıkçası etki gösteren durum, İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin bir sonuca bağlanamamış olması da açıkçası hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun dikkatinin bir noktada Gazze'ye yoğunlaşmasını engelliyor. Yani 60 günlük bir süreç konuşuluyor. 60 günlük süreç içerisinde de eğer iyi çalışılırsa taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılır. Her iki taraf da bu konuda samimi irade koydukları takdirde kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilir. Ama öncelikle şu Boğaz'la ilgili sorunun halledilmesi lazım. O konudaki katkılarımızı da devam ettiriyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişi özel statünün de olmadığının altını çizen Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
3: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin devletin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti. Bu hedeften dönüş olmayacağını vurguladı. Çiftçi, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz, dedi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek, ailelere devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerine yönelik soruşturma sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklananlar arasında bulunuyor. Şüphelilerin halen tutuklu olan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman II. ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 4 kişi tutuklanmıştı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Cener Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını hükmetti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Sturmgraz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında kara borsa operasyonu yaptı. Gişe satış fiyatı 3550 lira olan müsabaka biletlerini 8500 liraya taraftarlara satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Fındığın kilogram fiyatı Giresun kalitede 255 lira, Levant kalitede 200 lira oldu. Ayrıca yüksek randımanlı fındık için Giresun kalitede kilogram başına 5 lira 10 kuruş, Levant kalitede 5 lira ilave fiyat verilecek. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerleriyle kurumun internet sitesi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. Valiliğin en sosyal hesabından duyuru yapıldı. Buna göre 7-8 Ağustos'ta 12-20 saatleri arasında balya makinesi kullanılarak balyalama yapılması yasaklandı. Yine 7-8 Ağustos'ta gün boyunca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak ve benzeri yangına sebebiyet verebilecek araç ve makinelerin kullanılmasıyla ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu. Kurallara aykırı hareket edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştüğü belirtildi. Bakan Güler, Ertuğruloğlu'nu bakanlık girişinde karşıladı. Daha sonra Güler ve Ertuğruloğlu baş başa görüşme gerçekleştirdi. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. Ortak açıklamada ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları baltaladığına, insani felaketi derinleştirdiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerinin oldu bitti yaratmayı amaçladığı, Filistin halkının meşru haklarını marjinalleştiren sistematik bir politika olduğu da belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıklar 3 seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran ve Uman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekai, güzergahın coğrafi koordinatlarının uzlaşıldığını belirtti. Temel hususları içeren ortak bildirinin son inceleme aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre seyir sefer ücreti alınmayacak. Ancak güvenlik ve personel giderleri için alınacak hizmet bedeli İran'la Umman arasında paylaşılacak. Washington Post'un haberine göre ise Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktı. Beyaz Saray ise haberi yalanladı. Trump ise İran'la müzakerelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Anlaşmayı tercih ettin ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu

0: belirtti. Trump, İran'a İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıyı düzenlemeye tamamen hazırdık. Beni arayıp lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox Televizyonu ile mülakatında İran'la müzakerenin zor olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk oldu. Temsilcimiz rakibini Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah resmi sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'taki törene 30 binin üzerinde taraftar da katıldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Osset'in Ceydin Osterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış mücadelesinde Bolu Spor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta Anadolu Efes Beşiktaş derbisine sahne olacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Hakkari 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa 20, Edirne, Diyarbakır ve Konya 21, Denizli, Şanlıurfa ve Antalya 26, Adana 25, Kayseri ve Tokat 17, Sivas 13, Kastamonu 15, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11, Mardin ve Adıyaman 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu, Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasındaki köprülerin yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları süresince İstanbul istikametinde şerit daraltılıyor, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın istikametinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 768 sayılı yerel bildiri. Marmara Denizi. Sualtı çalışmaları RV Derin Su ve Optimus Prime isimli gemilerle 31 Ocak 2029 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 58 dakika 3 saniye kuzey, 28 derece 40 dakika 51 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 18 saniye kuzey, 28 derece 41 dakika 33 saniye doğu. 40 derece 56 dakika 32 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 13 saniye doğu. 40 derece 53 dakika 59 saniye kuzey, 28 derece 57 dakika 57 saniye doğu. 40 derece 50 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 35 saniye doğu. 40 derece 52 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 14 dakika 23 saniye doğu, 40 derece

Ve 52 dakika 2 saniye kuzey, 29 derece 14 dakika 56 saniye doğu. 40 derece 49 dakika 37 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 26 saniye doğu. 40 derece 53 dakika 27 saniye kuzey, 28 dakika 57 dakika 48 saniye doğu. 40 derece 56 dakika 3 saniye kuzey, 28 derece 42 dakika 51 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçirmesi. Denizcilere 784 sayılı yerel bildiri. İstanbul Boğazı. Sualtı kablo çalışması Storm Knight isimli gemiyle 6 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlarda yapılacaktır. 41 derece 5 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 19 saniye doğu. 41 derece 5 dakika 39 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 1 saniye doğu. Denizcilere duyur.

0: İyi geceler kıymetli dinleyenlerimiz. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar beraber olacağız. An itibariyle saatimiz 23.25'i gösteriyor. Programı Berivan Erin hazırladı sizler için. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetimde Özcan Öztoklu bizlere eşlik ediyor. Bu geceki programımızın ilk bölümünün konuğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden öğretim görevlisi Sayın Suat Erdöl olacak. Suat Erdöl'le yeni hazırladığı Rotayı Yeniden Çizmek isimli filmi hakkında konuşacağız. İlerleyen dakikalarda programımızın ikinci bölümünde de müdahalesiz doğal çakıl sanatçısı Süleyman Sarı bizlerle beraber olacak. Stüdyomuzda kendisiyle sanat hayatını ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Bir şarkıyla başlayalım programımıza, ardından Sayın Suat Erdöl'e merhaba diyeceğiz. Mazhar Fuat Özkan'dan dinliyoruz. Bu aşk olur mu?
1: Yanına gelmesem

0: Bu Aşk Olur Mu? Mazhar Fuat Özkan'dan dinlediğimiz bu şarkıyla gecenin içinden programına başlamış olduk. 23.30'u gösteriyor saatimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz gecenin içinden programının ilk konuğu şu an telefon attığımızda. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden öğretim görevlisi Sayın Suat Erdöl. Sevgili dinleyenlerimiz, Sayın Erdöl yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Tarfın Bey.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rotayı Yeniden Çizmek adlı filmin yapımcısı ve yönetmenisiniz. Sizinle bu filminiz hakkında konuşacağız bugün bu sohbetimizde, bu bölümümüzde. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sizin anlatımınızla sevgili dinleyenlerimize tanıtabilir miyiz sizi?
1: Tabii ki, tabii ki. Berivan Hanım'a çok teşekkürler. Teknik ekipteki tüm arkadaşlara çok teşekkürler. TRT Antalya Radyosu'na binlerce teşekkürler. Çünkü ben seviyorum. Yani herhangi bir çalışma yaptığımda direkt yanımda hissediyorum. Bu bana inanılmaz bir güç ve kuvvet veriyor. Bir kere bunu söyleyeyim öncelikli olarak. Ben 1970 Ankara doğumluyum. Eyvah, yaşım çıktı ortaya.
0: Çok güzel.
1: yani çok, son derece de mutluyum Ankara'da olmaktan. Tabii şu sıcaklar olmasa burada daha da mutlu olacağım ayrıca. Antalya'nın o sıcağına pek alışmış değilim. Yıllardan beri de burada yaşamış olmama rağmen. İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim. Görsel ve işitsel dünyanın her noktasında kendimi yetiştirmeye çalıştım. Biz çok şanslı bir ekiptik. Çok şanslı bir gruptuk. Hangi açıdan çok şanslıydık? Biz bu işin ABC'sini çok iyi öğrendik. Yani bizden büyük ablalarımız, abilerimiz stüdyolarda girer, işte arta kalan zamanlarda bizi içeriye alırlardı. Biz öyle çıkartmadan dışarıda bekleyen bir tayfaydık. Ve tek stüdyolardı. Koskocaman Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tek stüdyolardı. Çünkü başka imkan yoktu, başka stüdyo olacak elverişli bir ortam yoktu. Gibi gibi. Ve orada biz işte kesbiç VHS kasetlerden, ondan sonra hepsini toparla koy ve bir ana master yap vesaire gibi şeyleri öğrendik. Ve iyi ki de onları yapmışız. Yani şu an ben çok daha rahat bir şeyleri yapabiliyorum. Kafam çok daha rahat kurgu mantığıyla düşünebiliyor. Çünkü hakikaten bu işin mutfağı çok önemli. Yani mutfakta bir şeyleri öğreniyorsunuz, mutfakta bir şeyleri görüyorsunuz. Yani lezzetli yemek

0: ve aşkla yaptığınız zaman da inanılmaz bir yere geliyor ve herkes tabii ki övgülerini yağdırıyor. Ben dediğim gibi çok severek girdim okuluma. Yani inanılmaz bir güzel bir ekiple çalıştım. Ekip diyorum çünkü bizim okul resmen içinde bir okul vardı. Hangi anlamda? Büyüklerimiz, büyük sınıftaki arkadaşlarımız, abilerimiz hep sürekli şey yapardı. Filmler üretirlerdi. İşte kısa metraj film, belgesel film, ondan sonra işte tanıtım filmi ya da stüdyoya girer, işte o dönemlerde podcast yoktu, radyo programları vesaire gibi şeyler yaparlardı. Ve biz onların yanında çırak gibi yetişirdik. Yani onlar bir şeyler yapacak, biz onlarla birlikte aynı yolu, aynı nefesi koklayacağız diye. Yani böyle burunlarından ayrılmazdık, yanlarından ayrılmazdık. Bu gerçekten çok şey öğretti. Tabii şu an aslında bunları söylüyorum ama yani belki de ilerleyen sorularda bunu benzeri bir şey soracaksınız. Ben ama hemen araya gireyim. Şu an stüdyo için ayrı bir yer, işte ne bileyim kayıt için ayrı bir yere gerek yok. Elinizde gayet muntazam işlerliği olan bir cep telefonu olduğu takdirde her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani ha bu size özgürlük mü verdi, bu size asosyal olmayı mı yarattı, bu size bu işin aslında bir takım oyunu olduğunun dışında bireysel bir başka bir şey mi yarattı, o soru işareti.
1: Evet, kendinizden biraz bahsettiniz ama şunun altını çizmek lazım. Siz aynı zamanda bizim bir meslektaşımızsınız. Yani uzun yıllar radyoculukta yaptınız. Akdeniz Üniversitesi'nin radyosu olan Üniversite FM'i çok uzun yıllar yönettiniz. Orada işler yaptınız. Genç Dinozorlar diye bir podcast projeniz vardı. Evet, onunla Antalya'da çok güzel şeyler yaptınız. Yani evet, bir taraftan da meslektaşımızsınız aslında.
0: Eksik olmayın. Yani ben böyle biraz kendimi yenilemeye ve biraz böyle günün bir takım gerekli olan şeylerini yakalamayı da seviyorum. Yani evet, podcast önemli bir mecra ve podcast'in bir tık üstü, yani biraz daha hani görsel olarak kılarsak videocast. Yani bunları yapmak lazım. Bu saatten sonra bir şeylerin çünkü işte sayfalarca ya da kitap ya da işte başka şekilde yayınlar şeklinde değil de daha böyle gençlerin de anlayacağı, biraz daha nasıl diyeyim, rahat tüketilebileceği. Çünkü yani podcast yapıyorsunuz, yolda giderken dinleyebiliyorsunuz. Podcast dinleyenler spor yapabiliyor. Konyaaltı plajının orada koşabiliyor. Araba kullanabiliyor. Yemek yapabiliyor. Ütü yapabiliyor gibi. Yani aslında şöyle baktığınız zaman hayatın eşlikçisi gibi oluyor bir nevi. Ya ben onları seviyorum. Ve çok da güzel insanları konuk ettim. İşte bir dönem biraz bir sıkıntılı bir dönem de geçirdim. Maalesef babamı kaybettim. Yaklaşık 1,5 ay evvel.
1: Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu bende başka bir şey de yarattı. Yani belki de bilemiyorum yani üçüncü bir gözüm mü oldu ya da bir daha mı farkındayım, daha mı böyle algılarım daha mı üst boyuta çıktı bilemiyorum. Çok duyarlı olmaya başladım, her şeyi de böyle bir şey bulabiliyorum, yapabiliyorum filan derken aslında şimdiki işte konu başlığımız olan filmimize geldi.
1: Oraya geleceğiz şimdi. Evet. Ezber Bozan Genç Dino'ydu değil mi? O projenizin, evet, podcast evet, projenizin adı. Devam ediyor musunuz ona bir taraftan?
0: Bir taraftan devam ediyordum ama dediğim gibi bu süreç biraz beni yıprattı. Yani babamın rahatsızlığı ve o dönemde, yani düşünsenize, en yakınınızdaki insan rahatsız ve içinizden bir şey yapmak gelmiyor. Yani o biraz zor çok, beni çok zorladı.
1: Sarsmış. Sizi biraz, evet, sarsmış. Evet.
0: Biraz beni geri durdum. Yani üretemedim, yapamadım, edemedim. Getirdi bir şey oldu, bir sıkıntı da oldu. Ve biraz şunu da düşündüm açıkçası. Yani bu süreç ilerlemek gitmeyecek. Yani bir şekilde toparlanmam lazım. Çünkü ben biraz yaptıklarımla anılmayı da seviyorum. Yani kendimi de yenileme fırsatı doğuyor bu yaptıklarım.
1: Evet, üretken bir isimsiniz. Birçok projenin içinde adınızı aslında sıkça görüyoruz Antalya'da, evet, Türkiye'de. Evet. İmzanız, evet, birçok filmde yer aldı, halen yer almaya devam ediyor. Bizlere biraz, evet, anlatır mısınız? Bu sinemanın renkli dünyasına adım atmanız, bu sinemaya merakınız nasıl, ne zaman başladı?
0: Aslında sinemaya merakım benim çok küçükken Ankara'da başladı. Neden diyeceksiniz, bu siyah beyaz dönemlerden gelen bir adamım ben. Ve o siyah beyazda işte TRT'de filmler yayınlanırdı. Ve ben masa altından onları seyrederdim. Çünkü bazıları biraz hani büyüklere hitap eden filmlerdi. Hı hı. Böyle bir vurdulu kırdılı bir şey olmuştu.

olduğu zaman ben kafamı uzatırdım annemin babamın yanına. Derdim bunlar film, bunlar gerçek değil. Yani biraz böyle bir merakım vardı. Yani sinemaya karşı küçüklükten bu yana başlayan bir merakım vardı. Bir de ben seslendirme sanatçılarına, özellikle seslendirme işlerine karşı, dublaja karşı da bir merakım vardı. Neredeyse hemen hemen...

0: kimisinde set çalışanı olarak yer almak, kimisinde figürasyon olarak yer almak gibi gibi. Bunlar beni biraz bu tarafa da itti. Tabii bir de İstanbul maceram var benim. İstanbul maceram da şöyle oldu. Okuyorum. Okurken de kendimi geliştirmek de istiyorum. İşte Bizimkiler dizisine gittim. Fenomen dizi. Hı-hı. Orada ben yapımcı Umur Bugay'la tanıştım. Dünya tatlısı, rahmetli oldu. Bir yapımcıydı. Yani çok örnek bir kişiydi. Onunla birlikte tanışmamın ve arkasında o dizinin içinde yer almam bana çok çok başka bir boyut kazandırdı. Yazıcılar vardır. Onun devamı niteliğinde yaz versiyonu. Hı hı. Orada da çalıştım. Cazim Hanım'ın Gündüz Düşleri diye İrfan Tözün'ün bir filmi vardı, uzun metraj filmi.
1: Çok
0: orada
1: güzel
0: da
1: bir filmdir o da, evet.
0: Evet, yani böyle sektörün içinde yer aldım. İşte görsel işler yaptım. İşte kısa metraj filmler yaptım. Genç Dinozorlar diye Antalya'da bir oluşumum meydana getirmeye çalıştım. Bu oluşumun içerisinde de eski mezun öğrencilerimizin yer aldığı bir oluşumdu. Ali Aşıran, Sibel Göydağ Çakmak, Oktay Şenol gibi genç arkadaşlarımla birlikte oldum. Bunlar hepsi mezun oldu. Ben onları bir tanıdım, iyi ki de tanımışım. Yani dünya tatlısı ve profesyonel insanlar. Yani gerçekten hani derler ya, mayasında var. Hakikaten hepsinin mayasında bu meslek fazlasıyla var. Onlardan meydana geldi ama tabii hiçbir zaman bizim bir büromuz, fiziki bir koşullarımız da olmadı. Bir tane WhatsApp grubumuz vardı, halen de var. O WhatsApp grubundan kimisinin aklına bir şey gelir, oraya yazar. İşte başkasının aklına başka bir şey gelir, o yazar filan filan. Yani teknolojiyi kullandık tabii ki. Ama bir şey olduğu takdirde Sibel buradan destek verir. İşte hatta bu filmin içerisinde Sibel yine var. Ali Bursa'dan destek verir. Oktay İstanbul'dan destek verir. Artık çünkü günümüz koşullarında illa böyle fiziki olarak yan yana durmanıza da gerek yok. Yani afiş için Ali hazırlıyor, Bursa'dan gönderiyor. İşte seslendirme için Oktay eğer destek verecekse İstanbul'dan yapıp bana gönderiyor gibi. Yani böyle güzel teknolojinin de imkanlarını kullanarak işte genç dinozorları hayata geçirdim. İşte bir aşağı yukarı kaç 7-8 tane film çektik. Ondan sonra bir iki tane böyle tanıtım nitelikli işler yaptık. İşte hatta YouTube kanalımız var, Genç Dinozorlar. Eğer yani merak edenler olursa da oradan rahatça izleyebilirler, takip edebilirler. Hı hı. İşte Spotify'da da yine Genç Dinozorlar'ın podcast'i var. Oradan da takip edebilirler. İşte sonunda da, son döneminde de üç tane de videocast yayınladık. Orası da çok güzel oldu. Yani videocast hakikaten keyifli bir şey. İki işi birden yapıyorsunuz. Yani hem görsel iş yapıyorsunuz hem de işitsel bir iş yapıyorsunuz. İkisinde ayrı mecralara verip yayınlama şansına sahip oluyorsunuz. Bunları diyebilirim.
1: Anlatacak üretken ve çalışkan birisiniz. Anlatacak çok şeyiniz var ama biz bugünkü konumuza var artık yavaş yavaş isterseniz gelelim. Şu an üzerinde çalıştığınız Rotayı Yeniden Çizmek isimli bir kısa filminiz var. Bize bu filmden biraz bahseder misiniz? Oraya getirelim artık sözü. Tabii. Hadi. Bu filmi hazırlamanıza sebep olan etken neydi? Bu filmi çekme hikayenizi biraz paylaşır mısınız bizimle?
0: Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi bu işin aslında görünmeyen yıldızı Mehmet Başev diye bir abimiz. Yani benim abi olarak gördüğüm ve uzaktan da olsa tanıyıp ondan sonra da çok sevip sürekli görüştüğüm bir abimiz. Hı-hı. Kemer'de yaşıyor kendisi. Hı-hı. Onunla bir sohbet ediyoruz. O sohbet ederken, telefonda sohbet ederken bir anda iş döndü dolaştı. İşte Türkiye Sakatlar Derneği Kemer temsilciliğine geldi. Hı hı. Orada bir hanımefendinin olduğundan ve başkanı olduğundan Figen Hanım. Bu arada Rotayı Yeniden Çizmek isimli belgeselimizin de ismini koyan da kendisidir, Rotayı Yeniden Çizmek. Çünkü Figen Hanım'ın şöyle bir özelliği de var. Hakikaten çok yetenekli ve çok güzel kalemi de var. Yani kalemi de çok sağlam. İşte o Rotayı Yeniden Çizmek olsun dedi. Bir gün işte kızımla birlikte Kemer'e gittim. Kendisiyle tanıştım. Anlattığı hikaye zaten inanılmaz bir yaşam hikayesi. Yani 32 yıllık bir hikayeyi bize dinlettik, anlattı ve dinledik. Hı hı. Ve ondan sonra çok etkilendim. Yani hatta onun bir şeyi var, engelsizrota.com diye web sayfası var. Orada da zaten gidip bakarlarsa birçok insan hani o çok daha detayını görebilir. Yani oradan hemen şu an hatta karşımda söyleyebileceğim birkaç bir şey. 94 yılında bir uçak kazası geçiriyor. 10 yıllık felci yaşıyor ve aşağı yukarı 3 yıl kadar İngiltere ve Fransa'da rehabilitasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor. Sonrasında tekerlekli sandalye ile birlikte hayatını sürdürüyor. Ve 30

0: 2 yıldan beridir de engelli hakları ve toplumsal farkındalık üzerine de gönül çalışmalar yapıyor. Yani bu kadar önemli bir işi yapan bir hanımefendinin anlattıkları beni çok etkiledi. Çünkü hakikaten birincisi gönüllü bir iş yapıyor. İkincisi arkada çok ciddi bir destek yok. Yani bir sponsor ya da bir büyük firma ya da temel diyoruz, temel bölgesi diyoruz. Bir otel ya da motel bir şey de yok. Tamamıyla oradaki gönüllü insanların gönüllü çalışmasıyla oluşan bir dernek bu. Ve orada da inanılmaz işler oluyor. Yani işte etkinlikler düzenleniyor. İşte plajlar engellilere göre planlanıyor. Orada belediyenin de vermiş olduğu çok büyük bir destek ve katkı da var. Bu arada onu da söyleyeyim. Gerçekten böyle bir kemeri baktığınız zaman böyle kıvamında detaylı güzel bir yere geliyor. Yani özel bireylerin çok rahat yaşayabileceği bir yere getiriliyor. Ama tabii bu dünden bugüne olabilecek bir şey değil. Yani gerçekten zor bir süreç. İşin içine girince geçtiğimiz haftada çekimler için oraya gittik tekrardan. Orada bayağı bir anlatımlar oldu. Ya inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz aslında. Olumsuzluklar ve bir o kadar da umut taşıyan bir işten bahsediyoruz. Çünkü hakikaten nereye bakarsanız sorun var. Yani kaldırımda sorun var. Otobüse binmenizde sorun var. Yaşantınızı sürdürmede sorun var. Evinizde var. İşinizde var. Her yerde aslında engeller için çok ciddi sorun var. Ve aslında biraz da benim mottom şu oldu. Bugün yaptığımız, yani sıradan dediğimiz, yani lavaboya gidip elinizi yüzünüzü yıkamak, işte mutfağa gidip bir bardak çay koymak. O kadar önemli şeyler ki bunlar. Şu an yapabildiğimiz için hiç farkında değiliz. Bunları yapamayan tonlarca insan var.
1: Aslında yani, en büyük servet değil mi? Susadığınız zaman mutfağa gidip kendinize bir bardak su alabilmek.
0: Ya inanılmaz kıymetli şeyler bunlar. Yani şu an biz bunları yaptığımız için hiçbir değeri yok. Ama yapamadığımız takdirde o zaman anlam kazanmaya başlıyor. Yani bunları yapamayan o kadar çok insan varmış ki. Ve bu insanlar aslında işte sürece biraz daha önceden başladım. Babamın yoğun bakımındaki mücadelesi sırasında ben biraz bunu anlamaya başladım. İşte Figen Hanım'la Kemer'deki temsilci olan dernek başkanı Figen Hanım'la tanışmamla üst seviyeye çıktı. Ve hakikaten de yani bir şey yapmamız lazım. Bu arkadaşlarımıza, bu özel insanlara, bu dünya tatlısı insanlara hakikaten bir şey yapmak lazım. Çünkü zor koşullardalar. Yani ekonomik anlamda zor koşuldalar. Rehabilitasyon merkezlerinin olmayışı ya da varsa da çok üst seviyede rakamlarla oralara gelmeler gitmeler. Annelerin babaların psikolojik destek görmesi. Çünkü çok zor bir süreç. Yani o değerli arkadaşlarımız kadar anneler babalar da yıpranıyor. Bu böyle bir süreç de var. Yani gerçekten ve çok ilginç bir şey duydum ve gördüm. Yani babalar kaçıyordu mesela. Çünkü böyle bir hani çocuğum olamaz deyip eşini yalnız bırakıyor. Eşi hem çalışmak zorunda hem o arkadaşımıza bakmak zorunda. Ya inanılmaz bir böyle sarmal var aslında. Yani hatta şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Bence de yeridir. Hani neresinden baksanız elinizde kalıyor. Yani öyle bir sarmal ama tabii ki çok umutsuz muyuz? Değiliz. Yani mesela bu çalışmanın hayata geçmesi, bu çalışmanın bir şekilde tekrardan işte ele alması ve bu çalışmayı da bir kamu spotu mantığıyla değil, çok değişik bir mantıkla ben bunu yürütmeye çalışıyorum. Zaten izleyince ve onu böyle bir baktığınızda ajitasyon kesinlikle yok. Bunu da dile getireyim. Yani kesinlikle kimseyi rencide eden bir tarafı da yok. Yani biz gerçekleri söylemek zorundayız. Yani gerçek, çünkü yani belgesel yapıyorsunuz. Kurmaca bir şey yapmıyorsunuz. Belgeselde gerçeği söylemek zorundasınız. Yani öyle bir özel bir iş yapıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ben bir de mesela bunu yani gönlümden geçen oydu ama 40 dakikanın üzerinde yapma gibi bir niyetim vardı. Ama maalesef şimdi tabii ki izleyenlerin de olmasını çok istiyorum. Yani bunu birileri izlesin, birileri tüketsin, birileri belki bir ne bileyim tortu kalır, akıllarında soru işareti olmaya başlar ya da o kişinin farkındalığı çoğalır bu programı ya da bu belgesi izlediğinde, onu da istiyorum. Şimdi festivallere çok sunmak da isterim bu çalışmayı. Maalesef festivaller biraz böyle dakikayla sınırlı yerler var. Yani işte bazıları 30 dakika diyor, bazıları 25 dakika diyor. ediyor. Ben de 20-25 dakikalık bir versiyon yapacağım. Hayır, belki

0: bunun üzerine biraz daha çalışıp ikinci bir versiyon belki bir 40-50 dakikaya da çıkartabilirim. Çünkü konu çok fazla. Çünkü ortada duran bir gerçek, somut bir şey var. Yani bunu böyle hani çok kısa geçmek de yanlış. Hani bunu bir hissetmek lazım. İzlerken insanların iliklerine kadar hissetmesi gerekiyor ki belki bir yere varabilsin, sonuç olarak bir yere gidebilsin. Böyle bir niyetim var. Başladık. İnşallah yüzümüzün akıyla da devam edeceğiz.
1: İnşallah kalbinizce olsun. Rotayı yeniden çizmek ismi ne kim seçti? Neden böyle bir ismi var bu projenin?
0: Figuera'nın belirledi bu ismi. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Figuera'nın çok yönlü bir hanımefendi. Yani işte üniversite mezunu. Zamanında çok güzel işler yapmış. Ve işte bu kazadan ötürü de rahatsızlıklar gündeme gelmiş. Ve onun bir mücadelesi var. Yani çok saygı duydum ben o mücadeleyi gördüğümde. Şöyle bir gerçek de var. Mesela geçen gün gittiğimizde maalesef genç arkadaşlarımız çok yanında değil. Hep belli bir yaşın üstündeki insanlar yanı başında. Yani ama bu tür çalışmalarda genç insanın o genç varoluşuna ve enerjisine de ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bir de şeyiniz var. Yani şöyle bir küçücük bir soru işareti. Hani ben birisine bir şey vermem lazım. Bu şey gibi düşünün bunu, bir bayrak yarışı gibi düşünün. Yani bir bıkkınlık demeyelim de bir yorgunluk ya da bir böyle bir şey olduğu takdirde hani o götürsün diye bir düşünceniz var. Biraz onun da vermiş olduğu bir şey de var. Ne derler? Bir yere giriyorsunuz, oradan çıkamıyorsunuz. Yani öyle bir sıkıntı da var. Ama her şeye rağmen işte dediğim gibi ayakta durmaya çalışıyor, çok uğraşıyor. Kemer'deki yaşayan ve hatta Antalya ilimizde de kardeş derneklerle de temas halinde. İşte Antalya'da arada bir gelip gidiyor Figuera'nın ve yanındaki çalışanlar ya da işte özürlü arkadaşlarımız, özel arkadaşlarımız. Bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Mesela geçenlerde şu yapıldı Kemer'de. Hatta biz de gittik, çekimini yaptık. Bundan bir iki hafta önceydi. Yunus gösterisi vardı. İşte sponsor oldu oradaki firma. Ve bütün o özel arkadaşlarımız oraya davet edildi. İşte aileleriyle birlikte geldiler, izlediler. Çok inanılmaz keyifli bir zaman geçirdiler. Heyecanlandılar. Yani yanları başında böyle Yunuslar gösteri yaptı. Oradaki yüzcülerle birlikte. Ve keyif alarak ayrıldılar. Yani burada mümkün olduğunca işte umutlu bireyler olmalarını, işte hayata gülerek bakmalarını, huzur duymalarını. Çünkü hakikaten çok vahim hikayeler de var. Yani kimi aileler odasından çıkartmıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani çocuğunu, bu durumda benim çocuğum nasıl olabilir diye. Yani çoğu zaman yani işte etkinlikler düzenleniyor. İşte katılan da çok fazla oluyor, katılmayan da çok fazla oluyor. Yani aslında ve bunu yaparken de hiçbir ya da çok az ufak imkanlarla yapılıyor. Çünkü araçlar, transfer, oradaki süre içerisindeki çocukların rahat bir yerde olmaları, sürekli anne ve babalarının yanında olması gerektiğini de vurgulamak gerekiyor. Çünkü oraya gelince tek başına bir şey de yapamaz. Yani bir seyirci, o seyirci yani oturduğu yerde kesin onun da yanında bir annesinin babasının da olması gerekiyor. Ya çok böyle farklı bir anlatım, farklı bir şöyle baktığınız zaman da yani insan olduğunuzu anlıyorsunuz aslında. Yani çünkü orada gerçekten pırıl pırıl umutla bakmaya çalışan, geleceğe umutla bakmaya da çalışan bir grup da var. Yani bunların içinde mesela o gruplardan bir tanesi ya da o kişilerden bir tanesi de bizim filmimizin müziğini yapacak olan Ragıp, görme engelli, viola sanatçısı, iki tane şarkı çalacak. Yani onu hem video klip gibi filmin bazı yerlerinde göreceğiz. Çoğu yerde de çalmış olduğu müziğini duyacağız.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Ben biraz da bu mottoda gidiyorum. Biz şu an bunları konuşuyoruz değil mi? Bunları böyle yayında anlatıyoruz. Yarın belki biz de engelli olacağız. Yani çünkü her bir bireyin engelli olma adaylığı var.
1: Hiç tartışmasız ki hangimizin başına ne zaman ne geleceği belli
0: aynen
1: değil.
0: Aynen öyle. Yani biraz aslında bu tarafından da bakıyorum. Yani bu pencereden de bakıyorum olaya. Yani evet, hani bize bir şey olmaz. Biz işte sağlıklıyız. Ya yani olabilir yani bundan bir iki gün sonra da başınıza bir şey gelebilir.
1: Tabii.
0: 6 ay sonra da başınıza bir şey gelebilir.
1: Tabii.
0: Hani biraz burada en önemli şey bence biraz da empati yapabilmek. Ya yani ben şimdi bu projeye girdiğimden beridir ailelere kendimi yerine koyuyorum. Yani çocuklarım var, koymak zorundayım. İşte bireyleri ve o özel arkadaşlarımızın yerine kendimi koyuyorum.
1: Ya artık bir de, bambaşka bakıyorsunuz değil mi hadiseye?
0: Ya inanılmaz yani gerçekten biraz hatta yoruyor da beni bu. Yani ne açıdan yoruyor? Ya öyle
1: duygusal
0: hayat
1: olarak.
0: Efendim?
1: Duygusal olarak yoruyor.
0: Kesinlikle
1: elbette.
0: Yani hayat böyle toz pembe gidecek durumda da değil. Yani şu an bize her şey çok güzel ama yarın bize her şey çok zor da olabilir.
1: Doğru.
0: Yani biraz önce söylediğim şey yani bir bardak çayı böyle keyifle içmenin keyfini de biz yaşamayabiliriz yani gelecekte.
1: Doğru.
0: Olabilir
1: doğru
0: de yani ve biz de yürüyemeyebiliriz. Biz de koşamayabiliriz. İşte biz de araba kullanamayabiliriz. Bunlar çok basit ama bir o kadar da kıymetli şeyler aslında.
1: Evet, o yüzden filmin her aşamasında aslında engelli insanların katkılarını almak da önemli galiba sizin
0: evet,
1: açınızda.
0: Aynen.
1: Peki Rotayı Yeniden Çizmek adlı filminiz şu an hangi aşamada, nasıl bir hazırlık içerisindesiniz, nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Bize filmin şimdi, görünür görünmez kahramanlarından, hayali ya da gerçek kahramanlarından biraz bahseder misiniz?
0: Memnuniyetle Tarkan Bey. Yani bizim işte bir dediğim gibi Genç Dinozor ekibimiz var. O Genç Dinozor'da da hep bizimle birlikte olan senaryomuzda Sibel Göydağ arkadaşımız var.
1: Hı hı.
0: Metnin bir kısmını Figen Hanım, dernek başkanımız yazdı. Ondan sonra görüntü yönetmenimiz Teoman Tevfik Örs diye yine bir genç arkadaşımız. Ben hep gençlerle çalışmayı seviyorum. Yani hem onlara bir şey katıyoruz, hem de onların da ufkunu açıyoruz, hem de onların da bilinçli birer ne diyelim meslektaş olmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşte müziklerimizi Ragıp Ali Yaman diye bir arkadaşımız yapacak. Bir hüzünlü bir de sevinçli iki tane klasik eser çalacak. Ondan sonra seslendirmemizde Talat Turhan Türkeli isminde böyle Antalya'mızın da çok çok böyle iyi tanıdığı Antalya Şehir Tiyatrosu'nun oyuncusu ayrıca dublaj sanatçısı Talat Bey yer alacak. Ondan sonra işte çok değişik bir farklı bir kulvarda kendisini ispatlamak ve bir tür de göstermek isteyen Hüseyin arkadaşımız var. Onunla hatta bugün röportaj aldık. O da bedensel engelli arkadaşımız ama hı hı, mesela film çekmeye niyeti var, senaryo yazıyor, hikaye kitabı var, kısa metraj film projeleri var, uzun metraj film yapmak istiyor, sponsor arıyor filan. Yani çok renkli bir arkadaşımız, hı hı, onunla röportaj aldık, o da bizimle birlikte. Yani biraz aslında iş şeye doğru gidiyor. Yani çok böyle güzel işler yapmaya çalışan, hayatta var olduğunu ve hayatın da keyfini çıkartmaya çalışan arkadaşlarımıza bir tür aslında kapı aralayacağım ben. Bir anlamda o. Yani yoksa onların zaten normal yaşamları bu. Onların zaten böyle hem keyif aldıkları, yani Ragıp viola çalmaktan keyif alıyor. Yani ekstra bir şey yapmayacak aslında. Hüseyin hikaye üretmekte keyif alıyor. Yani onu biraz da var eden o. Mesela bugünkü röportajında onu söyledi. Ben de çok küçükken çok filmler izledim. O bende bir başka bir şey yarattı ve filmleri hatta bitirdikten sonra geri kalan kısmında kendisi şey yaparmış. Hikayelendirirmiş bittikten sonraki süreçte. Hı hı. Yani böyle bir farklı bir ekiple çalıştığımın farkındayım. Bu arada şeyi hemen söyleyeyim, pardon, onu da söylemezsem olmaz. Yasin diye bir, Yasin Öztürk isminde genç bir arkadaşımız var. Filmin bir kısmında yapay zekayı da kullanacağım. Bunu da buradan bütün seyredenlere ya da seyircilerimize gelecekteki onlara da söyleyeyim. Yani onda da bir küçük bir numara yapmak istiyorum. Bir de İstanbul piyasasında çok çalışmış, sektöründe çok çalışmış bir dönem halen tabii burada yani gitmedi ama böyle arada bir gidip geliyor. Zeki diye bir arkadaşımız var. O da son bir dokunuşları yapacak filmde. Bunların hepsi iletişim fakültesinden mezun genç arkadaşlar. Ondan sonra işinin gayet profesyonel insanlar ve çok enteresandır, hiçbiri de farklı bir sektöre, farklı bir yere kaymadı. Yani buradan ekmek almaya, ekmek yemeye çalışıyorlar. Hani bu anlamda benim de bir destek olmam gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir abileri olarak, bir büyükleri olarak, bir hocaları olarak bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz biraz öyle gördük. Yani hep böyle bir usta çırak ilişkisi, işte bilen birisinin yanında yer almak, yani bir şeyleri öğrenmek, bu çok kıymetli. Çok. Sektörde bu çok kıymetli.
1: Çok.
0: Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani böyle olmalı gerek, böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım yanılmam, umarım iyi bir sonuç alırız.
1: İnşallah. Çekimlere başladınız mı? Sahneler, bazı sahnelerin çekimleri nasıl gidiyor yani? Hangi aşamadasınız?
0: Şimdi neredeyse çekimlerin bir kısmını hallettik ama şimdi tabii bu tanışıklığımız Figen Hanım'la, Kemer Türkiye Sanatkarlar Derneği Kemer temsilcisinin başkanının Figen Hanım'la tanışıklığımız aşağı yukarı bir buçuk aya tekabül ediyor. Yani keşke daha öncesinden tanımış olsaydım hanımefendiyi, başkanımızı. Çünkü o zaman çok daha farklı olabilirdi. Şimdi yapay zekayı kullanma nedenim de biraz bu aslında. Yani birçok etkinlik düzenlemişler, birçok iş yapmışlar, birçok farkındalık yaratmaya çalışmışlar. Tabii o farkındalık ve işler yaparken de yanında değildik biz. Yani bundan bir sene önce yanında değildik. Ha, gönül şunu isterdi, yani keşke biraz daha öncesinde tanıyarak uzun bir soluklu bir şey çıkartabilmekti. Ama bence o onun da şöyle bir tölere edilebilecek kısmı var. Yani olmuş oldu ve bunların hepsi de bir kayıt altında alınmış. Ha, bunlar belki full HD ya da bilmem kaç çözünürlükte seyredilmeyecek ama küçük de olsa böyle şeyler var. Yani görüntülerimiz var. O görüntülerden faydalanacağız. Bir Ragıp'ımızın, Ragıp Ali Yaman'ın o müzikle olan kısmı çekilecek. Sonra bir arkadaşımızın devreye girme ihtimali var. Onu da çekilecek. Sonrasında da zaten iş kurguda bitecek. Yani kurgu önemli burada. Biraz hani paralel kurgu mantığıyla bir şey yapmak istiyorum. Evet. Ferhat abimizin de seslendirmesini tabii ki koyacağız. Bu arada ben belgesellerde bir anlatıcının olmasını çok seviyorum. Yani tabii son dönemde belki bu çok kullanılmayan bir yöntem ama bu biraz eskiye bakan bir yöntem. Ama bence bir böyle bir girizgah yapmalı. Ne bileyim, bir ondan sonra hatırlatma yapmalı ve sonunda da son noktayı bizleri hatırlatmalı ve kafamızda böyle çakmalı diye düşünüyorum. Yani aksi takdirde çok real görüntülere ve seslere ve o kurguya kalırsanız hani kaçıran olur, kaçırmayan olur. Yani bence orada seslendirme çok önemlidir. Yani ben öyle düşünüyorum. Bizim zamanımız
1: belgesel nitelikli bir çalışmaysa bir anlatıcının olması gerçekten hoş oluyor. İşi çok değiştiriyor tabii elbette.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
0: Böyle bir süreçteyiz. Umarım bu arada bunu da söyleyeyim. Yani belki bir sonraki soruda bunun benzeri bir şey sorabilirsiniz. Biz bu filmi biraz da hızlı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi bu ayın sonuna doğru. Tabii 31 Ağustos'ta Altın Portakal'ın son başvuru tarihi. Hmm. Oraya yetiştirmek istiyoruz. Yani Antalya'mızdan bir Altın Portakal'ımıza bir film gitsin. Umarım jüriden bir övgü alır ve ön elemeyi geçer, finale kalır. Yani o çok istiyorum çünkü yani orada kalıp işte biraz dikkatleri üzerimize çekmek, farkındalık yaratabilmek. Yani sonuçta birçok basın mensubu gelecek, birçok insan gelecek, protokol gelecek. Yani bunların hani biraz anlatılması ve biraz söylenmesi ve biraz da belki hani çok duygusal yaklaşıldığı zaman yani çok reklam olmasını istemeyen insanlar da olabilir ama biraz da reklamı da gerekiyor. Yani aksi takdirde hani biz çalarız, biz söyleriz, biz seyrederiz. Onu da çok istemiyorum için.
1: Bir kitleye ulaşabilmesi için, çok seyredilebilmesi için elbette reklamı yanlış değerlendirmemek lazım. Yani reklamı yapılan her ürün kötü olacak diye bir şey yok. Peki hazırlık aşamaları hayal ettiğiniz gibi gitti mi çekim süreçleri? Yani yoksa çekim esnasında, çekimler sırasında yazılan senaryodan farklı bir şeyler yapmak durumunda oldunuz mu? Senaryoyu değiştirme ihtiyacı hissettiniz mi hiç?
0: Vallahi ben biraz yapı olarak herhalde öyleyim. Yani bu projeyle tanıştığım günden beridir, ilk Figen Hanım'la temsilcimizle, başkanımızla görüşmeye gittiğimden beridir kafamda ben bu işi bitirdim aslında. Yani biraz ben öyle gidiyorum. Yani ben biraz görsel düşünüyorum. Ve kurguyu kafamda bitiriyorum. Sonrasında işte senaryo yazarımız, arkadaşımız Sibel'le, İşte metnini de zaten Figen Hanım yapmıştı. Onların ikisinin çıkacağı metne uygun

0: yerleştirmeler yapacağız. Yani bir nevi aslında, yani bence sağlıklı olan tarafı da bu zaten. Yani hani bir yerlerde kurtarmanın derdinde değiliz. Kafada biten bir şey yapmanın derdindeyiz. Yani birçok, şimdi isim de verebilirim, Alfred Hitchcock mesela bunlardan bir tanesidir. Sete gitmeden filmi bitirirmiş kafasında. Yani ben de biraz öyle bakıyorum. Yani ve rüyalarıma giriyor. İşte başı şöyle olmalı, sonu böyle olmalı. İşte ortasında şu efekt girmeli ya da şu müzik girmeli gibi. Yani ben kafamda biraz hakikaten fazla çalıştırıyorum ve şu an kafamdakilerin bir kısmı oldu. Hatta şöyle yüzdeye vurursam %60-%70 oldu. Kurgu sonucunda belki bu bir 20 daha çoğalacak, %80-%90'a gelecek. Hı hı. Çok iyi bir oran. Yani keşke o aşamaya, o orana gelebilsem. Ve geliriz de büyük olasılıkla. Yani İnşallah. Öyle bir şey, çok ciddi bir şeyimiz de yok bundan. Hani anormal bir beklenti, işte para kazanalım, o olsun bu olsun, o değil. Bu iş aslında biraz şöyle baktığınız zaman farkındalık yaratmak. Bir tür sosyal proje bu aslında. Yani bunu biraz o gözle bakmak gerekiyor. Yani tamam, bir belgesel yapıyoruz. 25 dakika insanlar kimi yerde üzülecek, kimi yerde hayretle belki izleyecek ama yani sonuçta bu bir sosyal sorumluluk. Yani bir, o izleyenin aklında, köşesinde bir şey kalırsa ve o izleyen arabasını o görme engellilerin yürüme şeridinin üzerine koymazsa ve efendime söyleyeyim işte oradaki yarının belki bir bürokratı bir rampa, yani özellikle tekerlekli sandalye için bir rampa yaparsa biz amacımıza ulaşmış olacağız. Aslında biz ödülümüzü o insanların kafasına girmekten alacağız zaten. Yani benim derdim biraz burada. Yani yoksa işte dediğim gibi, yani gerçekten çok zor. Bir yerden bir yere ulaşması insanların çok zor. Hayatta durması çok zor. Hayatta kalması çok zor. Ve kesin ama kesin annelere ve babalara muhtaçlar. Yarın öbür gün o anneler babalar, Allah göstermesin, bir şey olduğu zaman bu genç arkadaşlarımız ne olacak? Evet. Mesela bunu kimse sorgulamıyor. Yani hani orada bir başka bir boyuta giriyorsunuz. İşte rehabilitasyonlar, psikoloji, destek ve o kişilerin aslında belki çok büyük, yani dışarıdan bakıldığı zaman inanılmaz büyük bir iş falan değil. Küçük bir tornavidayla yaptıkları işin karşılığında hayatlarını sürdürecek kadar belki küçük bir meblağlarla belki bunu yapabilirler. Ama tabii ortam, yaşadıkları il, yaşadıkları ilçe buna el verirse, yani işte kaldırımda rahat giderse, yolda tökezlemeden rahat hareket edebilirse, otobüste çok rahat binebilirse olacak şeyler bunlar.
1: Bu parayla ya da imkanla ilgili değil, sadece değil. Kültürle ve yaklaşımla alakalı bir şey.
0: Kesinlikle
1: aslında.
0: Kesinlikle, yani inanılmaz bir aslında bir işe biz giriştik. Yani ben bütün bunları, çünkü bir de bunun dışında, yani bu yaptığımız çalışmanın dışında makaleler de okuyorum. Yani ve işte efendim söylediğim şeyler çıkıyor karşıma, örnekler çıkıyor, çok örnek şehirler de var. Yani pırıl pırıl hayatlarını sürdüren yerler de var. Hani bunun olmaması için bir neden de yok. Hani vaatler bulunmak ya da şey yapmak değil. Yani biraz iyi niyetli davranmak lazım ve biraz da hani ne diyelim, destekçi olabilecek insanları bulmak lazım. Yani kemer şu an güzel bir noktada. Tamam, eksiği var ama güzel bir noktaya geldi. Hani bunun, evet, mesela Antalya'da 19 ilçe var. 19 ilçede olmaması için bir neden yok aslında. Yani 19 ilçeyi de işte yaşanır ve bu arkadaşlarımızın, güzel arkadaşlarımızın yaşayabileceği bir kıvama neden getiremeyelim? Yani bunun için biraz da iyi niyet gerekiyor. Biraz, evet, da evet, kesin ağızlaşmak gerekiyor.
1: Evet. Rotayı Yeniden Çizmek isimli filminiz. Biraz önce söylediğiniz altın portakalı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Evet. İnşallah yetiştireceksiniz. Yetişir ya da yetişmez. Bu filmi ne zaman ve nasıl göreceğiz? Nerede izleyeceğiz? Altın portakal dışında.
0: Şimdi altın portakal olduğu takdirde tabii ki onun bir gösterimi olacak. Altın portakal finale kalırsa orada bir iki gündü, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene öyle düzenlediler, yaptılar. Hı hı. Belgesel filmleri iki gün gösterdiler. İşte birincisi bir pazartesi misal, işte diğeri de perşembe misal. İşte cumartesi de netice çıktı ortaya, onun gibi. Hı hı. Yani bir kere orada izleyecekler. İkincisi bunun bir festival ayağını yapmak istiyorum. Hangi anlamda? Yani çok kişiye ulaşmasına çalışmaya çalışıyorum. Yani işte Türkiye'deki yarışmalar, yurt dışındaki yarışmalar, Oralara sokmaya çalışacağım. Yani ne kadar çok kişiye ulaşırsa, ne kadar çok yarışmaya, çünkü belgesel yapıyoruz biz. Yani biz tamamen ticari bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz, şimdi Türkiye'de şöyle baktığınız zaman tonlarca dijital platform var. Ya ben bunu mesela oraya vermek istesem hangisi yayınlar? Yayınlamaz. Çünkü yani onlar biraz da bu işi kapital gözle bakıyorlar.
1: Ticari, onlar ticari çalışıyorlar elbette.
0: Tabii yani o, bu anlamda özellikle belgesel gibi çok özel bir türün tüketildiği nokta aslında festival ve yarışmalar oluyor. Film festivalleri oluyor. Hı hı. Yani ne kadar çok festival o kadar çok kişi demektir aslında. Bir anlamda ben o gözle bakıyorum.
1: Evet.
0: Onu yapmak istiyorum. Tabii bir aşağı yukarı bu bir 6 ay ya da 1 yıl kadar falan sürebilir. Sonrasında da bunu bir YouTube'a yükleyeceğiz. Tabii yetiştirebilirsek festivalden önce ya da sonra da olabilir bu. Festivali inşallah yetiştireceğiz Altın Portakal'a. Arkasına Kemer'de bir özel gösterim yapmak istiyorum. Ondan sonra güzel bir salonları var Kemer Belediyesi'nin. Orada bir sinema salonu yaptılar. Orada göstermek istiyorum. Antalya'da bir gösterim yapmak istiyorum. Özel bir gösterim. Yani hem sohbetin edildiği, hem böyle bu konuların konuşulduğu, sadece bu filmde seyredilmesin. Yani biraz önceki o bahsetmiş olduğumuz, konuştuğumuz bütün bu yer alan, ekipteki yer alan arkadaşlarımızın da katıldığı, ondan sonra röportajlarını aldığımız güzel insanların da katıldığı.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir özel gösterim yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Yani ve biz tabii bunlardan önce de kısmet olursa 27-28 gibi, yani Ağustos'undan bahsediyorum, bir basın toplantısı yapmak istiyorum. Orada da bunu bir tanıtmak istiyorum. Yani o da kenarda olacak.
1: Evet.
0: Yani mümkün olduğunca ulaşabildiğim ölçüde, imkanım el verdiğince, gücüm kuvvetim nereye yeter bilemiyorum ama bir yerlere de bunu duyurmak, göstermek ve o insanların işte kulağına bir kar suyu kaçırmak, işte bir farkındalık yaratmak ve bir duyarlılık kazanmalarını sağlamak için elimden geleni yapacağım.
1: İnşallah hayal ettiğiniz gibi gerçekleşir her şey. Sohbetimizin sonundayız. Siz bu bir yönetmen, bir yapımcısınız. Aynı zamanda üniversitede bir öğretim görevlisisiniz. Sinemayla ilgilenen, beyaz perdeye meraklı, yetenekli gençlerimize ya da dinleyicilerimize vereceğiniz son bir tavsiye olsa kısacık ne söylerdiniz?
0: Ben onu not aldım. Çok kısa değil ama ben o hatta söyleyeyim. İstiyorsa olur. Onun farkına varacaklar. Yani tamam, dönem zor bir dönem. Çok seçenek var. Çok yapan var. Bir de bunun dışında alaylı bir kesim de var. Hı-hı. Bunu da kabul ediyorum. Ama hı-hı, istiyorlarsa bir şekilde oluyor. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, çok ama çok çalışacaklar, çok emek verecekler. Yani hani nasıl olsa yaparım. Hayır, aklında bir şey varsa genç arkadaşımın, o genç arkadaşımın ya da bu işe gönül vermiş olan bireylerin oturup yapması gerekiyor. Yani çünkü sen yapmazsan birileri yapacak onu. Yani biraz geç kalma oluyor bu dönemlerde. Yani geç kalmadan akıldaki, fikirdeki şeyi hayata geçirmek, projeyi hayata geçirmek.
1: Hı
0: hı. Bir başka konu, okul döneminde her sömestr ve her yaz kesin ama kesin sektörün canının böyle olduğu, yani neresi Türkiye için bu geçerli, İstanbul için geçerli, İstanbul'a gidecektir.
1: Evet.
0: Yani bir şekilde orada hani bu sektördeki radyo olabilir, televizyon olabilir, sinema olabilir, sektörün kalbinin attığı yerde birazcık bulunacaklar. Ha, o dönemde biraz sıkıntı yaşayabilirler. Kalmada sorun yaşayabilirler. Transferde, gidip gelişte de, karın doyurmada sorun yaşayabilirler ama o yaşadıkları sorun yarın onlara çok güzel dönecek. Yani kat ve kat daha güzel bir şekilde dönecek. Çünkü işi öğrenecekler.
1: Biraz eziyet yoksa ödül de yok.
0: Yani gibi.
1: Biraz,
0: sosyal
1: biraz,
0: medyayı evet, çok iyi kullanmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani sosyal medyayı böyle hani Instagram'da real video seyreterek değil. Yani sosyal medya aslında birçok yere ulaşmak için çok iyi bir mecra.
1: Evet.
0: Yani şu an kafalara taktıkları bir Türk yönetmen, mesela kim diyelim, Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan'a ulaşmak istiyorlarsa ve kimseyi tanımıyorlarsa onun sosyal medyası var. Onun mail adresi var. Onun bir takım böyle dijital ortamlarda ulaşma noktaları var. Onları zorlayacaklar. Proje gönderecekler, istekte bulunacaklar, yeni bir projede yer almak istediklerini söyleyecekler. Mesela Nuri Bilge Ceylan bildiğim kadarıyla yeni bir film çekti.
1: Evet.
0: Bir baba ve kızın hikayesini anlattığı bir film çekti falan. Yani mesela orada neden olmasın genç arkadaşımız? Orada bir gidip bir 15 gün, 20 gün takılsa, orada sadece bir şey böyle küçücük bir yardımda bile bulunsa, yani Nuri Bilge Ceylan'ın setinde yer almak, bu müthiş bir şey, okul gibi bir şey bu.
1: Evet, evet. Yani özetle girişken olmakta fayda var.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Teknolojiyi çok iyi kullanmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani genç arkadaşlarımın artık ben bu olmazsa olmazı, bir YouTube kanalının

0: bir podcast kanalının, bir video kes kanalının olmamasını kabullenemiyorum. Yani evet, çok iyi ben bu işi yaparım. Yok ya, böyle bir şey yok artık. Yani karşı taraftaki patron bana yaptığını söyle diyecek. Yani hani çok iyi yaparım yeterli bir cümle değil o.
1: Evet.
0: Yani podcast mi yaptın? Senin sesini, yani ben seni denememe gerek yok. Podcast kanalından zaten anlarım seni diyecek. YouTube içerikleri hazırlıyor. Oradan zaten hani senin gözünü bu işe uygun musun değil misin? Bunu anlayacak zaten patron. Yani
1: evet. Evet. Evet. Burası. Evet.
0: Yani.
1: Evet.
0: Evet. Onun dışında akılları, fikirleri böyle tabii ki genç arkadaşlar bunlar. Başka şekilde çalışabilir ama hikayeler, konular ve fikirleri kesin ama kesin bir yerlere not alacaklar. Yani çünkü insanın hiç olmadık yerde aklına bir şey giriyor. Yani bunu kesin not almaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve artık günümüz teknolojisiyle cep telefonları inanılmaz bir boyutta. Yani yeri gelecek orada bir küçük bir video çekecek, yeri gelecek orada bir ses kaydı alacak, yeri gelecek orada bir not alacak ve bunları belki bir harmanlayarak, belki bir o küçücük çektiği videodan esinlenerek bir hikaye üretip belki bir yere sunacak. Yani bunları kesin yapmak
1: gerekiyor. Yani fikir üret, girişken ol ve çalış. Özetle aslında söylemeye çalıştığımız şey.
0: En son şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz cuma günü ben Örümcek Adam'a gittim. Örümcek Adam'ın ben jenerikleri çok okurum yani ve dublajına gittim.
1: Evet.
0: Özellikle o dublaj sanatçılarını da dinlemek için gittim. Jenerikte şey geçiyordu, bir Türk ismi geçiyordu. Sonu herhalde yanlış olmasın bir Öztürk'tü, yani bir şey Öztürk. Yani hızlı geçtiği için okuyamadım sonu. Mesela bakın, bir genç arkadaşımız Örümcek Adam gibi şu an böyle dünyayı sarsan bir filmin jeneriğinde yer alıyor. Yani neden o da olmasın? Yani demek onun da geçtiği yollar aslında çok farklı yollardan geçmedi. Yani onu belki şanslı ve kısmetli bir çocuktu. Belki bir genç arkadaştı. İşte bazı şeyler çok yolunda geçti gitti ama yani oldu. Yani
1: ama onu o şansı veren şey neydi? İşte mutlaka altında yatan mutlaka bir şey vardı.
0: Kesinlikle. Ama onu da kendisi yaratacak. Yani evet. kimsenin elinden tutmuyor bu sektörde. Siz de çok iyi bilirsiniz. Yani
1: evet. Çok çalışmak ve çok gayret göstermek.
0: Yani öyle bir teknolojiyiz aslında.
1: Öyle, evet. Sayın Suat Erdöl, çok teşekkür ediyoruz. Rotayı Yeniden Çizmek adlı filminizin hayal ettiğiniz gibi başarılara ulaşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Ve saygıyla, hürmetle uğurluyoruz sizi yayınımızdan. Çok,
0: çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese çok selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: sağ olun. Görüşmek üzere. Çok. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Suat Erdöl'dü konuğumuz. Saatimiz gece yarısını 16 dakika geçti sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyeceğiz. Bizler bu şarkıyı dinlerken gecenin içinden programının bir sonraki konuğu stüdyomuzda yerini alacak, stüdyomuzda TRT Antalya Radyosu stüdyolarında müdahalesiz doğal çakıl sanatçısı Sayın Süleyman Sarı ile buluşacağız az sonra. Sertab Erener'i dinleyelim. Aşk.

0: Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı bir Demir Demirkan bestesiydi. Aşk, Sertab Erener'den dinledik. Programımızın bu bölümünde doğal çakıl sanatını konuşacağız. Müdahalesiz doğal çakıl sanatçısı Sayın Süleyman Sarı. Şu anda stüdyomuzda beraber, bizlerle beraber kendisiyle sanat hayatını, yaptığı çalışmaları konuşacağız. Sayın Süleyman Sarı, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
0: Sizi gördük, daha iyiyiz biz de aynı şekilde.
1: Eksik olmayın.
0: Sevgili dinleyenlerimize sizi tanıtmak isteriz efendim.
1: Ben müdahalesiz doğal çakıl sanatçısı Süleyman Sarı. Öncelikle sizlere, TRT ailesine böyle güzel programlar yaptığınız için, sanata verdiğiniz değer için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Her şeyden önce görevimiz bir. İkincisi, iyi ki sizler varsınız da bizler bu programları yapabiliyoruz efendim, ne güzel.
1: Harika.
0: Biraz bahseder misiniz kendinizden hadi?
1: Ben Antalya ilinin Manavgat ilçesinde 1960 yılında doğdum. Evliyim. İki tane evladım var. 53 yıldır sanat hayatının içerisindeyim. Hı hı. Ancak 33 yıldır tamamıyla müdahalesiz doğal çakıl üzerine çalışıyorum.
0: Daha önce ne yapıyordunuz? Doğal çakıl taşlarından önce?
1: Yani ona başlarsak şöyle başlayalım. Çocukluğuma inmemiz lazım. Ben bir sanatçının her şeyden önce doğduğu coğrafyanın çok önemli olduğuna inanıyorum.
0: Doğru.
1: Ben Manavgat'ta doğdum ancak tarihin içinde büyüdüm. Bütün tarih eserlerinin içerisinde çocukluğumda Apollon'un sütunları, müzedeki heykellerin yapılışı, motiflerin işlenişi, yani 12 yaşında bir çocuk düşünün, 10-11-12 yaşlarında müzeye giriyordum. Onlar çok ilgimi çekiyordu çocukken. Yani altyapımda tarihi bölgede olmam, orada çocukluğumu yaşamam bunun altyapısını oluşturdu diye düşünüyorum.
0: Sanatçı kişiliğiniz tabii burada sizi oraya sürükleyen şey. Yani sizin aynı topraklarda binlerce çocuk doğdu. Milyonlarca çocuk oradan geldi, geçti.
1: Tabii.
0: Ama sizi sanata yönlendiren şey, sizi çeken şey içinizdeki o ruh işte.
1: Evet, yani çocukluğumdan taş sevgisi çok fazla vardı. İlkokul yıllarımda kara kalem çalışmam da onun altyapısını oluşturur. Yani resmi bilmek.
0: Hı hı. Kara kalem,
1: kara kalem
0: yani.
1: Çalışıyordum. Hı hı. Çok güzel kara kalem çalışıyordum. Okulun akabinde hemen heykeltıraş bir arkadaşımın yanına çırak girdim. Yani taşla uğraşmaya 72 yılında başladım. Hı hı. 53 yıllık bir serüven. Yani çok güzel işler yaptım. Hatırı sayılır projelere imza da attım. Ay Işığı Manastırı...

0: Ayvalık Çunda Adası'nda Patrika mevkisinde bir Ay Işığı Manastırı'nı 2 yılda ayağa kaldırdım. Motifleriyle, her şeyle eski halini restorasyon yaptım.
1: Onu konuşalım biraz sonra, Ayvalık'ta yaptığınız evet, o işin evet, ayrıntılarını. Evet, evet. Başka neler var?
0: Başka neler var? Hep taşla alakalı. Kırarak mozaiğe başladım heykelden sonra. Heykel çalışmalarım da var. Hı hı. Heykel çalışmalarım da var. Hatta Mehmet Aksoy'la, Mehmet Işıklı'yla birlikte heykel çalışmalarımız çok oldu.
1: Mozaik de olağanüstü bir
0: tabii,
1: çalışma.
0: Tabii tabii. Mozaik çalışmalarına başladım ama mozaik biraz bana sıradan geldi. Hı. Ben biraz yapı itibariyle olmayan şeyleri yapmak. İşte o uzun yıllar mozaik çalıştım, hatta Kıbrıs'ta, Girne'de çok güzel sergilerim oldu. Yani düşünün, bir tane Meryem Ana'nın yüzünde 3800 tane taş kırdığımı hatırlıyorum. Yani bir yüzde 3800 tane taş kırdığımı hatırlıyorum. Çok da kaliteli mozaik çalışıyordum. Ancak 33 yıl önce Konya altında denize daldığım zaman, bu mutalesiz çakıla geçişimde, yani müthiş bir efsane var. Biraz denizi sabah erken giderim ben. Hı hı. Daldığım zaman 200 metre ileride etkilendim içerideki renk çömbüşüne.
1: Konyaaltı plajı da o anlamda olağanüstüdür. Özellikle müthiş. Sabah saatlerinde rüzgarsız, o denizin üstü çarşaf gibiyken, böyle dümdüzken, dalga da yokken, insan müdahalesi de yok, giren de yok. Geceden temizlenmiş, berraktır o su. Ve baktığınızda 20 metre aşağıyı böyle ayna gibi net görürsünüz o berraklıkla. Olağanüstü taşlar var hakikaten, evet, orada. Evet. Ama bir sanatçı gözüyle orayı nasıl görüyorsunuz? Tabii orası enteresan olsa gerek.
0: Tabii çok etkilendim suyun içerisinde o renk cümbüşünü gördüğüm zaman. Suyun içerisinde olduğu zaman canlı renkler zaten.
1: Çok daha farklı görünüyor, evet, suyun içinde. Evet.
0: Suyun içinde düşündüm. Dedim ki ben bu çakıllarla müdahalesiz mozaik çalışacağım.
1: Şimdi onu bir açıklayalım sevgili dinleyenlerimize. Müdahalesiz doğal çakıl sanatı ne demek? Programımızın başından beri söylüyoruz bunu, çok merak eden vardır eminim.
0: Evet. Yani
1: doğal çakıl sanatı tamam da, yani çakıllarla bir şey yapılıyor, evet, demek ki, ama evet, müdahalesiz, evet, kısmı ne demek?
0: Müdahalesiz kısmını ben kendim koydum zaten. Çünkü, hı-hı, ben bulmuş olduğum çakıl taneciklerine hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kırmıyorum, renklendirmiyorum. Doğa Ana'nın yaptığı orijinalliğiyle kompozisyonlarımda kullanıyorum. O anlamda hiç müdahale etmediğim için müdahalesiz doğal çakıl sanatı diyorum.
1: Yani tabiattan topladığınız taşların, hı-hı, şekli, rengi, hı-hı, biçimi, hı-hı, neyse, evet, onları kırmadan, dökmeden, boyamadan, kesinlikle, olduğu halleriyle kullanıp, evet, eserlerinizi yaratıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Müdahalesiz o demek.
0: Evet, kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki, sabahları erkenden gidiyorsunuz Konya altına. Evet. Denizin içinde o müthiş cümbüşü görüyorsunuz ve ne oluyor orada?
0: Ve oradan bir miktar çakıl çıkarıyorum denizin içerisinden. Kıyıda da var çakıl ama denizin içerisinde çok renkli bir çakıl cümbüşüne rast geldim. Oradan çıkardım.
1: İçerisi bambaşka.
0: Evet, bambaşka. Evet. Suyun içerisinde olunca renkler daha böyle ıslak olunca çakıl tanecikleri çok belirgin. Yeşiller yeşil, işte morlar mor, böyle griler gri, beyazlar beyaz. Acayip bir renk cümbüşü.
1: Konyaaltı da ne garip bir yerdir değil mi? Yani tabiatın bütün renklerini orada bulabilmek mümkün herhalde o çakıl taşlarının
0: bence
1: içinde.
0: Bence de yani hepsini bulmak tabii mümkün değil orada ama ben bu işin içerisine girdikten sonra yapacağım kompozisyonları Anadolu'da nerelerde taş renkleri, siyah, tam siyah nerede var, tam kahverengi nerede var, bunları hep araştırdım ve bununla çok ciddi emek sarf ettim. İşte gittim, baktım, araştırdım. Atölyemde bir kompozisyona başlayacağım zaman hangi bölgedeyse o bölgeden önce malzememi getirip hijyenliğini sağlayıp atölyemde yıkayıp sonra kompozisyona başlıyorum.
1: Peki atölyenizde o kompozisyona başlamadan önce bu taşları bulduğunuz yerler var. Nerelerden söz ediyoruz? Nereden nereye kadar uzanıyor bu taşları bulma serüveniniz?
0: Vallahi Edirne'den Kars'a derler ya. Evet, yani Güneydoğu'dan bulduğum taş taneleri var. İşte Karadeniz'den şöyle bir hikaye de anlatabilirim. Ben Atatürk'ün çok güzel bir kompozisyonu istedim kendim çalışmak. Böyle, hı-hı,

0: biraz farklı eserlerini çalışmak istedim. Hı hı. O anlamda siyah, tam siyah taş bulmam lazım. Müdahalesiz çalıştığım için tam siyahı bulmak çok zor. Yani müdahaleli çalışsan malzeme çok
1: kendin
0: var.
1: Kendin boya geç onu.
0: Yok, şimdi epoksiyle döküyorlar, renklendiriyorlar. Tonlarca renk var yani malzemede kırarak yapılan mozaikte çok istenilen kadar renk cümbüşü var.
1: İstediğin gibi şeklini ver, istediğin tabii, gibi tabii. Boya, istediğini tabii, yap. Tabii. O kolay ama müdahalesiz tabii. Olunca dediğiniz gibi.
0: Müdahalesiz olunca zaten yani ben bir milim şu anda 4 yıldır falan tamamıyla 3 milimle 1 milim arasında çalışıyorum eserlerime.
1: Aa, kum taneci
0: tabii,
1: gibi.
0: Tabii kum tanesinden biraz daha canlıca.
1: Daha iyice.
0: Ama tamamıyla tek tek büyülteşlerle çalışıyorum.
1: Oo.
0: Evet, evet. Ve onların eserlerin oluşumunda renk geçişleri var. Yani bir ressam çok iyi anlayabilir beni. Renk geçişlerini ben çakıl tanecikleriyle yapıyorum.
1: O aradaki tonları bulmak büyük, başlı başına büyük bir mesele olsa gerek.
0: Tabii ki yani içine giriyorsun artık işin yani renkleri biraz bunu şey tarafı, felsefi tarafı da var zannedersem. Yani içine daldığım zaman bir çakıl tanesinin içerisinde 2-3 tane renk görebiliyorum artık.
1: Hmm.
0: Yani küçücük çakıl tanesini yerine koyarken renk geçişi yapacağım, gölge yapacağım. Bakıyorum bir şey beyazdan çok hafif griye dönen, onu arıyorum, buluyorum, yerine yerleştiriyorum.
1: Bir televizyon ekranında görüntüyü oluşturan o pikselleri döşemek gibi tek tek.
0: Evet.
1: Milimetrik milimetrik çalışıyorsunuz siz, evet. Bu mozaikleri, evet. O zaman.
0: Ya mozaik demeyelim. Yani mozaiği ben
1: açtığımı... O mozaikten farklı bir şey o
0: çok
1: zaman.
0: Çok farklı bir şey. Çünkü mozaik dünyada çok saygı duyduğum sanatçılar var. İşte Sümerlerden günümüze duvarlarda, işte yerlerde çalışmalar çok var. Müzelerimizde de çok var. Ancak hepsi müdahale edilmiş taşlara. Yani bütün sanatçılar o günün yöntemleriyle kırmışlar. Diş şekline getirmişler. Zeykma'dan misal verelim. Mesela Zeykma mozaiklerinde.
1: Müthiş etkilemişti beni.
0: Evet, evet. Yani onlar hepsi müdahale etmişler malzemeye. Dere yataklarından toplanan malzemelerle günümüzde, o günlerde müdahale edilmiş ve o eserler yapılmış. Ancak ben hiç müdahale etmeyişim ve çok küçültüşüm malzemeyi. Beni yani bu araştırmalarıma göre dünyada bu tarz çalışan sanatçı şu anda hiç yok.
1: Tam onu soracaktım. Evet. Çok merak ettim.
0: Evet.
1: Milimetrik düzeyde doğal renkleriyle o çakılları, taşları, taş taneciklerini toplayıp onları bir araya getiriyorsunuz. Bir onu soracaktım. Hı-hı. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir sanat üreten var mı? Yok dediniz.
0: Yok.
1: İkincisi, buna mozaik de denemez. Buna özel bir isim koyma ihtiyacı hissettiniz mi? Aklınıza bir şey geldi mi bu sanat türüne?
0: Yani benim
1: çünkü buna mozaik denemez artık.
0: Hayır.
1: Milimetre evet. Piksel
0: evet,
1: böyle.
0: Piksel tek tek büyülteşlerle çalışılan bir çalışmaya, bir de çakılların kendince bir felsefesi var. Yani binlerce yıl değil, milyonlarca yılda oluşan çakıl tanecikleri bunlar. Hı-hı. Yani rüzgardan, sudan etkilenip, topraktan etkilenip milyonlarca yılda bu hale gelen 1 milim, 2 milim, 3 milim büyüklüğünde maksimum çakıl tanecikleri. Yani hikayeleri var. Hepsi canlı gibi sanki.
1: Kesinlikle.
0: Yani düşünün, bir coğrafyadan buradan bir renk buluyorsunuz. Gidiyorsunuz Karadeniz'den bir renk buluyorsunuz. İşte Ege'den bir, Güneydoğu'dan başka bir renk buluyorsunuz. Bu çakıl tanecikleriyle bir kompozisyonda bir sanat eserine dönüştürüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Şimdi teknik yönetmen arkadaşım Özcan Öztoklu'nun elinde bir tablo var. Bunu gelirken siz beraberinizde getirdiniz galiba.
0: Evet.
1: Orada resmettiğiniz kişi kim? Var mı onun bir hikayesi?
0: Var tabii.
1: Kahverengi, böyle alacalı bulacalı bir kahverengi ton üzerine mermer görünümlü ve mermer renkli bir şey işlemişsiniz. Nedir bu?
0: Mermer renkli görünümü buradan öyle görebilirsiniz ama ben...
1: Yıllardır radyoculuk yaparım. 33 yıldır radyoculuktayım. Hı-hı. İlk defa hayatımda sevgili dinleyenlerimize bir şey gösterme ihtiyacı hissediyorum. Gösteremiyorum. Hı-hı. Çok olağanüstü bir eser şu anda gördüğüm, teknik yönetmeni arkadaşımın elinde gördüğüm bu eser. Anlatır mısınız onu?
0: Bu eser, ben mitolojiye biraz meraklıyım. Yani Akdeniz Tanrıları diye bir projem var benim. Onun üzerine çalışıyorum. İşte Z

0: Zeus'u, Apollon'u, işte Apollon'un kız kardeşi Athena bu.
1: Athena.
0: Athena son çalışmalarımdan. Ve bunda 62 bin adet müdahalesiz doğal çakıl kullandım.
1: Bir kere daha söyler misiniz miktarı?
0: 62 bin.
1: 62
0: adet.
1: bin adet küçük doğal,
0: evet,
1: müdahalesiz
0: çakıl tanecikleriyle bir araya gelen bir çalışma.
1: Boyutunu da sevgili dinleyenlerimize anlatmaya çalışalım. Aşağı yukarı 30'a,
0: hayır,
1: 60 mı bu?
0: 40 Yok, 60.
1: 40'a 60.
0: Net 40 60 bir eser.
1: 40'a 60 bir, evet, eser. 62 bin.
0: 62 bin
1: tanecik
0: adet
1: var içinde.
0: Çakıl taneciği, müdahalesiz çakıl taneciği var bu eserde.
1: Şimdi dediniz ki efendim, sözünüzü balla kesiyorum ama onu sormak ihtiyacı hissediyorum. Edirne'den Kars'a kadar dediniz. Hı-hı. Memleketin her tarafında farklı taş tonları var. Onları oradan toplama, hı-hı, ihtiyacı hissediyorum. Bunlar için çok gezmek gerekir bir de.
0: Mutlaka. Şimdi
1: yani bu malzeme temini nasıl oluyor, onu anlatır malzeme mısınız?
0: Malzeme temini, işte zaten altyapısı çok zor bir iş bu. Yani işte gider Konya altından belli renkleri bulabilirsiniz ama gerçek bir sanat yapacaksanız farklı renkler de gerekiyor yapacağınız kompozisyona. Hı hı. Onları toparlamak için mutlaka Anadolu'yu iyi bilmeniz lazım.
1: Nerede ne renk var biliyorum ben.
0: Yani
1: dediniz,
0: evet. Yani hepsini bilemem ama bu 33 yıl az bir zaman değil. Bu 33 yıl içerisinde işte Güneydoğu'da nerede, hangi dere yatağında ne renk bulabilirim? İşte hangi koyda, deniz kıyısında hangi rengi bulabilirim?
1: Üç aşağı beş yukarı artık seziyorsunuz. Evet.
0: Deminki söylediğim gibi bir Atatürk kompozisyonunda bir avuç kadar siyah taş için ben Karadeniz'e gittim.
1: Hı hı.
0: Karadeniz'den bir kovaç siyah taş getirdim atölyemde. O eser için o bir kova çakıl tanesi içerisinden bir avucunu seçtim ve kompozisyona kullandım. Eseri tamamladım.
1: Peki teknik detaylarını anlatır mısınız yaptığınız bu işin? Onlar nasıl yapıştırılıyor o? Neyin üstüne nasıl yapıştırıp,
0: evet,
1: bunu mercekle çalıştığınızı da söylediniz.
0: Evet.
1: Biraz teknik detay verir misiniz bize? Nasıl oluşuyor bu?
0: Şimdi
1: Apollon gözümün önünde bir taraftan bana bakıyor. Sizinle sohbet ederken ona bakıp duruyorum. Gözümü alamıyorum.
0: Athena.
1: Olağanüstü Athena.
0: Athena. Evet, Apollon'un kız kardeşi.
1: Apollon mu dedim ben? Evet. Athena. Athena'ya bakıp duruyorum. Gözümü alamıyorum şu anda. Nasıl oluyor bu?
0: Şimdi o ilk mozaik çalışmalarımızda biz genelde dünyada böyledir, su bazlı yapıştırıcı kullanırlar.
1: Hı hı.
0: Yani su bazlı yapıştırıcı asırlarca eseri tutabilir, bırakmaz. Hı hı. Ama rutubeti gördüğü zaman bırakır.
1: Hı
0: hı. Yani nem gördüğü zaman şeyini, mukametini biraz kaybeder yapıştırıcı.
1: Antalya ve nem.
0: Evet.
1: Şimdi
0: dolayısıyla
1: oluyor?
0: Ben bu müdahalesiz doğal çakılı yapacağım zaman, ilk başladığım zaman ben de ilk eserimde mozaikte kullandım, su bazlı şeffaf yapıştırıcı kullandım.
1: Tamam.
0: Sonra düşündüm, dedim ben bu kadar 8 ay 1 yıl bir eser sürüyor. Yarın bunu bir tane koleksiyoner aldığı zaman bir bodrumuna koydu. 50 yıl kaldı orada, rutubetlendi, taşlar döküldü. O zaman neye yarar bu eser? Onun için bunu kendim düşündüm. Öncelikle hangi bir platform üzerine ben eser yapmalıyım ki sağlam olsun, çalışmasın bir platform? Yani bir sunta değil, işte kontaplak değil, ne yapmalıyım? Araştırdım. Gemilerde kullanılan bir yine ahşap bazlı bir malzeme buldum.
1: Hı hı.
0: Onun üzerine hangi kompozisyonu yapacaksam, çizdim. Onun üzerine 4 tane yapıştırıcıyı, yani bunu aşama aşama, belli bir aşamada bir teknikle yapıştırıyorum. Çünkü sökebileceğim çakıllar olabiliyor bazen, gözden kaçırdığım bir ülteşle çalıştığın için onu da sökebilip yerine tekrar yapıştıracağım.
1: Kusursuz olmak mümkün değil onun imalatı aşamasında,
0: evet,
1: elbette.
0: Evet.
1: Onu çalışmanız ayrı, sökmek gerekiyor. Evet.
0: Evet. Daha sonra 4 aşamalı bir yapıştırıcı kullanıyorum işte eseri yaparken. En son bağlayıcı bir yapıştırıcı. Bunlar bütün...
1: Onları geçici olarak yerinde tutan yapıştırıcı başka.
0: İlk, evet.
1: Sonra kalıcı olarak onu oraya sabitleyecek, evet, şey. Evet. En son da başka.
0: Evet, ama bu Tamamıyla benim 53 yıl içerisinde birikimimle oluşan bir bilgi bu.
1: Peki yapsam... arabaya son kat cilayı atmak gibi, yani o bu şeyi koruyacak bir şey, onun gibi bir şey mi yapıyor?

0: Peki bu Athena'yı, şu anda karşımda gördüğüm bu Athena tablosunu meydana getirmeniz ne kadar sürdü ilk başladığınız andan?
1: Bu Athena'yı bitirmem tam bir yıl aldı.
0: 12 ay üstünde
1: 12 ayda
0: çalıştım.
1: bitirdim. Evet, geçen yıl başladım. Daha yeni bitti. Bir işte bu bir sergiye çıkacak. Bir serim var, o seriyle birlikte. Hatta bir eserim daha var başta, onu da bitirmeye çalışıyorum şimdi.
0: Müthiş. Puzzle yapmak gibi biraz. Ama
1: Ya,
0: çok daha teknik ve çok daha farklı tabii. Yani
1: yani bunu
0: daha bugün bir puzzle, oğlum yeni puzzle'lar alıp getirmiş eve de o orayla bütünleştirdim. Aklıma puzzle yapmak geldi ama tabii bunu bir puzzle olarak değerlendirmek size kapalık olur. Müthiş, olağanüstü.
1: Estağfurullah.
0: Aynı anda birden fazla eseri mi çalışıyorsunuz atölyenizde?
1: Yok. Benim prensibim mesela bir kompozisyon, yani bir seriye başlayacaksam serinin hepsini ayarlıyorum, bütün malzemesini sıradan başlıyorum yapmaya. Biraz ben disiplinliyim o konuda, yani dağınık çalışmam.
0: Bu Athena'yı yaparken başka hiçbir şey çalışmadınız mı
1: Yok.
0: yani? Ha.
1: Yok, çalışmadım.
0: Ve bir yılınızı buna
1: Evet, bir
0: harcadınız.
1: yılımı bunu harcadım ve inan, bu benim bir yıl dediğim en az 1,5 yıldır, çünkü ben çok çalışkan bir insanım. Ben sabah erken başlarım, kahvaltıdan sonra buraya gelirken bıraktım mesela, bunun saati yok.
0: O
1: Yani
0: müthiş.
1: bazen bir kendini veriyorsun, bir işte gölge geçişi var, onu tamamlamak istiyorsun, artık içine giriyorsun eserin,
0: Evet.
1: artık onun saati falan yok.
0: Onu bitirmeden içiniz rahat
1: İçin
0: etmiyor.
1: rahat etmiyor.
0: Yani
1: Evet.
0: günde 8 saatimi atölyede geçiririm gibi bir
1: Yok,
0: kaba
1: yok, yok.
0: hesabı yok bunun.
1: Şöyle bir hesabım var. Ben mesela bu kompozisyonun şurasına kadar bugün gelirim diye başlarken onu hedefleyip oraya kadar gidebiliyorum. Öyle bir durum.
0: Evet. Gerçekten olağanüstü. Eserlerinizin bir hikayesi var mı?
1: Her eserimin bir
0: Yani
1: hikayesi var.
0: kompozisyonu, bir seriyi belirlerken neye göre yola çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Yani
0: Kararı neye göre veriyorsunuz? İçinizden nasıl geliyor? Ne oluyor?
1: Bu mitolojiyle alakalı bu seriye karar verirken bütün insanların belleğinde olan şeyler, heykelleri olan, işte bugün Zeus'un, Apollon'un, Athena'nın hepsinin heykelleri var. Ben sanatçı olarak buna ne katabilirim? Mesela
0: Tabii.
1: tabii onları, o kompozisyonları özel kendim çiziyorum. Bu
0: Yoksa
1: karşıda
0: kopya olur.
1: Ya karşıda gördüğünüz kompozisyonu ben kendim çizdim mesela ve Athena'nın hayatını, mitolojideki hayatını okudum. Bilge bir kadın ve sanata çok değer veren bir kadın. Onun için bilgeliğini Süleyman Sarı kompozisyonuyla şey yapmak için göğsünde bir tane baykuş koydum. Baykuş vardır şeyde, Athena'nın kolye gibi elbisesinde. Kendime özgü eserlerime özel şeyler koyabiliyorum zaten düşüncelerimle.
0: Evet. Şu anda Özcan Öztoklu teknik yönetmen arkadaşım yeniden yardımcı oldu bana, sağ olsun. Daha da yaklaştırdı cama. Şu anda bu Athena'nın göğsünde, elbisesinin detayında bir baykuş. Evet. Sanki bir dantel gibi bir
1: Evet.
0: baykuş detayı orada görmek mümkün. Bu portreyi başka hiçbir yerde bu haliyle görmemiz mümkün değil mi?
1: Mümkün değil.
0: Bu sizin hayal
1: Evet,
0: gücünüzle Athena.
1: kesinlikle.
0: Sizin yarattığınız bir Athena yani
1: Yani
0: bu.
1: benim bütün
0: Ama mitolojideki karşılığıyla
1: tabii
0: elbette.
1: tabii mitolojide karşılığıyla o çok
0: Yoksa
1: önemli.
0: öyle kafadan atma değil.
1: Tabii tabii benim 33 yıl önce başladığım, özellikle işte Atatürk'le falan başladım. Onu insanların belleğinde olan insanlarla çalışayım ki hatasını görebilsinler diye insan silüetleri çalıştım biraz. Atatürk çalıştım. Mesela beğendiğim Atatürk şeylerini, hatalarımı kendim de görebileyim. İnsanlar da görsün hata varsa diye. Daha sonra kendim düşüncelerimle farklı şeyler yapmaya başladım. Farklı eserler yapmaya başladım. Benim yaptığım eserler hiç eşi benzeri olmayan, başkasının düşünemediği eserler. Şu andaki atölyemde 33-34 tane eser var. Bu eserlerin hepsinin başka eşi yoktur. Hepsi tek.
0: Tam onu soracaktım ben de, özgünlük problemini

0: hiçbir kopya etmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Kendiniz çiziyorsunuz.
1: Evet.
0: İki, zaten yaptığınız sanatın dünyada başka bir karşılığı yok.
1: Yok.
0: Yani siz bir ressamsınız ama bu resmi tabloya dökerken fırça ve boya kullanmıyorsunuz. Onun yerine piksel minik çakıl taşlarını yapıştırarak, mercek ve çakıl taşı kullanarak,
1: evet,
0: ve cımbız kullanarak,
1: evet,
0: büyük ihtimal.
1: Evet.
0: Cımbız değil mi?
1: Kürdan, tığ.
0: Kürdan, tığ.
1: Cımbız kullanıyorum.
0: Kürdan.
1: Cımbız, tığ.
0: Cımbız ve tığıyla,
1: evet,
0: o küçük taşları, o olağanüstü renk cümbüşünü yakalayabilmek için müthiş. Yani özgünlük probleminiz hiç olmasa gerek.
1: Evet olmadı. Özgün çalışmayı çok seviyorum zaten.
0: Evet. Peki yaptığınız sanatla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
1: Ya insanlar yani tanıtımıyla alakalı 8-10 yıldır ciddi sergiler ve fuarlar, Anadolu Ajansı'nın belgeseli,
0: hı hı,
1: onlara da buradan teşekkür etmek isterim. Yani değer veren çok kurumlar oldu ve benim eserlerimi sergilerimde görenler çok etkilendi ve bu beni işte Ankara'ya gitmeyi çok isterdim. Mesela bir uluslararası bir fuara katılmayı, işte İstanbul'da, Ankara'da, orada çok ciddi ilgi çekti. Daha sonra yurt dışından siparişler falan almaya başladım.
0: Hı-hı.
1: Değişik kompozisyonlarda.
0: Hı-hı.
1: Fakat işte bir işte malzemeyi git çarşıdan al değil benim işim. O anlamda ciddi zaman sorunu çok önemli.
0: Zaman, emek ve maliyet.
1: Evet, maliyet.
0: Yani Türkiye'nin dört bir tarafına git.
1: Evet.
0: Oradan çuvallara neyleri, evet, taşıyorsunuz?
1: Kovalarım var benim.
0: Kovalar mı?
1: Evet, 20'şer kiloluk kovalarım var. Onlara doldurup getiriyorum.
0: Kovalara, bazen çakılları doldur,
1: evet,
0: taşları,
1: evet,
0: doldur,
1: evet,
0: getir.
1: Evet.
0: Onları tasnif et.
1: Evet.
0: Renklerine göre ayır, bölgelerine göre,
1: evet,
0: ayır,
1: evet,
0: konulara göre ayır.
1: Ya.
0: Of.
1: Yani gerçekten düşündüğün zaman, hatta benim atölyeme gelen Kültür Bakanlığı'ndan falan insanlar oldu. Ya dedi ya, abi bu nasıl bir şey hocam? Yani bu yani insanüstü bir şey. Ama
0: yok,
1: ben
0: sizinle
1: bunu
0: sohbet ettikçe, konuştukça ve Athena'ya baktıkça size olan hayranlığım artıyor ve konuştukça tüylerim diken diken
1: teşekkür
0: olmaya başladı
1: ederim,
0: Süleyman
1: teşekkür
0: Bey.
1: Ederim.
0: Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sohbet ettikçe hayranlığım katlanarak artıyor.
1: Şunu da söylemek,
0: evet,
1: isterim ben.
0: Lafınızı ballı kestim bu arada. Evet, güzel tepkiler diyorduk.
1: Evet. Çok güzel tepkiler aldım. İşte yurt dışından siparişler almaya başladım.
0: Hı hı.
1: Fakat ben özellikle kendi ülkemde Anadolu'da müzelere, devlet kurumlarımıza büyük kompozisyonlar yapmak istiyorum duvarlara.
0: Hı hı.
1: Yani ömür boyu kalacak. Çünkü Süleyman Sarı bir daha gelmeyecek ki. Süleyman Sarı'nın arkasına yetişen çok az insan var. Yani benim eşim geliyor arkamdan. İşte kızım var. Maalesef ben belgeselimde de bunu açık açık söyledim. Benim atölyem bütün gençlere açık ama gençleri de kırmak istemem ama herkes
0: ilgi gösteren yok.
1: İşin kolayına kaçıyorlar.
0: Kolaya kaçıyorlar.
1: Yani kolayına, biraz meşakkatli, çok uzun bir iş çünkü. Yani küçük küçük taş taneleriyle işte bir günde göreceği bir çizgi olmuyor icabında çalışırken. Yani o çizginin yarısına geliyor, ben yapamam bunu deyip çekiliyor gençler.
0: Yani. 40'a 60 bir Athena'dan söz ediyoruz şu anda, karşımızda bize doğru bakıyor, daha doğrusu o Özcan Bey'e doğru bakıyor, o Athena şu anda biz ona bakıyoruz. Bir sene dediniz, 12 ay çalışmışsınız,
1: evet, 12 ay,
0: bu 40'a,
1: evet,
0: 60 Athena'ya,
1: evet.
0: Kolay değil yani.
1: Tabii
0: buna
1: kolay
0: birinin
1: değil.
0: İlgi göstermesini beklemek de kolay değil öyle hemen. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bu Athena bir şeyin devamı mı? Bir serinin devamı mı? Bundan önce var mıydı? Bundan sonra var mı aynı konuyla ilgili başka tablolar?
1: Var. Ben bu Akdeniz'de mitolojide yaşamış tanrılarla ve tanrıçalarla alakalı bir seri yapıyorum. Zeus'u yaptım önce.
0: İlk Zeus'la mı başladınız?
1: Yani bu seriye ilk Zeus'la başladım.
0: Ne zaman bitti Zeus?
1: Zeus Poseidon'u bitirdim.
0: Poseidon.
1: Zeus'tan sonra.
0: Hı hı.
1: Aşağı yukarı aynı ölçülerde olduğu için zaman olarak aynı. Yani
0: birer sene gibi.
1: Ay önce olur, bir ay sonra olur.
0: Hepsi birer sene gibi
1: yani
0: böyle.
1: Yani birer sene gibi falan. Ama bu kompozisyon büyüdükçe, farklılaştıkça

0: Zaman da farklılaşır.
1: Uzayacak elbette.
0: Tabii uzar, uzar ya da kısar yani.
1: Zeus'la başladınız, Poseidon'u evet. yaptınız. Evet, Athena evet. üçüncü mü?
0: Apollon.
1: Ha, Apollon, var, Apollon oldu. Var.
0: Tabii bunların
1: üç, dördüncü mü şey? Athena. Başka neler var?
0: Athena şimdi filozoflarda çalışıyorum ben. Hı-hı. Marcus var. Marcus'u bitirdim. Hep bu tarihi ve şeyle mitolojiyle alakalı bir seri yaptım. Hı-hı. Bunun üzerine yürümek istiyorum. Fakat şu atölyede daha çok farklı çalışmalarım var.
1: Bu seriyi ne kadar sürecek? Daha neler eklenecek buna? Kaç parça daha yapmayı düşünüyorsunuz
0: burada
1: buna?
0: Burada özellikle bizim Perge'mizin Antalya Perge'nin ilk belediye başkanı olan bir bayan var, hanım var. Hı hı. Onun ben bir doğal çakıldan bu eseri çalışmak istiyorum. Onu hı hı. da bu serinin içerisine katacağım. Hı hı. Başka çok var yani bu bölgede mitolojide yaşamış iyi şeyler yapmış insanların özellikle iyi şeyler düşünen insanların.
1: Peki bunlar bir sergiye çıktı mı, çıkacaklar mı daha?
0: Yani bitirdiklerimi bazen geçen sene mesela şeye kattım bu.
1: Karma sergilere.
0: Kültür Yolu Festivali'nde bir sergim vardı. Onda hmm. bir tanesi iki tanesi girdi oraya. Hmm. İşte bu sene Kültür Yolu'ndan bir davet olursa mitolojik olarak bu bölgedeki yaşayan tanrıların hepsinin bir elimdeki olanları sergilemek istiyorum.
1: İnsan böyle bir şeye sahip olmak ister. Talep var mı?
0: Talep
1: yoksa seriyi tamamlamadan yani satmayı düşünür müsünüz, yoksa serinin tamamlanmasını bekleyecek misiniz?
0: Ya
1: bir talep oluyor mu, nasıl olacak bu iş?
0: İnan yani satma olayı hiç aklıma bile gelmiyor yani. Hmm. Ben eserlerimin her birinin çok değerli olduğunu çok çok inanıyorum ve dünyada eşi benzeri olmayan
1: tartışmasız eserler. Ben şu karşımdaki Athena'ya paha biçemem evet. şu anda
0: yani bu şey gerçekten paha biçilmez şeyler. Hmm. Ama ben inanıyorum, benim yaptığım eserler çok değerli ve değerini bulacak, yerini bulacak diye düşünüyorum. Ben üreteyim, güzel şeyler yapayım. İnsanlığa da elimden geldiği kadar bir sanatçı işte ne yapar? Müzelerde sergi yapar, işte fuarlara katılır. Hı-hı. Bunları işte medya sağ olun sizler, Anadolu Ajansı bu konuyla alakalı nerede bir haberim olsa gelirler, yaparlar. Ben özellikle yani devlet kurumlarına güzel kompozisyonlar yapmak istiyorum. Yani devletin bu konuda bana el atmasını gerçekten çok isterim.
1: Ve sergilenecek mecralar açılmalı size. Yani çünkü çok kıymetliler ve çok güzeller.
0: Hem gerçekten. Sergilenmeli hem de bir Türkiye'de yaşayan bir sanatçının eserleri asırlarca kalsın yani.
1: Asırlarca bir yerde kalabilmeli, evet, evet. toplanabilmeli. Evet. Çok doğru. Çünkü siz yaptığınız bu eserlerin uzun ömürlü olabilmesi için teknik bir sürü detaya da dikkat kesinlikle, ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani yüzlerce yıl bozulmadan doğal hali olduğu için üzerinde boya yok, şekillendirme yok, yüzlerce yıl kalabilecek nitelikte eserler olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce sanatınızın sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığı açısından bir etkisi var mı, olacak mı?
0: Ya ağır ağır oluyor. Mesela çevreden ilgi gösteren, hatta şöyle üniversitelerden ağır ağır ilgi gelmeye başladı. Çakılların felsefesiyle alakalı iki sefer Akdeniz Üniversitesi'nde felsefe bölümünde konferans falan da verdim ben bu konuda. Hı hı. Ben olacağına inanıyorum. Ve inanarak yürüyorum. Zaten çok da heyecanlıyım yani. Çok 33 yıldır bu işi yapıyorum ama ilk başladığım günkü kadar heyecanlıyım. Çünkü ben bir doğa aşığıyım. Benim yaptığım malzeme zaten sanat. Doğa kendisi yapıyor
1: sanatı. Doğanın kendi sanatını.
0: Kendi sanatı.
1: Siz dönüştür başka yani, bir şeye dönüştürüyorsunuz.
0: Milyonlarca evet. yılda sanatı yapıyor doğa. Ben onun yaptığı çakıl taneciklerini arayıp bulup yerini buluyorum. Benim yaptığım bu sadece.
1: Ve olması gereken yere yerleştiriyorsunuz evet, evet. sadece.
0: Ve o bir kompozisyon oluyor ve bir sanata dönüşüyor. Yani düşünür müsünüz işte farklı bölgelerden bulunan çakıl tanecikleri birleşiyor bir tane eserde, buluşuyor ve bir şey anlam kazanıyor. Bir eser anlam kazanıyor. Bence çok değerli.
1: Kesinlikle. Şimdi şarkıcılara da sorulur bu soru. Hani onlar benim çocuklarım her biri falan gibi yaklaşılır ona. Elbette her sanatçının yarattığı her eser, ürettiği her eser onun için özeldir ama bugüne kadar yaptığınız eserler içinde 3 tane desek

0: Sorsak size hangilerini sayardınız, ne sayardınız?
1: Ya inanır mısınız? Ben bu soruya doğru söylemem gerekirse hepsine o kadar farklı farklı değer veriyorum ki hiçbirisini birbirinden ayırmam
0: Bir diğeri diğerinden
1: mümkün
0: üstün
1: değil,
0: değil,
1: mümkün
0: değil.
1: değil. Ama bir tane eserim var. O eserin üzerinde 13 ay çalıştım. Bu emekçi eli bir tane bir eserim var.
0: Emekçi eli.
1: Emekçi eli çalışan bir emek hikayesi de var onun. O hikaye beni çok etkilendi. Etkilendim o
0: İki
1: hikayeden ve
0: dakikamız var, anlatabilirsiniz o hikayeyi.
1: yani
0: Kısacık dile getirmeniz gerekse ne söylerdiniz emekçi eliyle ilgili?
1: yani şöyle Albert Dürer'in çizmiş olduğu bir eksizden etkilendim. 1800'lü yıllarda yaşayan dünya sanatçısı. Kardeşi madende çalışırken parmakları kırılıyor. Ve üniversiteye gidiyor aslında şöyle söyleyebilirim. Albert Dürer'in bir kardeşi var. Kardeşiyle çocukken konuşuyorlar. İşte biz büyüyünce güzel sanatlara gideceğiz. Resim, heykel çalışacağız falan diye. Ama babaları fakir, işçi. Madende çalışıyor. Ve ikisi karar veriyor. Büyüyünce biz işte lise çağına, üniversite çağına geldiğimiz zaman biz şey yapacağız işte yazı tura atacağız ve bu yazı tura da kim kaybederse madene gidecek öbürküsü üniversite harçlığını gönderecek gibi iki kardeş anlaşıyor.
0: Vay be.
1: Evet ve Albert Dürer küçük olduğu için kaybediyor o yazı turada. Albert Dürer
0: Madene gidiyor.
1: madene yok
0: Ha,
1: öbürküsü madene gidiyor
0: öbürküsü
1: Albert Dürer eğitime gidiyor
0: eğitime, üniversiteye.
1: üniversiteye gidiyor ve orada yani aile çok yoksul 18 kişilik bir aile zaten herkes isteyerek o çocuk da orada isteyerek çalışıyor madende ve çalışırken parmakları falan kırılıyor. En son Albert Dürer o ailenin güzelliğini kardeşinin ona vermiş olduğu kıymeti şey yaparak çok güzel çalışıyor ve birinci yılında ikinci yılında resimler yapıp satmaya falan başlıyor.
0: Ve
1: Biraz
0: onun
1: da
0: ellerini çiziyor.
1: o bitiriyor üniversiteyi bir ailesine yemek verecek teşekkür yemeğe ve kardeşine diyor ki işte ben bitirdim okulu artık seni göndereceğim o da eli böyle duruyor masada diyor ki abi sen bana göndereceksin ancak parmaklarım kırıldı benim madende ben fırça tutamam çekiç tutamam diyor ve çok etkileniyor orada Albert Dürer. Kardeşinin masadaki elinin duruşunu öbür odada kara kalemle çiziyor. Bu eser şimdi Almanya'da bir koleksiyoner tarafından 2 milyon dolara alınıyor ve Almanya'da müzeye veriliyor bu eser.
0: Evet.
1: Hikayesi beni çok etkiledi.
0: Emekçi eli.
1: Emekçi eli,
0: Evet.
1: işçi eli. Onun için ben 13 ay dünyada ilk sefer çok küçük çakıl taneciklerinden o eserin aynısını yaptım. Kendimden de bir takım bir şeyler koydum. Onun için çok anlamlı benim.
0: Çok
1: Evet.
0: anlamlı. Evet. Bu arada süremizin sonuna geldik. Programımızı da kapatacağız. Ama kapanışı yapmadan önce size bir selam duruşu yapalım. Sayın Süleyman Sarı, sizinle tanışmak, sizinle yeniden sohbet etmek ve eserlerinize şahit olmak, hikayenize şahit olmak olağanüstüydü. Tüylerimiz diken diken bitiriyoruz bu sohbeti. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ben de size. Gerçekten ben sohbette sizin hissettiğinizi hissettim. Ben de gerçekten çok mutlu oldum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
0: Kısmet olursa sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman Sarı'nın eserlerini mutlaka görün, şahit olun. Sizi öyle uğurluyorum efendim, saygıyla.
1: Teşekkür ederim sizlere. Benden de saygı hissettim.
0: Çok teşekkürler. Gecenin içinden programının sonuna ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü, bu ekiple huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe 23 ana haber bülteninin ardından yeniden huzurlarınızda olacağız. TRT Antalya Radyosu'ndan yeniden sesleneceğiz. Tekrar görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek, ailelere devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri anlatan bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Gün birlik ve beraberlik içinde tedbiri elden bırakmama günüdür," dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba da bulunuyor. Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda da yer aldı. FETÖ-PDE silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. İstanbul Büyükçekmece'de akşam saatlerinde denizde

boğulan bir kişinin görüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İran Meclisi'nde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Kökü mazide, dalları atide olan bir ulu çınardır Türk halk müziği. Bizler bu gece o çınarın gölgesinde soluklanacak, toprağımızın kokusunu taşıyan ezgilerle ruhumuzu tazeleyeceğiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Hilmi Ersoy'dan derledi, Ali Demirhan söylüyor. Harman yeri sürseler, oy sanem, vay sanem.

0: Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker senin ey gazelin.
1: Bir şehir var yaylada. Ben o yaylada doğmuşum. Dadaş demişler adama. Mertliği, yiğitliği, karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşam.

Tufan Özdenkçi'nin Bekir Tektaş'tan derlediği Sivas türküsünü Bediye Akar Türk'ten dinliyoruz. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi.

Başaran'a ait Nevşehir türküsünü Cengiz Özkan söylüyor. Şen olasın ürgüp dumanın gitmez. Kır atın acemi konağa tutmaz.

Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle Selma Geçer sizlerle. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme.

Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

Yaşar Sarı Sözen'in Rıza Yetişen'den derlediği İzmir türküsüyle Erol Köker sizlerle. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri, yazıcıya bildir halimiz turnam.

Tüfekçi'nin Mahmut Erdal'dan derlediği Sivas türküsünü Ayfer Erdemir Vardar söylüyor. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam, sinem yaralandı mı?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Bugün pek çok meselenin kilitlendiğini görüyorum.
2: Kilitlendiğini görüyorsun.
3: Evet.
2: O zaman bu çok mesele kilitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
3: Kesinlikle öyle.
2: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor. Kilitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
3: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu gösteriyor. Doğrusu kilitlemek değil.
2: Kilitlemek, tiskinmek değil.
3: Tiksinmek.
2: Tiksinmek.
3: Buna benzeyen başka sözcükler de var. Yani yanlış yerlerini değiştirerek yanlış kullandığımız.
2: Bir Arapça sözcük var. Çok sık kullanılır. Hatta sen de bunu ilk duyduğunda gülmüştün. Anne baba yerine kullanılan bir sözcük. Arapça bir sözcük. Ebeveyn. Çok sıklıkla ebeveyn olarak söyleyen insanlar var ne yazık ki.
3: Takdim tehir diyoruz evet. Biz buna yer değiştirmeye ama burada hiç hoş olmuyor. Hı-hı. Güldürüyor. Yanlışlığın boyutu nedeniyle belki.
2: Evet.
3: Doğrusu ebeveyn olmalı.
2: Tekrar üzerinden geçelim. Kilitlemek, tiksinmek ve ebeveyn.
3: Öyleyse.
2: Konuş ki.
3: Seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Nezaket mevsimi.
1: Şahsi mülkiyetimizin bittiği o eşikten dışarıya adım attığımızda asansör kabininden park bankına, apartman merdiveninden sokaktaki lambaya kadar her şey aslında bizim değil, hepimizindir. Bugün nezaket mevsiminde şehirde yaşama nezaketinin finalini, ortak alanların estetiği ve cansız sandığımız eşyaya karşı göstermemiz gereken o derin hürmetle yapacağız. Nezaket sadece insanın insana karşı değil, insanın içinde nefes aldığı mekana ve o mekanı var eden eşyaya karşı da bir vefa borcudur. Ortak alanı kirletmek veya hor görmek, hor kullanmak binlerce insanın hakkına girilen sessiz bir gasptır. Şükrü Erbaş o ince, sızılı mısralarında der ki, insan dokunduğu her yere kendi kalbini bırakır. Ya orayı bir bahçeye çevirir ya da bir harabeye. Erbaş'ın bu tespiti bize şunu fısıldar. Bir asansöre çöpünü bırakan, parktaki bir bankı tahrip eden veya apartman boşluğunda gürültü çıkaran insan aslında kendi iç dünyasındaki harabeyi dışarı

0: ruya sızdırmaktadır. Henry Bergson, mekanın ruhunun onu kullanan insanların hafızasıyla şekillendiğini söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda ortak alanları hoyratça kullanmak, o toplumsal hafızayı kirletmek ve bir arada yaşama irademizi yaralamak demektir. Nezaket, kendimizden sonra orayı kullanacak olan yabancıya temiz ve huzurlu bir alan bırakmak ferasetidir. Gazali, Kimya-i Saadet'te her eşyanın bir tesbihi olduğunu savunur ve insana hizmet etmek için orada bulunduğunu anlatır. Gazali'ye göre eşyayı hor kullanmak, o hizmetin kadrini bilmemektir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan o meşhur hadis-i şerifi de hatırlayalım. Yoldan bir eziyeti kaldırmak, imanın bir şubesidir. Bugün yoldan bir eziyeti kaldırmak, apartman merdivenine bırakılmış bir çöpü yerinden almak, asansörün düğmesine biraz daha dikkatli basmak ve parktaki bir çiçeği kendi bahçemizmiş gibi korumak. İşte bunlar ne kadar kıymetli. Bizim medeniyetimizde vakıf malına gösterilen o titizlik bugün kamu malı dediğimiz her zerreye de gösterilmelidir. Zira kul hakkı dediğimiz o ağır yük tam da bu sahipsiz sanılan ortak alanlarda birikir. Hazreti Mevlana, dışın temizliği içteki arınmışlığın müjdesidir der. Bizler temizlik imandandır diyen ama sokağı kirletmekten çok da hicap duymayan bir çelişkiye düşmemeliyiz. Kapısının önünü süpürüp de çöpünü sokağa savuranların adaleti de nezaketi de yarımdır. Sosyolog Bauman, modern insanın sorumluluk almadan ortak alanları kullanma eğilimini eleştiriyor. Bauman'ın işaret ettiği bu bencillik duvarını asansörde karşılaştığımız komşumuza tebessüm ederek değil, aynı zamanda o asansörü bizden sonrakine pırıl pırıl bırakarak da yapabiliriz. Sadi Şirazi'nin dediği gibi şehir insanları bir arada tutan bir kap değil, insanların birbirine gösterdiği o görünmez özendir. Kıymetli dinleyiciler, mekan insanın aynasıdır. Gelin bundan sonra şahsi mülkümüz olmayan her yere bir emanetçi vakarıyla dokunalım. Kendi evimizde gösterdiğimiz özeni parklardaki ağaçlara, sokaktaki banklara, apartmanın merdivenlerine de gösterelim. Unutmayalım ki bir başkasının hakkının geçtiği her zerre bizim şahsiyet karnemizde bir nottur, kırık bir not. Ortak alanların estetiği sadece estetik bir kaygı değil, doğrudan bir haysiyet ve medeniyet sınavıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz. İhtimamla, temizlikle ve sükunetle kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı bir geleceğe hazırlanırken, üniversitelerin üstlendiği rol her geçen gün daha da önem kazanıyor. Doğru üniversite tercihi, nitelikli bir eğitim kadar güçlü bir gelecek planlamasının da temeli. Bugün programımızda Demokrasi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nu ağırlayacağız. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bu günlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün konuğumuz Demokrasi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu. Kendisiyle bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitiminin önemini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Karahasanoğlu. Nasılsınız efendim? Günaydın.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Tabii öncelikle bize üniversitenizi genel hatlarıyla tanıtabilir misiniz?
2: Elbette. İzmir Demokrasi Üniversitesi bugün 10. yaşını, 10. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 fakülteli bir devlet üniversitesidir. 1 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü bulunmaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi tematik bir üniversite değil, hemen her branşı barındıran bir üniversitedir. Sağlık alanında bilimlerimiz mevcuttur. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu gibi. Mühendislik ve mimarlık fakültemiz mevcuttur. Hukuk, iktisad, idari bilimler, fen edebiyat, eğitim, güzel sanatlar fakültelerimiz mevcuttur. İzmir Demokrasi Üniversitesi hemen her branşta eğitim veren kapsamlı bir araştırma üniversitesi vizyonuna sahip kurumdur.
0: Evet. Peki öğrenciler neden tercihlerine Demokrasi Üniversitesi'ni eklemeli?
2: İzmir Demokrasi Üniversitesi güzel İzmir'de bulunmaktadır. Lokasyon çok önemlidir. Şehir çok önemlidir. Üniversite eğitimi için. Sadece eğitim için üniversite bulunan bir yer değil, aynı zamanda üniversite bir yaşam alanıdır. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin bulunduğu kent Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisidir. İzmir'de öğrencilik deneyimi keyifli bir deneyim olacaktır. Ve İzmir Demokrasi Üniversitesi şehrin kalbinde yer almaktadır. Bunu çok önemsiyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi bulunduğu konum itibarıyla İzmir'in en güzel noktasında, üç kuyularda, deniz, hava, deniz, kara ve raylı sistemin buluştuğu bir noktada, üç kuyularda yerleşiyor.

0: ilişkimiz mevcuttur. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin konumu çok güzel bir konumdur. Öğrencilerimizin tercih etmesi için önemli bir etken olduğunu düşünüyorum.
1: Ulaşım noktasına, merkezi noktada sıkıntı yok. Kesinlikle. Tabii genelde hep eğilim bulunduğumuz şehri yazmaktır ya, ama onun dışında İstanbul'dan, Ankara'dan veya başka şehirlerden gelecek olanlara da yazmayı tavsiye ediyorsunuz. Ve tabii üniversitenizin öne çıkan fakülteleri ve bölümleri hangileri, bunları da konuşalım. Genelde çok tercih edilen bölümlerden de saydınız az önce. Sizin için özellikle farklı olan ya da önemsediğiniz varsa onu da dinlemek isteriz.
0: Her bir fakültemiz çok kıymetli, her bir bölümümüz çok kıymetli, kendi içerisinde çok kıymetli işler yapmaktadırlar. Önemli başarılara imza atmaktadırlar. Bazı somut örnekler üzerinde elbette durabiliriz. Bunlar içerisinde tıp fakültemizi zikretmemiz gerekir. Tıp fakültemiz İzmir'in köklü sağlık kuruluşlarından birisi. Buca, Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi ile bir afiliyasyon içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Eski Kadın Doğum Hastanesi ile Buca Devlet Hastanesi'nin birleşiminden oluşmuş, bugün bir üniversite eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet vermekte olan bu kurumun önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Diş Hekimliği Fakültemiz önemli başarılara imza atmaktadır. 2024 senesinde DUS alanında Türkiye birinciliği, yüzdelik bakımdan Türkiye birinciliği elde etmiş bir fakülteyiz. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin fakülteleri her biri kendi içinde önemli başarılar elde eden, öne çıkan fakültelerdir. Eğitim fakültemizin iki bölümü akredite edilmiştir. Özel eğitim ve İngilizce öğretmenliği bölümleri akredite edilmiştir EPTAT tarafından. Dolayısıyla her bir fakültemizde kendine özgü çok önemli başarılar olduğunu ifade edebilirim. İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde önemli projeler gerçekleştirilmektedir. Fen Edebiyat Fakültemizde, Sağlık Bilimleri Fakültelerimizde de öyle. Bizim üniversitemizin sosyal medya hesapları takip edildiğinde geriye doğru bu önemli başarıların her birini tek tek görebilirsiniz. Bunları kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bunun fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki akademik kadronuzun öğrencilere sunduğu en önemli avantajlar neler?
0: Güçlü bir akademik kadromuz var. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin hemen her bölümünde dengeli bir akademik dağılım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her bölümde öğrencilerin alanında uzman isimlerden ders almasını çok önemsiyoruz. Bu bakımdan kadro dağılımını dengeli bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin en büyük avantajının genç bir eğitim kadrosuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Köklü eğitim kuruluşlarında şöyle bir handikap izlenebilmektedir. Aynı dönemde alınmış kişiler bir anda yaş haddinden emekli olduklarında kadro bir güçlük yaşamakta, bir zayıflık yaşamaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde böyle bir risk yakın zamanda gözükmüyor. Çünkü genç bir eğitim kadrosuna sahip. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne gelecek olan öğrenciler alanında uzman, genç ve dinamik bir ekipten ders alabileceklerdir. Bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim.
1: Evet. Sayın Hocam, bu yılki tercih dönemini geçmiş yıllarla kıyasladığımızda aday öğrencilerin beklentilerinde ve heyecanlarında nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz bu yıl özellikle?
0: Geçen yıldan bu yıla çok fazla bir şey değişti mi bilmiyorum. Belki kontenjanlarla ilgili durumları vesaire öğrencilerin gözden geçirmesi gerekir. Tercihlerini buna göre yapmaları gerekir. Ama geçen yıldan bu yıla bizim için ne değişti? Bizim için bazı önemli değişiklikler elbette oldu. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kadrosu daha da güçlendi. İzmir Demokrasi Üniversitesi yeni hocaları bünyesine kattı. Yerleşke imkanları bakımından bazı gelişmeler kaydediyor. Dolayısıyla bunların, yani geçen yıldan bu seneye bizi ilgilendiren değişiklik, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kadrosunun güçlenmesidir. Eğitim alanında, eğitim kadrosu anlamında İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ileriye gidiş söz konusudur. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla öğrencilerimiz zaten tercihlerini yaparken üniversitelerin bölümlerindeki akademik kadrolara dikkatle bakmaktadırlar. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kadrosunu incelediklerinde kadronun bir herhangi bir bölümün eğitim müfredatını gerçekleştirmek üzere yeterli ve yetkin olduğunu göreceklerdir.
1: Evet. Tabii sıralamalar, taban puanları her sene değişebiliyor. Bu sınavın zorluğuna göre, öğrencilerin yapabildiği netlere göre tabii değişen durumlar diyelim. Ve tabii özellikle şimdiki Z ve özellikle alfa kuşağı gençlerinin beklentileri eski dönemlere göre çok farklı. Bir rektör olarak bu yeni neslin dilini yakalamak ve onlara hitap edebilmek adına neler söylersiniz? Gençler olan yaklaşım nasıl olmalı?
0: Çok yakından takip ediyoruz dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri, diğer üniversiteleri, bizimle eşit standartlardaki eğitim kurumlarını, bizden çok daha köklü olanları, bizden sonra kurulanları yakından takip ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu'nun politikalarını yakından takip ediyoruz. Yeni önerilen programlar, bu önerilen programlara biz nasıl adapte olabiliriz? Bunları yakından takip ediyoruz. Fakat İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin birincil amacı yeni programlar kurmak değil de mevcut programları dönüştürmek, geliştirmektir. Bunu ifade etmek isterim. İzmir Demokrasi Üniversitesi şu anda yeni programlara yatırım yapmaktansa mevcut programları daha etkin bir şekilde faaliyette tutmayı önemsemektedir.
1: Tabii adayların sadece bölüm seçerken değil, kampüs ve üniversite kültürü seçerken de dikkat ettikleri hususlar var. Neleri atlamasınlar, nelere dikkat etsinler özellikle?
0: Okumak istedikleri şehri belirlesinler. İzmir'de okumak istiyorlarsa, ki bu iyi bir tercihtir diye düşünüyorum. İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir'de okunası gayet keyifli bir eğitim, keyifli bir 4 yıl ya da 6 yıl eğitim imkanı sunacak bir müessesedir. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni tercih edecek olan çocuklara keyifli bir eğitim hayatı beklemektedir.
1: Evet, çünkü ailelerin kafalarında da soru işaretleri olabiliyorlar, öğrencilerin de olabiliyor. Bölüm odaklı mı gitmeliyim, şehir odaklı mı, yoksa ailemin beklentilerine mi yanıt vermeliyim, kendi beklentilerim mi olmalı? Biraz da tabii iş garantisi olan bölümler de tercih edilme aşamasında oluyor. Dünya çok hızlı değişiyor ve bugün var olan bazı meslekler işte birkaç yıl sonra önemini kaybedebiliyor ne yazık ki. Üniversiteniz eğitim müfredatını bu hızlı teknolojik dönüşüme ve yapay zeka çağına ayak uyduracak şekilde nasıl güncelliyor?
0: Dediğim gibi çok yakından takip ediyoruz. Yapay zekayı merkeze alan bir araştırma merkezimiz de doğrusu mevcuttur. Üniversitemiz üst yönetiminde de yapay zeka araştırması, yapay zeka araştırmaları önemsenmektedir. Rektör yardımcısı düzeyinde yapay zekaya çok yakından aşina, yapay zeka ile ilgili çalışmalar olan bir arkadaşımız mevcuttur. Dolayısıyla yapay zeka, dijital teknolojiler İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin gündemindedir, gündeminde olmaya devam edecektir. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bölüm mü seçmeli, şehir mi seçmeli, üniversite mi seçmeli konusu. Bu biraz kişisel bir tercihtir. Fakat evet, zannediyorum en doğrusu kişinin okumak istediği bölümü belirleyip ona uygun hareket etmesidir. Eğer okumak istediği bölümde arzu ettiği üniversiteyi tutturamıyorsa bir başka bölümü o üniversitede okuma konusunda ısrarcı olmamalıdır. Evet. İstediği bölümü tutturabildiği üniversiteyi seçmelidir diye düşünüyorum.
1: Bu husus çok önemliydi çünkü genelde kafa karışıklığının temel sebeplerinden biri de bu oluyor. Ailelerle öğrenciler çatışabiliyor bu konuda. Ama tabii öğrencinin beklentisi, isteği çok çok daha önemli. Bir ömür o mesleği yapacak belki de baktığımız zaman. Ve tabii günümüzde öte yandan tek bir alanda uzmanlaşmak da bazen yetersiz kalabiliyor. Öğrencilerinizin okuduğu bölümün yanında farklı bir alanda da kendini geliştirmesi için çift ana dal veya yan dal imkanlarınız neler?
0: Bu biraz öğrencilerin talepleriyle şekillenen bir durum. Şayet öğrencilerimizden bu konuda bir talep gelirse bunun prosedürünü yerine getirmek, bu prosedürü uygulamak çok uzun bir iş değil bizler için. Dolayısıyla öğrencilerimizden belli alanlarda çift ana dal talebi yahut yan dal talebi gelirse bunun teknik altyapısını oluşturabilecek durumdayız. Bunun yönergelerini oluşturup derhal işleme sokabilecek durumdayız. Elbette öğrenci okurken belli başlı bazı programlardan başka programlardan da ders alabilme imkan olanağına, imkanına sahiptir. Bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Öğrenci okuduğu bölüm dışında da uzmanlaşmak istediği alanlarda seçmeli derslere rahatlıkla yönelebilecektir.
1: Evet. Tabii öğrencilerin en büyük kaygılarından biri de mezuniyet sonrası iş bulma süreci. Üniversitenizin iş dünyası ve sanayi ile olan bağları öğrenciler eğitim hayatı devam ederken ne tür staj veya istihdam kolaylıkları sağlıyor? Bu belki de en önemli konulardan biri.
0: İzmir Demokrasi Üniversitesi mezunlarını biz bu konuda takip ettik. İzmir Demokrasi Üniversitesi mezunları Yükseköğretim Kurulu verilerine göre ilk 6 ayda en hızlı iş bulan üniversiteler arasında 16. sıraya yerleşti Türkiye'de. Dolayısıyla bu konuda İzmir Demokrasi mezunları şanslıdırlar. Şanslı öğrencilerdir diyebilirim.

0: ve sağlık alanında öğrencilerimize doğrudan sahada tecrübe kazandırdığımızı ifade edebilirim. Biraz evvel bahsettiğim Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Sanayi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz ortak projeler kapsamında yine öğrencilerimiz daha henüz okurken sektörle tanışma ve staj imkanı bulmaktadır. Yükseköğretim Kurulu sanayi ile işbirliğini, üniversite sanayi işbirliğini çok önemsemektedir. Ege Bölge Sanayi Odası bu konuda önemli adımlar atmıştır. Yükseköğretim Kurulu ile protokoller imzalanmıştır. İzmir'de bulunan öğrencilerin dolayısıyla böyle bir imkanı, böyle bir avantajı olduğunu ifade etmek isterim.
1: Evet. Özellikle mezuniyet sonrası hangi alanlarda ya da şirketlerde istihdam ediliyor öğrenciler? Özellikle belli alanlarda bir yönelim var mı mezuniyet sonrası?
0: Bu birazcık mezun olduğu bölümle ilgili. Mühendislik bölümlerinden mezun öğrenciler elbette ilgili alanlarda, mimarlık bölümlerinden mezun öğrenciler ilgili alanlarda, her biri mezun olduğu bölüme göre belli sektörlerde istihdam edilebilme olanaklarına sahiptir. İzmir'de bu konuda güçlü bir potansiyele sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük kenti bu alanda istihdam olanakları bakımından da kuvvetli bir noktada bulunmaktadır.
1: Evet, dolayısıyla İzmir'de üniversite eğitimi aldılar diyelim. Demokrasi Üniversitesi devamı olarak da İzmir'de bu sektörlerde çalışıp hayatlarını devam ettirebilirler.
0: Şüphesiz, şüphesiz. Biz sağlık branşlarını konuşacaksak yine TUS alanında mesela öğrencilerimizin bir kısmı bizi tercih etmişlerdir. Dolayısıyla uzmanlıklarını da doktorlarımız bizim üniversitemizde yapmaya devam edebilmektedirler. Örnek vermek gerekirse.
1: Evet, onu da sırası gelmişken sorabiliriz elbette. Başka üniversitelerden de yüksek lisans ya da doktora da üniversitenizi tercih eden
0: Şüphesiz. Çok sayıda yüksek lisans programımız mevcuttur. Tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Bunu da çok önemsiyoruz. Tezli programlar malumunuz akademik kariyer gerçekleştirmek isteyen kişiler için kurgulanmış programlar olmakla birlikte tezsiz yüksek lisans programları daha hayatın içinde hayata dokunan, akademik kariyer düşünmeyen ama lisans eğitiminin üstüne bir şeyler koymak isteyen kişilerin tercih ettiği programlardır. Bu alanda da doğrudan hayata dokunan, hayatla ilgili, gençlerle ilgili tesis yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Dolayısıyla lisansüstü programlarımız da gerek İzmir Demokrasi Üniversitesi mezunlarına gerekse diğer üniversiteden mezun kişilere açıktır.
1: Evet, özellikle iş yaşamında artık özel sektörde de birçok alanda yüksek lisans hatta bazen doktora isteyebiliyor çalışılan kurum. Özellikle öğrencinin, çalışanın kendini geliştirmesinin beklentisi var diyebiliriz
0: tabii,
1: kurumlarda.
0: Sadece akademik gerekçelerle değil, evet. Meslek yaşamında da bunun belli faydaları vardır. Entelektüel merak bakımından da bunlar yapılabilir. Hı-hı. Sadece belli bir fayda odaklı değil. Entelektüel merak bakımından da yüksek lisans doktora eğitiminin insan yaşamına önemli katkı verdiğini söyleyebiliriz. Konuşmama başlarken söylemiştim. Biz araştırma üniversitesi hedefi, vizyonuna sahip bir eğitim kurumuyuz. 10 fakülteli büyük bir yapıyız. Dolayısıyla biz bu lisansüstü programları çok önemsiyoruz. Araştırma üniversitelerinin en önemli özelliği lisans programlarından çok lisansüstü programların da sayısının fazlalığıdır. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü öğrenci dengesini bu bakımdan korumayı düşünüyoruz.
1: Evet, sadece tıp konusunda TUS değil, diğer alanlarda da mühendisliklerde, yine İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin yerleştiği sektörlerde de bir yüksek lisans doktora beklentisi her zaman olabiliyor.
0: Şüphesiz o alanlarda da istihdamı çok önemsiyoruz. Gençlerimizi meslek büyüklerle buluşturmayı çok önemsiyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde geçtiğimiz dönemde takip etme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. Diplomasi sohbetleri düzenledik. Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerimiz hariciye mesleğine, dışişleri mesleğine gireceklerse, meslek memuru olacaklarsa, alandaki deneyimli kişileri bizzat görsünler. Onlarla sohbet imkanı elde etsinler istedik. Bunu her alanda yapmak istiyoruz. Hukuk fakültesinden bir grup öğrencimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdük. Oradaki ortamı deneyimlemelerini istedik. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ndeki bir grup öğrencimizi de aynı şekilde Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdük. Öğrencilerimizin meslek büyükleriyle buluşmasına, onlarla doğrudan temas etmesini çok önemsiyoruz. Bunu her fakültemizde, her alanda yapmak istiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz bizler. Yine sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.

0: Bugün konuğumuz Demokrasi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu. Kendisiyle bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitiminin önemini konuşuyoruz. Tabii tercihlerin bitmesine de çok az bir süre kaldı. Öğrencilerin, ailelerin kafalarında da soru işaretleri olabiliyor. En çok sorulan sorulardan biri de elbette bu bölümü tercih ettiğimde acaba üniversitem bittiğinde iş bulabilecek miyim kolaylıkla? Kendimi bu sürece nasıl hazırlayabilirim? Üniversite beni donanımlı bir hale getirir mi? Bu sorular olabiliyor kafalarında. Bunlara da biz de yanıt aramaya çalışıyoruz ve elbette üniversite hayatı deyince yine İzmir'de ilk sırada sayılan kentlerimizden hem ulaşımın olanakları hem diğer Ar-Ge çalışmaları olsun, birçok sektörün bulunması, bir liman kenti olması, hepsinden de öte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar önemli bir şehir olmasının özeti diyebiliriz. Tercihlerde de bu hususlara dikkat edecek öğrencilerimiz ve artık sadece iş arayan değil, kendi işini kuran ve inovasyon üreten gençler de ön planda artık bu çağda. Üniversitenizin teknoparkı veya girişimci öğrencilere sağladığı fikri maddi destek mekanizmaları neler Sayın Hocam? En çok da bu artık konuşulan konular arasında.
1: Evet, biraz evvel söylediğim gibi sosyal medya hesaplarımıza baktığınızda geçmişe dönük öğrencilerimizin de bizim proje başarılarımızda nerede durduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyeleri öğrencilerimizi de yaptıkları araştırma projelerine katma konusunda son derece istekliler. Bu konuda bir eğilim olduğunu söyleyebilirim. Öğrenciler de bu konuda hocalarımızı zorlamalılar. İlgi duydukları konuda, araştırmalarını derinleştirmek istedikleri konularda hocalarımıza yaklaşmalılar. Bu konuda çekinmemeliler. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma projelerinde bir yerinde var olabilirler. Gerek araştırmacı statüsünde, gerekse bursiyer statüsünde bulunabilirler. Üniversitelerde bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi adı altında araştırma projelerinin yürütüldüğü bir birim vardır. Bu birim İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde de mevcuttur. Biz bu birimi çok etkin bir şekilde faaliyette tutmayı önemsiyoruz. Burada hali hazırda yürütülen ve tamamlanan 50 tane projemiz söz konusu ve bunların önemli bir kısmı yenilikçi teknolojiler ve toplumsal çözümler odaklı projeler. Ayrıca TÜBİTAK projelerine de çok önem veriyoruz İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak. TÜBİTAK projelerinde de öğrencilerimizi araştırmacı olarak sürece dahil etmeyi, kendi fikirlerini projeye ve ürüne dönüştürmelerini de son derece önemli buluyoruz. Dolayısıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde hali hazırda yürüyen ya da yeni başvurulacak olan araştırma projelerinde öğrencilerimiz rahatlıkla yer alabilirler. Bu konuda çok açık bir eğitim kadrosuna sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Teknoloji Transfer Ofisi bulunmakta, TTO, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde. TTO'yu da biz son derece önemsiyoruz. TTO bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde de öğrencilerimize herhangi bir vazife verebilirsek bundan da son derece mutlu olacağız.
0: Evet. Ve tabii üniversite hayatı boyunca da gelişime açık oluyor öğrenciler. Bu alanlarda da alan içi veya alan dışı olsun çeşitli yeteneklerini sergilemek istiyorlar. Örneğin bir belki uluslararası ilişkiler mezununun bir dil, hatta İngilizce dışında da bir dil öğrenmesi gerekiyor. Diğer bölümler için de bunu örnek gösterebiliriz. Bu alanda neler yapabilirler? Fırsatlar var mı örneğin ikinci yabancı dil ya da bunu derslerin dışında da görebilme imkanları var mı üniversitede?
1: Şüphesiz kampüsümüzde sunulan bütün dil imkanlarından faydalanabilirler. Bizim çok iyi bir yabancı diller yüksekokulumuz var. Bu yabancı diller yüksekokulunda çok iyi bir eğitim kadromuz var. Burada biz öğrencilerimize iyi İngilizce eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda çok büyük çabamız var. Tabii ki İngilizce dışındaki dillere de öğrencilerimiz ilgi duyarlarsa bu konuda da gerekli altyapıyı sağlamak bizim zaten vazifemiz. Biraz evvel İzmir'in de imkanlarından bahsettik. Siz demin konuşmanızı açarken, ikinci etapta konuşmanızı açarken İzmir'in imkanlarından, İzmir'de çok sayıda eğitim kurumu olduğundan bahsettiniz. Şüphesiz biz İzmir'deki üniversiteler olarak birbirimizi de beslemekteyiz diye düşünüyorum. Öğrenci İzmir'de bir üniversiteye geldiğinde İzmir Demokrasi Üniversitesi dışında diğer 5 devlet üniversitesinden ve diğer 3 vakıf üniversitesinden, toplam 9 üniversite var İzmir'de. Buralarda var olan imkanlardan da elbette faydalanabilecektir. Şehrin sunduğu dil öğrenme imkanlarından da faydalanabilecektir. Çünkü İzmir, Türkiye'nin önemli olanaklar sunan, ulusal ve uluslararası gelişme kaydedebilme adına önemli olanaklar sunan bir kent. Dil öğrenme imkanları bakımından da öyle.

0: ülkelerin burada kültür merkezleri var. Dolayısıyla İzmir eğer bir üniversite eğitimi için seçilirse İzmir kentinin sunduğu imkanlar son derece geniş. İzmir Demokrasi Üniversitesi ile beraber total olarak düşündüğünüz zaman öğrencinin kendisini geliştirebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi, uluslararası arenada rekabet edebilmesi için İzmir geniş imkanlar sunabilecek potansiyelde bir kenttir şüphesiz.
1: Evet, üçüncü belki büyük şehir diyebiliriz üniversiteler açısından da, sadece tabii büyüklük açısından değil, nüfus yoğunluğu değil. Tabii birçok da teknolojik gelişmenin altyapısının da olması gerekiyor. Bir şehrin üniversite şehri olarak betimlenmesi için altyapısının, kurumlarının ve tabii ki de imkanlarının da ona uygun olması gerekiyor. İzmir de bu vasıflara sahip bir şehir.
0: Tabii yani üniversite bir üniversiteye şehrin. Geldiğiniz zaman sırf o üniversitenin binalarında sıkışıp kalmıyorsunuz
1: evet.
0: ki. İzmir'de çok güçlü kütüphaneler var söz gelimi. Bir konu araştıracağınız zaman İzmir'in şehir imkanlarından da faydalanabileceksiniz. Sosyal ve kültürel imkanlarından da faydalanabileceksiniz. Bunu bu şekilde görmek lazım. Bir üniversiteyi seçerken o üniversitenin bulunduğu yerin imkanlarını bir bütün olarak düşünmek lazım. İzmir Demokrasi Üniversitesi bir bütün olarak öğrencilerine pek çok imkanı sunmayı hedeflemektedir. Sırf eğitim değil, kültür sanatı da, teknolojiyi de çok çeşitli alanlarda söyleşiler gerçekleştirerek ülkenin birikimini öğrencilerin ayağına getirmeyi hedeflemektedir şüphesiz, ama dediğim gibi şehrin imkanlarını da yoğun bir şekilde öğrenci kullanıp onu kendi faydasına çevirmeyi bilmelidir.
1: Evet, çok doğru söylediniz ve tabii tercih döneminde özellikle adayların ve ailelerin en

0: KYK yurtları, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları bakımında da şanslı bir noktadayız. Burada barınma konusunda İzmir'in merkezi bir lokasyonunda bulunduğumuz için de öğrencilerimize geniş olanaklar sunduğumuzu ifade edebilirim. Bu konuda öğrencilerimizin yani barınma konusunda herhangi bir problem yaşamadığını, yaşamayacağını ifade edebilirim. Bizim öğrencilerimiz daha çok İnciraltı, Ege KYK, Buca, Karabağlar Erkek Yurdu gibi yurtlarda şu anda konaklamaktadırlar.
1: Evet. Ve tabii hocam küresel bir dünyada yaşıyoruz artık. Yerel kalmak da yetmiyor. Üniversitenizin özellikle yurt dışı değişim programları, çift diploma imkanları veya uluslararası akreditasyonları konusunda bu yıl adayları bekleyen fırsatlar neler olacak?
0: Çok önemsiyoruz uluslararasılaşmayı. Yurt dışı eğitim fuarlarına katılıyoruz. Buralarda doğrudan temaslar kuruyoruz yurt dışı üniversiteleriyle. İzmir bunun için çok elverişli bir yer. Yani sadece bizim kendi öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi göndermemiz değil, yurt dışından da öğretim üyesi ve öğrenci çekmemiz için çok önemli bir potansiyel barındırmaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi bu değişimi, uluslararası akademik değişimi tek taraflı görmemektedir. Yurt dışından da öğrenci ve öğretim üyesi çekimi için ülkemizin bu konuda biliyorsunuz önemli destekleri vardır. TÜBİTAK'ın yurt dışında bulunan kişilerin Türk üniversitelerinde istihdamı konusunda programları söz konusudur. İzmir Demokrasi Üniversitesi bunlara açık bir üniversitedir. Bunlara olanak sağlamaya hevesli bir üniversitedir. Bunu söyleyebilirim. Biz Erasmus kapsamında yurt dışında bazı önemli ülkelerin önemli üniversiteleriyle hali hazırda ortaklık kurmuş bir üniversiteyiz. Bu Erasmus ortaklıkları bizim öğretim üyelerimizin kişisel ilişkileriyle, akademik tanınırlıklarıyla çok yakından ilgilidir. Almanya ile, Fransa ile, İspanya ile, Avusturya ile, Portekiz ile, pek çok ülkeyle, 17 Avrupa ülkesinde toplam 69 kurumla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin anlaşması olduğunu ifade edebilirim. Bizim şu ana kadar 90'a yakın öğrencimiz yurt dışı deneyimi kazanmıştır. Sadece bu akademik yılda, geçtiğimiz akademik yılda Erasmus değişim programı kapsamında 20 küsur öğrencimizi yurt dışına göndermiş bulunuyoruz. Programlarımızı akredite etmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Özel eğitim İngilizce öğretmenliği bölümlerimiz konuşmamın başında söylediğim gibi zaten hali hazırda akredite edildiler. Şimdi sizin programınızdan çıktıktan sonra tıp fakültemizde Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tıp eğitimiyle ilgili gerçekleştireceğimiz bir çalıştaya yetişeceğim. Oraya gideceğim. Orada da tıp eğitimi meselesini konuşacağız. Mevcut durumumuz nedir? Tıp eğitiminde neredeyiz ve bunu nasıl daha ileriye geleceğe taşıyabiliriz? Ve akreditasyon süreçleriyle de ilgili bu. Akredite bir tıp fakültesi kazandırmak İzmir'e bununla da ilgili. Dolayısıyla bu akreditasyon süreçlerini de bir prosedür olarak görmüyoruz. Eğitim kalitemizi arttırmak için hakiki bir süreç olarak görüyoruz.
1: Doğru. Yurt dışıyla özellikle paralel bir şekilde gitmek, dünyaya açık olmak da çok çok önemli. Özellikle bu akreditasyonlar vesilesiyle.
0: Şüphesiz. Mezunlarımızın hepsi Türkiye'de kalacak değil. Türkiye'de eğitim, meslek hayatlarını sürdürecek değil. Bir kısmı da yurt dışına gitmek isteyebilecektir. Buna da hazırlıklı olmalıyız. Buna da uygun bir eğitim vermeliyiz. Bunun da bilincindeyiz.
1: Evet. Yurt dışına gittikleri zaman da hangi üniversiteden mezun olduklarını söylediğinde tabii üniversitenizde bir adı olacak, bir özellikle ayrıcalığı olacak. Bu da oldukça önemli. Aynı zamanda bir kesim özellikle üniversite öğrencisini de yurt dışına gönderme eğiliminde oluyor. Çünkü üniversiteler oralarda da başarılı olmaları için sadece ülke içinde değil ülke dışında da uluslararası alanda da kendilerini göstermeleri için. Ve bunun dışında tabii üniversite hayatını da konuşuyoruz. Çünkü sadece dersliklerden ibaret değil bir gencin karakterinin oluştuğu bir yaşam alanı bir dönem aynı zamanda. Kampüsünüzdeki kulüp faaliyetleri ve kültürel atmosferden de bahsedelim biraz isterseniz. Öğrencilerin ders sonrası, gelişim sonrasında en çok istediği bölümlerden kendilerine bir rahatlama alanında buldukları yerlerde buraları aslında hem de kişisel merakları doğrultusunda bu açıdan da değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyoruz kulüp faaliyetlerine ve kültürel atmosferi.
0: İzmir Demokrasi Üniversitesi büyük oranda şehir içinde var olmuş bir üniversite. Üçkuyular yerleşkesinde fakültelerimizin önemli bir kısmı eğitim öğretim hayatını sürdürmüş. Bir de Göztepe Stadı'nın hemen yanında sağlık yerleşkesi olarak tanımladığımız Güzelyalı'da bulunan yerleşkemizde öğrencilerimiz eğitim almışlar bugüne kadar. Bu çok önemli. Yani şehrin kalbinde bulunmak, şehre doğrudan katılabilmek, şehrin kültür, sanat, sosyal ortamına dahil olabilmek çok önemli. Fakat bir başka önemli şey daha var. O da kampüs yaşamı. Biz şimdi bize devletimiz

0: tarafından tahsis edilmiş olan 383 dönümlük arazi kampüs alanında geliştirme hevesindeyiz. Bunun çabasındayız. Dolayısıyla öğrencilerimiz önümüzdeki dönemlerde Uzundere kampüsünde kendi alanlarında çok daha geniş olanaklara sahip olabileceklerdir. Bunun için çabalıyoruz. Öğrenci kulüpleri çok aktif Demokrasi Üniversitesi'nde. Üçkuyulardaki bizim binamızın giriş katında, fuaye alanında öğrencilerimiz standlar kurduğunda onları bizzat ziyaret ettim. Bundan inanılmaz keyif aldım. Öğrencilerimizle doğrudan temas etmekten, öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerini yakından izlemekten son derece büyük keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Akademik alanda, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda şu anda aktif olan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde 70'ten fazla öğrenci topluluğumuz var. Bunlar yıl boyunca sayısız sempozyuma, konferansa ev sahipliği yaptılar. Bilim kafe etkinlikleri düzenledik, otizm buluşmaları düzenledik. Öğrencilerimizin kulüpler aracılığıyla liderlik, organizasyon ve takım çalışması becerilerini sahada geliştirmelerini son derece önemsiyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın, SKS birimimizin öğrenci topluluklarının her türlü faaliyetlerinde yanında olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu konuda üniversitemizin yönetiminin tam destek eğilimi içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Balçova Termal'de öğrencilerimizle çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bunlara devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerinin içinde olmayı da, öğrencilerimizle birebir temas içerisinde olmayı da son derece önemli buluyorum.
1: Akademik kadronun özellikle üniversite öğrencileriyle buluşması elbette oldukça önemli bir konu yine. Ve tabii şimdi geçtiğimiz günlerde yine bir haber gördüm üniversitelerle ilgili. Özellikle bu sene yeni tercih edilecek alanlar açılmış birçok okulda. Belki önümüzdeki süreçte, bu sene olmasa önümüzdeki süreçte farklı branşlarda da düşünüyor musunuz yeni bölümler açmayı? Çünkü özellikle yapay zeka gelişmesiyle birlikte yeni yeni branşların gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle hem gelişen teknoloji hem yapay zeka imkanlarıyla bazı bölümler tabii artık geri plana düşerken, belki üniversite sonrası iş yaşamında tercih edilmeyecek hale gelirken de tam tersi bazı konularda, bazı bölümlerde bir ilerleme, bir sıçrayış olacak. Bazı bölümlerin değişeceği söyleniyor. Bu değişim nasıl olacak? Örneğin bir plan var mı bunda, bu yıl ya da gelecek senede itibariyle bazı bölümlerin değişmesi ya da ek bölümlerin gerçekleşmesi olacak mı?
0: Şu an hemen lisans ve lisansüstü düzeyde adında doğrudan yapay zeka geçen bir program hemen kurmamış olsak da mevcut müfredatlarımızı bu çerçevede şekillendirmeyi önemsiyoruz. Yapay zeka çalışan, doğrudan yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanan, araştırmalarını bunun üzerinde gerçekleştiren bir öğretim üyesi kadromuz var. Demin de söylediğim gibi yapay zekayı merkeze alan bir araştırma merkezimiz de var. Dolayısıyla bu alanda İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin ders programları, müfredatı güncellenecektir. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Belki bu alanda doğrudan yapay zeka ile ilintili lisans ve lisansüstü programlarda yakın zamanda kamuoyuna duyurabiliriz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Evet. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı yeni programları, sizin biraz evvel bahsettiğiniz yeni programları yakından takip etmekteyiz. Bunlardan bir kısmına İzmir Demokrasi Üniversitesi de ev sahipliği yapabilecektir.
1: Evet. Ve derslerde de bu programların tabii girişi ve aynı zamanda işletim sistemi olabilir, mümkündür. Aynı şekilde tabii son programın da sonlarına doğru giderken yine tercihler konusunu konuşalım istedik. Özellikle şu an radyosu başında ailesiyle birlikte oturan, puanı iyi olduğu halde hangi yöne gideceğini bilemeyen, kararsızlık yaşayan bir adaya, bir eğitimci ve bir rektör olarak vereceğiniz en hayati, en samimi tavsiye ne olur?
0: Hafif temas ettik buna az önce aslında. Bu biraz evet, tercih meselesi. Yani kimi öğrenciler belli üniversitelerde okumayı çok önemserler. Yani bölümden ziyade o üniversite çatısı evet, altında bulunmayı, o üniversitenin CV'sinde var olmasını çok önemserler. Bu bir tercih meselesidir. Fakat doğrudan bir yönlendirme yapacaksak eğer, samimi dediğiniz için söylüyorum, samimi öneri dediğiniz için söylüyorum. Evet. Doğrudan bu konuda bir yönlendirme yapacaksak eğer, kararsızlık yaşayan çocuklara, istedikleri üniversiteyi tutturamıyorlarsa eğer, o üniversitenin istemedikleri bir bölümüne yerleşmektense puanlarının tuttuğu üniversitenin istediği bölümüne yerleşmelerini öneriyoruz. Puanları tutuyorsa hayatta güçlü karşılığı olan

0: yerleşebilirler. Çünkü istihdamı çok önemsediniz siz de sorularınız evet, içerisinde. Evet. İstihdam ne kadar önemli bir yer teşkil etti. Aileler için de şüphesiz bu öyle. Mezunlar için de bu böyle. Güçleri varsa istedikleri bölüme yerleşme için acele etmesinler. Seneye bir daha hazırlansınlar. Bu da bir tercihtir. Şanslarını bir daha deneyebilirler. Evet. Eğer böyle bir enerjileri varsa, bir sene daha hazırlanma gibi bir enerjileri varsa elbette bu da denenebilir. Çünkü tüm hayatı bunun üzerine şekillenecek. Seçtikleri meslek tüm hayatları boyunca onların içerisinde yani evet. O meslekle birlikte anılacaklar. Güçleri yoksa, bir sene daha hazırlanma güçleri yoksa puanların el verdiği bölüme gidecekler. Okurken çift anadal, yan dal, biraz önce konuştuğumuz meselelerde bunları takip edecekler. Hiçbirini yapamıyorlarsa, çift anadal, yan dal imkanları da elde edemiyorlarsa okudukları bölümde kendilerini iyi geliştirip hayata güçlü bir şekilde katılabilmek için ellerinden gelen en iyisini yapacaklar.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemliydi bu konular. Ve bölüm tercihinin de tekrar hatırlatalım, altını çize çize öncelikle odak olması gerektiğini hep belirtelim. Kişinin sevdiği branşı okuması gerekiyor. Üniversite tercihinden de ziyade. Tabii ki hem üniversitesi hem bölümü istediği yer olursa ne mutlu o öğrenciye diyelim. Ama çoğunlukla da uymayabiliyor bazen. Aileler devreye giriyor ve ailenin beklentisiyle öğrencinin beklentisi de uyuşmayabiliyor. Ama bu durumda da mantıklı olanı yapmak ve hem istihdam olanakları hem üniversitenin belki bulunduğu şehrin imkanları, yine yan dal imkanları, başka alanlarda yurt dışı imkanı gibi konularda da bir bakmaları tavsiye edilir diyelim. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Bu gelecek dönemde de size ve tüm öğrencilerimize, kadrolarda, akademik kadrodaki üniversite öğretim görevlisi dostlarımıza diyelim. Teşekkür edelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hep birlikte.
0: Sağ olun.
1: Demokrasi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nu ağırladık bugün. Bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitiminin önemini yaptık ve üniversite tercihlerine değindik elbette. Ve bugün de TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Sevgili dostlar, programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve sizlere el sallıyoruz. Bugün bilhassa çocuklar için çok sağlıklı bir tatlıdan söz edeceğim. Ya tatlının sağlıklısı olur mu demeyin, vallahi oluyor. Gerçekten çok sağlıklı bir tatlı. Tabii ben çocuk dedim ama biz büyükler için de diyelim en iyisi. Hani böyle tatlı kriziniz tuttuğunda, bir de diyetteyseniz, efendim diyeti ve niyeti bozmadan çabucak 2-3 dakikada yapabileceğiniz nefis bir cheesecake tarifi geliyor. Öncelikle 2 yumurtayı, 2 orta boy muzu bir kabın içine alın. İçine 1,5 su bardağı süzme yoğurt ilave edin. Tatlandırmak için arzu ediyorsanız 1-2 kaşık pekmez ya da bal koyun. Burada 1-2 kaşığı opsiyonlu söylüyorum. Damak tadınıza göre bu oranı tabii ki arttırabilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu koyun. El blenderı yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin. Sonrası zaten gayet kolay. İçine fırın kağıdı serilmiş bir kalıbın içine elde ettiğiniz bu hamuru boşaltın ve ısıtılmamış 180 derece ısılı fırında pişmeye bırakın. Sonra kürdan kontrolüyle pişip pişmediğini test edin, fırından çıkarın. Evet, gayet güzel, yumuşacık, harika tatlınız hazır. Bu çok basit bir cheesecake tarifi. Üzerine arzu ediyorsanız meyve püresi dökebilirsiniz. İşte çilek gibi, vişne gibi, ahududu, frambuaz gibi meyveleri yine blenderdan geçirdikten sonra dilimlenmiş cheesecake'lerin üzerine gezdirip servis yapabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Çocuklar meyveli yoğurtları çok seviyorlar. Ama lütfen hazır meyveli yoğurt çok tüketmeyin. Ne de olsa koruyucular var içinde. Oysa kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz meyveli yoğurdu. Yapımı gayet kolay. Efendim sütünüzü parmağınızın dayanabileceği sıcağa yakın ılıklıkta ısıtın. Yani 40 santigrat derece. Sonra içine bir tatlı kaşığı ev yoğurdu koyun. Bu şekilde mayalamaya bırakın. Ama meyveli yoğurt istiyorsanız içine minik minik doğranmış meyveleri karıştırarak mayalandırın. Sonra arzu ediyorsanız mayalanma tamamlandıktan sonra içine biraz bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz. Evet, çocukların çok seveceği bu meyveli yoğurdu aslında biz büyükler de seveceğiz, bir deneyin diyorum. İçine ilave edeceğiniz balın miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Arzu ediyorsanız bazı günlerde üzerine kabukları soyulmuş badem, fındık gibi kuru yemişler de ilave ederek çocukların çok seveceği bir hale getirebilirsiniz meyveli yoğurdunuzu. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek veda ediyoruz. Hoşça kalın.
0: Mutfağın sırları.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında